0: dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayarak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültüsü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti

0: Memleketi Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 2. Bölüm.

Yazan Ufuk Baltacı. Yöneten Erdal Küçükkömürcü. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın.

Cildi ve gözleri ışığa karşı benzerlerine oranla çok daha hassas bir albino olan Nuh, günlerini gündüz ışığa karşı sıkıca yalıtılmış odasında uyuyarak, geceleri de yine sıkıca yalıtılmış giysilerle sahilde yaptığı koşunun ardından telsiz dostlarına kendi yazdığı öyküleri okuyarak geçirmektedir. Sahil koşuları sırasında tanıştığı gözleri görmeyen Cemil sayesinde Nuh'un gemisi adını verdiği bu öykü dinletisini semt kahvehanesinde de yapmaya başlar. Yine böyle bir gece kahvehaneden ayrıldıktan sonra sahile iner.

0: Evet, evet, yaklaştık toprak. Artık sessiz ol. Havlamak yok, tamam mı? Ya, surat asma hemen. Ben senin kadar tecrübeli değilim bu işlerde. Zamana ihtiyacım var. Fatih'e karşısına çıkamam. Üstelik senin kadar yakışıklı da değilim. Sağ ol, ama bu pek inandırıcı olmadı. Tamam artık, sessiz ol, yaklaştık. Belki gelmiştir. Evet, şu fundalığın arkası. Tamam, gördüm ben de. Geldiler.
1: Reyhan, sakin ol kızım, ne oldu? Ne oldu canım, bir şey mi gördün? Ha kızım.
0: Çok güzel. Müziği sen de duyabiliyor musun toprak? Hareketlerini takip edersen duyarsın. Harika, çok güzel.

0: çay getirdim.
1: Sağ ol anne.
0: Tamam Toprak Bey, sizin sütünüzü de birazdan getireceğim. Sanki babanı görür gibi oluyorum. O da tıpkı senin gibi saatlerce otururdu telsizinin başında.
1: Ne yani? Yoksa seni ihmal ettiğini mi ima ediyorsun?
0: Hiç olur mu oğlum? Ne demek? Birlikte otururduk. Sohbetlerinin bir saniyesini bile kaçırmak istemezdim. Öyle tatlı, bilgili, ikna ediciydi ki. Bir keresinde intihara kalkışan birini vazgeçirmişti. Bir keresinde de boşanmak üzere olan bir çiftti. Ertesi gün balaylarını tazelemeye gitmişlerdi. Nereden bulurdu o lafları bilmiyorum.
1: Kitaplardan tabii ki.
0: Evet, benim en değerli hazinem derdi hep onlar için. Bu gece hangi öyküyü anlatacaksın?
1: Bakalım dinleyecek birilerini bulabilecek miyim? 3 gecedir kimse yoktu.
0: Ah, biliyorum. Aslında şu kahve iyi oldu senin için. Ama ne bileyim, içim rahat değil işte. Hele şu Mustafa'dan da söz ettin ya. Ay yaşın biridir o. Üstelik de geçimsiz.
1: Yazık adamcağıza, trafik kazasında kolunu kaybetmiş.
0: Hep içkiden işte. Babası da tıpkı onun gibiydi. Nebahat teyze az çekmedi ondan. Her gün döverdi zavallıyı. Onu ve kardeşlerini de.
1: Ya, demek o yüzden. İşte şimdi oldu.
0: Ne? Ne oldu?
1: Onun için yeni bir gün başlatacak öyküyü buldum.
0: Ah evladım, onun gibilerin günü hiç değişmez ki.
1: Kötü bir çocukluk geçirmiş. Dayak, kabalık, şiddet. 3 öğün yemeklerden önce bir kaşık sevgi. Reçete bu.
0: Ay güleyim bari. Onun gibilere sevgiyi kamyonla içirsen yetmez oğlum.
1: Sevginin gücünü küçümsüyorsun anne. Neyse, ben başlıyorum. Sen yat artık.
0: Ay pek uykum yok. Salonda kitap okuyacağım. Bir şey istersen seslen, olur mu?
1: Tamam, sağ ol.
0: Hadi Toprak, bütün unutmadım. Hadi yürü.
1: Evet, başlıyorum. Ya Nasip, Nuh'un gemisinden merhaba. Karanlık sulardaki seferimiz başlıyor yine. Rotamız ışık, hızımız olabildiğince, yükümüz alabildiğince. Bu bir kaçış değil yaklaşan tufandan. Tam tersine, dedik ya, rotamız ışık, ışık tufanın ardında. Her yok oluş yeni bir başlangıçtır. Evren sonsuz bir karanlıktan ibaretti der tüm kutsal kitaplar ve bilim. Önce karanlık vardı ve Tanrı ışık olsun dedi. Her doğan yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gece tamama ermeden, karanlık koyulmadan doğmaz güneş, aydınlanmaz gün. Karanlıktan kaçarak değil, karanlığı aşarak ulaşabiliriz aydınlığa. Haydi, seferimiz başlıyor. Işığa yolculuk başlıyor. Sabırlı ol canım. Biraz bekleyelim. Belki bu gece buluruz birilerini. Bu arada biraz da müzik dinleyelim ha.
2: Fır,

0: Günaydın.
1: İyi geceler anne.
2: Tamam Toprak, uyandım işte.
0: Bil bakalım kahvaltıda ne var?
1: Mis gibi kokuyor.
2: Tarhana çorbası yapmışsın. Hem de börülceli. Sen bir tanesin.
0: Baban da çok severdi.
2: Zevk sahibi oldu, seni seçmesinden belli zaten. Neden her gece yapmıyorsun anne?
0: O da her sabah böyle derdi.
2: Tabii canım, güne tarhana çorbasıyla başlamak lazım.
0: Ne oldu? Dün gece yine kimse yok muydu oğlum?
2: Hayır, sabaha karşı biri girdi ama derdi başkaydı.
0: Ay ne yapacağız bilmiyorum. Gücünü biraz yükseltsek?
2: Gerek yok anne, babam yeterince yükseltmiş. Hem uydular da onun zamanındakinden çok daha güçlü, çok.
0: Evet, o da böyle olacağını düşünüyordu.
2: Sahi anne, o bembeyaz teni, saçları, kırmızı gözleriyle hiç itici gelmedi mi sana?
0: Aa, itici mi? O da nereden çıktı? Muhteşem bir insandı
2: o. Anladım, anladım. Hep derim ya, bizim ailedeki ekstra yaratıklar ben ve babamla sınırlı değil. Neyse, hadi çıkın bakalım, duşa gireceğim.
0: Bir dakika. Sen birkaç gündür bunları neden... Yoksa...
2: Ne yoksa?
0: Bir kız. Bir kız mı var?
2: Kız?
0: Evet.
2: Aman anne. Nereden çıkardın bunu? Hem unuttun mu? Dişi ekstra yaratıkların nesli tükendi. Son örnek sendin.
0: Kim bu kız? Nasıl biri tanıyamıyorum.
2: Of anne. Birlikte tanıdığımız kaç kız var? 3. Evet 4. Kapıcının kızını unuttum. Aslına bakarsan 2. Doktorumun kızını da silmemiz gerekiyor listeden. Topu topu bir kere gördüm. Herhalde hala kabuslarına giriyorumdur. Geriye kalan ikisi de halamın kızları.
0: Ay yine de biri var söyle. Hadi anlat bana, kim bu kız?
2: Anne.
0: Bekliyorum.
2: Uf, şey, sahilde dans ediyor.
0: Dans mı ediyor? Sahilde.
2: Evet, şu havuzlu amfiteyatro var ya, işte orada.
0: Ay nasıl bir kızmış bu böyle? Gecenin bir yarısında sahilde dans ediyor. O saatte serseri kaynar orası.
2: Diyene bak, babamla nerede tanıştın?
0: Beni karıştırma. O zamanlar böyle değildi oraları. Hem benim köpeğim olurdu yanımda.
2: Onun da var, değil mi Toprak? Üstelik o da bir kurt ve dişi.
0: Bir dakika. Sen amfiteyatro dedin değil mi? Işıl ışıldır orası.
2: Merak etme, fundalıkların arkasından izliyorum.
0: Ya nasıl, güzel mi bari?
2: Çok güzel dans ediyor.
0: Kız güzel mi?
2: Bilmem, herhalde. Uzak yani gözle, biliyorsun anne.
0: İlerledi mi yoksa? 2 hafta sonra kontrol var, baktıralım yine olur mu?
2: Baktırırız. Hadi çıkın artık, duşa gireceğim.
0: Peki kız, o kız seni gördü mü?
2: Hayır. Dedim ya anne, fundalıkların arkasından seyrediyorum.

0: Hadi yeter bu kadar. Çıkın artık, duşa gireceğim.
1: Tamam.
2: Alışmak zor tabii. Ama başka çaren de yok Mustafa.
3: Öyle, öyle de bazen diyorum ki neyse canım.
4: Protez, yani takmak.
3: Ha, istemem ben. Manken kolu gibi olmaz olsun.
2: Hareketlileri var. Geçenlerde televizyonda gördüm. Adam yumurta bile kırıyordu onu.
3: Ben böyle de kırıyorum. Daha dün bir koli yumurtayı kırdım. Dedim ya, bazen unutuyor insan. Şöyle tutayım dedim iki elimle. Aa, öbürü yok. Kim bilir nerede? Tembel. Oh, Allah'tan bu sağlam kaldı da, yoksa nasıl içecektim?
2: Mustafa, eskiden de içerdin ama bu kadar
3: değil. Bir de bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Bak, tek kolla daha çok içebiliyorum.
4: Hiç psikolojik yardım almayı düşündün?
3: Hadi be. Kolumu kaybettim, aklımı değil. Ne işim var deli doktorunda benim?
4: Her kayıp öncelikle beyni etkiler.
3: Benim beynim taş gibi. Oh be.
5: Beyler, bakın Nuh geldi. Oyun oynayacaklar, içeri geçsin artık.
2: Gel bakalım Nuh.
3: Bakın işte masalcınız da geldi.
0: Merhaba. Evet Cemil abi, bale eğitimi almış olmalı.
4: Bale ha? Yanında da köpeği var deyince Selim'in kızı diye düşünmüştüm ama
2: hani... Yok canım, Ayşe'li diyorsun sen. Onun öyle meziyetleri yoktur. Ha, belki şu yeni yapılan sitedendir. Çoğu semte yeni taşındı, pek tanımıyoruz.
4: Bu kızın sadece dansı mı güzel? Ya kendi?
0: Yani evet güzel.
4: Hadi hayırlısı bakalım. Bir gün tanış bakalım bu kızla.
0: Yok Cemil abi. Yani olmaz.
4: Niye ki? Aslan gibi delikanlısın.
3: Beyaz aslan. Yani bari rengi tutsun. Kutup ayısı.
4: Mustafa.
3: Ne var canım, o da hayvan. Aslan değil mi sanki?
2: Terbiyeli ol.
0: Önemli değil Cemil abi. Özümüz de hepimiz hayvan değil miyiz?
4: Öyle de işte onun niyeti...
2: Sen onun kusuruna bakma Nuh. Bugün içkiyi biraz fazla kaçırdı da. Bu gece bize ne anlatacaksın?
0: Bugün size çok güzel bir öykü hazırladım. Öğretmen Ahmet.
2: Haydi o zaman. Vallahi yolu dört gözle bekliyoruz.
4: Bu da mı sana ait?
0: Evet. 2 yıl kadar önce yazmıştım. Öyküsünü onun ağzından seslendireceğim. Tabii becerebilirsem.
4: Hiç kimse bir öyküyü yazarından daha iyi seslendiremez. Bize her gece 2 güzelliği birden yaşatıyorsun Nuh. İyi bir öykü, üstelik dalından.
0: Sağ ol Cemil abi. Hadi o zaman, herkes yerini alsın. Nuh'un gemisi kalkıyor. İyi bir öykü yeni bir gün başlatır derdi hep babam. Yaşanan her an bir öyküdür aslında. Yaşanan anların bütünü ise ömürdür. Yaşanan anların toplamıdır ömür. Bir insanın hayatı anların, yani öykülerin toplamından oluşan bir romandır. Öğretmen Ahmet'in hayatı muhteşem bir roman. Çünkü öğretmen Ahmet her meslektaşından kat kat daha iyi bir baba, kat kat daha iyi bir öğretmen, kat kat daha iyi bir insandır. Neden mi?
3: Bana ne be?
4: Sana neyse ne. Defol git.
0: Hayır Cemil abi, azalarak çoğalamayız. Mevlana biraz da bu yüzden ne olursan ol yine de gel dememiş midir? Evet. Öğretmen Ahmet'in hayatı muhteşem bir roman. Çünkü hayatı iyiden de öte muhteşem bir öyküyle başlamış. Size bu gece bu öyküyü onun ağzından anlatacağım. Bizim evde sevgi saatliydi. Sabah 8, öğleyin 12.30, akşam yemekten önce ve yatmadan önce. Sevgi saati gelince hemen işimizi gücümüzü bırakır, salondaki sevgi koltuğunda yerimizi alır ve sevgi yumağımızı oluştururduk.
3: Vay be, tarifeli Nuh'un gemisinden sonra... Tarifeli sevgi.
4: Yahu bir sus be adam.
0: O anda içimizden biri evde değilse, ki hafta sonları dışında babam öğlenleri evde olmazdı, olmayanın yerine olanlar doldururdu. Sevgi saatlerimiz bunlarla sınırlı değildi tabii ki. İçimizden herhangi biri herhangi bir anda sevgi saati dediğinde veya sevgi saati olmasını istediğini belirttiğinde hemen sevgi koltuğundaki yerimizi alır ve sevgi yumağımızı oluştururduk yine. Kendimi bildim bileli bu hep böyleydi. Evlendim, uzak diyarlara taşındım ama bu hiç değişmedi. Bugün yine sevgi saati olsun istedim eşim ve çocuklarımla. Mezarlığa gittik. Kollarımı açarak sevgi saati diye haykırdım mezarlarının başında.
3: Oh be! Geldiler deme sakın.
0: Geldiler. Ya Mustafa. Oradaydılar. Sevgi yumağımızı oluşturduk yine. Olmayanların yerini olanlar doldurdu yine her zamanki gibi. Koltuk mu? O da oradaydı tabii ki, kalbimizde. Zaten koltuğun aslını orada yapmışlardı annemle babam. Bizim evde sevgi saatliydi. Zaman tükenmediği sürece saatler de tükenmez derdi babam. Bizim aramızdaki sevgi de hiç tükenmedi. Ama biliyor musunuz? Babam beni bir kerecik olsun kollarıyla sarıp sarmalayıp kucaklamadı. Kucaklayamadı.
4: Aa, niye?
0: Kolları yoktu ki. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık önce ellerini sonra da kollarını yitirmesine sebep olmuş. Daha 12 yaşında elsiz kolsuz kalmış. Ha, bir de engelsiz. Öyle derdi hep. Öyle de yaşadı hep. Ama yine de engeller ancak liseye kadar okumasına izin vermiş. Aslında sanat okulunun ağaç işleri bölümüne gitmek istemiş ama almamışlar. Hem de usta bir marangoz çocuğu olduğu halde. O da liseye gitmiş. Bir yandan da büyük babamın atölyesinde çalışmış. Daha sonra da atölyeyi devraldı zaten. Şimdi siz elsiz ve kolsuz bir adam nasıl marangozluk yapar diye sorarsınız. Tabii ki ayaklarıyla. Her işini ayaklarıyla görürdü. O maharetli ayaklarıyla kapılar, pencereler, masalar, sandalyeler yapar, bana oyuncaklar yontardı. Bir tek beni kucaklamayı beceremezdi. Bizim evde sevgi saatliydi. Şiirler yazardı annem. Bir dizesinde sonsuzluğu kavrayamıyorum ama seviyorum. Sonsuz saatler var içinde. Sonsuz sevgi saatleri diye yazmıştı. Ama biliyor musunuz? Annem bana bir kerecik olsun sevdiğini söyleyemedi.
3: Hadi buradan buyurun bakalım.
4: Allah Allah.
2: Yani.
0: Onun da küçük yaşlarda geçirdiği bir rahatsızlık önce duyma sonra da konuşma yeteneğini yitirmesine sebep olmuş. Daha 11 yaşında sağır ve dilsiz kalmış. Ha, bir de engelsiz. Yüreğinde sevgi olan engel tanımaz diye yazmıştı bir keresinde. Hastanede aldıkları ellerime ve kollarıma karşılık anneni verdiler bana diye söze başlardı her defasında tanışmalarını anlatırken babam. Anlayacağınız hastanede tanışmışlar. Babam 12, annem 11 yaşında. Kayıplarının hemen ertesinde hastanede tanışmışlar ve arkadaş olmuşlar.
4: Bak bak bak.
0: Biri ülkemizin bir ucunda, öteki diğer ucunda. Yıllarca mektuplaşmışlar. Tabii babamın elleri olmadığı için annesi yazıyormuş mektupların önceleri. İlk yıllarda bu pek sorun olmamış. Ama çocukluktan gençliğe adım atmaya başlayınca mektubu açıp kargacık burgacık yazıları görünce hemen anladım diye söze başlardı her defasında annem babamın ayaklarıyla yazdığı ilk mektubunu aldığı günü anlatırken. İlk satırda şunlar yazıyormuş. Oh be, nihayet ayaklarımla yazı da yazabiliyorum.
3: Sonraki satırlarda da ayaklarımla yemek yiyebiliyorum. Tıraş olabiliyorum hatta. Yürüyebiliyorum diye mi yazıyormuş
2: ya,
3: yani?
2: Oldu mu yani Mustafa yaptığın?
4: İyice tadını kaçırdım be adam.
0: Hayır Mustafa Bey. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Üç yaprak önlü arkalı, tanışmalarından o yana geçen her yıl için bir yaprak. O mektuptan 5 yıl sonra evlenmişler. 2 yıl sonra da ben doğmuşum. İşte sevgi koltuğunu o zaman getirmiş babam eve. Kalp şeklinde pembe bir koltuk. Ben evlenince eşimle çocuklarıma da yer açmak için bir kalp daha ekledi yanına. Evlenince bizim evimiz için de bir tane daha yaptığını söylememe gerek yok herhalde. Eve ilk getirdiği gün babam, sen söyleyemiyorsun, ben de sarılıp sarmalayamıyorum demiş. Ve o halde yaşatalım diyerek haykırmış. Sevgi saati diye ve ilk sevgi yumağımızı oluşturmuşuz koltukta. İşte bizim evde sonsuz sevgi saatleri böyle başlamış. Annem hem babam hem de kendi için sarıp sarmalayıp kucaklarken beni, babam da hem kendisi hem de annem için fısıldamış kulağıma sevgi sözcüklerini. Biliyor musunuz? Ben her şanslı çocuğun yaşadığının 2 katı yaşadım sevgiyi. İşte bu yüzden kendi çocuklarıma ve sınıfımdaki öğrencilerime her iyi babanın ve öğretmenin sunduğunun 2 katı sevgi sunuyorum. Karşılığını da fazlasıyla alıyorum. Benim evimde, sınıfımda, dünyamda sevgi saatle. Çünkü annemle babam benim için sevgiyi zamanın sonsuzluğuna tutsak etmişler. Dilediğim zaman dilediğimce yaşayayım ve yaşatayım diye.
2: Gerçekten çok güzel.
3: Ben nasıl öğretmen bu ya? Ben dayak atmayan, kulak çekmeyen öğretmene öğretmen demem arkadaş.
4: Ben sana şimdi gösterirdim o öğretmeni ama.
3: Gösterirmiş. Sanki kendi görürmüş gibi.
4: Defol git buradan. Terbiyesiz adam.
3: Sen kime diyorsun be? Kimi kovuyorsun lan?
4: Ne yapıyorsun?
3: Alınır. Allah.

Bağı hüsnünde gönül bülbülü nalehan olur. Her gören aşık olur zülfüne, bağlanır kalır. Naz ile seyri hiram eylese bir gün dilruba, kıskanır kendi gözümden bile gönlüm dağlanır. Güftesi ve bestesi Hasan Fehmi Mutel'e ait, Dilkeşaveran makamındaki şarkıyı Metin Everest yönetimindeki Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinledik. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirdikleri

Tamburi Ahmet Bey'in Dilkeşaveran Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Dilkeşaveran ve Bayati makamında eserler yer alacak. Dilkeşaveran makamındaki ikinci eserimizin güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait. Süheyla Doğansay Bilki'den dinliyoruz. Kim görse seni, aşkına hasre emel eyler, güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler.

Cemile Uncu yönetimindeki Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu, güftesi ve bestesi Hasan Fehmi Mutel'e ait Dilke Şaveran eseri seslendirecek şimdi. Söyleyince aşkımı cananıma, bir mehaba girmek ister kanıma. Söyledikçe nazlanır, sussam küser, ben de bilmem neyleyim cananıma.

Sözlerini Sinan Ozan'ın yazdığı Zeki Arif Ataerkin'in Dilkeş Averen eserini Alaaddin Yavaşça'dan dinleyeceğiz. Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün sen benim. Ayrılık hicran olur sinemde, ölmek isterim. Gel huzurunla sevindir gönlümü ey gül tenim. Ayrılık hicran olur sinemde, ölmek isterim.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Dilkeşaveran makamındaki ağır semaini Suat Güney'in yorumundan dinleyeceğiz. Bu demde bülbülü şuride efkan eylemez neyler, çemende gonceler çaki gariban eylemez neyler.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı Semahat Özdensesin Dilkeş Averan eserini Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış. Kalbinde senin şimdi de bir başkası varmış. Madem ki siyah gözlerinin sihrine kanmış, kalbinde...

Selanikli Ahmet Efendi'nin Dilkeş Averan eserini Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Derdi hicranınla her an ağlarım, matemi hasretle zulmet bağlarım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarının seslendirecekleri Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Aytaç Ergen'i Markar Ağa'nın Bayati eserinde dinleyeceğiz. Gördüğümle ey gülbeden, iradem gitti elden, gönül ummaz imdat senden, dilber sana aşıkım ben, bu kuluna rahmeyle sen.

Şimdi de Hamamizade İsmail dedenin bayati şarkısını Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz. Nice bir aşkınla feryat edeyim, bir onulmaz dağı derdim var benim. Söylemezdim derdim ama neyleyim, bir onulmaz dağı derdim var benim.

Güftesini Mustafa Nafi Zırmağan yazdığı Selahattin Pınar'ın bayatı eserini Sadi Hoş Ses'ten dinliyoruz. Artık yetişir çektiği minsafsız elinden, geçmez bu gönül ölse bile son emelinden.

Güftesi ve bestesi Mahmut Celaleddin Paşa'ya ait Bayati eser'i Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor. Çağlıyor seller gibi eşkü düşeşmim, çağlıyor.

Neyzen Tevfik Kolaylı'nın güftesine Saadettin Kaynağan Bayati şarkısını Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ruhuma sunduğun mukaddes günah, kanımda ateşten bir şarap oldu. Sevdanın

Çetin Körükçü'yü Zeki Duygulu'nun Bayati şarkısında dinliyoruz. Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım, görmeyince talihin aşadıma çok şaşarım.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine Sadi Işılay'ın Bayati şarkısı var sırada. Tülün Korman yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bir saat sonra dedim, bir saat önce dedim, gelecektir bu akşam yahut bu gece dedi. Geceler geldi geçti, gündüzler geldi geçti, kaç sabah var ki güneş ırmaklardan su içti. Ben seni bekliyorum, ben seni özlüyorum. Çoban yıldızı gibi yolunu gözlüyorum.

Ali Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser programımızda Muallim İsmail Hakkı Bey'in Bayati şarkısı Tuğçe Pala'dan dinliyoruz. Beni vurdu güzeller, merhem etsin bilenler. Acep şehit olur mu yar yoluna ölenler? Hoşçakalınız.

0: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
1: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Müzikle Bir Ömür başlıyor. ...1962'de Fas'ta doğan Fransız asıllı şarkıcı Raquel Biton, 20. asrın ünlü tenorlarından Tino Rossi ve de Fransız şansonlarının kraliçesi Edith Piaf'ın şarkılarını içeren iki albüm yapınca bir anda Avrupa'da tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte o albümlerden iki unutulmaz şarkı, bugünkü Müzikle Bir Ömür programımın ilk iki şarkısı oluyorlar. Sırasıyla Pardonnez-moi, Affet Beni ve Il pleut sur la route. Yol ayağın yağmurda ayak seslerini duyuyorum.

Bugün 62 yaşındaki Fransız şarkıcı Raquel Biton söylüyordu sırasıyla Pardonnez-moi, affet beni ve Il pleut sur la route. Yola yağan yağmurda ayak seslerini duyuyorum. Avustralyalı şarkıcı Alison Moye eski ve çok güzel bir şarkıda aşk denilen yaşlı şeytan yine başımda bir belasın diyor. That old devil called love.

That Old Devil Called Love, Aşk Denilen Yaşlı Şeytan, Avustralyalı şarkıcı Alison Moyen'in harika sesinden dinledik. 1971, Almanya Firzen doğumlu trompetist Till Brönner, Berlin Caz Orkestrası'nın geçen yıla kadar trompetistiydi. Ancak birkaç yıl evvel yaptığı single onu tek başına albüm yapmaya zorladı. Ünlü trompetist Chet Baker için yazılmış parçada hem çalıyor hem de şarkı söylüyor. Have You Met Chet? Chet'le karşılaştın mı diyor parçada.

Ünlü trompetist Chet Baker için yazılmış bir parçayı bir başka trompetist Tel Brunner'den dinledik. Şimdi Ömür Göksel, sevdiğiniz, bildiğiniz bir şarkıyı İngilizce ve Fransızca sözlerle sizlere söylüyor. C'est la vie, c'est l'amour. İşte hayat, işte aşk.

İşte hayat, işte aşk diyordu söylediği şarkıda Ömür Göksel. İngilizce ve Fransızca sözlerle. C'est la vie, c'est l'amour. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait bir şarkısını Latin grubu eşliğinde söylüyor. Tadından yenmez.

Tadından yenmez. Söz ve müziği Ömür Göksel'e ait şarkıyı sanatçının kendi sesinden dinledik. Latin Amerikan Fruco y Sustusos grubu bizlere Lagrimas Negras, kara gözyaşları anlamındaki şarkılarını çalıp söylüyorlar.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mehmet Bahar'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bir kelime sadece anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı izlerle bir dünyaya dönüşür. Bugün Bunu Biliyor Muydunuz programımızda yayıncılık, medya ve sinema alanında kullanılan terim ve sözcükler

0: de bir göz atalım. Filmoloji terimini kelime anlamı olarak sinemayı bir sanat dalı ve bir toplumsal kavram olarak ele alıp inceleyen bilim dalı olarak açıklayabiliriz. Bir film izleriz, bazen sahnelerin büyüsüne kapılırız, bazen bir repliğin etkisinden günlerce çıkamayız. Ama hiç düşündünüz mü? Bir filmi sadece izlemekle kalmayıp onu anlamaya, çözümlemeye, yorumlamaya çalışan bir alan da var. Filmoloji. Kelimenin kökenine bakmak istersek, film, Latinceden gelen ve zaten dilimize yerleşmiş bir sözcük. Loji eki ise Yunanca logos'tan türemiştir. Yani bilim, söz ya da öğreti anlamına gelir. Kısacası filmoloji, film bilimi ya da daha geniş anlamıyla film üzerine düşünme ve çözümleme sanatı demektir. Filmoloji, bir filmin yalnızca konusuna ya da oyunculuklarına bakmaz. Kameranın açısına, ışığın kullanımına, renklerin diline, müziğin duygusuna kadar her ayrıntıyı inceler. Bir yönetmenin anlatmak istediğiyle izleyicide uyandırdığı etki arasında köprüyü kurar. Bu alan sinemayı yalnızca bir eğlence aracı olmaktan çıkarır, onu bir sanat ve düşünce biçimi haline getirir. Bir film sahnesinde gökyüzü neden gri, kamera neden karakterin arkasından gidiyor, bu sessizlik gerçekten sessizlik mi yoksa bir şeyin anlatılma biçimi mi? Filmoloji işte bu soruların peşine düşer. Sinema zamanın içindeki bir aynadır. Filmoloji ise o aynaya dikkatle bakan bir göz. Işığın, gölgenin, duygunun, düşüncenin kesiştiği yerde sadece sinemayı değil insanı da anlamaya çalışır. Her film bir hikaye anlatır. Filmoloji ise o hikayenin satır aralarındaki insanı bulur. Kelimeler bazen bize unutulmuş anlamları hatırlatır. Bazen de hayatımıza yeni bir bakış açısı katar. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikușor Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu

duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığı duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Müzik Kutusu.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

buradayım ama neredeyim bilmem. Kaybettim kendimi, bulamam yeniden. Ben artık sensiz neylerim bilmem. Tutamam elini, göremem yeniden. Varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor içimden şarkılar.

Şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor, elim gelmiyor içimde.

çalar tembel melodi, ruhsuz uymuyor sesler, halim umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

0: Saat 6.
1: Haberler.
2: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuşor Dan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konular ile Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığını açıkladı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Sparta'da sürücüsünün kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelen Dost ilçesi Bağıllı köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca genci üniversite kapılarını aralayarak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri, İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
2: Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar. Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah ve öğle saatlerinde doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Doğusu yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Marmara'da parçalı ve az bulutlu rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde güney sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi yer yer 7, güney Ege batıda ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Sayın Profesör Doktor Vecdi Akgüz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Vecdi Hocam, fıkıh güncellenebilir mi? Güncellenmeli midir? İçtihat kapısı kapanmış mıdır? Bu çok tartışılan bir şey. İçtihat nedir? Nasıl bir şeydir ki kapısı bir defa kapandı mı bir daha açılmasın? Madem içtihat, yani ihtiyaç varsa içtihat vardır, o zaman ihtiyaç her zaman olacağına göre içtihadın da olması gerekir. Böyle bir akıl yürütmeyle buraya varabiliriz. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Yani cevap soruda içkin zaten.
1: Evet.
2: Şimdi fıkıh güncellenebilir mi? Tabii ki güncellenmesi de gerekli. Güncellenmeden zaten hayatiyetini sürdüremez. Varlığını sürdüremez. Onun için güncellenmek zorundadır. Tabii bu güncellenme de yine ihtiyaç kavramıyla alakalı.
1: Elbette.
2: Yani bir ihtiyaç yoksa güncellenme ihtiyacı da olmaz. Burada güncellenme dediğimizde bir rayından çıkma, bozulma anlamamamız
1: Elbette.
2: Gerekir. Yani usulüne uygun bir şekilde ihtiyaç ortaya çıktığında yeterli formasyona sahip olan bir fakih, müçtehit bu durumu değerlendirecek ve ona göre de en uygun çözümü ortaya koyacak.
1: Evet.
2: Bu faaliyet süreklidir. Kıyamete kadar Müslümanlar var olduğu sürece de devam edecektir.
1: Evet. Tabii bir şey var. Çok amiyane bir tabir biliyorsunuz. Kitabına uydurmak. Bir şeyi karar verecekseniz onu kitabına uydurmak diye halk arasında bir tabir var. Buna kaçmadan tabii ki yani nas'a bağlı olarak bunun ışığında yenilik, efendim fıkıh geliştirmek, yeni içtihat. Çünkü buyurduğunuz gibi her günün şartları farklı ve bize yeni şeyler, yeni sorunlar koyuyor önümüze. Dolayısıyla bunlara karşı bir çözüm üretmek sanıyorum fıkhın görevi.
2: Fıkhın görevi çünkü ancak kendisini bu şekilde güncelleyebilir. Kitabına uydurmak ya da tahrif, yani düpedüz bir olayı asli mecrasından, doğal akışından saptırmak demek. Bir fakih her şeyden önce bilgi formasyonu yanında bir de iyi niyete sahip olması ve o düşüncelerine göre de bir hayat kurması gerekir. Hayat yaşaması gerekir. Bunlar olmadığı takdirde o fakihin zaten güvenilirliği diye bir durum söz konusu olamaz.
1: Evet, evet, doğru.
2: Her şeyden önce güvenli. Ben onun bilgisine güvenmem gerekir.
1: Tabii.
2: Doğru bir çıkarımda bulundu, iyi niyetli ve bunu kendisi de uyguluyor.
1: Tabii. Hocam şöyle bir şey de var. Lütfen kusura bakmayın. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bir fakih Kur'an'ı çok iyi bilmek, anlamak zorunda. Hadis-i şerifleri çok iyi anlamak zorunda. Dolayısıyla bu ona bir mükellefiyet getiriyor sanki. Yani iyi bir tefsir alimi ve iyi bir hadis alimi olmak mecburiyetinde sanki. Ne dersiniz?
2: Bunlardan haberdar olmadan zaten bir çıkarım
1: Elbette.
2: Yapamaz.
1: Elbette.
2: Ama esas uzmanlığı ahkamla ilgili olan ayet ve hadisler. Diğerlerinden bilgi sahibi değil anlamına gelmez bu. Elbette genel bir bilgisi olacak ama özellikle alanıyla ilgili de bir bilgi sahibi olacak. Burada önemli bir noktaya da değindiniz aslında. Bir de ortaya çıkan sorun, mesele nedir?
1: Evet.
2: Bunu güzelce kavraması
1: evet.
2: gerekir.
1: Evet, evet.
2: Yani ne olduğunu anlamadan bunu yapamaz. Evet. Ben bir toplantıda Yusuf el-Karadavi ile onun tercümanlığını yaptım İstanbul'dan Konya'ya. Orada ticaret hukukunun meseleleri diye bir toplantı yapıldı. sorular soruluyordu, hoca da cevaplıyordu. Konferans salonunda bir soru geldi. Çevirdim ben hemen hocaya. Dedim böyle böyle bir sorum var. Bankacılıkla ilgili bir şey soruyorlardı. O dedi ben bunu bilmiyorum. Bakın koskoca Yusuf El Karadavi dünya çapında biri.
1: Evet.
2: Çok bilinen biri ve çok güvenli biri. Bu Dünya Alimler Birliği ve Avrupa özellikle Fetva Komisyonu'nda çok etkili. Türkiye'de de çok etkili bir. Bu zat ben bilmiyorum dedi.
1: Hoşuma gitti şahsen hocam bu cevabı.
2: Ben bayıldım ve her yerde bunu anlatıyorum. Yusuf El Karadavi bile bazen bir konuyu bilmeyebilir.
1: Elbette.
2: Meseleyi elbette bilmiyorsanız paldır küldür hiç onu anlamadan bir hüküm veriyorsanız evet, burada sorumluluğunuzun da derecesi büyüktür.
1: Kesinlikle. Fakat o temas ettiğiniz yani bu şunu gerekli kılıyor. Bir fakih evvela kendi zamanını çok iyi bilmeli.
2: Kesinlikle.
1: Yani Kur'an, hadis elbette bunlar tamam ama kendi zamanını çok iyi okuyabilmeli. İnsanın gidişini çok iyi okuyabilmeli ki daha doğru ve objektif yani ya da objektif derken benim aslında kastettiğim Kur'an ve sünnet objektivizmine uygun olması.
2: Usule uygun,
1: evet,
2: tutarlı ve güvenebileceğimiz bir görüş ortaya koyması.
1: Aynen öyle. Aynen.
2: Yani fakihin de bir ahlakı var. Bu ahlak çerçevesinde kesinlikle hareket etmezse onun sorumluluğu hem insanlar katında bir kere güvenilirliği sarsılır. Bu tekrar ettiğini düşünün bu olayları. Size kimse güvenmez bir daha ve inanmaz. Onun için fakihin de bir ahlakı var, bir sorumluluğu var. Ahirette de bu sorumluluk peşini bırakmaz.
1: Hocam merak ettiğim bir başka konu da biz 10. yüzyıl civarına çok takılmış bir ümmetiz. Bugüne ulaşmakta biraz patinaj yapıyoruz sanki. Önce bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Sonrasında da eski içtihatların bugünün ihtiyaçlarına cevap verip vermediği, bugünün Müslümanını kuşatıp kuşatmadığını konuşalım. İsterseniz izninizle bir musiki arası verelim şimdi. Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevini Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar'dan dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Hocam yarım kaldı, onu devam edelim. Eski fakihlerin içtihatları bugünün Müslümanına hitap ediyor mu gibi bir başlık açalım. Buradan devam edelim isterseniz.
1: Şimdi eski içtihatlar yeteni vardır, yetmeyeni vardır. Yani hepsi yetmez demek de yanlış.
0: Evet.
1: Yeteni bugün ihtiyacını da karşılayan olabilir. İşte zaten fıkhın güncellenme ihtiyacı da buradan ortaya çıkıyor.
0: Evet, doğru, evet.
1: Yani bunun için de içtihat etmek gerekiyor. Yani o günün şartlarını güzelce değerlendirmek, sorun nedir onu etraflıca değerlendirmek, sonra da en uygun çözümü ortaya koymak. İşte buna
0: Evet.
1: içtihat faaliyeti diyoruz. Bu faaliyette içtihat kapısı derler yani.
0: Evet.
1: Kapı duruma göre açılır, duruma göre kapanır.
0: Evet.
1: İçtihat ihtiyacı varsa kapı açıktır. Ehlince yapılmak ve usulünce yapılmak
0: Evet,
1: kaydıyla.
0: evet,
1: Bir
0: evet.
1: de bir ihtiyaç, sorun varsa içtihat yapılmak zorundadır.
0: Yani o kapıdan böyle affedersiniz paldır küldür
1: Girilmez.
0: girilmez. Girecek olan da işin ehli olmalıdır. Herkes
1: Ehli
0: giremez.
1: usulünce ve
0: Evet,
1: ihtiyaç
0: evet, evet.
1: ortaya
0: Dolayısıyla
1: çıktığında.
0: yani ümmetin ya da kişinin neyse artık talebine en uygun, belki de en kolaylaştırıcı. Çünkü dinimizin özelliklerinden bir tanesi
1: Kolay.
0: kolaylaştırıcı olması. Onu da gözeterek bir netice elde etmesi eylemi aslında bu. Bu da ancak ehil insanların yapacağı bir iş diye düşünüyorum. Ne
1: Zaten
0: dersiniz?
1: usulünce dediğimizde yani sadece Kur'an bilgisi, hadis bilgisi, fıkıh bilgisi değil. Bunun içerisinde aynı zamanda kavaidi külliye dediğimiz bizim bugünkü hukukta hukukun genel ilkeleri denir bunlara. Bu hukukun genel ilkeleri var. Kolaylaştırıcılık da bunlardan bir tanesidir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o ilkeleri de her olayda mutlaka ortaya koymak lazım. Uygulanabilir çözümler. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bugün uygulanamayacak olan çözüm ortaya konursa bu insanlar tarafından benimsenmez ve zaten
0: Elbette
1: uygulanmaz.
0: tabii.
1: Onun için uygulanabilir çözümler
0: Tabii.
1: ve kolaylaştırıcı ilkesinin diğer ilkelere de gözetildiği bir görüş ortaya konulması
0: Evet.
1: gerekir.
0: Hocam bir de mesela modern hukuk diye bir şey, bir kavram var. İslam hukuku Resulullah Efendimizle beraber başlayan ve günümüze kadar gelen köklü bir hukuk aslına bakarsanız. Ve özellikle 8-10. Yüzyıllarda, kusura bakmayın sizin önünüzde ukalalık ediyorum ama, ivme kazanmış ve kendi temellerini oluşturmuş bir hukuk sistemi. Bugüne kadar sorun çıkmadı. Fakat 20. yüzyıldan itibaren karşımıza bir modern hukuk diye bir şey çıktı ve bu modern hukuk efendim Almanların, İtalyanların, Norveç'in hukuklarından elde edilen bir hukuk sistemi ve görebildiğimiz kadarıyla açıkları olan bir hukuk. İslam hukuku, lütfen kusuruma bakmayın, benim görebildiğim kadarıyla modern hukuku hazırlayanlardan daha titiz kimseler tarafından inşa edilmiş bir hukuk. Ne dersiniz, böyle bir kıyas yapsak?
1: Çok haklısınız. Doğru bir kıyas bu. Günümüzde de İslam hukuku ya da fıkıh mukayeseli hukuk sistemleri adı altında bugün hukuk fakültelerinde dersler var, konular var. Orada incelenir. Yani dünyanın en büyük üniversitelerinin en itibarlı derslerinden bir tanesi İslam hukukudur. Bu biraz da onların ihtiyacıyla da ilgilidir. Yani sadece akademik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda pratikle ilgilidir. Bir arkadaşımız anlatmıştı. İngiltere'de avukatlık bürosu kurmuşlar, elemanlar almışlar ve özellikle Ürdün gibi, Kuveyt gibi, Katar gibi üniversitelere gönderip fıkıh eğitimi aldırmışlar. Neden? Çünkü bu petrol ilişkileri dolayısıyla ve diğer ekonomik ilişkiler dolayısıyla futbol kulüplerinden biliyoruz. Hepsinde neredeyse Katar yazıyor, Kuveyt
0: Evet,
1: yazıyor,
0: evet,
1: Birleşik
0: evet,
1: Emirlikler yazıyor. Bu ilişkiler dolayısıyla ihtilaflar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ne yapmak gerekiyor? Fıkıh
0: Onların,
1: altyapısı olması gerekir.
0: evet.
1: Onun için pratik ihtiyaçlarla ilgili de bütün dünyanın prestijli üniversitelerinde İslam hukuku dersleri vardır. Ve çok kaliteli hocaları vardır. Vail Hallak diye Türkiye'de çok tanınan birisi var. Bu zat mesela Amerika'da bu tür üniversitelerde görev yapan, çok da iyi, hemen hemen Türkçe'ye bütün kitapları gibi makaleleri de çevrildi. Son derece kaliteli kitapları, yazıları olan bir yazar. Dolayısıyla mukayyet

0: etkisindeki bir hukuktan, doğal hukuktan kurtularak daha modern bir hukuk. Onun etkisinde sözleşmeciler denilen Thomas Hobbes var, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, evet, ondan sonra gibi Kant, belki de en belirleyici olan, en günümüzde de en yönlendirici olan Kant'tır. Avrupa Birliği fikrinin temelinde olan zatlardan birisidir.
1: Evet, evet, evet.
0: Ebedi Barış Üstüne diye bir kitabı var. Orada bunu anlatıyor. Ve Birleşmiş Milletler tarzında bir kuruluş kurulmasını ta o zaman öneriyor. Gerçi bu fikrin temeli Stoacılarda, Farabi'de de var.
1: Var da, doğru.
0: Ama yeni dünyaya bunu tanıtan Emmanuel Kant olmuştur. Fıkıh da dolayısıyla, yani modern hukuk, o da çok sıkışık vaziyette. Onun da bir sürü açmazları var.
1: Doğru.
0: Özellikle
1: doğru.
0: insan haklarında Avrupa bizi kendi kültürel anlayışına göre insan haklarını anlamamıza zorluyor.
1: Aynen öyle.
0: Onun da bir sıkışmışlığı var. Dolayısıyla fıkıh işte bu sıkışmışlık içinde kendi çarelerini aramaya çalışıyor.
1: Vecdi Hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin. Efendim, Profesör Doktor Vecdi Akgüz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

TRT Trabzon Radyosu'nda merhaba değerli dinleyenler. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Bugün 21 Haziran günlerden pazar. Güney Yarımküre'de yaz gün dönümü olarak adlandırılan gündeyiz. Yılın en uzun gündüzünü geçireceğiz bugün. Yani yıl içinde en aydınlık geçecek günü yaşayacağız. Kuzey Yarımküre'de bulunanlar için durum tam tersi. Onlar kış gün dönümünü idrak ederek yılın en kısa gününü geçirecekler. Günaydın Türkiye programında güzel bir şarkıyla karşılayalım bu uzun günü. Cihan Barbur ve Mehmet Güreli'den dinleyeceğiz. Güneşli Bahçe.

Bugün değerli şairimiz Ahmet Muhip Dranas'ın 42. ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle bilhassa Fahriye Abla adlı şiiri çok iyi bilinen şairi kısaca anmak isteriz. Edebiyat tarihinde yedi meşalecilerle 1940 kuşağı arasında bir geçiş oluşturduğu kabul edilen Dranas, hece veznine taze bir ahenk katan şairler arasında. Şiirlerinde daha çok aşk, kadın, tabiat, varlık, sanat, mutluluk, karamsarlık ve ölüm gibi temaları işlemiş. Hayatının sonlarına doğru sosyal ve siyasal temalı şiirler de yazmış. Ahmet Muhip Dranas, kendine özgü bir şiir dili oluşturmayı başaran şairlerimizden. Tiyatroyla da meşgul olan, tercüme ve uyarlamalar yapmanın yanında iki oyun kalemi alan edebiyatçı, çeşitli devlet kurumlarında çalışmış. Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Üyeliği ve Başkanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı, Anadolu Ajansı İdare Meclisi ve İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş. 21 Haziran 1980'de Ankara'da hayatını kaybeden Dranas, vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sinop'un Salı Köyü'ne defnedilmiş. Günaydın Türkiye programı Ahmet Muhip Dranas'ın şiiri üzerine bestelenmiş Doğan Canku şarkısıyla devam edecek. Geçen günler.

Sevgili dinleyenler, Ziya Paşa'nın meşhur sözünü bilirsiniz. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bu söz, kişinin mertebesini değerlendirmek için ortaya koyduğu işlere bakmak gerektiğini ifade ediyor. Ayna kelimesi, aynanın eski söylenişi. Ayna, kendi suretimizi görmemizi sağlayan gereç. İnsanlar önceleri ayna olarak durgun su yüzeylerine bakmışlar. Bilinen ilk ayna Cilalı Taş devrine ait. Milattan önce 7. bin yılda Çatalhöyük'te kullanılmış. Antik çağda Mısırlılar önce altın ve gümüş, sonraları bronz aynalar kullanmışlar. İlk cam aynalar 2. yüzyılda Romalılar tarafından siyah camdan yapılmış. İlk sırlı aynalarsa 15. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmış. 16. yüzyılda Venediklilerin elde ettikleri bir alaşımla ürettikleri gümüş sırlı aynaların kalitesine yakın

kaliteye sahip aynalar dünyaca ünlenmiş. Ortaçağ İslam sanatlarında aynanın önemli bir yeri var. Tıpkı eski çağ dünyasında olduğu gibi bu gerece büyülü bir nitelik atfedilmiş. Halk arasında aynanın sırındaki madenin cinsine göre sahibine şans ve şifa getirdiğine inanılmış. Aynası açılmak deyimi, kişinin hastalıktan kurtulmasını, kendini iyi hissetmesini ifade ediyor. Aynası açılan kişinin keyfi yerine gelmiş, yüreği ferahlamış, yüzü gülmüş demektir. Osmanlı Devleti'nde müşteriye el aynaları tutan berber çıraklarına aynacı anlamında aynedar denirmiş. Programımız Aşık Daimi'nin bir deyişiyle devam ediyor. Kainatın aynasıyım.

İnsan hak da hak insanda, insan hak da hak insanda, arıyorsan bak insanda. Hiç eksiklik yok insanda, madem ki ben bir insanım. Hiç eksiklik yok insanda,

can bende, nice nice alem bende. Yazar levh-i kalem bende, madem ki ben bir insan. Yazar levh-i kalem bende.

Temenni dilekler vız gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler madem ki ben bir insan. Bana eğilsin melekler madem ki

0: Aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insan. Aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insan.
1: Değerli dinleyenler, Batlamyus modelini esas alan eski kainat tasarımında dünya kainatın merkezinde yer alıyor ve dünyanın çevresini 9 felek çevreliyordu. Ahmet Atilla Şentürk'ün Osmanlı şiiri antolojisinde izah ettiği üzere bu felekler yeryüzü üzerine kapanmış şeffaf kubbeler olarak tasavvur edilmişlerdi. Bu inanç halk ve divan şiirimize motif olarak sıkça girmişti. İç içe geçmiş 7 şeffaf kubbeyle dünya seması arasında bir damlası dahi havaya karışmayan, fakat gerektiğinde bir miktarı yağmur olarak yeryüzüne indirilen bir derya bulunduğuna inanılırdı. Hatta bazılarına göre gezegenler de bu derya içinde balıklar gibi yüzerek hareket etmekteydiler. Günaydın Türkiye programı Serap Kuzey'in sesinden dinleyeceğimiz Hüseyin'i eserle devam ediyor. Köşküm Var Derya'ya Karşı.

Başında bulunduğumuz yaz mevsimi birçok insan için tatil ve seyahat vakti. İnsanlar evlerinden uzak yerlere, tatil beldelerine gitmek üzere yollara düşecekler. İlleri ve ülkeleri birbirine bağlayan araba yollarında ilerlerken coğrafyanın güzelliğini izleyecek, yöreden yöreye geçerken yer şekillerinin, iklimin, bitki örtüsünün değişimine şahit olacaklar. Bir noktadan yola çıkıp başka bir noktaya giderken belki yoldan sapmaya, planlarda değişiklik yapıp farklı bir güzergah belirlemeye karar verecekler. Hesapta olmayan bir şehirde, bir kasabada bir gün geçirmeleri söz konusu olacak. Hatta sabaha kadar kalıp oranın gecesini de görecekler. Belki yıldızlı siyah örtüsüyle dağları, tepeleri, ırmakları, evleri ve sokakları örten gecenin gizemi serilecek gözlerinin önüne. Vedat Sakman'dan dinleyeceğiz. Gecenin öteki yüzü.

yazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden.

Büyük dertler birbirinden sıralanır, sıralanır. Gönül her gün bir yerinden yaralanır, yaralanır. Yüzleri var türlü biçim, belli değil gerçek dost kim. Vefa diye şu yüreğim paralanır, paralanır. Ümit Yaşar Oğuzcan, Vefa adlı koşmasında böyle diyor. Vefa, sevgi, dostluk bağlılığı demek. Yokluğunu zor zamanımızda hissettiğimiz şeydir vefa. Meğer İstanbul'da bir semt imiş diye hayıflandığımız, efkarlı günlerimizde ekmek gibi, su gibi aradığımız az bulunur ve kıymetli bir olgudur. Günübirlik ilişkilerin çıkar hesaplarının ötesinde bir liman, büyük sıkıntıların sonunda sarıldığımız can simidi, teselli kaynağıdır belki vefa. Fatih Erkoç'un sesinden dinleyeceğimiz şarkıda, vefasız sevgiliye sitem var.

0: Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz sürüyor. Sevgili dinleyenler, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırmalarında ve buna bağlı hastalıklarda artış gözlemleniyor. Keneleri tanımak, yol açtıkları hastalıklar ve bunlardan korunma yolları konusunda bilgi sahibi olmak önemli. Konuyu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ömer Orkun'la ele alacağız. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yiğit Bey.
0: Her yaz kene ısırmaları ile ilgili haberler gündemde yer alıyor ve kenelerin bulaştırdığı hastalıklar korkutucu bir konu olmaya devam ediyor. Bu konuda sizden bilgi almak isterdik. Neler söylersiniz?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığınız için. Ancak sizin de söylediğiniz gibi, gerçi global anlamda yaz aylarında ve bahar aylarında kene farkındalığı daha da artsa da bulunduğumuz coğrafya içerisinde ve diğer çevre coğrafyalarında da aslında 12 ayda kene türleri aktif bir şekilde duruyor. İnsanoğlunun çok uzun süredir aslında problemi keneler. Çünkü kene kaynaklı hastalıklar insanoğlunun yaşam süresiyle alakalı olarak ve yaşam hikayesi boyunca hep kendini ve ehlileştirdiği hayvanları tehdit ederek dolaylı olarak veyahut da doğrudan öneme haiz olmuştur. Aslında Türkiye dünyada bu farkındalığı en iyi tecrübe etmiş ülkelerden bir tanesi ve aslında bazı konularda da kene kaynaklı ve kenelerle bulaşan patojenlerle alakalı tecrübe sahibi. Çünkü 2002 yılında başlayan ve dünyanın en büyük Kırım Kongo kanamalı ateşi epidemisi, yani salgını olarak tanımladığımız salgın Türkiye'de meydana geldi. Halen aktif, halen vaka sayıları var. 200'ün üzerinde hastalık yapıcı etkeni aslında keneler naklediyorlar. Ama evet, her kene her patojenin nakledilmesinde tamamen yetenekli değil. Belirli spesifikleşmeler görüyoruz. Keneler aslında canlılara, omurgalı canlılara iki çeşit zarar veriyor.

0: Birincisi tabii kanla beslendiği için, çünkü keneler zorunlu kan emici canlılardır. Kan emdiğinden dolayı insana doğrudan veyahut da hayvana doğrudan zarar verdiği gibi aynı zamanda da virüs, bakteri ve protozoa gibi mikropları da naklederek onlara indirekt olarak zarar veriyor. Yani iki yönlü bir zararı var omurgalı canlılara kenelerin.
1: Evet. Geçmiş dönemde kenelerle ilgili hastalıklardan böyle bahsedildiğini pek duymazdık. Bilhassa büyüklerimiz bunu söylüyorlar. Fakat son dönemlerde çok ciddi hastalıklardan, işte Kırım-Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklardan söz edilmeye başlandı. Acaba bu hastalıklar konusundaki bilincin artmasıyla mı ilgili, yoksa kenelerin sebep olduğu hastalıklar, onların yarattığı tehlike daha yeni bir boyut mu kazandı değerli hocam?
0: Yiğit Bey, aslında çok Türkiye'de yaygın olan bir konuya parmak bastınız. Evet, halktan duyduğumuz en büyük şey bu. Eskiden bu yoktu. Biz keneleri sürekli görürdük hayvanlarda, insanlara da gelirdi ama böyle hastalıklar yoktu. Burada iki temel karşımıza çıkıyor. İlki, eskide tanı teknikleri gelişmemiş olduğundan maalesef patojenlerin var olmasıyla alakalı olarak da ölüme de sebebiyet verse, hastalığa da sebebiyet verse çoğu üstü kapalı şekilde bilinmiyordu. Ancak ülkemizde Kırım-Kongo kanamalı ateşi epidemisinin 2002 yılında, yani salgının 2002 yılında başlaması bir nebze de patojenlerin biz epidemiyolojik açıdan salgın oluşturma potansiyeline bakıyoruz. Çünkü bunlar bir çan eğrisi gibidir. Belirli zamanlarda başlar, belirli bir seviyede kalırlar. Daha sonra çok farklı canlı veya cansız faktörlerin olgunlaşmasıyla salgın düzeyine gelirler. En yakınını koronavirüs üzerinden de görebilirsiniz. Yani bir çan eğrisi gibi en yukarıya çıktı, aşağıya inme fazına geçti. Buradaki bizim için önemli olan iki nokta budur. Geçmişte tanı teknikleri çok fazla yoktu ve birçok ölümü, gerek hayvan ölümü gerek insan ölümü sebebi bilinmiyordu. Bunlar arasında birçok patojenler sirküleydi. Çünkü bunlar bir anda yoktan var olma şeklinde oluşmuyorlar. Bunlar uzun bir evrimsel süreçten geliyorlar ve gerek konağına gerekse vektörüne adapte oluyorlar. Ve bunlar belirli zamanlarda da en yüksek seviyeye ulaşıyorlar. Bu enfeksiyon hastalıkların aslında bir seviyede artışı, en yüksek seviyeye çıkışı ve tekrar stabil hale gelişi vardır. Başka patojenlerde biz çok daha farklı dinamikler görüyoruz. Ama şu an Kırım-Kongo kanamalı ateşi salgını yine üst seviyede devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet. Bu hastalığın temel taşıyıcısı keneler midir değerli hocam?
0: Evet, Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü için konuşmak gerekirse keneler hem taşıyıcıdır hem de rezervuardır. Bu çok önemli. Çünkü iki misyon ortaya koyuyor. Yani virüs kenenin kendisinde de çoğalabiliyor. Ve her vektör yeteneğine sahip olan tür de patojeni nakledecek diye bir şey yok. O bir önceki yaşam siklusundan bu hastalık etkenini almış olması gerekiyor. Almış olması gerekiyor da her zaman %100 konağında enfeksiyona sebep olma için garanti değildir. Kan emme sırasında yeterli miktarda süre olup o süre içerisinde nakletmiş olması lazım. Yani her kene tutunan hastalanacak ve ölecek diye bir şey yok. Yani buradaki çok farklı dinamikler var. Örneğin sizin keneniz gerçekten vektör kene, yetenekli kene, ülkemizdeki taşıyıcı kene ve içinde de virüs var ama siz onu daha henüz vermeden çıkardınız. İşte anahtar nokta bu.
1: Evet,
0: Bu
1: tam
0: şekilde
1: da o
0: anlatmaya
1: noktaya
0: çalışıyorum.
1: gelelim o zaman değerli hocam. Bir kere kene tarafından ısırılmaktan nasıl korunacağız? Diyelim ki kene ısırdı, üzerimize tutundu. Bu durumda nasıl hareket edeceğiz?
0: Şimdi Yiğit Bey, ondan önce tabii biraz keneleri bilmemiz gerekiyor. Mesela keneler diğer canlılar, diğer artropotlar gibi zıplamaz, uçmaz, ağaçlara tırmanıp üzerinize atlamaz. Aslında keneler yerden geliyor, topraktan geliyor. Ve genelde ilk tırmandığı yer zaten birçok hayvanda tabii ki olası bir şekilde ayaklar ve bacaklardır. Evet, basit bir şekilde siz paçaları kapatırsanız ilk ulaşacağı yere ulaşamaz kene. Siz zaten riskli bir bölgeye gittiğinizde elbiselerle, uygun elbiselerle dahi çok kolay bir şekilde ve efektif bir korunma sağlayabilirsiniz. Açık renkli elbiseler, işte
1: Burada
0: paça,
1: açık renkli olması önemli elbisenin, öyle mi hocam?
0: sizin görmeniz için, evet, açık renkli olması. Çünkü keneler ekseriye baktığımızda kahverengi ve siyah.

0: tonları, gri'nin siyahın tonlarında, kırmızının kızılın tonlarında. O yüzden de sizin açık renkli elbiseler giyinmeniz çok önemli. Ve daha sonra akşam eve geldiğinizde veyahut da dışarıdaki aktiviteniz bitip eve tekrar giriş yaptığınızda kontrol etmeniz için de daha kolay. Akşamdan kendinizi kontrol ettiğinizde ve çeneyi bulduğunuzda uygun bir şekilde çıkarıp uzaklaştırdığınızda aslında kene kaynaklı patojenlerin çok büyük bir kısmından otomatikman korunmuş olursunuz.
1: Evet. Peki diyelim kene tutunacak yeri buldu. Vücudumuzda bir yerde varlığını saptadık. Bu durumda ne yapacağız?
0: Siz vücudunuzda saptar saptamaz. Bir kere şunu söyleyeyim öncelikle. Bu çok maalesef ciddi bir dezenformasyondur Türkiye'de. Aman kenenizi kendiniz çıkarmayın ve kusar, size hastalık içerisine verir gibi bir yanlış ifade vardır. Maalesef bu ifade medyada çok dolanmakta ve bazen insanların canına sebep olmaktadır, neden olmaktadır ölümüne. Kene çıkarmak profesyonellik gerektirmiyor. Hele ki kırsal kesimdeki insanlar çok daha deneyimli olduklarından. Kene vücudunun sadece ağız kısmını soktuğu için sizin çıkaracağınız yer aslında çok kısa, çivi tarzı küçük bir yapı. Siz temas etmeden, keneye temas etmeden bir cımbız veyahut da bir eldiven yardımıyla, da arazideyseniz bir yaprak yardımıyla keneyi tutup patlatmadan aynı çivi söker gibi veyahut da elinize batmış bir kıymık söker gibi söktüğünüzde kene çıkar. Sökmeden önce keneyi biraz elinizle temas edip hareketlendirirseniz o hatta ağız organelin içerisindeki bazı destek yapılarını içeri çeker. Ağzım kopmasın diye. Şayet ki sizin vücudunuza giren ağzı koptu, bunun da herhangi bir zararı yok. Ve kenenin ağız organelinin içerisinde hastalığı yani patojeni nakleden bir mekanizmal yapı yok. Asıl kenenin patojenleri gövdesinde, biz abdomen deriz, onun içerisinde bulunan tükürük bezlerinde, bağırsağında. Elbette keneyi çıkarırken patlatmamak ve tek parça çıkarmak en uygun yöntemdir. Aslında bu çok zor bir şey değildir. Çok farklı yöntemleri var. Bunun kartları var. Kredi kartı gibi takıp ucundan çekip çıkarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Onlara bile gerek yok. Bir cımbız sizin işinizi %100 halledebiliyor. Hiçbir şey yok. Dediğim gibi bir yaprakla dahi tutup kenenin dip kısmından, sizin derinize girdiği kısımdan çivi gibi söktüğünüz anda bile aslında çok rahat çıkarabiliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Her hastalık yapıcı mikrobun kenenin nakledebilmesi için belirli bir zamana ihtiyacı var. Bu zaman kimisinde 8 saat, kimisinde 30 dakika, kimisinde 48 saat. Ve siz aslında keneyi bir an önce çıkardığınız anda aslında daha içerisindeki var olan mikroorganizmayı dahi vermeden çıkarabiliyorsunuz. Ama siz bazı durumlarda eğer keneyi patlatırsanız elinizle, insanlar genelde özellikle kadınlar inek sağarken gördükleri keneyi eliyle patlatıyorlar. Şimdi bunun zararı nedir? Aslında kene sizden kan emmedi ama içerisindeki mikroorganizmayı siz patlattığınızda biliyorsunuz doğada çalışan insanların elleri çok çatlak yarık olur.
1: Evet.
0: Ve bunların içerisinden geçmesi çok olası bir durumdur. O yüzden biz her halükarda keneye çıplak elle dokunmamanızı tavsiye ediyoruz.
1: Daha sonra ne yapmak gerekir? Keneyi söktük. Erken de davrandığımızı düşünüyoruz ama tabii emin olmak, sağlığımızı tehlikeye atmamak lazım. Nasıl hareket etmeliyiz?
0: Tabii siz üzerinizde keneyi buldunuz ve uygun yöntemle çıkardınız. Keneyi bir kaba koydunuz.
1: Evet, kene ile
0: Şimdi
1: birlikte gidiyoruz o zaman
0: tabii,
1: sağlıklı
0: gene de iyi
1: yaşama.
0: olur. Eğer ki bir identifiye eden bir yakın, mesela Ankara'da biz Ankara ve çevre illerin kenelerini biz hastaneler bize gönderiyor. Veteriner Fakültesi Parastoloji Anabilimdalı'na. Biz türünü tanımlayıp hastaneye türünü bildirip ve onun taşıyabileceği hastalıklar konusunda bilgilendiriyoruz.
1: Evet.
0: Peki siz keneyle gidemeyeceksiniz veyahut da gidemeyeceksiniz, ne yapabilirsiniz? Buradaki asıl kilit nokta kendinizi takip etmek. Çünkü kene kaynaklı hastalıkların ekseriyası ateşle başlar. Örneğin kırık kongo kanamalı ateşi için 10-12 gün süre içerisinde yüksek ateş, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı herhangi bir belirti görürseniz derhal hastaneye başvurmanız lazım. Kene hikayesiyle birlikte. Kene tutunan bir insan yaklaşık olarak birkaç ay içerisinde herhangi bir ateşli hastalık belirtisi görüyorsa kesinlikle hekimine kenenin tutunduğu bilgisini vermeli. Bu erken teşhis için ciddi derecede önem arz ediyor. Ve siz böyle bir şey gördüğünüzde

0: Yani hem kene tutunma hikayeniz var, hem klinik belirti ortaya çıktı sizde, herhangi bir klinik belirti, kesinlikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler aldık. Keneler ve korunma yolları hakkında sağ olunuz. Tedbirli olmakta fayda var. Her zaman bilgi sahibi olmak şüphesiz bizi birçok dertten, sıkıntıdan koruyacaktır. Farklı konularda inşallah yine birlikte olmak dileğiyle.
0: İnşallah birlikte olmak dileğiyle sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ömer Orkun'la konuştuk. Gülşen Kutlu'nun sesinden bir Ankara türküsü dinleyeceğiz. Suya gider, allı gelin, has gelin.

Programımızda bugün Trabzon'dan sesleniyoruz size. Trabzon türkülerinin birinde şöyle denir. Karadeniz'in eni, güzel değiller seni. Çok da güzel değilsin, cilven yakayı beni. Karadeniz'in eni tabiri, Karadeniz'in içlerini, derinliklerini ifade eder. İsmet Zeki Eyüboğlu'na göre Karadeniz'in enini bilmek için önce uçlarını bilmek gerekir. Bu uçlar da tarih öncesinden başlar, eski çağ ve ilk çağ köprülerinden geçerek günümüze ulaşır ve yemeklere, oyunlara, çalgılara bağlanır. Hele Karadeniz türkülerini bilmeyen, o türkülerin tadını çıkaramayan Karadeniz'i anlayamaz Eyüboğlu'na göre. Çünkü Karadeniz insanının evreni türküyle kurulmuş, oyunla düzenlenmiştir. Şevval Sam'la rahmetli Kazım Koyuncu'nun seslendirdikleri türküye bağlayalım sözümüzü.

Türk sanat müziği dinlemek hep ruhumu dinlendirir. Gün içinde yaşadığım bütün sıkıntıları unutturur. Güftenin etkisiyle kendimi bir anda şarkının hikayesinin içinde bulurum. İşte şu an dinlediğim Boş Çerçeve de gözlerimi kapatıp hikayesini yaşadığım şarkılardan biri. Bir ayrılık şarkısı. Ayrılığın boş kalan çerçeveyle betimlendiği hüzün yüklü şarkı. Belki de başka hiçbir şey anlatamaz boş bir çerçevenin anlattığı kadar ayrılığı. Çerçevelerin hayatımızda böyle bir görevi var. Her anımızı yansıtır. Yaşadığımız en mutlu günlerin fotoğrafını süsler. Hasret kaldıklarımıza duyduğumuz özlemi azaltır. Bazen de bir ressamın eserinin güzelliğine güzellik katar. Benim de evimde çerçevelettiğim fotoğraflardan oluşan çok özel bir duvarım var. Mezuniyetim, düğünüm, çocuklarımın dünyaya geldikleri gün, hayattaki ilkleri ve sevdiklerim. Ömrümün özeti bu çerçevelerde saklı. İlk çerçeveyi bulup böyle güzel bir şekilde kullanmamızı sağlayan kişiye minnettarım. Sahi, kimdi ilk çerçeveyi bulan, ilk olarak nasıl kullanıldı? Şarkının hikayesinden çıkıp çerçevenin hikayesine doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? İlk çerçeve Mısır'da yapılan bir mezar kazısında ortaya çıkarılmış. Bir Feyyum mumya portresinde kullanılan ahşap çerçevenin günümüze kadar ulaşmasındaki en büyük etken çölün kuru iklim şartları. Dekoratif resim çerçeveleri antik Yunan ve Mısır duvar resimlerinde sahneleri bölmek için de kullanılmış. Gerçek manada resim çerçevesi ise ilk olarak 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa'da küçük panel resimler için kullanılmış. Resim yapılacak alanın çevresi oyularak çerçeve ortaya çıkarılıyor ve çerçeve alanı üzerine farklı malzemelerle desenler ve süslemeler uygulanıyormuş. Zamanla bu yöntemin pahalı olduğunu fark eden üreticiler günümüzde de kullanılan çerçeve çubukları üretmeye başlamışlar. Bu çubuklar resim bittikten sonra resmin etrafına uygun kesilerek monte ediliyormuş. İleri ortaçağ

ve Rönesans döneminde çerçeveler genellikle taşınmaz olarak düşünülüyormuş. Sanattaki yükselişi gören zengin soylular ve bankacılar, sanatçıları çerçeveleri taşınabilir, günlük hayatta kullanılabilir hale getirmeleri için yönlendirmişler. Zamanla

0: Sevimli fotoğraflar etrafında da. İş yerlerinde ise sevdiklerinizin fotoğraflarıyla dolan çerçeveler bir yandan motivasyonunuzu artırır, bir yandan da özleminizi azaltır. Son günlerde moda olan bir başka çerçeve kullanım şekli daha var. Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden beğenilerek indirilen duvar yazıları çerçevelenip duvara asılıyor. Böylece bir yandan güzel çerçevelerle duvarınızı, masanızı süslerken bir yandan da içindeki güzel sözlerle gönülleri süsleyebiliyorsunuz. Efendim, uzun lafın kısası, her zevke uygun türlü renkte çerçeve bulmak mümkün. Yeter ki içini dolduracak mutlu anılarınız olsun. Çerçeveleriniz hiç boş kalmasın. Biz 5 kadın bir olduk, yola çıktık. Arif ve Süleyman'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'ye gitti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bugün başlaması bekleniyor. YKS maratonu devam ediyor. Adaylar bugün de alan yeterlilik ve yabancı dil testlerinde ter dökecek. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
2: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Sözü Türkiye'nin savunma sanayi başarılarına getirdi, Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
2: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Kontraamiral korvetinin Romanya'ya teslimatı yapılırken TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi de hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu vurguladı.
2: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın

0: aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir dedi.
0: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
1: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Sürece ilişkin İslamabad'dan da açıklama geldi. Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kentindeki görüşmelerinin bugün başlayacağı paylaşıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gittiği belirtildi. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Milyonlarca gencin aylardır hatta yıllardır beklediği o büyük gün geldi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı.
0: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yoluna halkın iradesiyle yapılmış çağdaş ve demokratik anayasayla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
2: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi, mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınma sürecini hayata geçirmek istediği için kendisinden korkulduğunu söyledi. En kısa sürede partiyi olağan kurultaya götüreceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde 4 belediye başkanı ile ilgili uyarıda bulunduğunu, bunlardan bazılarının bugün cezaevinde olduğunu vurguladı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, belediyede rüşvet havuzunun kurulduğunu iddia etti. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının şaibeli para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam 2 katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. Kars'ta konuşan Bakan Işıkhan, 31 Ağustos'a kadar başvurularda yıllık tecil faiz oranının %29'a düşeceğini söyledi. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Kaza, Isparta'nın Gelendost ilçesi Bağallı Köyü mevkisinde meydana geldi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için gittiği öğrenildi. İstanbul'da güvenlik tedbirleri kapsamında iki ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. Açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı. Buna göre saat 10 itibariyle Beyoğlu'nda bazı sokaklar trafiğe kapalı olacak. Bazı yollarsa gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak. Şişli'de ise Taşkışla ve Asker Ocağı caddeleri gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece yükselmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yeni haftada yağışlar daha çok Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli rüzgar görülecek. İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da akşam saatlerinde Broomhouse Camisi yakınlarında 2 kişiye saldırı düzenlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İskoç polisi 2 farklı bölgede 3 kişinin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan, İskoç polisi tarafından

0: etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıları korkunç olarak nitelendirdi. Saldırıların motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğunu söyleyen Starmer, buna müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance İsviçre'ye gitti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bugün başlaması bekleniyor. YKS maratonu devam ediyor. Adaylar bugün de alan yeterlilik ve yabancı dil testlerinde ter dökecek. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp takvimi netlik kazandı. Sarı lacivertli futbolcular 22 Haziran tarihinde İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek. İsmail Kartal ve öğrencileri 24 Haziran'dan itibaren Topuk Yaylası'nda bir haftalık ilk kamp dönemini geçirecek. Fenerbahçe 5 Temmuz'la 14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertliler 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da LASK'la 3 hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor'un hazırlık kamp programı netleşti. Bordo Mavili takım 6 Temmuz Pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmalarına başlayacak. Trabzon etabının ardından kampın ikinci bölümü için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo Mavililer 23 Temmuz'la 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlılar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle. Ankara 26, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli 28, Bursa, Muğla ve Hatay 30, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Bingöl 33, Edirne ve Aydın 34, Konya, Kayseri, Samsun, Erzurum ve Van 27, Bolu, Sivas, Trabzon 25, Hakkari 31, Gaziantep 35, Şanlıurfa 37, Diyarbakır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda hareket eden tüm araçlar muayene yaptırmak zorundadır. Araç muayenesinin sıklığı farklı araçlara göre değişiklik gösterir. Binek otomobiller 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk 1

0: durumdadır. Ülkemizde 269 araç muayene istasyonu bulunmaktadır. İstasyonlar pazar günü hariç her gün hizmet vermektedir. Aracınızın geçerli muayene tarihini ruhsatınızdan kontrol edebilirsiniz. Muayene tarihiniz geldiyse internet üzerinden veya çağrı merkezlerinden randevu alabilirsiniz. Kendi aracınızın muayenesi dışında başka birinin veya şirkete ait bir aracın ayda bir kere olmak üzere muayene işlemlerini yapabilirsiniz. Borcu olan araçların muayene işlemleri yapılamaz. Bu nedenle trafik cezası, OGS cezası gibi borçlar muayeneden önce ödenmelidir. Egzoz gazı ölçümü olmayan araçlar raporda ağır kusurlu olarak değerlendirilir. Bu nedenle araç egzoz muayenesi de mutlaka yaptırılmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 21 Haziran Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı, yapımcımız. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Bugün neler konuşacağız? 9'a kadar sizlerle birlikteyiz. Dünya gündemiyle başlayacağız. Öncelikle uluslararası sahadaki siyasi gündemi değerlendireceğiz. Bir diğer tarafta da ilginç bilgiler de aktaracağız. Neler yaşanmış farklı coğrafyalarda? Yine dünya bu hafta ne konuştuğuya yakışabilecek bir köşe içerisinde de bunları değerlendireceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını değerlendiriyoruz. Adım adım her hafta yeni bir projenin duyurulmasını takip ediyoruz. Bizleri ne kadar etkileyebileceğini bir tasavvur etmeye çalışacağız. Son bölümde de kültür sanat haberlerini paylaşacağız sizlerle. Tabii atlamak istemem. Bugün aynı zamanda minneti, sevgiyi ve hatırlatmayı büyütme, yüceltme günü. Yani babalar günü. Çünkü bir baba sadece bir aile ferdi değil. Aynı zamanda bir yol gösterici, bir sığınak, çoğu zaman görünmeyen bir kahraman olduğunu söylemek lazım. Bu özel günde hayatta olan babalarımıza sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Aramızdan ayrılanlara ise rahmet diliyoruz. Özlemle yad edeceğiz. Tüm babaların Babalar Günü de kutlu olsun. Şimdi gazeteden haberlerle birlikteliğimize devam edelim.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Haydi eve çocuklar manşetini görüyoruz. 86 milyonun bizim çocuklar diye bağrına bastığı A milli takımımız gruptaki en zayıf takım Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Finalleri yerinde izleyen Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan da fiyaskonun nedenlerini yazdı. 62 şut ve 0 gol. Türkiye'nin turnuva dışı kalması dünya basınında da sürpriz olarak nitelendi. Fox Sports'un yorumu ilginçti. 62 şut, 0 gol, 2 yenilgi, kabus gibi bir elenme. Montella'ya göre ise kader. A milli takımın hocası Montella Paraguay karşısındaki hezimeti, 2 maçta 65 şut attık, topla oynamayı söylemiyorum bile, kader bizden yana değildi sözleriyle maçı değerlendirdi. Abdülkerim rekor kırdı. Abdülkerim Bardakçı maçta 98 pasın tamamında hedefi bularak Dünya Kupalarında tarihe geçti. Paraguay karşısında çok çalışan ve bir topu direkten dönen Mert Müldür maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Avrupa'ya savaş gemisi sattık. Türkiye'de üretilen açık deniz karakol gemisi Romanya'ya teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç ettik dedi. Kansere karşı 3 güzel haber. Harvard'da görev yapan Hürriyet yazarı Dr. Furkan Burak kanser tedavisinde büyük yankı uyandıran gelişmeleri yazdı. İşte kanserle savaşta yeni bir çağ başlatan gelişmeler. Pankreasta mucize ilaç. En sinsi kanser

kanser türü olarak bilinen pankreas kanseri için yeni bir ilaç geliştirildi. İlaç, en ileri vakalarda bile hayatta kalma süresini 6.6'dan 13.2 aya, yani tam 2 katına çıkarıyor denildi. Akciğerde teşhis devrimi, akciğer kanserinde ise büyük bir teşhis hamlesi yaşanıyor. Kan içinde dolaşan 14 farklı proteinin kombinasyonuna bakılarak akciğer kanserini daha gelişmeden 5 yıl öncesinden tahmin etmek mümkün. Beyinde doktor yapay zeka, beyin tümörleri tanı açısından en zor türlerdendir. Heterios adlı yapay zeka modeli, beyin tümörlerinin 102 farklı türünü görüntüsünden anında tanıyor ve gereksiz testler ortadan kalkıyor. Artık kişiye özel tedavi de mümkün olacak denilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Akşam gazetesindeyiz. Sahada gücü olmayan menüde olur manşetini görmekteyiz. Başkan Erdoğan, dünyanın soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşadığını belirterek uyarıda bulundu. Sahada güçlü olmayanın kendini masada değil, menüde bulabildiği kaotik bir dönemin ortasındayız. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'den fazla savaş gemisi ise imal ediliyor şeklinde de haberin detaylarında yer verilmiş. Alkolde logoya yasak, yeni düzenleme ile alkollü içki firmalarının isim, marka, logo, amblem ve görselleri etkinlik alanlarında sergilenemeyecek. Hüzünlü ama gururluyum. Şehit TUSAŞ mühendisinin babası Babalar Günü'ne buruk giriyor. Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, oğlunun çalışmalarıyla teselli buluyor. Anka, Hürkuş, Hürjet'te payının bulunması bize gurur veriyor dedi. Meta her yerden gizli veri topluyor. Meta'nın kendisine ait olmayan uygulamalarla bile veri topladığı iddiaları üzerine Almanya'da çok sayıda dava açıldı. Çatalca plajında füze paniği. Çatalca'daki Ormanlı plajında bir füze kıyıya vurdu. Füzenin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'den akıntıyla sürüklendiği değerlendiriliyor. Seferihisar'dan rüşvet havuzu. Seferihisar Belediyesi'nde kurulan rüşvet havuzu şantaj, haraç ve hayali ihalelerle yapılan vurgunla doldurulmuş. CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a burs adı altında gelen 500 bin TL rüşvetin MASAK raporuna göre 1,5 saat sonra Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarıldığı ortaya çıktı. Yine bir diğer gazetemize bakalım. Türkiye Gazetesi, kriminal polis raporuna göre işte failleri bulan birim manşetine yer verilmiş bugün gazetede. En küçük iz ya da gizli deliller bulunup teknoloji ve bilimin desteğiyle suçlular ortaya çıkarılıyor. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Dr. Çağdaş Aksoy bu çalışmaları anlattı. Yıllardır kayıp olan kişilerin son fotoğrafı üzerinden bugünkü görünümleri ortaya çıkarılıyor. Kimliği belirsiz bir kafatasının ölmeden önceki yüz görümü de hazırlanabiliyor. Çalınan deve ve menemen zorladı. TYT tamamlandı. Türkçe ve matematik adayları terletti. Bedevi ve menemen yapımı ile ilgili sorular gençlerin aklını karıştırdı. Arınmadan korkuyorlar. CHP'liler hakkındaki fezlekeler için şahsımla ilgili olsa dokunulmazlığımı kaldırılmasını isterim mesajı veren Kılıçdaroğlu, arınmadan korkuyorlar, arınma yapacağım diye benden de korkuyorlar şeklinde bir açıklamaya yer vermiş. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Saat 9'a kadar konuklarımızla beraber söyleşi yapıyor olacağız. İlk bölümümüzde dünya gündemini değerlendireceğiz. Hemen değerli konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Sayın Hocam, isterseniz yakın coğrafyadan başlayarak biraz daha uzaklaşalım gündemin detaylarına. Arnavutluk'tan başlamak isterim. Son dönemlerde hareketli bir sokak gündemiyle karşı karşıya Arnavutluk'ta, ama bu defa binlerce kişinin katıldığı bir flamingo devrimi olarak adlandırılan bir protesto serisi var. Başlangıçta bir çevre hareketi olarak karşımıza çıkıyor ama kısa süre sonrasında da hükümet karşıtı geniş bir toplumsal harekete de dönüşmüş durumda. Bu çevre hareketinin konu başlığında aslında Donald Trump'ın damadı ve kızının bu bölgede yapacak olduğu yatırımlar silsilesi var. Korunma altında olan bir ada ve çevresinde lüks turizm projelerinin yapılıyor olması, bu bölgedeki flamingoları başta olmak üzere tabii yüzlerce kuş türünü etkileyecek şeklinde de çevresever Arnavut vatandaşları harekete geçiriyor. Ama daha sonrasında yabancı yatırımcı hareketliliğiyle ilgili de sloganların dönüştüğünü görüyoruz. Arnavutluk satılık değildir gibi farklı manşetler de vardı gazetelerinde slogan olarak. Nasıl bakarsınız bölgedeki hareketliliklere? Yani Trump markasına yönelik bir bakışın değiştiğini mi gösteriyor? Yoksa tamamen çevresel bir hareket üzerinden mi bakmak lazım? Yatırımın hayata geçirilme şekli mi bu sahayı hareketlendirmiş olabilir?
2: Teşekkür ederim sorunuz için. Çevre hareketi

0: hepimizi birleştiren ortak bir değer, ortak bir nokta. Bu Avrupa'da da böyle. Ancak bu hareketin bu denli büyümesinin arkasında elbette ki bazı dinamikler var. Bunları görmezden gelmemek lazım meseleyi anlayabilmek için. Siz sorunuzda ifade ettiğiniz yatırımın kökeni. Yatırımın kökeni tek başına bir tepki sebebidir elbette. Çünkü burada bir agresyon söz konusu. Yani ekonomik kazanç çevrenin aleyhine mi meydana geliyor sorusu insanları harekete geçiriyor. Ancak buradaki temel nokta, yani Arnavutluk özelinde değerlendirdiğimizde meselenin aslında hükümet karşıtlığına hızla evrilmiş olması. Yani burada bir ABD karşıtlığı veya bir sermaye karşıtlığı aramaktan ziyade Arnavutluk hükümetinin son dönemlerde kamuoyu nezdinde aslında güveninin azalması ve tepkilerin artmasıyla açıklamak daha doğru olur benim baktığım yerden. Çünkü uzun bir süredir yolsuzluk konusunda, rüşvet konusunda, çevreyi talan etme konusunda ve oligarşiler oluşturma konusunda Tiran yönetimi çok ciddi eleştiri alıyordu. Son olay artık meselenin hukuki sınırlarının aşıldığı, çevreye karşı duyarlılığın ya da hassasiyetin hiç gözetilmediği ve Arnavutluk açısından çok büyük değer olan coğrafyanın talan edilmesi olarak halk nezdinde anlaşılmasıyla tetiklendi. Çok ciddi kamuoyu desteği topladı. Dolayısıyla buradaki meseleyi salt çevre problemi ya da çevre tepkisi ya da çevreye karşı bir duyarlılık olarak okumamak gerekiyor. Çünkü kendi içinde bir hükümet protestosu barındırıyor. Yani kamuoyundan bu kadar geniş destek almasını bu açıdan baktığımızda anlamlı görebiliyoruz. Unutmamak lazım, Arnavutluk'un bir Avrupa Birliği üyelik süreci var. Dolayısıyla dış yatırım elbette istiyorlar. Yabancı sermaye elbette istiyorlar. Hele ki ABD ile ilişkilerin ideal noktada olmasını elbette istiyorlar. Ancak burada çok ince bir çizgiyle hükümet karşıtlığını ve çevre duyarlılığını ayırmak gerekiyor. Arnavutluk meselesini tetikleyen, büyüten faktörlerden, çok temel olanlarından birisi bu. Bunu görmek lazım.
1: Niyazi Hocam, buradan hemen Ermenistan'a geçmek isterim. Seçim sürecini bir duyurduk. Sizinle beraber de konuyu gündeme taşıdık ama son günlerdeki Ermenistan'da tabii Paşinyan kazandı ve %50'ye yakın bir oy oranı var. %49'un üzerinde bir oy oranı var. Ama muhalefet tarafından yine de %50'nin üzerine çıkamamış olmasıyla da eleştiriliyor Ermenistan'ın iç muhalefetinde. Tabii bu muhalif kesimden geliyor olmasa bile de anlaşılabilir bir tablo belki ama birçokları tarafından da baktığımda muhalefetin de oy oranını bir %10 seviyesinde artırabilmiş olması da kıymetli değerlendiriliyor gördüğüm kadarıyla. Hem bu konuda bir yorumunuz olur mu? Seçim sonrasıyla ilgili ne düşünürsünüz? Diğer tarafta da bir Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir anayasa değişikliği muhabbeti var. Azerbaycan kendi açısından Karabağ'ın Ermenistan'la birleşmesi yönünde anayasada geçen bildirgesine atıfta bulunuyor ve bunun bir dolaylı toprak iddiası olduğu anlamına geldiği için değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Ermenistan ise bunun Sovyet döneminden kalan bir anayasa olduğu, gerçek Ermenistan vizyonu uygun olmadığını ön plana çıkartıyor. Daha doğrusu Paşinyan diye söyleyeyim, onun sözleriyle tanımlayayım, diğer bir Ermenistan olarak genellemeyeyim. Bu konuda da bir anayasa değişiminde nihai barış anlaşmasını bir netice getirir mi? Onun öncesinde anayasa değişikliği olur mu? Ne düşünürsünüz?
0: Sorunuzda kritik iki nokta var, bravo. Bunlardan birisi anayasa değiştirme gücüne sahip olup olmama Ermenistan yönetiminin. Bu ilişkileri gerçekten pratik olarak etkileyecek olan bir nokta. İkincisi Paşinyan'a Ermenistan'ın tamamı olarak hitap etmemek. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü biz bugün biliyoruz ki Ermenistan'da kilise oldukça güçlü. Kamuoyunu yönetme konusunda, diasporayı etki etme konusunda veya siyasi etki üretme konusunda kilise oldukça güçlü. Dolayısıyla Paşinyan eşittir Ermenistan diyemiyoruz. İkinci bir nokta diaspora. Yurt dışında bulunan, Ermenistan'ın kaderi üzerinde bugüne kadar haddinden fazla söz sahibi olmuş olan diaspora da bugün Paşinyan'dan farklı bir noktada duruyor gibi görünüyor. Ancak bir gerçek var. Bugün Ermenistan halkı Paşinyan'ı ciddi olarak destekliyor. Bunu seçimde gördük. %50'yi geçmiş olmamakla eleştirilmesi aslında bölge siyaseti düşünüldüğünde önemli bir nokta.

0: nokta şöyle. Kafkasya'da eski Sovyet coğrafyasında liderler çok yüksek oranlarla seçilir. Bu onlar için doğaldır. Ancak Batı tarzında, Batı demokrasisi veya siyasi anlayışı açısından değerlendirdiğimizde bu inanılmaz yüksek bir oy oranıdır, %50. Dolayısıyla bölgenin alışmış olduğu, işte seçmenlerin ciddi manipüle edildiği, işte seçim süreçlerinin demokratik olmadığı ülkelerde bu oy oranları doğru sorgulanır, kuşku sebebi olabilir. Ancak bir gerçek var. Paşinyan sahada savaş kaybetmiş olmasına rağmen seçimler kazanıyor. Bu bize bir şey söylüyor. Demek ki Ermeni halkı, Ermenistan'da yaşayanlar, oy kullananlar bölgede konjonktürün değişmesini istiyor. Bakın Ermenistan bugün çok küçük bir ülke, çok yoksul bir ülke, dış yardıma, dış desteğe muhtaç bir ülke. Kaderini değiştirmek istiyor. Doğru, Paşinyan'ın bölgedeki etkisi jeopolitik yapıyı değiştirecek dinamikler üretiyor. Ancak burada Türkiye'nin Paşinyan'a alan açması lazım. Yani kamuoyu, Paşinyan'ı destekleyen kamuoyu çok hızlı bir şekilde günlük refahının arttığını hissetmek zorunda. Diaspora ile bağının azaldığında kendi yaşam seviyesinin azalmadığını görmek zorunda. Bu nedenle Türkiye ticaret konusunda, sınır konusunda, diplomatik iyileştirmeler konusunda zaten göstermiş olduğu gayretten vazgeçmemeli. Hatta ve hatta buraya belki bir ivme eklemeli. Ancak söylediğiniz nokta çok önemli. Anayasada Ermenistan'ın iddialarını yasal, anayasa düzeyinde yasal çerçeveyle destekleyen, koruyan maddeler var. Bu Türkiye'nin toprak bütünlüğüne halel getirecek içeriğe sahip. Bu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne halel getirecek içeriğe sahip. O nedenle Paşinyan'ın sadece seçim kazanmış olması veya siyasi hamle yapması yeterli değil, anayasada değişiklik yapma gücünü elinde tutması lazım. Şu an buna sahip değil. Biliyoruz ki para üzerindeki görsellerde Ağrı Dağı'na atıf yapan işaret semboller kalktı, kaldırıldı. Bu Merkez Bankası düzeninde Paşinyan'ın yapabileceği dönüşümlerle. Ancak anayasayı değiştirecek parlamento gücü, siyasi güç %100 şu an elinde değil. Bunun için ne yapması lazım? Ya kamuoyu, halk oylamasına gidecek, ya anayasayı kısmen madde madde değiştirecek veya bir ittifak kuracak. Bu Ermeni siyasetinde kolay mı görünüyor? Bunu Ermeni uzmanlarının takdirine, değerlendirmesine bırakmak en doğrusu olur. Ama bizim dışarıdan yaptığımız okumalar bölgedeki değişimin barışa, istikrara ve refaha yönelik süreci kamuoyu tarafından da destek aldığını bu sürecin bize gösteriyor. Bu çok açık değişimleri beklememiz için bize haklı sebepler veriyor.
1: Bir diğer gelişme de Avrupa Birliği'nden Sayın Hocam. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir göç ve iltica paktı vardı. Artık 12 Haziran itibariyle de uygulanmaya başlandı. Şimdi bu paktın içeriğinin duyurulma şekline baktığımız zaman düzensiz göçün azaltılması, iltica başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması iddiası var. Ama diğer tarafta da göç yükünü üye ülkeler arasında paylaşmak da arzu ediliyor. Bu şimdi tabii göç yükünün paylaşılması konusunda uzlaşma sağlansa da bazı ülkeler sığınmacı kabul etmek yerine mali katkıyı tercih ediyor. Belçika, Hollanda, İsveç, İrlanda gibi ülkeler. Hiçbirini istemeyen de var tabii ki, Polonya, Macaristan gibi. Gerçi yeni dönem Macaristan'ı değerlendirmek de lazım, bilemiyorum şu anda. Bu nedenle zorunlu dayanışma mekanizmasının beklenen ölçüde işlemeyeceği yönde eleştiriler de var. Hem bu paktla ilgili yorumunuz nedir, hem de Türkiye-AB arasındaki göç işbirliği konusunda geri kabul politikalarının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili yorumlarınız olur mu?
0: Büşra Hanım, göç öyle bir mekanizma ki, öyle bir gerçeklik ki, Avrupa Birliği'nden tutun, daha doğrusu sürenin en gelişmiş ülkelerinden alın, en az gelişmiş ülkelerine kadar etki üreten muhteşem güçlü bir süreç. Çünkü içinde insan var ve insana dair olan bütün süreçler bununla ilgili. Avrupa Birliği'nin bu konudaki düzenlemesini de bu nazardan okumak lazım. Yani göçün kendisi, göç sürecinin kendisi Avrupa Birliği'ne bakın yapısal olarak değişime zorluyor. İttifak içindeki üye arası ilişkilere, hukuki mekanizmalara, sahadaki uygulamalara, bütün bunları etki eden, tek başına etki eden güçlü bir süreç. Şimdi bunu görmek lazım. Peki bunu gördüğümüzde karşımıza ne çıkıyor? Hep sizinle sohbette konuşuyoruz, ediyoruz ya, Avrupa Birliği'nin bir aktörlük sınavı var. Avrupa Birliği

0: aktör olmak istiyor uluslararası düzeyde. Bu iç işinde de aynı şekilde sınanıyor demektir bizim açımızdan. Şimdi bu iltica konusundaki siyasetini değiştiriyor olması aslında göçmen karşıtlığı gibi okunmamalı. Yani daha profesyonel ve teknik açıdan şunu dememiz lazım. Avrupa Birliği kimi alacağını, nerede alacağını ve bu yükü nasıl paylaşacağını bugün tartıştı, konuştu ve bir yere geldi. Avrupa Birliği üyelerinin büyük bir kısmı göçmenlerin sosyoekonomik katkılarını yaptı mı? Almanya bugün en büyük örneklerden birisi. İktisadi ve politik olarak kalkınması önemli ölçüde göç siyasetiyle bağlı. Hani şöyle bir gerçek var. Bu yük, göç yükü adil dağıtılmıyor. Sınırda olanlarla, yani göçmenlerin ilk temas ettiği ülkelerle, çekim gücü yüksek olan gelişmiş ülkelerin göç yükü karşısındaki pozisyonu aynı değil. Dolayısıyla üyeler yük dağılımı konusunda birbiriyle çok ciddi bir rekabet halinde. Bu bir. İki, göçü isteyen var istemeyen var sizin dediğiniz gibi, ancak bunun maliyetinden kaçınmak söz konusu değil Avrupa Birliği üyeleri için. Bu da onlara bu işin maliyetini üstlenmek gibi bir yol açıyor. Ancak sahada şöyle bir gerçeklik var. Göçü parasını ödeyerek, maliyetine katlanarak sadece iktisadi maliyetle yönetmek bugün için çok mümkün değil. Avrupa bugün artık diyor ki, benim kapıma gelen mülteciyi, mülteci olmak için talepte bulunanı, daha doğru bir ifadeyle, yani iltica sürecini başlatmış olanı Avrupa Birliği topraklarına girdikten sonra yönetmeyeceğim. Girmeden yöneteceğim. Avrupa Birliği'nin sınırlarına, siyasi sınırlarına girmeden yönetmek istiyorum bu süreci. Dolayısıyla bütün bu hengame esasında bu fikrin karşılığı. Ve bugün biz biliyoruz ki Türkiye çok büyük Avrupa'ya yönelen göçün çok önemli bir geçiş merkezi. Bununla birlikte göçün bizzat kaynağı. Dolayısıyla Avrupa'nın bu rejimi sıkılaştırması, zorlaştırması elbette ki Türkiye etkileyecek, sonuçlar üretecek. Bunlardan birisi Türkiye'de kalacak olan göçmen sayısının iltica etmek isteyen veya mülteci statüsü elde etmek isteyen ancak Avrupa'ya giremeyen göçmen sayısının artacağı, dolayısıyla Türkiye'nin göç yükünün artacağı. Bir, iki, Avrupa'ya ulaşamayan göçmenlerin başka güç merkezlerine, yani refah merkezlerine, daha doğru bir ifadeyle, zorlamaya başlayacağı gerçeğidir. Dolayısıyla biz bu vize reddilerini veya seyahat reddilerini veya Avrupa'da iş kurma, eğitim görme taleplerinin reddilerini çok daha yoğun ve sık olarak duyacağız.
1: Genellikle Avrupa tarafının sesini çok duyuyoruz ama Afrika'ya çok fazla yer verilen bir güç yok bu konuda. Afrika ülkelerinin de kendi içerisinde aslında güvenlik ve ekonomik sorunları haline geliyor göç konusu. Güney Afrika'nın biraz daha sanayileşmiş olmasıyla diğer Afrika ülkelerinden buradan göç çekiyor olması. Bu konular Afrika'da sizce nasıl bir gündem olarak gözüküyor? Zimbabwe, Somali, Etiyopya'nın hareketlilik halinde olması.
0: Herhalde bu meselede, yani göç meselesinde en mağdur kıtalardan birisi. Şimdi biz Afrika dediğimizde Afrika'yı yeknesak anlamaya ve konuşmaya çok alışıyoruz. Doğru, Afrika dediğimiz zaman içindeki benzerliği çok yüksek. Ancak aynı zamanda 52, 53, 54 tane devletin bulunduğu bir kıtadan söz ediyoruz ve coğrafi olarak, ekonomik olarak, iklim olarak, politik olarak çok farklı değişkenlerin, dinamiklerin olduğu bir kıtadan söz ediyoruz. Çok yoksul ancak çok zengin bir kıtadan söz ediyoruz. Bakın, çelişki gibi değil mi sözlerim? Çok yoksul ama çok zengin.
1: Evet.
0: Zenginliğini elde edemeyecek, erişemeyecek, işleyemeyecek kadar yoksul bir kıtadan söz ediyoruz. Ancak bu kıtada zengin, gelişmiş, kalkınmış nispeten, yani kıtanın geri kalan üyelerine kıyasla ülkeler var. Bununla birlikte ülkelerde göç krizi yaratan, bununla birlikte siz Güney Afrika Cumhuriyeti'nden söz ettiniz, komşularında istikrarsızlık yaratan süreçler var. Silahlı çatışmalar var, iklim krizleri var, başarısız devletler var. Bütün bunlar göçü üretiyor. Ancak az önce konuştuğumuz konuda Avrupa gibi göçün en şiddetli şekilde yöneldiği merkezler göçün önünü kapatacak tedbirler aldığında bu göçmenler artık başka noktalara yönelecekler veya kıta içinde hareket edecekler. Bakın, Güney Afrika Cumhuriyeti bunlardan birisi, Uganda bunlardan birisi. Nispeten istikrarlı devletler göç yükünü yüklenmeye başlıyor. Ancak bunun bir kapasitesi

0: kapasitesi var. Bunun bir limiti var. Buna ulaşan ülkelerde ne görüyoruz? Toplumsal tepkiler görüyoruz. Olaylar görüyoruz. Karşıtlıklar görüyoruz. Ne yazık ki Güney Afrika Cumhuriyeti de belli ölçüde istikrarlı ekonomi ve politikaya sahip olan bir devlet olarak kapasitesine ulaşmış görünüyor. Burada halk gösterileri, protestolar, tepkiler de meydana geliyor. Bunları hep beraber gözlemliyoruz, izliyoruz. Ve şunu söylemek lazım. Birleşmiş Milletler çok açık olarak bir şey söylüyor. Diyor ki göç devam edecek. Dolayısıyla kriz devam edecek. Yönetmek zorunda olduğumuz, çözmek zorunda olduğumuz bu problem artarak devam edecek. Bakın yansımalarını biz artık Afrika'da, Latin Amerika'da görmeye başladık ve çok üzülerek söylemek lazım, görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor tam.
1: Sayın Hocam, burada vaktim daraldı ama yorumunuzu çok merak ediyorum. Genel tablo itibariyle İran ve ABD'yi belki konuşamayacağız. Bu hafta içerisinde bir anlaşmanın imzalandığı haberleri hakim oldu ama bugün dahi Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı bilgisi paylaşılıyor. Çünkü İsrail'in Lübnan'a olan saldırgan tavırları sebebiyle. Diğer tarafta hala bir Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden buradan bir ücret alınmayacağı yorumları yapılsa da İran tarafından böylesine bir haber akışı doğrulanmıyor. Şimdi son zamanlarda ABD Başkan Yardımcısı Vance de başta olmak üzere Trump'ın İsrail'e kullandığı dille ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Burada Başkan Yardımcısı Vance, sizin 9 milyon nüfuslu bir ülkeniz var. Her tekil ulusal güvenlik sorununuzu çözmek için sadece öldürmekle yolunuzu bulamazsınız dedi. Kendisi de şu anda tabii İsviçre'ye gidiyor o anlaşma metninin konuşulması için ama İsrail'e yükselen bu tonla ilgili bakışınız nedir?
0: ABD dış politikasında maliyet açısından ağırlığı artan, daha doğrusu yükü artan, böyle ifade etmek daha doğru, yükü artan bir aktör haline geldi İsrail. ABD ile İsrail'in çok koordine hareket ettiğini hep gözlemledik, yorumladık, değerlendirdik. Ancak son kertede İsrail, ABD'nin bölgede tırnak içinde barış yaparak bölgeden ayrılmasının önündeki en temel engel. Şimdi ABD hem ekonomik olarak hem askeri olarak çok büyük bir kaynak harcıyor. Ve gelinen noktada biz barış yaptık diyemiyorlar. Neden diyemiyorlar? İsrail'in ABD genel siyasetinin dışına çıkan, onları zorlayan, İran'ı anlaşmanın içinde tutmaya zorlayan tavrı nedeniyle. Dolayısıyla ABD İsrail'i zorlayabilir mi? Bu konuyu çalışan uzmanların vereceği cevap. Ancak bu kadar üst düzeyden İsrail'e tepki gelmesi aynı zamanda şöyle de değerlendirilmelidir. Bakın biz İsrail'e kızıyoruz, onlara da sopa gösteriyoruz. Dolayısıyla siz merak etmeyin, masada kalmaya devam edin de olabilir. Yani danışıklı dövüş dediğimiz bizim kavramla da açıklayabiliriz. Bu bir, iki, gerçekten İsrail'in ABD siyaseti üzerindeki haddinin, hududunun sınırları belki de yeniden çizilecektir. Umarım öyle olur. Hem dünya hem de bölgedeki insanlar gerçekten barışa daha da yaklaşmış olur diye değerlendiriyor.
1: Yaklaşan o seçim arefesinde özellikle Trump'ın yanında konuşulan güçlü adayların da bu konuda biraz agresif bir dil kullanması doğrusu dikkat çekiyor. Çünkü yani bir Yahudi lobisinin önemi de hep bu seçim süreçlerinde konuşulan bir paye verilen bir taraftadır. O yüzden de doğrusu yorumunuzu merak ettim ama zaman içerisinde hala konuşmak için fırsatımız olacak bunları. İsrail'e duyulan kin ve öfkenin bir farkındalığı da belki bu konunun bir parçası oluyor olabilir. Niyazi Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Gününüzde ayrıca kutlamak isterim bu arada.
0: Çok güzelsiniz. Ben de kutlayayım bizi dinleyen bütün babaların ve babaları olan herkesin, olmayanlara da rahmet dileyelim, olanlara sağlık, uzun ömür dileyelim. Çok teşekkür ederim, çok naziksin.
1: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta yeni günden başlıkları bir arada olacağız. Ardahan Üniversitesi'nden de değerli hocamız Doktor Niyazi İpek.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyoda, editör Nihal Sandıkçı bizlerle. Nihal Hanım, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Yine de hanımı diyorum, hem o
1: Evet,
0: sizi
1: arada kalıyoruz.
0: Atamıyorum, arada kalıyorum. Artık sık sık bir araya gelmenin vesilesiyle de bu samimiyetimiz çok daha fazla arttı. Keyifle dinliyoruz aktaracaklarınızı, tabii ki muhakkak o detaylarla ilgili verdiğiniz, açtığınız taraflar bizim zihnimizi de açıyor doğrusu. Bugün hangi haberler var?
1: Şimdi böyle ben bir toplamına baktım haberlerin. Fazla şey yapmışım. Böyle hane halkı, mesai saatleri biraz öyle hem Avrupa'dan hem Amerika'dan bence bizi ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiriyor diye düşündüğüm haberlerle başlayalım. Ondan sonra
0: Tamam.
1: spora
0: Çalışma
1: da,
0: saatleri mi oldu?
1: evet, spora da, doğaya da geçiş yaparız. Şöyle bir araştırma var, Avrupa İstatistik Ofisi. Bu bir haftalık filan bir haber aslında. Türkiye haftalık ortalama çalışma süresinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Önüne bir sıfat koyamıyorum tabii. Hani ne denir ki? Hani maalesef mi denir?
0: Maalesef denilebilir bence. Burası çok hak ediyor.
1: Muhtemelen 42,4 haftalık mesai ile Avrupa genelinde lider durumdayız. Şimdi ortalama Avrupa'da 35,9'muş. Biz işte 42,4 ile bu süreyi evet lider olarak aşmış durumdayız. Şeyde de diğer ülkelere bakınca da arkadan gelen Bosna Hersek bizden sonra 40,9 saat, sonra Sırbistan. Şimdi Avrupa'nın ortalama çalışma süresinin 40 saati aştığı yalnızca bu 3 ülkeyle sınırlı.
0: Sınırlı. Genel
1: Evet.
0: itibariyle 35 çevresi yaşanıyor o zaman diğer
1: Evet.
0: ülkelerinde.
1: Şeyde işte bu 5 günlük bir çalışma haftasında tabii günde 8 saatten fazla çalışmaya denk geliyor. İşte Yunanistan var ardımızdan gelenler, yani bu ilk üçten sonra Makedonya, Bulgaristan filan filan, yani bunlar böyle işte en uzun çalışma haftalarına sahip
0: Geçen sene
1: ülkeler.
0: aslında çok yoğun bir gündem oldu çalışma saatleri konusu. Epey de bir heveslendik acaba bununla ilgili bir düzenleme yakın mı diye, ama muhtemelen hala çalışma aşamasında bu mevzu. Sektörler arasındaki
1: Evet.
0: farklıklar Türkiye'de çok ön planda.
1: Ya
0: Ama
1: genelleme.
0: verimlilik olsa tartışmanın boyutu kıyaslansa belki daha iyi tabloyu görebiliriz biz de. Hani çok ve az çalışmanın verimliliği nasıl?
1: Evet, şey, ama pandemiden sonra biliyorsun Büşra, çok hani tartışıldı bu, hani bir hani fiziksel olarak mesai yapmanın da ya da işte bir
0: Uzaktan.
1: emek iş dengesi açısından baktığında hani geri dönüş kuruma, işletmeye nasıl oluyor diye. Bence aslında çok böyle eşit, yani herkes kendi sektörüne göre de evden ya da işte daha az çalıştım, daha çok çalıştım. Biliyorsun haftada 4 güne indiren ülkeler de
0: Tabii
1: var.
0: Avrupa'da bu arada, yani tek bir ülkeye baktığımız zaman mesela Almanya özelinde bütün sektörler aynı şekilde çalışmıyor. Bir bankaya gittiğinizde
1: Tabii.
0: 3.30'da kapanır.
1: Evet.
0: Markete gittiğinizde 5.30-6'da kapanmış olur. Veya herhangi bir üniversiteyle alakalı bir kuruma gittiğinizde öğlen açılır
1: Hı.
0: ve 2 saat sonra kapanır. Kendi
1: Kim?
0: ritimleri vardır aslında
1: Tabii
0: çalışma
1: kimse de
0: için.
1: bundan yakınmaz. Çünkü neden? Öyle, artık
0: Kurallarını
1: öyle
0: takip
1: olmuş.
0: edersiniz.
1: Tabii.
0: Günlük hayat böyle uyumlanır. Temennilerimizi bırakalım sıradaki haberimize.
1: Evet, şöyle, o da Amerika tarafında. Tarihinde ilk kez Amerika'da bu bir ailede iki kişi aynı anda tam mesai yapıyor. Yani yaşam şartlarının zorluk derecesini aslında ortaya koyan bir haber diye Amerika'dan bu böyle incelenmiş. Bloomberg'un haberi. Evet, ilk kez çocuklu ailelerde iki ebeveyn de aynı anda tam zamanlı çalışıyor. Böyle bir senaryo şu anda çoğunluk haline gelmiş. Yani %52'lik bir orandan bahsediyorlar.
0: Ciddi bir oran.
1: Tabii Amerikan toplumunun varsayılan modeli artık bu gibi kabul edilebilir
0: Tek
1: diyorlar.
0: çalışanla idame edilemeyeceği anlaşılmış.
1: Evet, yani ya da işte hani tam mesai biraz da orada tırnak içindeki konu, muhtemelen hani daha az şeylerle, işte haftalık, dönemlik belki çalışmalarla bir yaygın senaryo varken, şu
0: Doğru.
1: anda durum Amerikan ailelerinin çoğunluğunda, Amerika Birleşik Devletleri

0: İşte bu yarı zamanlı işler yerine tam zamanlı işlerin tercih
1: Tercih.
0: edilmesi ve de üniversite mezunu anneler tarafından yönlendirilen yeni bir aslında kültürel, sosyal değişim gibi algılanabilir.
1: Evet, ekonomik daralmaya dair atıfları hep duyuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden, ama konunun bu kadar ciddi bir seviye, bir en azından norm değişikliği
0: Tabii bir
1: oluşturması
0: norm haline gelmiş oldu. Bu doğru
1: daha
0: söylüyorsun.
1: farklı bir boyuta getirmiş doğrusu.
0: O yüzden doğaya geçelim biz.
1: Tamam.
0: Ne varsa.
1: Bizi rahatlatacak mı peki bu haberler? Bazen belli olmuyor. Oradan da bir tokat yiyebiliyoruz.
0: Bir küçük uyanış sağlayabilir. Hani onlardan da öyle biraz yoksunlaşıyor olabiliriz. Çünkü şu
1: Doğru.
0: anda sıradaki haberle dünyanın en ünlü ağacı. Şimdi tabii bu dikkat çekmek için de bir başlık da hani bir ağaç öldü haberi öyle yapıldı. Yaşından dolayı artık tabii ki hani kurudu da diyebiliriz, öldü de diyebiliriz, artık
1: Kendi
0: yaşamıyor da
1: dönemini
0: olabilir.
1: tamamladı.
0: Bu Robin Hood efsanesinin simgesi haline gelen bir ağaç. Onun için haberlere de doğal olarak konu
1: Konu
0: oluyor.
1: olmuş.
0: Avrupa'nın en eski, en büyük, en ünlü antik ağacı. Ve işte bir ilham veren de ağaç tabii. Büyük bir meşeden bahsediyoruz. İngiltere'de Sherwood Ormanı'nda 1000 yıldır büyüyen bir ağaç. İşte bu sıcak ve kurak yazların üst üste gelmesi muhtemelen etkiledi diye yorum yapmışlar ve bu yıl hiç yaprak vermemiş. 11 metrelik bir devasa çevresi var. Ve bir folklor ormanına ilham veren 28 metrelik gölgesi, binlerce ziyaretçisi varmış ağacın. Ve de hani belki efsane, belki değil ama Robin Hood hikayelerine, efsanelerine de ilham verdi diyorlar. Onun için şimdi
1: Avrupa'nın mı en eski, dünyanın mı en eski
0: valla şöyle, şimdi
1: yaşlı diyeyim ağacı?
0: dünyanın en ünlü ağacı diye geçiyor. Şeyde de detaylarda da Avrupa'nın en eski ağacı diye geçiyor. Bizde de biliyorsun
1: Bizde
0: çok
1: daha yıllık
0: güzel
1: vardır diye
0: antika
1: düşünüyorum da, o
0: var.
1: yüzden.
0: Bizde de hiç fena değil. Ben şimdi hani yanlış eksik olur diye korkumdan ama bir dönem bunun
1: Ama
0: için böyle
1: Robin Hood
0: çalışmış.
1: efsanesi için tabii ki önemli,
0: Tabii.
1: sevenler için.
0: Tabii ya bu
1: Sene
0: çoğun.
1: başında hatırlar mısın bilmiyorum, Kanada'da Robin Hood çeteleri türemişti.
0: Evet.
1: Zenginden alıp
0: Evet,
1: fakire
0: evet.
1: vereceğiz diye muhalefet bakıldığında. Şimdi onlar bu habere sinirlenmesin. Yani yeni bir
0: Evet.
1: akım çıkmaz umarım.
0: Haklısın olabilir
1: Bir
0: şey.
1: efsane kapanmış burada demek ki.
0: Yani dediğin gibi bu şeylerde insan ikonik bir durum peşinde de oluyor ya bazen. Hani biraz daha belki gündelik yaşama anlam katmak için ve
1: Simgesel
0: güzel.
1: değeri var
0: Evet.
1: nihayetinde.
0: Şu anda öyle. Başka bir aslında simgesel değerle devam ediyorum
1: Tabii
0: şu
1: ki.
0: anda.
1: Hangisi?
0: Rocky efsanesinden bahsedeceğiz. Ben habere rastladım. Allah Allah, şimdi ne alakası var filan diye okudum. Brezilyalıların Rocky heykeliyle Philadelphia'daki bir bağları var. Yani uğurlu geldi, uğursuz geldi, totem yapıyorlar filan. Şimdi bu şeyde,
1: Son Dünya Kupası'nda mı?
0: evet, Dünya Kupası sırasında çok ciddi organize olmuşlar. Ve işte şey yapmıyoruz, heykeli giydirmiyoruz diye. Bu da böyle yaygın bir alışkanlık ya da inanışmış. Rocky heykeliyle ilgili genel olarak, bu arada sadece Brezilyalıları ilgilendiren bir şey de değil ama şu anda onlar önlem almışlar. Önlem almış oldular daha doğrusu geçen hafta. Bu Philadelphia'da Haiti maçı öncesi Rocky heykelini ziyaret eden Brezilyalı taraftarlar olası bir laneti tetiklememek için heykele forma giydirmiyorlar. Şehirde böyle bir evet inanış var. Yani kendi takımının formasını giydiren taraftarların takımı şimdiye kadar takip ediyorlar. Philadelphia'ya hep kötü sonuçlarla
1: Yeniliyorlar.
0: dönmüşler. Evet.
1: Bizim
0: İşte
1: rakiplerimiz de var mı acaba? Bize karşı bir şey mi yaptılar ki biz Dünya
0: gidip bizim
1: Kupası'ndan?
0: formamızı
1: 6 günde döndük, hayallerimiz daha uzundu. Bunu bir
0: giydirdiler.
1: araştıralım doğrusu. Bugün
0: Sorma
1: başka ülkeleri
0: sorma.
1: konuşuyoruz ama o lanet umarım Allah korusun diye bize dönmemiştir
0: Evet,
1: bugün.
0: yani bu hurafeyle işte şey baya bir gündem olundu. Biliyorsun her şey haber oluyor
1: Tabii
0: tabii
1: tabii
0: şey
1: Dünya
0: olarak
1: Kupası'nın renkli yüzleri.
0: kupada. Çok da tatlı da buldum çünkü fotoğraflarla falan çok böyle desteklenmiş. Kesinlikle yasak Brezilya forması giydirmek.

0: heykele diye. Bu haberde bizi biraz spora döneceğiz ama bu arada. Hem kızlarımızın voleybol milli
1: Evet,
0: takımımızın
1: başarılı.
0: başarısı hem de down milli takımımız basketbolda bir başarıyla döndü. Onu sona bırakalım. Biraz eğitimden ne yani zaten 2 hafta sonudur ülkemiz yoğun.
1: Tabii.
0: Şöyle bir karar almış bu Fransa'dan bir haber. 2027 eğitim yılından itibaren lise 1. sınıf öğrencilerine yapay zeka eğitim verilecek. Buradan Genco Bey'e de haber gitsin.
1: Evet.
0: Bunu da önlem alıyoruz aslında diyor. Yani
1: Geleceğe hazırlık.
0: başbakan açıklamış. Hem yani tabii ki geleceğe hazırlık ama bu eğitimi vermek ekranlara maruz kalma süresini azaltmakla aynı vizyonun parçası aslında diye bir
1: İlginç aslında.
0: detay veriyor. Yani evet bizim amacımız öğrencilerimizi özgür ve bağımsız vatandaşlar yapmak ama bir yandan da yani bu ders konuları arasında yapay zeka modellerinin işleyişi olacak, kullanım alanları olacak. Mutlaka işte bu manipülasyonlar bu aracılıkla yapılan tabii ki dezenformasyon gibi durumlarla ilgili muhtemelen bilinçlendirmeyi de herhalde hedefledikleri için şeyi de demek ki kontrol altına alacak. Hani ekranlara maruz kalma süresiyle ilgili bir hedef varsa
1: Demek ki
0: bilmiyorum.
1: daha önü arkası belirlenen bir çerçeveyle devam etme fırsatı sunuyor. Takip edilmeye değer bir haber hakikaten.
0: Evet ve milli takımın bu down basketbol milli takımın başarısını söyleyelim. Onlar dünya ikincisi oldular. Macaristan'da yapıldı şampiyona. Önce Finlandiya'yı yendiler. Sonra Macaristan'la karşılaştılar. Sonra Arjantin'le ve de dünya ikincisi olarak
1: Büyük başarı.
0: döndüler.
1: Tebrikler.
0: Evet. Bir tane müzikle ilgili haber vardı. Onu bekletip duruyordum ama yine küçücük eklemek istiyorum
1: Lütfen.
0: Fransa. Şeylerden haberin var mı? Takımların, ülkelerin şarkılarından.
1: Bu
0: İşte gol
1: Macaristan
0: şarkısı. İşte mesela işte İngiltere.
1: bilmiyorum.
0: Evet. Dünya Kupası'nda milli takımlara kendi gol şarkılarını seçme hakkı
1: Evet, tabii doğru.
0: tanınmış. Fransa'nınki Daft Punk, One More. Şimdi seviyorum diye bir o kaldı aklımda. Hadi dedim onu da söyleyeyim. Şey, İngiltere'nin gol şarkısı böyle Planet Funk'tan. İşte Almanya ayrı seçmiş filan. Bu sadece böyle sadece gollerde filan değil, diğer önemli anlarda da çalınmış. Şeyi söyleyecektik. Filenin Sultanları
1: Onlarla da Erik
0: kızlarımız.
1: Dalı bütünleşti. Ayrıca ben artık elçiliklerde de Erik Dalı'nda oyunla beraber bir Ankara havası eşliğinde dans ettiklerini
0: Seviyorlar,
1: görüyorum. Hollanda
0: yapıyorlar.
1: Büyükelçisi en son gündem oldu.
0: Seviyor. İyi,
1: Hatta
0: güzel bir
1: Fransa
0: şey.
1: Büyükelçisini de davet etti yarış olarak hangi diziyi oynayacağız diye. Renkli hadiseler de çıkarıyor.
0: Şeyi de kolay demek ki Büşra.
1: Uyumu
0: Evet hani ritim hızlıca ve
1: mu?
0: rahatça
1: Tabii. Kendi içine
0: yakalanabiliyor.
1: çekiyor Erik
0: Zorluğu
1: Dalı.
0: yok. Evet onlar şimdi Filenin Sultanları ile ilgili zaten hepimiz takip ediyoruz. Ankara'da devam ediyor maçlar. Ankara etabı daha doğrusu. 3'te 3 yaptılar. A milli kadın voleybol takımımız. Onun için onları
1: Tebrik
0: tebrik
1: ediyoruz.
0: ediyoruz. Mücadelelerine başarı
1: Aslında
0: dileyelim.
1: her bir sporcumuzun ayrı ayrı da sakatlıkları da var. İçeride böyle bir zorluklar içerisinde
0: Peki.
1: sahada performans da gösteriliyor. O yüzden de büyük tebriği hak ediyorlar doğrusu.
0: Kesinlikle.
1: Devamını diliyoruz. Dünya
0: Evet.
1: şampiyonlarını da çok keyifle izlemiştik. Umarım onun peşinde takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de.
1: Yeni haberlerle tekrar buluşalım. Bugün editör Nihal Sandıkçı'yı ağırladık sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize yapay zeka alanlarından devam edeceğiz. Az önce de konuşmuştuk, ülkeler aslında kendi ritimlerini bu yeni düzene göre de ayarlamaya başlıyor. Yapay zekadan uzakta bir eğitim modelini artık düşünmenin de imkansız olduğunu gözlemliyoruz. Ama farklı gelişmelerle beraber de bu sahanın bizi ne kadar içine çekebildiğini de anlamlandırıyoruz. Özellikle bu konuda bize destek olan Kreatif Kültür Direktörü Gencü Demirer'i yayına alarak konunun içeriğini takip ediyoruz.

0: Görüşmek isterim. Gence Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederim Gence Bey. Şimdi bugün de tabii gençlerimiz sınava girmeye devam edecekler. Onların da gündemlerini artık çok yakından ilgilendiren bir mevzu. Geleceği hazırlamak diye konuşuyoruz ama aslında bugünün mevzusu öyle bir gerçeklik de var doğrusu. Sadece gençler mesleklerini eline alacağı zaman dilimindeki tabloyu tanımlamak için gelecek diyoruz ama aslında konu gerçekten de ivedilikle kavranılması gereken bir tarafta duruyor. Bugün yapay zekadan da birkaç örnek vereceksiniz.
1: Evet.
0: Biliyorum özellikle tarlada mesela aktif olarak kullanılmaya başlanması ile ilgili tabloyu açalım mı? Nasıl haberler çıktı bu alanda?
1: Tabii yani şu ana kadar hep böyle bir ekranın içinde gibi görüyorduk yapay zekayı. Fakat fiziksel dünyaya ekranın içinden daha fazla çıkmaya başladı. Tarladan derimizin altına hatta birçok eğlenceye kadar yapay zeka aktif halde sahalara girdi ve girmeye devam ediyor. Tarlada bir robot sistemi geliştirildi. Trix Robotics tarafından bu geceleri otonom bir şekilde tarlaları devreye gezen bir yapay zeka robotu. Ne yapıyor? Aslında zararlıları UV ışınlarıyla tespit edip onların zararlı şeylerini, dirençlerini kırmayı hatta temizlemeyi amaçlıyor. Gece bu işi yapıyor. Normal gündüz tarla aktivitelerine ihtiyaç duymuyor. Bir kişiye ihtiyaç duymuyor. Gece UV ışınlarıyla nerede zararlılar varsa oraya yoğun UV ışını yaparak sadece o alanı dirençlendirmeye çalışıyor. Bir ilaç kullanmıyor. Herhangi bir kimyasal yok. En büyük tehditleri göz ardı ediyor. Böyle bir robot geliştirdi ve aktif olarak kullanılmaya başlandı şu anda. Tabii ki bu yeni bir tarım fikrini ortaya çıkartıyor. Bu yeni bir mantık. Ve böyle teknolojide değil, tarım kültürünün de değişmesini sağlıyor. Hiç ummadığımız bir yerden geliyor şu anda.
0: Şimdi Genco Bey, ben biraz da geleceğin iş kolları ile ilgili tehditlerden bahsediliyor ya, yapay zeka alanının hangi iş kollarını ele geçirebilir şeklindeki haberleri takip ettiğimde genel itibariyle çiftçilerle ilgili tablo o kadar negatif bir durum değil. Bu
1: Evet.
0: gelişme sizce orayı nasıl etkiler dersiniz? Yani bir çiftçilerin işini etkileyebilecek, yani işini elinden alacak bir tablo mu yoksa destek verecek bir konu
1: Destek
0: mu?
1: gibi gözüküyor şu anda. Yani yerine geçmiyor aslında. Çiftçinin göremediği ya da çalışamadığı saatlerdeki ayrıntıları takip ediyor. Gece devreye gezmek aslında yani zararlıyı erken fark etmek çiftçinin işine yarayan bir şey. Sadece böyle şey değil yani toprak bilgisi, bakım, yazılım, sensörlerle ilgili bir alana dönüştürmüyor bunu. Bu bir servis gibi çiftçiye veriliyor, elini kuvvetlendiriyor. Burada önemli olan şey yapay zeka ve robotlarının çok ciddi ve ilk başlardan beri gelişen bir kültürü nasıl değiştireceğini tanık olmak. Yani gece tarlaya da yani zararlılar, tarım zararlıları avına çıkmak bir kültür değişimi. Ve ilaç kullanmadan bunu sağlamak ve yerinde müdahale etmek. Çünkü tarlada her yere ilaç sıkarsın ya da her yere zararlar için mücadele edersin. Bir bölgede zararlı birikmiş gibi bir tarama yapmak, bir haritalama yapmak çok şey değil yani. Tarlayı haritalamak okey ama haritalama tarafı başka bir taraflara kayınca o zaman da soru işaretleri geliyor aslında. Şu
0: İş
1: anda
0: yükünü
1: tarlayı haritalamakta
0: azaltacak.
1: hiçbir sıkıntı yok.
0: Evet, aynı zamanda diyorsunuz ki bütün sahaya o ilacın sıkılması mı yoksa sadece gerekli yere sıkılması mı? Bu da kulağa epey bir cezbedici geliyor doğrusu. Peki
1: Aynen.
0: sıradaki haberimizde ne var? Başka nerelerde kullanılmış?
1: Yani haritalamak üzerinden gideceksek eğer ki bugüne kadar Midjourney diye bir platform vardı. Görseller üretiyordu. Hatta yani en ikonik görseli Papa'yı şişme montla çizen bir motordu bu. Şey, yapay zeka motoru. Ve şimdi pankreasımızı haritalamaya başladı. Midjourney sağlık alanına girdi. Midjourney Scanner ve Midjourney Medical isimli iki tane şey koydu. Ve yunusların kendi aralarında kullandığı ekolokasyon yöntemiyle ultrasonik dalgalarla 60 saniyede bir spa deneyimi gibi bir havuza giriyoruz. 60 saniyede ekolokasyonla bize ultrasonik dalgalarla hiçbir ışın olmadan bir dalga boyutu veriliyor ve bütün vücudumuz, iç organlarımız haritalanıyor. Ve bir aslında tarama gerçekleşiyor. Tabii Midjourney bunu aşmak için hastalık teşhisi değil de bu bir görüntüleme yöntemidir. Ve bir şeydir, bir taramadır. Medikal bir çözüm değildir olarak markalıyor. Çünkü olay

0: süreçlerini aşmak için tabii bunu yapıyor. Fakat şöyle bir şey var, sorun var. Neden benim pankreasımın haritası bir şirketin elinde?
1: Veri güvenliği tekrar karşımıza çıkacak değil mi?
0: Aynen. Yani burada hem veri güvenliği var hem de işin yanlış yorumlanma tarafı var ve gereksinim tarafı var. Yani biz tamam bugün bir PET CT çekimi ya da bir MR çekimi çok gereksinimli durumlarda şey yapıyoruz ve bunlar zor çekimler ve çektirene de yük olan, yani radyasyon yükü olan çekimler. Şimdi bu çözüm hiçbir radyasyon yükü yok. Çektirene deneyim olarak bir spa deneyimi, yani bir havuza giriyorsunuz ve 60 saniye sonra çıkıyorsunuz. Yani bir dakikalık bir ıslanma dışında herhangi bir yükü olmayan bir şey. Fakat sonuçları önemli burada. Yani gelen sonuçlar yorumlanması ve gerekliliği çok önemli. Biri de demin söylediğimiz gibi veri güvenliği çok önemli. Yani burada bu veri güvenliği nerede kullanılacak, nasıl kullanılacak ve nasıl şey olacak? Yani şu anda kullandığımız o küçük saatler bile zaman zaman kalp hızımızı inanılmaz ölçüyor, hatalar yapıyor. Bu hatalar nasıl telafi edilecek? Bir de çok gereksiz bir stres yükü. Yani düşünsenize, yani hastaneye bir doktora başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bir havuza girdim. İşte bir yunusların kullanıldığı bir teknolojiyle şey oldu. Benim karaciğerimde bir şey var.
1: Bir de bu teknolojinin aslında menşei neresi? Sanki bir de tartışmalar bununla ilgili de olacak.
0: Evet.
1: Mesela bu haftalarda bakıyoruz, Pekin, Çin aslında kendi ülkesinden doğan bir yapay zeka, Manus AI'ın bir Meta ile anlaşmasını engel getiriyor.
0: Evet. Yani
1: bir anda bu anlaşmanın kilitlendiğini gözlemliyoruz. Yani senin yerine yapay zeka araçlarını yönetip görevi tamamlayan bir AI olarak Manus bir anda ivmesi artmış. Gördüğüm kadarıyla da ilk duyduğum zaman da yani 75 milyon dolar yatırım almasıyla da dikkat çekmişti benim radarımda da. Evet. Meta ile de 2 milyar dolar teklif üzerine anlaşılıyor ama devlet araya girip imzalar atılmış olmasına rağmen geriye dönük iptal yapıyor. Bu artık devlet seviyesinde de incelenen, ülke dışında farklı ülkelerle anlaşma yapılmasının önüne geçilen politikalar zinciri de var bu hikayenin farklı kollarında. Doğrusu böyle bir dikkatle de dinliyorum sizin aktarmış olduğunuz yeni uygulamaları.
0: Evet, yani şeyler, ya Manus olayında şöyle bir şey var. Manus birazcık böyle beyaz yaka yapay zekası aslında. ve içeride, yani Manus'un çözümleri genellikle sunumlar üzerine, iyi araştırma üzerine ve bir şeyi daha güzel sunmak üzerine. Manus'un altyapısında olan bilgi birikimi ve know-how inanılmaz bir şey. Yani şirketlerin bütün özelleri neredeyse Manus'un içinde, çünkü bilançolarını orada görselleştiriyorlar.
1: Tabii.
0: Onu sunum haline getiriyorlar. Yani aslında akan ve giden database'i inanılmaz bir veri bankası var içinde geçen öbür tarafa ve bunların hepsi gizli belgeler. Yani ne kadar önemli olduğunu soru işareti ama hepsi kendi etik anlayışına göre gizli, bir şirketin, bir tüzelin gizli de olması gereken belgeleri. Yani o yüzden orada çok ciddi bir şey var. Burada da aynı şekilde işte bir sağlık taramasının bu kadar açık olması ve diğerlerini etkili olması, bir şeyin elinde olması da bir soru işareti. İşin diğer tarafı, işin güzel tarafı da var tabii ki. Yani
1: peki Genco Bey, olması. Bir de tenis oynayan, masa tenisi oynayan bir robot olmuş.
0: Evet,
1: onunla ilgili yorumunuz nedir?
0: Sony'nin bir robotu var. Bu masa tenisi oynuyor, bir de yendi. Yani şu anda iyi bir oyuncuyu da yendi. Hatta yani bu Muhteşem Marti ile gündemde olan masa tenisi bir de buradan bir haberle gündeme geldi filmle birlikte. Çok iyi bir robot. Yani bu bir fabrika robotu gibi değil. Yapay zekanın daha önde olduğu fakat kaosu çok iyi şey yapabilen, öngörebilen, ezberlenmiş bir şarkı gibi değil. Çünkü şu anki robotik kollar bir kod veriyorsunuz ve onu yapıyor. Devamlı aynı hareketi yapıyor. Bu böyle doğaçlama bir caz gibi bir şey. Yani o an karar veriyor. Kaosu kendi kendini yönetiyor ve refleks edindiğini görüyoruz. Bu çok büyük bir gelişme aslında. Bu daha sonrası için büyük bir gelişme. Çünkü yani depo, fabrika, ameliyat, spor antrenmanları gibi hassas üretimi olan ve anlık kararlar verebilecek yerlerde kullanıma yol gösteren bir şey. Özellikle tıbbi kullanımda. Çünkü bir topun vuruş hızı, spin tarafı ve yere değdikten sonraki topun gideceği taraf ve karşı tarafın konumu. Yani çok bilinmezli bir şey.

0: Aslında masa
1: Evet,
0: tenisi
1: çok
0: inanılmaz
1: hızlı bir şekilde
0: bir spor.
1: karar mekanizması gelişecek. Yani karar refleksi kazanmasının önünü açan aslında bir uygulamadan bahsediyorsun. Sempatik bir haber gibi dursa da farklı
0: Evet.
1: taraflara yatırıma olacak bir gelişme anlaşılan.
0: Aynen, çok hızlı ve değişken ortamlarda karar verebilen bir yapay zeka var ve yendi insanı. Yani şimdi bu şey gibi değil, bir Go oyunu ya da bir satrançtaki stratejik gelişimler değil. Sadece yazılımsal bir taraf değil. Bir kol var yani, oynuyor seninle. Fiziki, bugün anlattığım üç tane şey de fiziken karşımıza çıkan, bizi fiziken yeni formlara sokan şeyler. Yani bu hep kurtaran şey var ya, görüyorsunuz özellikle bu Dünya Kupası aktivitelerinde çok var. Gol yemeyen bir kaleci var. Hiç kimse gol atamıyor. Yani o tamam, o bir mantığı var. Çünkü senin orada değişkenin belli, şeyin belli, ama şimdi kaleci bize, bir de kaleci gol atmaya çalışıyor burada. Öyle düşünün. Yani iki taraflı oynuyor ve sürekli oynanan bir şey. Bir tane şeyleri de, bir set session'ları da çok uzun sürdü. Yani şeyle YouTube'da merak edenler Sony'nin Ace diye bir şeyi, robotu, onunla olan maçı izleyebilirler. Gerçekten bir tanesi uzun sürüyor. 4, 2,5, 3 dakikaya yakın bir şey oluyor. Maç oluyor, bir set oluyor. Ve insan çok zorlanıyor karşısında.
1: Evet, Genco Bey, tabii sizin duyurduğunuz haberlerle beraber hep bir ufkumuz genişliyor ama ben her zaman böyle bir ünlem tarafından da yaklaşmaya meyilli oluyorum doğrusu. En son Güney Kore'de, son olarak da ben de onu ekleyeyim bu konuya, kahve termoslarının tanıtımını yapan bir zincir kahve markası, Amerika
0: Evet.
1: menşeli, kullandığı slogan, seçtiği gün sebebiyle boykot ürün olarak değerlendirmeye başlandı. Epey de bir mali zararları var. Yarım
0: Aynen.
1: günlük kapatma maliyeti 1 milyon dolar denildi ama yeniden imaj düzeltme ne kadar tabii hesaplanabilir maliyeti çok kolay olmayacaktır. Dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bu firma 18 Mayıs'ı tarih olarak seçmiş, Tank Day olarak duyuruyor. Güney Kore'de 1980 ve 87'de yaşanan ölümle sonuçlanan yani bir dizi hadiselere uzanıyor. Ve burada tak on the table, yani masaya vur şeklinde
0: Evet.
1: bir yine slogan kullanılmış. Bu da geçmişinde ölümle sonuçlanan bir dizi kötü hadiseleri hatırlatıyor. Ve buradaki firmanın CEO'su zaten görevden alındı ama savunmasında yapay zekadan yararlandık sloganı bulurken demişler. Doğrusu dikkate değer önemli bir gelişme. Çok büyük bir firma. Dünya
0: Evet.
1: genelinde şubeleri sayısız oranda yüksek olan bir firmanın yapmış olduğu bir hata bugün bir ülkede önemli bir güven zedelenmesine de dönüştü. Yani günlük hayatlarımızda kullanırken dikkat etmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olduk. Genco Bey, çok teşekkür ederiz. Sizinle beraber de 3 yeni haberi duyurmuş olduk dinleyicilerimize. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, sevgiler.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle birlikteliğimizin son kısmına gelmiş olduk. Kültür sanat haberleri yer alacak bu bölümde de. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün aktaracaklarınızı da merakla bekliyorum. Söz sizde, buyurun lütfen.
2: Evet, öncelikle tüm ben Babalar Günü'nü kutlamak istiyorum buradan.
1: Eksik olmayın.
2: Hayatımıza emek veren, yol gösteren ve yanımızda duran babalara sevgi ve saygıyla diyerek başlayalım. Bugün sanat dünyasından, tabii artık Haziran ayının ortasına geldik. Yaz mevsimi de kendini hissettirmeye başladı. Bir yandan da geçen programlarda da bahsetmiştik. Gece müzeciliği birçok antik kente ve tarihi yerlerde, müzelerde başladı. Bu haberimiz de Topkapı Sarayı'ndan olacak. Yaz sezonunun özel uygulamalarından biri haline gelen gece ziyaretleri de bu yıl genişletilen güzergahıyla açılıyor. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 13 Eylül'e kadar cumartesi günleri 20.30 ila 22.30 saatleri arasında gece ziyaretleri sarayın yakın dönemde açılan bazı bölümleriyle de beraber ziyaretçilere açık olacak.
1: Yakın
2: Bu
1: zamanda
2: haberi
1: ben de İstanbul'a gideceğim. Çok sevindim doğrusu. Değerlendireceğim bir bu etkinlik olacak. Topkapı Sarayı'nda kaçmaz doğrusu böyle bir saatlerde
2: Evet.
1: gezme aralı. Yine vizyona giren filmlerden neler bahsedersiniz?
2: Evet, vizyona giren filmlerde bu hafta hem çocuklar için hem yetişkinler için çok güzel seçkiler var. Pixar'ın Soul serisi Oyuncak Hikayesi 5 bu hafta vizyona giren filmler arasında. Hı hı. Yani özellikle tabii serinin diğer filmlerini izleyenler bilirler. Farklı 3 karakter var. Aslında oyuncaklar bunlar.

0: vızı vıcı vecesi. Günümüz çocukların elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Aslında filmde birazcık günümüze uyarlanmış tekrar yeniden çekilerek. Bir diğer filmimizde Robin Hood'un ölümü. O da Hugh Jackman ve Judy Comer'ın başrollerinde yer aldığı bir film. Efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanıyor filmde. Bir diğer önerimiz de Yen San Ho'nun imzasını taşıyan Koloni'de vizyona giren filmler arasında yer alıyor. Filmin konusu da biyoteknoloji konferansında ortaya çıkan ve hızla mutasyona uğrayan bir virüsün işte etkinliği felakete çevirmesini konu alıyor filmde. Açıkçası hepsi birbirinden farklı ve yani hani önereceğim filmler arasında olabilir.
1: Dünyadaki gelişmeleri konuşurken yine Robin Hood'a değinmiştik. Bugün bir işaret gibi olarak değerlendirmeye başladım. Öncelikle de izniniz olursa ben bu filmi herhalde ön plana çıkarmak istiyorum sanki. Dinleyicilerimizin evet. tercih etmesi adına. Peki konserlerden, etkinliklerden haberler var mı?
0: Etkinliklerde epey hareketli geçiyor. Hem Ankara'da hem İstanbul'da farklı etkinlikler var. Kadıköy Belediyesi'nin kitap günleri bugün son günüyle edebiyat severleriyle buluşacak. Aslında epeydir devam ediyor, bir haftadır. Bir diğer etkinlikte İKSV tarafından Bursa Holding sponsorluğunda düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali. Bir Haziran ayı deyince de bu festival çok bilinen ve hatırlanan bir festival. Festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un farklı salonları ve özel mekanlarında konser, tiyatro, atölye, söyleşilerle müzikseverlere güzel bir etkinlik sunuyor. Bir etkinlik bir etkinlik haberimiz aslında Kıbrıs'tan. Hiç Kıbrıs haberlerini paylaşmadığımızı fark ettim. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında 26. kez sanatseverlerle buluşacak. Bu festival haberini de paylaşalım ve son olarak da Nilüfer Caz Festivali de Bursa'da 24-28 Haziran'da açık havayı bir müzik sahnesine dönüştürerek Bursa'lı müzik severleri bekliyor.
1: Peki tiyatroları da geçelim mi? Tiyatrodan duyuracağımız haberler var mı?
0: Tiyatrolarda Semaver Kumpanya'nın sahnelediği Molière klasiği Cimri 22 ve 25 Haziran'da tiyatro severlerle buluşacak. Tabii bu oyun hem klasik hem çağdaş yorumlarıyla ve hani Cimri'nin kendi tabii Molière'in klasik bir eseri farklı bizim tiyatromuzda da hem devlet tiyatrosunda hem özel tiyatrolarda oynandı. Son oyunla beraber bu oyunculuk performanslarıyla da öne çıkan güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
1: Sergiler ya da kitaplar size bırakıyorum, hangisini duyurmak istersiniz?
0: Sergilerden devam edelim.
1: Tamam.
0: Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubeyt Ala Akkaya'nın Yol adlı multidisipliner sergisi Tarık Zafer Tuna'ya Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Derviş'in içsel yolculuğundaki 7 ayrı hali sanatın farklı disiplinle sunuyor sergi ve 10 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık. Bir diğer sergi haberimiz de PG Art Galeri'nin Tutunma Biçimleri başlıklı bir grup sergisi de Balat Surp Hreş Dekal Ermeni Kilisesi'nde düzenleniyor. O da Balat'ın katmanlı tarihini taşıyan yapı içerisinde kurgulanan bir sergi. Bu sergide önerebiliriz.
1: Şimdi birbirinden farklı etkinlikleri aktardınız. Tabii güzel bir mevsim döneminde olmamızın hasebiyle de daha çok dışarıda bu etkinlikler, ama yine de o dışarıda sandalyesinde, koltuğunda kitabına yer vermek isteyenler de olabilir. Bir tane kitap önerirse sizden rica edeceğim. Bu geleneği bozmak istemiyorum.
0: Evet, iyi yaptınız. Çok doğru. Benim de şu an masanın başında olan Sardunyalar Güneşe Bayılır. Başak Arslan'ın yaz mevsimine eşlik edecek akıcı bir öykü kitabını önermek istiyorum. Aynı zamanda bu yıl Sait Faik Öykü Ödülünü aldı bu kitapta. Bunu dinleyicilerimize önerebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Dileriz dinleyicilerimizin günlerine renk katacak etkinlikler duyurduk bu haberler içerisinde. Aydan Hanım, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
1: Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Haftanızı değerlendirebileceğiniz etkinlikler silsilesi içerisinde bir tanesine ben de bugün yer vereceğim doğrusu. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri tekrar karşınızda olmak üzere ayrılıyoruz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Hasan Telli oldu. Mikrofonda da ben Büşra Tihirdan vardım. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ardan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kırılış yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketle hukuk yargılamalarının hızlandırılması ve bilişim teknolojilerinin yargı süreçlerinde daha etkin kullanılması hedefleniyor. IBAN kiralama olarak bilinen uygulamaya yönelik yeni yaptırımlar da düzenlemede yer alacak. Ankara'da korsan otoparkçı ve valelere yönelik operasyon yapıldı. Vatandaşın huzurunu bozan ve kamuya açık yerleri işgal ettiği tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. Teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar. Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
1: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-20

0: 21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Reklamlar.

0: Unutma beni.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Annemiz bugün bizi bekler. Zeynep, kızım. Aa, daha hazırlanmadın mı yavrum?
3: Yok, hazırlanmadım. Hazırlanmak da istemiyorum. Ben sizinle gelmeyeceğim anne.
2: Ne demek ben gelmeyeceğim Zeynep?
3: Hı? Evde kalmak istiyorum anne. Dizi filan izleyeceğim. Anneanneme siz gidin.
2: Aa, olur mu öyle şey kızım? Bayram ziyareti bu. Hem anneannen üzülür sonra.
3: Ya, anneannemin bayramdan haberi mi var sanki? Sen de kendini kandırmayı bırak artık anne.
2: Neler diyorsun sen böyle Zeynep? Kendimi mi kandırıyorum? Saçma sapan konuşmayı bırakır mısın? Hadi, hadi. Bak, duymamış olayım. 15 dakika içinde hazırlan. Gel, babanla seni bekliyoruz. Hadi.
3: Ya, neden anlamak istemiyorsun anne? Gelmek istemiyorum diyorum sana.
2: Bak, sinirlenmeye başlıyorum. Bayram günü anneannene gitmemek de ne demek Zeynep?
3: Hı? Evet, istemiyorum anne. Çünkü o artık benim anneannem gibi değil. Anlasana artık.
2: Sen ne biçim konuşuyorsun böyle? İyice terbiyesizleştin sen. Bak şimdi babana söyleyeceğim bu dediklerini.
3: Söylersen söyle. Hem zaten o da benim gibi düşünüyor artık.
2: Zeynep, sen ne diyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın Zeynep?
3: Neden anlamak istemiyorsun anne? O artık benim anneannem değil. Beyni gitti, beyni.
2: Sen ne zaman bu kadar gaddar? Ne zaman bu kadar kalpsiz oldun Zeynep? Terbiyesiz seni. Dediği laflara bak. Yazıklar olsun sana Zeynep.
4: Ne oluyor ya? Bayram günü ne bu bağış çağırış?
2: Zeynep sinirlerimi oynattı. Bu terbiyesiz geçmiş karşıma. Anneanneme gitmeyeceğim. Çünkü o benim anneannem değil. Benim için o artık yok diyor. Duyuyor musun Halil? Ve dediğine göre sen de böyle düşünüyormuşsun. Bundan güç almış. Karşıma geçmiş neler neler diyor ya.
5: Sanırım birbirimizi yanlış anladık. Kızım, öncelikle sen beni yanlış anlamışsın. Ve annene de yanlış aktarmışsın. Üstelik yani bence kendini de doğru anlatamamışsın.
3: Bıktım ya, bıktım. Ne zaman anneannem hakkında konuşmaya kalksam annemin kalpsiz, vefasız, gaddar diye üstüme gelmesinden bıktım. Bıktım artık baba.
2: Yahu anneannem artık başka biri, beyni gitti, o benim için yok oldu. Benim artık anneannem yok, onu ziyarete gitmeyeceğim diyen sen değil misin? Ya gerçekten delireceğim. Zaten acı çekiyorum, zaten üzgünüm.
5: Dur Serap, dur da kızı bir dinle.
3: Üzülüyorum anne. Duyuyor musun? Anneannem için ben çok üzülüyorum. O kadar çok üzülüyorum ki. Onu bu halde görmek istemiyorum. Eskisi gibi bana masallar anlattığı, beraber oyunları oynayıp şarkılar söylediğimiz, o zamanlardaki gibi kalmasını istiyorum aklımda. Bu yüzden de kaçıyorum ondan. Ondan kaçmak istiyorum.
2: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum kızım? Ama sevdiklerimizin iyi zamanları gibi böyle kötü zamanları da oluyor. İşte sevginin gücü de burada ortaya çıkmıyor mu?
5: Annen doğru söylüyor kızım. Belki anneannen sana eskisi gibi davranamıyor. Evet, o çok değişti. Ama beyni eski beyni değil ki. Belki hiçbirimizi, hatta kendi kızını, anneni bile tanımıyor. Ama o bizi hissediyor Zeynep. Ben buna inanıyorum.
2: Onun bizi hissettiğini ben de hissediyorum. Çünkü ne kadar göstermese de biz onun içinde bir yerlerde varız kızım. Sevgi onun içinde var. Ve insanın sevgisini ortaya koyması, sevgiyi yaşaması için bütün şartların mükemmel olması da gerekmiyor. Zor zamanlarda birbirimizden kaçarak değil, aksine birbirimize sarılarak,

0: Ancak birbirimize destek olup acıları paylaşarak yaralarımızı sarabiliriz yavrum.
1: Demans hastasını ziyaret ettiğinizde onun bu durumu hatırlayıp hatırlamaması aslında o kadar da önemli değildir. Önemli olan o an yaşadığı mutluluk ve sizi gördüğünde beyninde oluşan o küçük parıltıdır. Hem bakım veren de bundan faydalanır. Hastayı ziyaret ettiğinizde bakım verenin sıkıntılarını görmek, onun emeğini orada izlemek, onunla bu duyguları paylaşmak onda bir güven duygusu yaratır. Kendisini yalnız hissetmez. Böylece bakım verende oluşan yük ortadan kalkar. Biz belki farkında değiliz ama biz yokken bakım veren sürekli kendine şunu söyler. Ya ne yaparsam yapayım işler düzelmiyor. Her gün daha kötüye gidiyor. Ama bu ziyaretler bu durumu tersine çevirir. Özetle doğru zamanda ve gerektiği kadar yapılan ziyaret hem hastanızdaki zihin fonksiyonlarını çalıştırır hem de bakım verene güven verir. Sevdiklerinizi ziyaret edin.

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu haftada yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda çocuklarda özgüven ve özgüven eksikliğini ele alacağız. Bir çocuğun ben yapabilirim diyebilmesiyle ya başaramazsam kaygısı arasındaki aslında koskoca bir dünya var. Özgüven yalnızca başarı elde etmekle ilgili değil, denemeye cesaret edebilmek, hata yaptığında yeniden ayağa kalkabilmek, düşüncelerini rahatça ifade edebilmekle ve en önemlisi kendini değerli hissetmekle ilgilidir. İşte tüm bunların temelinde sağlıklı bir özgüven yatar. Peki özgüven nasıl gelişir? Aile tutumları bu süreçte ne kadar belirleyicidir? Okul ortamı ve öğretmen yaklaşımı çocuğun kendisine bakışını nasıl etkiler? Ve belki de en önemli soru, bir çocukta özgüven eksikliğinin olduğunu nasıl fark ederiz? İşte bu önemli sorulara bugün programımızda yanıt arayacağız. Bu haftaki konuğumuzsa klinik psikolog Sevgi Aleyna Destan. Sevgi Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız? Merhabalar.
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz deyiz. Çok teşekkür ederim. Sevgi Hanım hemen dilerseniz ilk sorumuzla programımıza başlamış olalım. Özgüven nedir? Öz saygıyla aynı şey midir diye başlamış olalım.
1: Şimdi şöyle açıklayabiliriz. Az önce çok güzel bahsettiniz özgüvenin ne olduğundan. Özgüven kişinin bir şey yapabiliyor olabilmesine dair aslında inancıyla ilgili. Ve biz bunu çoğu zaman öz saygıyla karıştırıyoruz. Çünkü birbirine çok iç içe geçen kavramlar. Özgüven dediğimizde bir duruma karşı kişinin ben bunu yapabiliyorum, ben bunu yapacağıma inanıyorum, yapabilecek gücü kendimde bulabiliyorum dediği bir kısım var. Ve aynı zamanda yapamadığım takdirde de bu durumda nerelerden destek alabileceğimi, güç kaynaklarımı, destek kaynaklarımın farkındayım. Yapamadığımda bu durum karşısında yıkılmıyorum, çaresiz değilim. Destek alabilirim dediği kısım bizim için aslında kişinin özgüvenini temsil eden alanlar. Ama öz saygı dediğimiz nokta kişinin değerliliği ile ilgili. Ben bunu başaramadığımda beceriksizim, yapamıyorum, değersizim, çaresizim, bunu yapamazsam sevilmem, insanlar tarafından kabul edilmem dediği ve kendisine yönelik artık saygısı çerçevesinde baktığımız kısım öz saygıyı oluşturuyor. Yani özgüven aslında kişinin daha çok eylemsel ve yapabilirim dediği bölümler. Öz saygıysa daha benlik inancımızla ilgili bir tutumu sergileyebiliyor diyebiliriz.
0: Peki çocuklarda özgüven ne zaman ve nasıl gelişir?
1: Çocuklarda özgüven aslında doğduğumuz andan itibaren gelişen bir kavram diyebiliriz. Özellikle bu süreçler içerisinde 0-3 yaş bizim için çok kıymetli. Bir çocuk hayal edebilirsiniz. Biz bazen seanslarda da ya da çıktığımız katıldığımız programlarda da şey söylemeyi çok seviyorum ben. Evrensel bir

0: çocuk hayal edelim diyoruz. Bu hayal ettiğimiz çocuğu doğum anından itibaren baktığımızda iki tane bebek var yan yana ve bir tanesi ben çok girişken, özgüven tutumu koparan, her şeyi yapabilen, başarabilen ya da deneyen, yanılmayan, yanıldığı zaman pes etmeyen bir çocuk olacağım deyip de diğeri yok ya ben yapamam ki, ben bunu başaramam ki diyen bir çocuk olacakmış hissini göremiyoruz. Çünkü ikisi de bir bebek. Ama bakıldığında ikisinin büyüdüğü ortamda bazen çok farklı olabiliyor. O yüzden özgüven dediğimiz kısım sonradan çevrenin katkısıyla, karakter dediğimiz sistemin oturmasıyla birlikte gelişen bir yapı diyebiliriz. Yani doğum itibariyle mizacın getirdiği yatkınlıklar elbette kişide var mıdır? Vardır. Mizaç konusu araştırmalar açısından çok tartışılan bir konu. Ama özgüven dediğimizde en baskın olan şeyin çocuğun büyüdüğü ortam, çevresel faktörleri, karakter gelişimi, karakter dediğimiz kısım insan yapısındaki çevrenin geliştirdiği sistemden bahsetmiş oluyoruz. O yüzden özgüven dediğimizde daha çok karakterle yani çevrenin geliştirdiği bir sistemle şekilleniyor diyebiliriz çoğunlukla.
1: Peki özgüveni yüksek veya düşük olan çocuğun temel özellikleri nelerdir?
0: Şimdi özgüven yüksek ve düşük kısmında şundan bahsedebiliriz. Bir kişinin özgüveninin yüksek olduğunu nasıl anlayabiliriz? Günümüzde özellikle 2026 ile ilgili söyleyebiliriz belki bunu ve işte 2020 sonrası, 2015'li yıllar sonrasında gelişen ve büyüyen nesille ilgili her şeyi yapabilirim, her şeye gücüm yeter demek özgüven değil aslında. Özgüven dediğimiz sistem, ben bunu yapabilirim, bu yemeği yapabilirim, bu okulu okuyabilirim, bu etkinliği yapabilirim ama bunu yaparken karşıma çıkacak zorluklarla karşılaştığımda pes etmeden, çaresiz hissetmeden ya da bunları altından kalkamayacağım kadar kendime zorlaştırmadan destek alabileceğim kaynakların da farkına vararak üstesinden gelebilirim inancına sahip olmayla ilgili. Bir çocuk için bunlar çok zor. İşte diyoruz ya yine bir evrensel bir çocuk hayal edin. Bir oyuncağı açmak istediğinde açamadığında hemen pes edip "Aa ben bunu yapamadım. İşte anne bunu sen benim yerime açar mısın?" diyebilir. Ama orada çocuğu cesaretlendiriyor olmak çok kıymetli. Eğer ki çocuğun açabileceği, yani motor becerileri bakımından, yaşı itibariyle, gücü itibariyle çocuğu en iyi ebeveynleri tanır ve sosyal ortamdaki öğretmenleri, arkadaşları tanırlar. Çevresindeki bir yetişkin ona bunu yapabilirsin diyerek cesaretlendirdiği takdirde çocuk burada bu özgüveni kazanmış oluyor ve evet tamam ben bunu bir daha deneyebilirim diyebiliyor. Bir kapağı açmak gibi, bir kutu oyununu yaparken dengeyi sağlayabilmek gibi. Çocuğun bunları yaparken ve deneyimlerken cesaretlendiren ebeveyn iç sesini aslında zamanla çocuk içselleştirmiş oluyor. O yüzden özgüvenli ve özgüvensiz insanlar, çocuklar açısından baktığımızda iç seslerini takip etmemiz çok kıymetli oluyor. Çocuğun iç sesi ona ne söylüyor? Özgüveni yüksek olan çocuklarda şunu görüyoruz. Yapabilirim. Yapamazsam da bu dünyanın sonu değil. Tekrar deneyebilirim. Denedim olmadı mı? Bir öteki yetişkinden destek alabilirim. Ama özgüveni daha düşük olan çocuklarda gördüğümüz şey çabucak pes etme, çok çabuk yıkılma, çok bu konuyu öz saygısı haline getirme. Ben başarısız mı oldum? Ben beceriksizim zaten. Ben yapamam ki zaten. Ve bundan sonraki olacak olan deneyimleri içerisinde de çok yoğun bir kaygıya sahip olabilen çocuklar oluyorlar. Yani bu başıma geldi. Şu an işte ben oyun oynarken bu oyunda kaybettim. Bundan sonra bu oyunu bir daha hiç oynamayacağım. Her zaman kaybederim zaten diyen ve kendisine yönelik ben zaten beceriksizim deyip olumsuz bir öz saygı geliştiren çocuklar aslında bizim için öz saygısı düşük olan, öz saygısına dair inancı düşük olan, özgüveni düşük olan çocuklar diyebildiğimiz çocuklar. Yani aradaki en büyük fark itibariyle bu iki tarafta hata yapabilme potansiyelini değerlendiriyoruz. Özgüveni yüksek olan çocukların daha hata yapmaya dair toleresinin yüksek olduğu, tamam hata yaptım ama düştüğüm yerden tekrar kalkabilirim diyen, öz saygısının düşük olan çocukların ise hata yapmak için dünyanın sonu olarak baktığı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgi Hanım, demin de bahsetmiştiniz. Ben bir şey yapmayı deneyebilirim. Bir de ben her şeyi yapabilirim. Tabiri caizse fütursuzluğu da olabiliyor bazen. Şimdi bu noktadan ele alırsak, peki özgüven ile sınırsızlık arasındaki fark nedir tam olarak?
0: Çok güzel. Bence bu konu çok karıştırılan bir konu özellikle. Çünkü şu an inanılmaz derecede bir her şeyi yapabiliriz, her şeye kadiriz, her şey bizim için, her şey mümkün denilen bir süreçte ve toplumun bu benlik açısını, düşüncesini çok fazla pompaladığı bir sistem üzerinde yaşıyoruz. Burada şunu bilmek gerekiyor. Sınırlarımızın nerede başladığını bilmek

0: bir ötekinin sınırlarının nerede başladığını bilmek ve ilişki dediğimiz şeyin aslında birbirine çok iç içe geçen iki kümeyle değil, birbirine denk gelen ama ortak kesişim kümelerinin olduğu alanları görmeyi çocuklara öğretmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi çocuklarda sınır koymak demek onun özgüvenini zedelemek anlamına gelmiyor. Aksine çocuğa buranın bir dünya olduğunu ve bu dünyanın, bu sistemin içerisinde yapamadığımız şeylerin de olabileceği, bizim kontrol edemediğimiz şeylerin de başımıza gelebileceği ve bunlarla nasıl baş edebileceğimize, bu zor duygularla nasıl baş edebileceğimize dair yön göstermek aslında çocuklara yapmamız gereken şey. O yüzden her şeyi yapabilir olduğuna inandırmak değil çocuğa özgüveni aşılarken yapmamız gereken şey. Senin bedeninin bir sınırı var. Senin gücünün bir sınırı var. Senin zihninin, işte çalışma potansiyelinin, başarılı olmak için gece gündüz çalışan çocuklar var, akademik kaygı yaşayan çocuklar var. Bir oyun oynarken en iyisi olmak isteyen, birinci olmak isteyen çocuklar var. Yapabileceğin şeylerin bazen bir sınırı olabiliyor. İşte bu oyun senin yaşına göre uygun değil ya da bu oyun senin oynayabileceğin bir oyun değil mesela diyelim ki. Ve burada çocuk hayır ben bunu da yapmak istiyorum, oraya da gitmek istiyorum, bunu da yemek istiyorum diyerek bunu isteklerine çok sınırsız bir şekilde ortaya koyduğu takdirde biz bu çocuğa özgüvenli diyemeyebiliriz. Çünkü çocuk yapamayacağı şeylerin farkında değil. Ya da bazen kişi hata yapmaktan çok korkabiliyor. İşte bir oyun oynayacağı zaman bu oyuna girmek istemiyor çünkü kendinden yaşça daha büyük ya da başarı anlamında öncesinden daha başarılı olan arkadaşları var ve bu oyunda ikinci, üçüncü olacağını biliyor. O zaman biz burada çocuğu şey olarak görebiliyoruz. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ben bu yarışa katılmak istemiyorum. Ben bu sınava girmek istemiyorum. Ben bu sınıfta okumak istemiyorum gibi gibi. Çünkü sınırlarının aslında bilinç anlamında farkında ama bu sınırlardan korkan bir çocuk. Özgüvenli bir çocuk dediğimizde bu sınırlardan korkmuyor aslında. Sınırların hayatın içinde bir parçası olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla sınırsız bir çocukla özgüvenli çocuğun en büyük farklarından bir tanesi sınırın kötü bir şey olmadığını. Aslında hayatın içinde hepimizin, vücudumuzun bile sınırları var. Kanımızın, derimizin, dolaşım sistemimizin bile bir sınırı var. Ve bu sınırlara ihtiyaç sahibi olduğumuzu, ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Özgüven sahibi olan çocukların birazcık daha sınırlar noktasında daha hayatın içine entegre edebildiğini görüyoruz.
1: Özellikle şunu çok sayın velilerimiz, dinleyicilerimiz bazen göremiyoruz sanırım bizler de. Dediğiniz gibi zekanın da bir sınırı vardır, yeteneğin de bir sınırı vardır. Öyle ya, herkesin her şeye bir yetebilme gücü olmayabiliyor. Bir yerde bir dur noktası geliyor insanın. Ama işte çocuğa yapamayacağı şeyler üzerinden aktarımda bunu bir cesaretlendirme olarak, bir özgüven empoze etmek olarak da adlandırılabiliyor zaman zaman.
0: Kesinlikle ve bu çocuk için düşünsenize ne kadar zararlı ve ne kadar yıkıcı bir
1: Muhakkak.
0: şey. Yani yapabileceğine dair çok sevdiği insanlar tarafından yoğun bir inanç pompalanıyor. Ve çocuk sahaya çıktığında hayatın içindeki gerçeklerle yüzleştiğinde çok ciddi bir düşüş yaşar. Çünkü ev içerisinde bizim küçük fanusumuzda büyüttüğümüz çocuk her şeyi yapabilir. Aslansın, kaplansın. İşte onu da çok iyi yap, ne güzel resim çizdin vesaire dediğimiz çocuk yarın öbür gün okula başladığında çok daha güzel resim çizenlerle bir araya gelebiliyor. Ya da kendinden çok daha yetenekli olan kişilerle bir araya gelebiliyor. Ve bu aslında bizim çocuğa yaptığımız iyi olarak zannettiğimiz şeyin maalesef çocuk tarafından çok kötü deneyimlendiği, çok acı deneyimlendiği bir yere dönüşebiliyor. O yüzden amacımız çocuklara hayatın içerisindeki bir gerçeğin payını sunabilmek. Ama onların düzeyi kadar. Tabii ki de burası hayat, işte senin karşılaştığın sınıftaki arkadaşların senden çok daha iyi şeyler yapacaklar, sen iyi bir şey mi yaptığını zannediyorsun gibi korkunç bir
1: Karamsar.
0: yüzleştirme, bir karamsar bir yüzleştirmeden bahsetmiyoruz. Ama en iyisi olmak zorunda olmadığını göstermek ya da şu an bulunduğu yerde en iyisi olmadığını, en iyi olmak zorunda olmadığını, sevilebilir olmak için, başarılı olmak için yaptığı şeyin yeterli olduğunu ve en iyi olmak zorunda olmadığını, eğer bunu yapıyorsa ve yaptığı şeyde başarılıysa, iyi olmak da istiyorsa onu destekleyeceğimizi söylüyor olmak çocuğun özgüveni için zaten çok yeterli bir yapı.
1: Muhakkak. Hep aileden bahsettik Sevgi Hanım. Aile tutumu özgüveni üzerinde nasıl bir etkisi vardır?
0: Ben aileler konusunda çok hassas oluyorum. Çünkü dedik ya 0-3 yaş arasında bir çocuğun doğduğu, büyüdüğü ve gördüğü tek yapı aile. Eğer ki aileye sahip, ya aileden kastımız burada temel bakım verenler aslında. Bazen bazı çocuklar için bu büyüdükleri başka bir yurt olabilir, başka bir okul ortamı olabilir.

0: Bir komşu bile olabilir onların bakımını üstlenen ya da bir bakıcı. Ama burada önemli olan şey şu. Çocuğun büyüdüğü ortam, onu büyüten ortam. Çoğunlukla aileden bahsediyoruz. Ona ne veriyorsa bir çocuk onu alabiliyor. Yani beyaz bir tahta gibi düşünelim. Biz bu tahtanın üzerine ne yazıyorsak o tahta onu alabiliyor. Ne yazıyorsak o bize dönüt olarak da onu verebiliyor. Yani çocuğa eğer biz iç sesini oluştururken sıfırdan doğmuş bir çocuk düşünün. Herhangi bir dil bilmiyor, yol bilmiyor, iz bilmiyor. Hayata dair bir bakış açısı ancak bizim oluşturduğumuz kadar olacak. Biz ona eğer 1-2 metre ileriye kadar görebilirsin diyorsak, çocuk gördüğü şeyin sadece 1-2 metre olduğunu zannediyor olacak. Halbuki kilometrelerce ileriyi görebiliyor belki. Düşünün, böyle bir yapı içerisinde biz ne verirsek onu alan, bizim sesimizi iç sesi haline getirecek olan bir çocuk için aile tutumu önemli olmaz mı? Kesinlikle çok önemli olur, çok kıymetli olur. O yüzden biz bu çocuğu büyütürken 0-3 yaş arası içerisinde ne veriyorsak çocuk onu alıyor olacak. Biz çocuğa katkı sağlayacak yapı içerisinde, hayata bakışı içerisinde sadece olumluları vermek değil, olumsuzları gördüğü esnada da, düştüğü esnada da nasıl kalkabileceği yönünden ona bir mentor oluyorsak, bir yol gösterici oluyorsak bu çok kıymetli. Özgüveni çok iyi etkileyen bir yapı. Ya da çocuğun yapabileceği şeyleri gösterdiğimizde aslında yapabildiği şeylerle gurur duyuyor olmak, yapabildiği şeylerle mutlu olduğunu gösteriyor olmanın bencillik olmadığını ya da bir büyüklenmecilik olmadığını, aksine kendisini takdir etmenin de çok güzel bir şey olduğunu gösterdiğimizde kendi yaptıklarını da takdir edebilen bir iç ses geliştiriyor olacak. Dolayısıyla sürekli eleştiren, sürekli kusur bulan, sürekli yapılanlar içerisinde bak bu resmi çizmişsin ama taşırarak boyamışsın. İşte ben sana ev çizmeyi göstermiştim ama hep amalarla dolu. Bak ben sana böyle mi öğrettim bunu? Neden bu kapağı böyle açarken döktün diyen. Yapılan her şey içerisinde kusur bulan ebeveynlerle büyüyen çocuklar ya da çok kontrolcü ebeveynlerle büyüyen çocuklar işte ne gibi? Aman oraya gitme. Şimdi buradan şuraya giderken bak orada kaldırım var. Bisikletle kaldırımdan giderken düşersin dikkat et diyen bir çocuğun ebeveynini destekleyen bir çocuğun iç sesiyle aynı olmasını bekleyemeyiz tabii ki de. O yüzden ebeveynlerin tutumları gerçekten çocuğun özgüveni, çocuğun hayatı, hayata bakış açısı, dünyayı görme şekli konusunda çok büyük etkileri olduğuna inanıyorum. Eğer siz çocuğunuza doğduğu andan itibaren pembe bir gözlükle dünyaya bakmayı öğretirseniz çocuk dünyayı pembe görüyor olacak. Eğer siz çocuğunuza gri bir gözlükle dünyaya bakmayı öğretirseniz çocuk dünyayı gri görmeye başlıyor olacak. Zaman zaman farklı renklerin de olduğunu göstermek o yüzden çocuklara çok kıymetli ve artık hazır olduklarında da şeffaf bir gözlüğe geçip dünyanın gerçekleri bak bu renkte diyebiliyor olmak çok kıymetli. Önemli olan da zaten çocuğun düştüğü anda, bu şeffaf gözlüklerle dünyaya baktığı anda ihtiyacı olduğunda onun yanında olabilmemiz bu çocuklar için ebeveynlerin tutumları açısından bence çok destekleyici ve çok kıymetli bir yapı olur.
1: Peki hep olumsuzluklardan bahsettik, çocuğa bu şekilde bir empoze edilmemesi gerektiğini. Peki sürekli aferin, en iyisini yaptın, en güzelini yaptın deyip de pohpohlanan çocuklara etkisi ne şekil olur?
0: Az önce bahsettiğimiz gibi sınır noktasında çok esnetilen bir yapı burası. Sınırlar esnetilebilir. Buralarda bir sıkıntımız yok bence. Ama sınırsızlık dediğimiz ya da her yaptığına çocuğun aferin, aman çocuğun da travma olmasın. Bugünümüzün en büyük
1: En
0: yanılgılarından
1: büyük.
0: bir tanesi. Travma dediğimiz şey zaten şöyle oluşan bir yapı. Kişinin duygusal baş etme kapasitesiyle olayın duygusal yükü ne kadar zıt olursa travma o kadar büyük olur. Ne demek? Bu birazcık daha somutlaştıralım. Kişinin duygusal baş etme kapasitesinin düşüklüğü ne demektir? Çok hassas büyüyen, çok narin, çok kırılgan, çok korkan, hayatla baş etme noktasında çok endişeleri olan, duygusal anlamda zor duygularla, üzüntüyle, öfkeyle, kaygıyla, korkuyla baş etme konusunda deneyimi olmayan bir kişi bu duygularla karşılaştığında çok zorlanacaktır. Haliyle bu duygularla baş etme konusunda bir deneyim sahibi değil. O yüzden deneyimi çok düşük. Tam böyle bir süreçte çocuğun karşısına çok büyük bir olgu geliyorsa, duygusal anlamda olayın yükü, duygusal yükü çok yoğun bir şekilde geliyorsa, o zaman burada bir travma oluşabilir diyoruz. Mesela ne gibi? Diyelim ki 5 yaşındaki bir çocuk bir ebeveyn kaybı yaşıyor. Çocuğun duygusal baş etme potansiyeli ne kadar düşüktür? O yüzden bu bir dezavantaj. Olayın duygusal yükü de ne kadar büyük? Ne kadar zıt iki sistem birbiriyle geçiyor aslında. Bu noktada ebeveyn

Ebeveyn kaybına verilen anlam çok yüksek ve çok yoğun olduğu için burada bir travma oluşumundan bahsedebiliriz mesela. Ama şöyle düşünün, ebeveyn kaybı belki işte 60 yaşında bir yetişkinin 90 yaşındaki bir ebeveyni kaybetmesi aynı oranda bir travma oluşturmaz. Bakıldığında

0: çıktığımda herkes beni aynı bu şekilde onaylayacak. Çünkü benim dünyam ailem oluşturuyor. Benim dünyamı evim oluşturuyor. Benim dünyamı okulum oluşturuyor. Büyüdüğüm çevre neyse etrafımda gördüğüm sistemde bu oluyor olacak. Dolayısıyla çocuk sosyal çevreye çıktığında ebeveynlerindeki gibi, okulundaki gibi sürekli aferin alamadığında, hayatın gerçeğiyle yüzleştiğinde bu onun için baş etmesi çok büyük bir dinamik haline gelecek. O yüzden olaya yüklediği anlamın duygusu da çok yükselecek ve bu bizde bir travma oluşturabiliyor olacak. Aslında şöyle diyebiliriz. Bugün çocuğa travma oluşturmasın diye aferin diyor olmak, yarın çocuğa travma oluşturabilecek olan bir şey. Çünkü çocuk yarın bunun duygusal yüküyle karşılaştığında altından kalkamayacağı bir sistemin içine düşmüş oluyor.
1: Peki dengesi tam olarak nasıl olmalı Sevgi Hanım?
0: Şöyle, çocuğa hayatın bir prototipini onun yaşına uygun bir biçimde göstermek bence. Yani hayatın içerisinde ölüm de var, hayatın içerisinde başarı da var, hayatın içerisinde keyif de var, mutluluk da var, sevinç de var, heyecan da var, ama öfke de var, ama korku da var, ama kızgınlık da var, ama kıskançlık da var. Bazı duygular yokmuş gibi davranmak değil, her çocuğun içerisinde her duygunun olduğunu ona gösterip sadece bu duyguları dışarı yansıttığı biçimlerde davranışlarının önemli olduğunu göstermek bizim için çok kıymetli olur. Mesela ne gibi? Çocuk diyelim ki bir kardeş kıskançlığı yaşıyor. Biz burada ay benim yavrum kıskanmaz, yok ya o kardeşin çok seviyor deyip duyguyu yok saymamız normal değil. Çünkü çocuğun duygusunu görmemiş oluyoruz. Ya da bu kıskançlığın üzerine gidip eyvah benim çocuğum kıskandı ne yapacağız nasıl baş edeceğiz gibi bir büyüterek çocuğun da içerisinde korktuğu bir sistem haline dönüştürmek değil. Aa sen şu an çok kıskandın galiba. Ya da sen şu an kardeşini biraz kıskandın galiba. Bununla nasıl baş etmek istersin? Önce bir ona sorarak, bu duyguyu ona yansıtarak, çocuğun hissettiği duyguları ona gösterip yansıtıp, sen şu an biraz öfkelendin galiba diyerek ya da aa sen şimdi sınava gireceksin ya da sen yeni bir okula başlayacaksın, hiç bilmediğin bir ortama giriyorsun, biraz korktun galiba diyerek, onun ne yaşadığını anladığımızı, yalnız olmadığını, bu duygunun aslında herkes tarafından bazen hissedilebilir duygular olduğunu göstermek çocuğu rahatlatan bir sistem. Sonrasında da süreçle ilgili çocuğun yaşına uygun bir şekilde açıklama yapmamız çocuğu çok rahatlatan bir yapıya dönüştürecek ve şey de biliyor olacaktır. Evet ya şu an gerçekten hayatın içerisinde her şey var ve ben bunlarla baş edebilirim. Baş edemediğimde de destek alabileceğim bir yetişkin var. Yani çocuğun duygularını görüyor olmak onun özgüvenini geliştirme noktasında yapabileceğimiz en güzel adımlardan bir tanesi. Sonrasında da kendine zarar vermeyeceği, bir ötekine zarar vermeyeceği, bir eşyaya kasıtlı zarar vermeyeceği biçimlerde sınır koymak çocuk için yapabileceğimiz en güzel adımlardan bir tanesi.
1: Peki başarısızlık deneyimi özgüveni ne şekilde etkiler?
0: Eğer ki aslında başarısızlık deneyimi bence çocuk için özgüveni özgüven kısmında oturmuş bir özgüvene sahip olan bir çocuk için başarısızlık deneyimi çok da etkili, zorlayıcı olmayacaktır. Ama az önce bahsettiğimiz gibi sürekli bir aferin pompalanan bir çocuk için başarısızlık çok büyük bir acı. Şöyle düşünün, başarısızlığın anlamı çok büyük oluyor. Çünkü normal bir çocuk için başarı, başarısızlık, işte entelektüel bilgi, akademik sınavlar, 100 puan, 80 puan, 50 puan bunların anlamları yok. Hepsinin anlamı aynıymış gibi. Ama sürekli aferin alan bir çocuk için sürekli aferin veren bir ebeveyn için başarı çok kıymetli bir anlamdaysa, ebeveynin gözünde başarı çok değerli ve çok önemliyse, o zaman bizim için de çocuğun da başarıya yüklediği anlam çok daha yüksek olabiliyor. Özgüveni yüksek olan bir çocuk zaten evet başarı kıymetli, güzel bir şey, ben de başarmak isteyebilirim. Ama başarısızlıkla dünyanın sonu değil diyecektir zaten. Bizim amacımız da birazcık daha başarısızlıkla yıkılmayan ama başarıyla da tatmin olmuş ve mutlu hissedebilen çocuklar yetiştirmek.
1: Kesinlikle. Peki travmatik yaşantılar özgüveni ne şekilde etkiler?
0: Travmatik yaşantıların boyutu çok kıymetli burada. Elbette ki özgüven zedeleyen ya da korkuyu, endişeyi, öfkeyi, bu baş etmesi zor olan duyguları tetikleyen yapılardan bir tanesi. Ama dediğimiz gibi bu travmatik olayın düzeyine, travmatik olayda kişinin hissettiği duygulara bağlı olarak çok değişen bir yapı. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Travma esnasında çoğunlukla travmatik yaşantı oluşturan şeyler çaresizlikle ilgilidir. Çünkü bir çocuk gerçekten çaresizdir. Belki şey olarak bakabilirsiniz. Eğer annesi mama vermezse çocuk aç kalır. Annesi destek olmazsa kirli kalır. Annesi ya da babası ya da bakım veren herhangi biri onu parka götürmezse evde sıkılır. Oyuncak almazlarsa

0: sıkılır. İşte biri onunla oyun oynamayı göstermezse eğer sakince sıkılacak, öfkelenecek, korkacak, yalnızlıktan korkuyor olacaktır. Biri onun güvenliğini sağlamazsa dış dünya onun için tehlikelidir. Yani bir çocuk aslında çaresiz kalabilir ama bir yetişkin çaresiz kalmaz. Bir şekilde bir çıkış yolu gösterir. Şimdi çocuklarda travmatik olan yapıya baktığımızda da bizim için önemli olan şeylerden biri şu. Çocuk o olay esnasında ne kadar çaresiz kaldı? Çıkış yolunu bulabildi mi? Alternatifleri bulabildi mi? O yüzden az önceki bahsettiğimiz gibi travmanın düzeyi çok önemli ve bu travmayla nasıl baş ettiğimiz çok kıymetli. Bir ebeveyn olarak çocuğa yönelik onun nasıl baş edebileceğini öğretmemiz noktasında travma değil, travmayla nasıl başa çıktığımız çocuk için daha travmatize bir etki yaratıyor olabilir.
1: Peki sahte özgüven nedir?
0: Sahte özgüven dediğimiz sistem pompalanmış bir özgüven diyebiliriz. İşte kişinin her şeyi yapabileceğine dair ben yaparım, ben başarırım, ben girdiğim ortamda her şeyi halledebilirim dediği ve aslında sınırlarını bilmediği bir şey diyebiliriz. Çünkü her şeyi yapamayacağımızı bilir olmak gerekiyor bir noktada ya da hayatın gerçeklerini kabul etmek gerekebiliyor. O yüzden sahte özgüven dediğimiz şey gerçeklikten uzak bir özgüvendir diyebiliriz.
1: Sevgi Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Belki dinleyicilerimiz için özellikle dinleyenler arasında ebeveyn olanlar varsa veya kendi çocukluklarına dönüp bakmak isteyenler varsa şunları hatırlatmakta fayda var. Öncelikle özgüvenle özsaygının farklı olduğu ve bir şeyi başarıp başaramıyor olmak, yapıp yapamıyor olmanın kendi özsaygımızı belirlemediği, kendi değerimizi, kendimize gösterdiğimiz şefkati, desteği, saygıyı kendimizden mahrum bırakmamamız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda çocuklarımız için de. Çocuklarımızın bir şey yapabilip yapamayan bir düzeyde olur olmasının onlara olan şefkatimizden ve sevgimizden hiçbir şeyin eksiltmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Bunun dışında sağlıklı özgüvenin de yapabileceğimize dair olan inancımızın tam olduğu ama yapamadığımız noktalarda da denemekten çekinmeden, hata yapmaktan korkmadan, tekrar düştüğümüz yerden kalkabileceğimize, kalkarken destek alabileceğimize dair inancımızın tam olduğunu kendimize, çocuklarımıza hatırlatmamızda fayda olduğunu düşünüyorum ve bunları iletebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sevgi Hanım. Kıymetli katkılarınızdan dolayı ağzınıza gönlünüze sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok
1: Sağ
0: güzel bir
1: olun.
0: sohbetti benim için de.
1: Sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

0: Reklamlar.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %10

0: Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 3. Bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik.

Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, birinci adam Cebrail Esen, ikinci adam Hakan Coşar.

Cildi ve gözleri ışığa karşı benzerlerine oranla çok daha hassas bir albino olan Nuh, günlerini gündüz sıkıca yalıtılmış odasında uyuyarak, geceleri de yine sıkıca yalıtılmış giysilerle sahilde yaptığı koşunun ardından telsiz dostlarına kendi yazdığı öyküleri okuyarak geçirmektedir. Sahil koşuları sırasında tanıştığı gözleri görmeyen Cemil sayesinde Nuh'un gemisi adını verdiği bu öykü dinletisini semt kahvehanesinde de yapmaya başlar. Semt sakinlerinden olan ve yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazasında bir kolunu kaybeden Mustafa, Nuh'la ve anlattığı öykülerle sürekli alay etmektedir. Hele Nuh'un son öyküsüne gereğinden fazla tepki verince Cemil'in sabrını taşırır. Kavga ederler.

0: haklısın Toprak. Mustafa çok ayıp etti. Demek kalçasını dişlemek istedin ha?
1: Yok, o kadar da değil canım.
0: Yani tamam, biraz geçimsiz biri. Ama dişlemek,
1: zorlamak, dövmek,
0: onlar bizim tarzımız değil. Onu dışlayarak kazanamayız. Azalarak çoğalamayız, öyle değil mi?
1: Yok canım,
0: Cemil abiye bir şey olmadı. Görmedin mi? Hemen araya girip tuttular. Hem böyle bir şey olsa...
1: Aa,
0: evet, yaklaştık. Uyardığın için sağ ol. Geldiler mi acaba? Artık sessiz oluyoruz, tamam mı? Aa, gelmişler. Erkenciler bugün. Tüh, dansa başlamış bile. Yazık, başını kaçırdı.
1: Şşş, sus. Ne oluyor, sakin ol. Uyacaklar.
0: Aa, sahilden birileri geliyor. Demek onları hırlıyordun ha? Ben anlayamadım, pardon. Kusura bakma.
2: Ve evet Reyhan. Şimdi sağ. Ve şimdi de sol. Neredesin? Reyhan? Kızım neden durduk ki? Ha? Ne oldu? Ne oldu Reyhan? Ha, ne var? Ne var kızım? Ne oldu? Tamam.
3: Vay be, bana bak. Kimse yok değil mi oğlum etrafta? Yok. Kim ne arar bu saatte burada? Ne haber fıstık? Beklettiysek özür, anladın mı? Toplantımız bürosu sonunda.
0: Hay Allah. Nereden çıktı şimdi bunlar?
2: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
0: Sakin ol. Ne yapacağız şimdi?
3: Hiç güzelim.
4: Sen köpeğe bak.
3: Yok ya, sen baksana.
4: Oğlum sırayla işte.
0: Çok da ışık var. Hay Allah.
2: Siz ne istiyorsunuz bizden?
3: Hiç canım. Konuşalım biraz.
2: Durun, yaklaşmayın.
3: Şş, oğlum kör galiba bu.
4: Ha, öyle gibi ya.
0: Kör mü? Ama nasıl olur? Hay Allah. Ben bunu nasıl anlamadım ki? Of, ne yaptım ben?
3: Dur bakayım cici köpek. Dur. Kemerini ver bana, dur.
4: Ne yapacaksın lan kemeri?
3: Köpeği kovalayacağım oğlum.
4: Evet, kurt bu.
3: Ben de canavarım oğlum.
2: Durun. Ne yaptık

0: Sen ne yapabilirsin ki bize? Biz yapacağız ne yapılacaksa.
1: Durun.
0: Ne oluyor be? Kimse sen? Şurada karanlıkta biri var. Kimse sen be? Aydınlığa gel de yüzünü görelim.
2: Hayda, bunun da köpeği var.
1: Rahat bırakın bayanı.
0: Yok ya.
2: Köpeği varsa var, biz iki kişiyiz oğlum.
3: Ama köpekler de ikilendi, bir de o var.
2: Köpeklere kış derin mi gider?
0: Öyle uzaktan gazel okumak kolay. Şöyle beri gel de endamını görelim.
1: Size bayanı rahat bırakın dedim.
0: Bırakmazsak ne olur? Sıkışa meydana gel.
1: Bunu siz istediniz.
2: Oğlum bu bela boya bak. Öf, bu da kurt hem de azman.
3: Ay ben senin.
0: Köpeğine mi güveniyorsun?
1: Merak etme. O benden emir almadan bir şey yapmaz.
2: Oğlum ben gidiyorum, buranın tadı kaçtı.
3: Korkak herif, bir de canavarım diyor.
0: O zaman bağla da baş başa hesaplaşalım.
1: Bağlamak? Bunu pek sevmez. Özgürlüğüne biraz düşkündür de. Ama merak etme, baş başa kalmamıza bir itirazı olmaz. Fakat haberin olsun, kan görmeye dayanamaz.
2: Oğlum ben huylandım bu adamdan, gidelim.
0: Pısırık. Canına okurdum ben senin ama dua et. Gidelim.
3: Korkak herif.
1: Her gün ediyorum da bundan sonra senin için de ederim, merak etme.
0: Ben sana gününü gösterirdim ama
3: bizi düşürdün hale bak korkak herif. Papucumun canavarı.
4: Size çok teşekkür ederiz. İyi ki yetiştiniz, çok sağ olun.
1: Önemli değil. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim, izninizle.
4: Yo, bir dakika, bari adınızı söyleyin.
1: Adım Nuh.
4: Benimki de Işık. Bu da köpeğim Reyhan. Pardon, dağlar kızı Reyhan diyecektim. Daha yeni tanıştık ya, biraz resmidir bizimki. Gel tatlım, gel.
1: Benimkinin adı da Toprak. Sadece Toprak.
4: Adından belli değil ama sesine bakılırsa erkek.
1: Evet, gözleriniz gerçekten görmüyor mu?
4: Evet, giderek daha da kötüleşiyor.
1: Nasıl?
4: Behçet hastalığı, bilir misiniz?
1: Evet, 1930'larda bir Türk doktoru, Profesör Doktor Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış. O değil mi?
4: Evet. Hay Allah, çok bilgilisiniz. Yoksa doktor... sesiniz çok genç. Tıp öğrencisi misiniz?
1: Hayır, çok üzüldüm. Yani hastalığınıza bayanlarda daha seyrek rastlanan bir hastalık olduğunu biliyordum.
4: Bu kadar bilgili olmanız şaşırtıcı.
1: Okumayı severim. Biz izninizle...
4: Yoksa bizden sıkıldınız mı?
1: Yok, hayır. Ben çok ışık var.
4: Işık mı? Doğru. Ben ve burayı aydınlatan projektörler.
1: Doğru, adınız Işık'tı. Ben sizi kastetmemiştim tabii.
4: O halde niye acele ediyorsunuz?
1: Işıklar, ben bir albinoyum.
4: Albino. Şu teni beyaz olanlar. Halk arasında akşın ya da çapar denilen.
1: Siz de çok bilgilisiniz.
4: Pek sayılmaz canım. Güneşten rahatsız olduğunuzu biliyorum ama...
1: Benim durumum daha özel.
4: Ya bak şu ileride kanepeler var. Orada ışık daha az.
1: Ama dansınız yarım kalmıştı.
4: Önemli değil. Ne yani? Siz başından beri orada mıydınız?
1: Daha önce müdahale edecektim ama...
4: Yok, onun için sormadım ben. Yani siz beni mi izliyordunuz?
1: Evet. Her gece başladığınızdan beri. Özür dilerim, kötü bir niyetim yoktu. Çok güzel dans ediyorsunuz.
4: Ya. Her gece demek.
1: Her gece koşmaya gelirim. Özür dilerim. Ben...
4: Yo, tamam, önemli değil. Kanepelere gidiyor muyuz?
1: Tabii.
4: O halde tamam. Reyhan, köpekler nerede?
1: Şurada, ilerideler. Onlar sohbeti koyutmuşlar bilin.
4: Hadi Reyhan, gidiyoruz. Gel kızım.
1: Toprak, hadi gidiyoruz.
4: Hadi kızım, koş. Demek ışık bu derece zararlı sizin için.
1: Evet, çok çok ender görülen bir durum. Doktorumun dediğine bakılırsa tüm dünyada sadece 20 civarında bilinen vaka varmış.
4: Bu çok, nasıl diyeyim, yani üzücü tabii ama bir yandan da seni çok özel biri yapıyor. Biliyor musun? Bu da soru mu? Tabii ki biliyorsundur. Nuh peygamber de bir albinoymuş.
1: Gebe kaldı ve derisi kar gibi beyaz, gül gibi kırmızı saçları yün gibi beyaz ve uzun, güzel gözlü bir çocuk doğurdu. Yahudi peygamber İno'nun kitabında doğumu böyle anlatılıyor. Zaten babam da adımı bu yüzden Nuh koymuş.
4: Dünyada yine bir felakete doğru gittiğine göre Bir Nuh peygambere daha ihtiyacımız vardı zaten. Biliyorsundur, katledilen çevre, hava kirliliği, tükenen doğal kaynaklar, küresel ısınma, bir de yaklaşan bir 10. gezegen var. Tabii Azteklerin ve Mayaların 2012 kehanetini de unutmamak gerek. Sahi bir de gemin var mı?
1: Tabii.
4: Bu cevabı vereceğini biliyordum. Tabii şaka yaptığımı anlayacağını da.
1: Şaka yaptığını biliyorum ama benim gerçekten de bir gemim var.
4: Ya, sakın peygamber olduğuna inandığını da söyleme.
1: Peygamberler devri, peygamberimiz son peygamber Hazreti Muhammed'le kapandı.
4: Doğru. Yaklaşan onca felaketten bizi kim kurtaracak? Dünyanın hiç olmazsa bir kahramana ihtiyacı yok mu?
1: Kahramanların devri de kapandı.
4: Bir lider, bir önder lazım ama.
1: Üzgünüm, onların devri de kapandı.
4: O halde kim kurtaracak bizi?
1: Biz, hepimiz. Artık takım olmanın zamanı.
4: Aman Allah'ım, 20 yaşında bir evliya. Sahi peygamber olmadığına emin misin?
1: Elbette. Ama az önce gemim var derken ciddiydim. Evet, bir gemim var.
4: Yani bir teknen mi var?
1: Yok, hayır. Babamdan bana bir oda dolusu kitap ve güçlü bir telsiz miras kaldı. Hmm. Bildiğin gibi durumumdan dolayı eve tutsak bir hayat yaşıyorum. Hmm. Zamanımı daha çok bu telsizden yaptığım konuşmalarla geçiriyorum.
4: Yani bu Nuh'un gemisi adını verdiğin ve telsizde yaptığın hikaye dinletilerini şimdi semt kahvesinde de yapıyorsun ha? Amacın ne?
1: İyi bir öykü yeni bir gün başlatır.
4: İyi bir öykü yeni bir gün başlatır. Çok hoş, çok hoş. Kim söylemiş bu sözü? Hangi yazarın?
1: Babamın. Telsiz masasına bıçakla kazımış. Sonra bana bıraktığı kitapların birçoğunun baş sayfasına sanırım en beğendikleri olmalı bir işaret gibi bu cümleyi yazmış.
4: Baban da çok özel bir insanmış. Eminim annen de öyledir.
1: O yeryüzündeki son ekstra kadındır.
4: Ekstra kadın?
1: Onunla aramızda bir şakadır bu. Hastalığıma ekstra albino adını vermiştim de annem de...
4: Annen de yoksa o da mı albino?
1: Yok, hayır. Bu uzun bir hikaye. Hep benden konuştuk ya sen?
4: Biz şu karşıdaki siteye yeni taşındık. 20 yaşındayım. Güzel Sanatlar Akademisi'nde bale eğitimi alıyorum ve dediğim gibi Behçet hastalığı yüzünden yavaş yavaş kör oluyorum. Diğer tüm etkilerinin tedavisi var ama bunun yok işte. Ama bu yine de benim iyi bir balerin olmama asla ve asla engel değil.
1: Haklısın. Gözlerinin durumuna üzüldüm ama o da bir ortak noktamız. Benim de görüşüm giderek kötüleşiyor ama kalınlaşan camlarla bir parça da olsa çözümüm var.
4: Benimkinin yok ama böylesi daha iyi.
1: Nasıl yani?
4: Düşünsene bir sabah kalkıyorsun ve körüm. Bu korkunç bir şey olmalı. Ben yavaş yavaş alışa alışa kör oluyorum.
1: Böyle düşünmen güzel. Şu anda görüşün nasıl? Yani beni görebiliyor musun?
4: Bulanık. Buğulu bir camın arkasından bakar gibi. Bir gün kör olacağımı öğrenince ne yaptım biliyor musun? Henüz vaktim varken sevdiklerime, sevdiğim her şeye doya doya bakmaya karar verdim. Anneme, babama, kardeşlerime, arkadaşlarıma baktım doya doya. Kuşları, ağaçları, dağları, taşları, doğayı gözledim. Tabii denizi de.
1: Ya sevdiğini? Yani erkek arkadaşın?
4: O yok işte. Bugüne kadar yüreğimde o kıvılcımı yakan olmadı. Belki bu son şafakta, belki de karanlıkta artık. Bir de güneşin doğuşu ve batışı. Eskiden de izlemeyi severdim ama... Bilirsin işte, güneşin doğuşunu izlemek için erkenden kalktığım bir sabah ilk ne gördüm biliyor musun?
1: Ne gördün?
4: Biraz erken kalkmıştım, çayımı demledim, balkona çıktım. Henüz karanlıktı, yıldızlar gökyüzünde göz kırpıyordu. Büyük ayıyı, küçük ayıyı, kutup yıldızını seçebildim. O sırada doğuda müthiş bir şey gördüm. Yıldızların hepsinden daha iriydi, acayip pırıl pırıl parlıyordu. Diğerlerinden o kadar parlaktı ki... Aklımdan UFO mu acaba diye bile geçirdim.
1: Venüs gezegeni olmalı.
4: Doğru. O gün öğleye doğru bu konuda bilgili bir tanıdığımı arayıp öğrendim bunu. Tabii bu arada Venüs'le ilgili çok daha ilginç şeyler de öğrendim. Hani güzellik sembolü suyla kaplı olduğu düşünülerek yaşam olabileceği söylenir ya hep. Meğer cehennem gibiymiş. En soğuk yerinde bile sıcaklık 300 derecenin üzerindeymiş. Ama en ilginci ne biliyor musun? Dünyamızla hemen hemen aynı ölçülerdeymiş.
1: Doğru.
4: İşte bu çok ilginç. Düşünsene bir yolunu bulup Venüs'e gitsek ve oradan dünyamıza baksak pirinç kırığı kadar bir şey göreceğiz. Evet, yıldızların hepsinden büyük ve parlak ama pirinç kırığı kadar işte.
1: Bu hepimiz için hayal kırıklığı olurdu.
4: Evet ama sadece bu değil. Ya güneşe gidip oradan baksak dünyaya?
1: Venüs'le aramızda yaklaşık 50 milyon kilometre var. Güneş'te de 150 milyon kilometre. Herhalde çıplak gözle göremezdik.
4: Yani güneşin gözünde dünyamız mikroskobik bir zerre.
1: Öyle olmalı.
4: Ya bizler neyiz? Zerrecik kere zerrecik.
1: Doğru.
4: Güneşin gözünde bir toz zerreciğinin üstünde yaşayan zerrecik kere zerrecikleriz. Ama kendimize rütbeler, payeler, ünvanlar biçiyoruz. Ne kadar komik ve saçma. Bir de evrenin büyüklüğünü düşün. Ne kadar değersiz ve zavallıyız.
2: Evet ama.
4: Evet ama. Bak gördün mü, aması var işte. Ama biz yine de çok ama çok değerliyiz. Yaklaşık 6 milyar kilometre çapındaki güneş sistemi içinde başka insan yok. Ve çevresinde gezegenler olabilecek en yakın yıldız trilyonlarca kilometre uzağımızda. Tabii o gezegenlerden birinde insan, hatta canlı bir varlık olup olmadığı da meçhul. İşte körlüğe adım attığım o günlerdeki ilk keşfim bu oldu. Değersizliğimizin üstündeki değerliliğimizi kavradım. Altın değerlidir, elmas ondan da değerli. Çünkü dünyamızda ender bulunurlar. Yaşadığımız güneş sistemi içindeki gezegenlerde bunların varlığı ispatlandı ama insan? Hı? O yok işte. Her birimiz, hatta elimiz, kolumuz, dilimiz, gözümüz ve hatta aklımız dahi eksik olsa bile çok ama çok değerliyiz biz.
1: İşte bu iyi bir öykü. Öykünün Nuh'un gemisinde anlatmama izin verir misin? Eminim birçok insan, özellikle benim gibi engelli dostlarım için yeni bir gün başlatacak.
4: Senin gibi engelli dostlar mı?
1: Evet, telsiz dostlarım çoğunlukla engelliler. Hmm. Gerçi son zamanlarda iyice azaldılar ya, hep ben de ışığa, aydınlığa çıkma engelliyim.
4: Günden yoksun kalmak. Giderek ortak noktalarımız çoğalıyor.
1: Evet, öykünü anlatmama izin verecek misin?
4: Tabii ama bu öykü değil, gerçek. Yaşamından gerçek bir parça.
1: Öyküler de yaşam romanından kesitlerdir. Az önceki keşfin bana John Kepler'in bir sözünü hatırlattı.
4: John Kepler? Ha, şu astronomi bilgini.
1: Evet, gezegenlerin yörüngelerinin eliptik olduğunu bulan ve bu konudaki yasaları keşfeden bilgin. Evrenin sonsuzluğundaki, az önce senin değersizliğimizin üzerindeki değerliliğimiz diye tanımladığın durumu tüm insanlara anlatmaya adamış kendini. Çoğunluğun yanında olmak istiyorum. Bu yüzden gerçeği elimden geldiğince tüm insanlara anlatmak istiyorum.
4: Çok güzel. Galiba Nuh'un gemisinin amacını anladım.
1: Ya.
4: Sen de çoğunluktan yana olmak istiyorsun.
1: Harika. Hiç bu açıdan düşünmemiştim ama haklısın. Ne var toprak, bir şey mi oldu? Ha, anladım. Haklısın. Mars yeterince yükselmiş.
4: Zamanı Mars'a bakarak mı anladınız?
1: Evet. Yıldızlar günü, ayı, mevsimi, hatta yılı da anlamamızı sağlar. Bizim zamanımız doldu. İzin isteyelim.
4: Bilginin sınırı yok galiba. Evet, bizim için de geç oldu. O da mı zamanını Mars gezegenine bakarak tayin ediyor?
1: Yok. Onların şaşmaz bir iç saatleri vardı.
4: Seninle sohbet etmek çok hoştu. Tekrarlamak isterdim. Reyhan da aynı fikirde.
1: Toprağın fikrini sormaya bile gerek yok. Şu haline bakar mısın? Tamam, tamam toprak, tamam.
4: O halde yarın yine buluşuyoruz. Zaten galiba buna mecburuz.
1: Tamam.
4: Görüşürüz o zaman.
1: Görüşürüz. Hadi gel.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Üniversite kapılarını aralayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu'nun ilk oturumu yapıldı. Bugünse adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ardan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayiinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 12. yargı paketinin yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Paketle hukuk yargılamalarının hızlandırılması ve bilişim teknolojilerinin yargı süreçlerinde daha etkin kullanılması hedefleniyor. İBAN kiralama olarak bilinen uygulamaya yönelik yeni yaptırımlar da düzenlemede yer alacak. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi LOMTAS'ın test görüntülerini paylaştı. Lazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. Ankara'da korsan otoparkçı ve valelere yönelik operasyon yapıldı. Vatandaşın huzurunu bozan ve kamuya açık yerleri işgal ettiği tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, belediyede rüşvet havuzunun kurulduğunu iddia etti. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının şaibeli para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Batı Trakya Türk azınlığının yakından takip ettiği Çınar Camii davasında karar açıklandı. İskeçe Mahkemesi 11 Ekim 2024 tarihinde Çınar Camii'nde yaşanan olaylarla ilgili yargılanan 4 azınlık temsilcisine 17'şer ay hapis cezası verdi. Karar azınlık çevrelerinde tepkiyle karşılandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. Teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Yepyeni bir gün ve her yeni günde olduğu gibi yepyeni bir bölge gündemi programıyla yine huzurlarınızdayız. Bugün 21 Haziran. Saatimiz 10:08 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu tarafından hazırlanan, hayatın bütün renklerini paylaştığımız bölge gündemi programını dinliyorsunuz. Radyoları başındaki herkese, her yere hayırlı, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu günler diliyoruz. Bugün 21 Haziran dedik ya, iki önemli özelliği var. Bugün öncelikle Babalar Günü. Baba olmuş, yüreğinde baba sevgisini, baba şefkatini, baba sorumluluğunu hissetmiş herkesin Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyoruz. Bugün aynı zamanda yaz gün dönümü sevgili dinleyenlerimiz, 21 Haziran. Gündüzün en uzun olduğu gün Kuzey Yarımküre'de ve dolayısıyla ülkemiz Türkiye'de 21 Haziran gün dönümü bugün, bilgi olarak onu da sizlere belirtmiş olalım. Radyo 1'den devraldığımız yayınımız TRT Antalya stüdyolarından saat 13'e kadar devam edecek. İlk bölümümüz Bölge Gündemi programı. Dinlemekte olduğunuz bu program saat 11'e kadar devam edecek. Saat 11'den 13'e kadar da Hayatın İçinden programını dinleyebilirsiniz TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında. Programı sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz.

Programımızda neler olacak bölge gündeminde önümüzdeki bu bir saat içerisinde? Yerel basının internet sitelerinden haberleri paylaşacağımız ilk sayfanın ardından hava ve yol durumunu aktaracağız size. Yöremizden köşemizde ise terzilik kültürünü, terzilik mesleğini konuşacağız. Antalya Terziler Odası Başkanı Fatih Yenice ve Antalya Terziler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yangu stüdyomuzda konuğumuz olacaklar. Bir şarkıyla başlayalım programımıza. Ardından yerel gazetelerimize bakmaya başlayalım. Barış Manço, Kara Sevda.

İlk sayfa. Hafta sonları yerel gazetelerimiz kağıt baskısı yapmıyorlar pazar günleri. Biz de gazetelerimizin internet sayfalarından derlediğimiz bazı başlıkları paylaşacağız siz sevgili dinleyenlerimizle. Antalya gazetelerinden Akdeniz Manşet'le başlayalım. İlk başlığımız, Doğal Yaşam Parkı yeni yavrularla şenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Turako, Ara Papağan, Jako Papağan, Zebra, Midilli ve Alageyik gibi çeşitli türlerden yeni yavrular dünyaya geldi. Sevimli yavrular ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akdeniz Manşet'ten bir diğer başlığımız, Sessiz Kalan Evler sanatseverlerle buluştu. Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu, ressam ve grafik fotoğraf öğretmeni Fatoş Cehiz'in Sessiz Kalan Evler adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. Renklerin, dokuların ve anıların izini süren eserlerden oluşan serginin açılışını Başkan Uysal gerçekleştirdi. Antalya Express gazetesinden seçtiğimiz bazı başlıklarla devam edelim. Antalya Avrupa'nın zirvesinde. Avrupa turizm sektörünün en önemli pazar dinamiklerini belirleyen Almanya'dan Türkiye turizmin için güçlü bir onay geldi. Yüksek tirajlı Alman gazetesi Bild, 2026 sezonu için hazırladığı kapsamlı seyahat rehberinde Türk Rivierası'nı kıtanın en rekabetçi ve konfor odaklı tatil bölgesi ilan etti. Gazetenin turizm editörleri tarafından hazırlanan Türk Rivierası'nın en iyi 10 oteli başlıklı dosyada Antalya'nın sunduğu hizmet kalitesinin Avrupa genelindeki tatil köylerini geride bıraktığı vurgulandı. Özellikle gastronomi deneyimleri ve geniş kapsamlı her şey dahil sistemlerinin Avrupalı turistler için belirleyici bir faktör olduğu dile getirildi. Antalya Express'ten bir diğer başlığımız yaz sıcağı hayvanları tehdit ediyor. Antalya'da etkisini artıran hava sıcaklıkları Antalya genelinde hem vatandaşları hem de sokakta yaşayan, yaşam mücadelesi veren hayvanları zor durumda bırakıyor. Hava sıcaklıklarının özellikle öğle saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlar için bir kap su çağrısında bulunuldu. Ve Express'ten son başlığımız Antalya'nın güreş mirası, er meydanlarının yetiştirdiği pehlivanlar. Antalya, güreşin merkezi olmaya devam ediyor. Toros dağlarının eteklerinden yaylalara uzanan bu gelenek, yalnızca sporun değil aynı zamanda kültürel bir mirasın da önemli bir parçası olarak yaşatılıyor. Antalya'nın yetiştirdiği baş pehlivanlar, kazandıkları başarılarla hem kentin hem de Türk güreşinin gururu olmaya devam ediyorlar demiş gazete. Bu gazetelerden, daha doğrusu bu haberlerin ayrıntılarını yerel gazetelerimizden bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Burdur'a uzanalım. Burdur Yeni Gün gazetesinden seçtiğimiz iki başlıkla devam edelim. Burdur'da sağanak sonrası bazı evleri su bastı. Burdur'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken yollarda çamur birikintileri oluştu. Edinilen bilgilere göre kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yeni Gün gazetesinden ikinci başlığımız Burdur Devlet Hastanesi'nde bir ilk operasyonlar başladı. Burdur Devlet Hastanesi'nde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan işbirliği kapsamında ileri derecede kanser cerrahisi operasyonlarının gerçekleştirilmeye başlandığı duyuruldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada daha önce il dışına sevk edilen birçok ileri cerrahi operasyonun artık Burdur Devlet Hastanesi bünyesinde başarıyla yapılabildiği belirtildi. Yine Burdur'dayız. Bu sefer Çağdaş Burdur gazetesinden seçtiğimiz bir başlığı aktaralım size. MAKÜ Köy Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kırsalda eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla
hayata geçirdiği köy üniversitesi projesi ilk mezunlarını verdi. 25 köyde yürütülen eğitimlere katılan köy sakinleri, üniversite mezunlarıyla birlikte cübbe giyip kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı. Köşemizde son olarak Isparta'ya uzanıyoruz. Isparta Demokrat gazetesinden seçtiğimiz ilk 3 başlığı aktararak köşemizi noktalayacağız. İlk başlığımız, Ispartalı güreşçi Can Polat Akbay'dan Türkiye çapında büyük başarı. Çorum'da

16-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen TSF Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Isparta'yı temsil eden Can Polat Akbay önemli başarılara imza attı. Başarılı sporcu, serbest stil kategorisinde rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Can Polat Akbay, Greco-Romen stil müsabakalarında da başarılı performansını sürdürerek Türkiye ikinciliği elde etti. Çifte dereceyle şampiyonluğa damga vuran genç sporcu, elde ettiği başarılarla hem ailesinin hem de Isparta'nın gururu oldu demiş gazete Demokrat Gazetesi. Ispartalı sporcumuzu biz de canı gönülden kutluyoruz. Demokrat'tan bir diğer başlığımız Isparta'nın gururu Adem Baş dünya şampiyonu oldu. Ispartalı milli sporcu Adem Baş, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Down Syndrome World Championship'te gösterdiği üstün performansla dünya şampiyonluğuna ulaştı. 13-16 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden Adem Baş, şampiyonanın ilk gününde genel tasnif dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Sevgili sporcumuz Adem Baş'ı da canı gönülden tebrik ederiz. Isparta Demokrat Gazetesi'nden seçtiğimiz üçüncü ve son başlık, köşemizin de son başlığı aynı zamanda. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde bitirme projeleri sergilendi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Bitirme Çalışması Tasarım Projesi Yıl Sonu Sergisi, E8 Ekrem Çelik Amfisi, Fuayi alanında gerçekleştirildi. Öğrencilerin yıl boyunca emek ve özveriyle hazırladığı bitirme çalışmalarıyla tasarım projelerinin sergilendiği etkinlikte, fakülte bünyesindeki bölümlerde dereceye giren projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje sahipleri çalışmalarını katılımcılara tanıtarak proje süreçleri, elde edilen sonuçlar ve uygulama alanları hakkında bilgi verdi. Programın sonunda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Antalya, Burdur ve Isparta'dan seçtiğimiz başlıkları paylaştık sizlerle ilk sayfa köşemizde.

0: Hava durumu.
1: Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Telefon attığımızda meteoroloji uzmanı Sayın Sercan Kırbaş var. Sayın Kırbaş, iyi pazarlar, merhaba.
2: İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Son tahminleriniz ne yönde efendim?
2: Aktaralım hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra yerel iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu öğle saatlerinde ise sahil kesimlerin güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklediğimiz günle yüksek hava sıcaklıkları da şöyle olacak. Antalya 33, Kemer 32, Kaş 32, Elmalı 27, Serik 36, Manavgat 35, Alanya 32 derece. Muğla merkezinde 30 derece bekliyoruz. Bodrum 34, Marmaris 32, Fethiye 32 derece. Isparta merkezinde 27, Burdur'da ise 28 derecelik bir sıcaklık beklentimiz var. Denizlerimizde ise rüzgarın kuzey ve batı öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Görüş mesafesinin iyi olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Meteoroloji uzmanı Sayın Sercan Kırbaş. Çok teşekkür ediyoruz size ve ekip arkadaşlarınıza. İyi çalışmalar dileriz.
0: Yol durumu.
1: Şimdi de bölgemizde çalışma yapılan bazı yollar hakkında size bilgiler aktaralım. Fethiye-Söğüt yolunun 51 ila 55, Beşkonak İl yolunun 3 ila 7, Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36, Seydişehir-Akseki yolunun 22 ila 24, Eğirdir-Gelendost yolunun 42 ila 50, Çatallar-Kasaba-Kaş İl yolunun 42 ila 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Sürücülerin trafik işareti ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bahsi geçen kesimde taşıt trafiği bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ila 16. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir tarafından şerit daraltması şeklinde yapılmıştır. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22-6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Çay İl yolunun Akçaköy mevkiinde kaçış rampası yapılması çalışmaları var. Sürücüler lütfen trafik işaretlerine dikkat etsinler. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde lütfen yavaş gidiniz. Trafik işaret ve işaretçilerine uyunuz. Aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı lütfen dikkatli olunuz. Karayollarımızda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi almak istiyorsanız 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona, Alo 159 danışma hattına ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine başvurabilirsiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Biraz sonra yöremizden köşemiz başlayacak sevgili dinleyenler. Köşemizde konuklarımız

0: yöremizden. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün köşemizde terzilik kültürünü ve mesleğini konuşacağız. Konuyla ilgili konuklarımız Antalya Terziler Odası Başkanı Fatih Yenici. Fatih Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ve Antalya Terziler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan Yangu. Sayın Yangu, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, öncelikle sizleri tanımak isteriz. Sayın Fatih Yenici, sizle başlayalım
1: tabii,
0: isterseniz.
1: Tabii, ismim Fatih Yenici. Antalya Korkuteli'yim aslen. 35 yaşındayım. Bu dönem ikinci dönemim. Hı hı. Antalya Terziler, Yorgancılar ve Kuru Temizlemeciler Esnaf Odası Başkanıyım. Hı hı. Antalya'da yaşıyorum. Evliyim. İki çocuk babasıyım.
0: Allah bağışlasın. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Sizlerin efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Ve Sayın Gökhan Yangu, siz de tanıyabilir miyiz biraz?
2: Efendim, ben 42 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Evliyim.
0: Sizin de babalar gününüz kutlu.

0: kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim sizin de.
0: Sağ olun.
1: 40 yıldır bir işletmenin anne baba kuşaktan kuşağa gelen bir tersiyim ben de.
0: Oo, çok güzel.
1: Evet.
0: Yani baba mesleği sizde terzilik.
1: Annem ve babamın.
0: Anne ve
1: Evet,
0: baba
1: evet.
0: mesleği.
1: Amcam da terziydi bu arada.
0: Aa, ne güzel.
1: Tabii Antalya'da terzilik mesleğiyle evlerini geçindiren fertlerdi.
0: Tam gelenekten geliyorsunuz siz,
1: Evet.
0: terzilik
1: Evet.
0: geleneğinden. Bugün terzilik kültürünü konuşacağız ama Sayın Fatih Yenice, odanızdan öncelikle biraz bahsedebilir misiniz? Sadece terzilik odası değil anladığımız
1: Hayır,
0: kadarıyla.
1: odamız karma oda. Odada 10 tane meslek dalımız var. Odamız terziler, yorgancılar ve kuru temizlemeciler diye geçiyor ama odamızda bu üç meslekten dışında halı yıkama, kuru temizleme, gelinlik, halı satış, tente, tekstil, yorgancı, kuru temizleme, terzi 10 tane meslek dalımız var.
0: Birbirine benzeyen aşağı yukarı meslekler. Yani çok
1: Bu
0: aynı olmasa da.
1: temizlik sektörü ve dikiş nakış işleri bizim odada. Yani üretim olarak Nacakodum'da
0: Devam eden
1: terzilik dediğimiz,
0: işler.
1: evet, devam eden işte bütün hepsi otomatikman bizim odaya atıyor. Biz odamızda tek tek bu üyelerimize, meslektaşlarımıza, esnafımıza tek tek her yıl fiyat listesi çıkarıyoruz. Halı yıkamaya ayrı fiyat listesi çıkarıyoruz. Terziye ayrı fiyat listesi çıkarıyoruz. Yorgancılara ayrı fiyat listesi çıkarıyoruz. Kuru temizlemeleri ayrı fiyat listesi çıkarıyoruz. Hepsine ilgileniyoruz. Herkesin yıllık gelirini, giderini kontrol ederekten nasıl para kazanıyor, nasıl ne şartlarda para kazandığını sürekli esnafımızla beraber iş dışı olaraktan tabii yıllık resmi fiyat listesi çıkarıyoruz. Bunun da %25 üzerine çıkamıyoruz resmi fiyat listesinin. Her yıl %25 zam olarak devam ediyoruz.
0: Bütün meslek erbabı sizin çıkardığınız fiyat listesine uymakla yükümlü aslında, değil mi?
1: Biz esnaf odası olarak tavan fiyatı
0: Tavan fiyatı.
1: evet
0: Yani olabilecek
1: belirliyoruz.
0: en
1: En
0: yüksek.
1: yüksek fiyatı belirliyoruz ki
0: Rekabet koşullarında daha ucuza yapmak.
1: zaten biliyorsunuz serbest piyasa ülkemizde serbest.
0: Tabii.
1: O yüzden bizler tavanı belirliyoruz. Bugün Dedemanda, Şirinyalı'da dükkan kiraları çok yüksek. Uncalı'da dükkan kiraları çok yüksek.
0: Doğru.
1: Mesela Kepez bölgesinde terzilerimiz örnek veriyorum 100 lira, 150 lira bandında alıyorsa Şirinyalı bölgesi, Muratpaşa bölgesi ve Konyaaltı bölgesinde 200-250 TL'lere çıkıyor bu
0: Çıkıyor
1: rakamlar. Evet.
0: rakamlar. Çünkü şeyden, yani kira
1: Kira
0: fiyatlarından.
1: fiyatları
0: Yoksa
1: her
0: ayakta kalmak mı mümkün olmayacak?
1: ya mu ayakta kalamaz zaten.
0: Kalamaz.
1: Biraz biz Gökhan bizim yönetim kurulu üyemiz. Odamızda iki tane daha çok değerli terzi kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Biz her yıl toplantı yaparız ve bunların hepsinin hesabını kitabını yaparaktan fiyat listesini yükseltmeye çalışıyoruz. Biz 2022'de geldiğimizde terzi fiyatları çok düşüktü. 20 lira, 25 lira, 30 lira o bantlardaydı. Bugün terzi fiyatlarını biz yükseltelim, terzilerimiz ayakta kalsın. Resmi fiyat listesi çıkmıyordu odamızda. Resmi fiyat listesini çıkarmaya başladık. Çünkü işin artık biraz ciddiyeti olması lazım. Çünkü zaten alttan gelen bir terzi yetişmiyor. Bu çıraklık eğitimde önceden lise şeyini iptal etmişlerdi. Lise denkliğini iptal etmişlerdi. Çırak yetişmiyordu. Son 2 yıldır bu mevcut. Bu mevcut olduğu için şu anda alttan çırak geliyor ama bir açık araya açığı kapatamadık. Önceden gelen bir çıraklık eksiğini kapatamadık. Bu yüzden bütün fiyat listelerini kontrol edebilmek ve terzi para kazansın diye. Çünkü şey uymuyor. Hesap kitap uymuyor.
0: Doğru.
1: Konfeksiyoncular şimdi bugün 500 liraya 400 liraya pantolon satıyorlar.
0: Evet.
1: Biz bir pantolon satılıp bugün terzimiz bir paça daraltma yapıyor. Bir paça kısaltması yapıyor. Zaten 500 lira biz istiyoruz.
0: Evet.
1: Sonra müşteri de diyor ki zaten biz bu pantolonu 400 liraya aldık. Siz 500 lira fiyat istiyorsunuz diyor.
0: Evet. Evet.
1: Yani gerçekten biz böyle bir piyasa görmedik. Şu anda günümüz çok zorlanıyor esnafla ilgili, terzilikle ilgili. Mesela bizim diğer sektörlerimizde halı yıkamada, kuru temizlemede böyle bir fiyat zorunluluğumuz problemi yok. Çünkü herkes maliyet hesabını yapıyor. Eleman çalıştırıyor, mazot gideri var, dükkan kirası var.
0: Su parası var.
1: Su
0: Sizde çok
1: parası,
0: yüksek
1: evet
0: olmalı.
1: deterjan maliyeti var, poşet
0: Maliyeti,
1: maliyeti
0: evet.
1: var, parfüm maliyeti var. Bunların hepsini üyelerimiz göz önünde bulunduruyor. Ona göre metrekare hesabından yola çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Ama terzimiz basit işlem gibi geliyor müşteriye.

0: Ya 2 dakikalık diyor paça yapıyorsunuz
1: Bir
0: diyor.
1: paça
0: Üç,
1: basıyorsun,
0: diyor
1: niye o
0: ha,
1: kadar para
0: niye o kadar
1: istiyorsun
0: para
1: ben?
0: istiyorsun? Ama mesela o diyor ki bu dükkan, bu hani bu işletmenin elektriği var, Bağkuru var, vergisi var, oda kaydı var.
1: Akşam evinde çorba kaynayacak.
0: Evet, zaten bir de Allah korusun yani hem evi kiralıp hem dükkan kirası olursa gerçekten terzimizin işi çok zor yani.
1: Doğru.
0: Hani ben biz beraber sürekli bu konuları odada konuşuyoruz ama biz elimizden geldiği kadar terzimizin ayakta kalması için ne gerekiyorsa fiyatla ilgili mücadelemizi veriyoruz yani bu konuyla ilgili.
1: Evet, Uncalı tarafında oturuyorum ben. Giysi alışverişi sürekli
0: Ben de
1: yapıldığından
0: Uncalı tarafında
1: evet,
0: oturuyorum.
1: mahalle terzileri ile aram iyidir. Onlarla görüşürüm. Belli bir ölçüde samimiyetim de var. Dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi iki tane var terzi devam ettiğim. İkisinin de çırağının olmaması mesela.
0: Evet.
1: Evet, bir tanesi ortaklıydı. İki kişi çalışıyorlardı. Dükkan iki kişiyi kaldırmamaya başladı. Bir tanesi ayrıldı. Tek kişi devam ediyor.
0: Şu
1: Mahalle
0: anda
1: terzilerimizden bir tanesi.
0: odamızda 526 tane terzimiz var. Ve bunun 326 tanesi bayan. 526 terzimizi biz her yıl makas bileleme işlemi yaptırıyoruz oda olarak. Ve sürekli görüşüyoruz. Eleman 20'sinde varsa vardır yani. 500 tane terzimizde eleman yok. Çünkü çalıştıramıyor.
1: Çalıştıramıyor çünkü giderlerini karşılayabilecek bir
0: Karşılayabilecek
1: durum
0: yok.
1: yok.
0: Evet, maalesef.
1: Şimdi müsaade ederseniz siz kuru temiz halı yıkama
0: Evet,
1: işinde
0: benim mesleğim
1: uğraşıyorsunuz.
0: halı
1: Sizin
0: yıkama.
1: mesleğiniz o.
0: Evet,
1: Dükkanınız
0: doğrudur.
1: o yönde
0: Evet,
1: çalışıyor.
0: doğrudur.
1: Terzilik mesleğini biraz
0: Tabii
1: da
0: ki de.
1: Gökhan Bey ile eğer
0: Zaten o
1: müsaade
0: yüzden
1: ederseniz.
0: yönetim kurulu üyemiz Gökhan Bey'le beraber konuşma yapalım dedik.
1: Evet.
0: Gökhan Bey bu konuyla ilgili zaten bilgili.
1: Biraz sıkıntıları onunla da konuşalım.
0: Tabii.
1: Ama önce şeyi sormak istiyorum. Sizde babadan meslekmiş, nasıl başladınız diye soracaktım ama belki anlatmak istersiniz.
0: Ben meslek hayatıma şöyle başladım. İlk öğretim tamamladıktan sonra babam mesleğimdi. Babam yalnızdı. Aynı zamanda ya
1: Bahsettiğimiz problemlerden dolayı galiba, değil mi?
0: evet. Çok eskiye dayanıyor aslında bu problemlerimiz. Ben size bir belgemi getirdim. Bu benim çıraklık eğitim merkezinden
1: Alabilir
0: zaman
1: miyim?
0: tabii ki.
1: Evet. Kalfalık
0: Evet,
1: belgesi.
0: kalfalık belgem bu. Ben bunu 3 sene okuyarak aldım. 3 sene okuduğum zaman bizim sınıfımızda 12 tane öğrencimiz vardı. 12 tane. Ben bu belgeye başvurduğumda 16 yaşındaydım. Şu an 42 yaşındayım.
1: Vay be.
0: 12 tane öğrencinin içerisinden 4 tane terzi, çırağı, 8 tane de konfeksiyon çırağı vardı. Düşünün. Yani o tarihte bile ne?
1: Bundan 23 yıl önce
0: Aynen
1: diyorum.
0: öyle.
1: Bu arada belgeyi alalı da tam 23 yıl olmuş.
0: Evet,
1: 1
0: evet,
1: Temmuz.
0: evet.
1: Aşağı yukarı 10 gün sonra tam 23 yıl
0: Evet.
1: olacak.
0: Bir de 3 yıl öncesi var.
1: Bir de eğitime
0: Tabii
1: başlangıcı var,
0: eğitime
1: evet.
0: başlangıcı var. Düşünün o tarihten bu zamana kadar 4 tane meslektaş arkadaşımla ben çalışmışım belgeyi aldığım tarihlerde. O arkadaşlarımın bazıları konfeksiyon atölyesinde kendi işletmelerini kurarak devam ettiler. İki tanesi meslek hayatına son verdi. Ben baba mesleği, anne mesleği olarak devam ettirdiğimden dolayı da hizmete devam ettim.
1: Devam ediyorsunuz, evet.
0: Tabii bu zaman zarfında yanımıza aldığımız, yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Beraber çalıştığımız kalfalarımız oldu. Mesleğini bitirip dükkan kirasının zorluğundan, ekonomik şartların zor olmasından dükkanı kapatan arkadaşlarla kendi iş yerimizde çalışarak devam ettirdiğimiz bir kuruluşumuz bizim. 40 yıldır aynı dükkanda hizmet vermekteyiz. Şunu diyeceğim, ben 2 tane öğrenci alıyorum yanıma, yetişsin, meslek ölmesin diye. Çırak, çıraklık eğitim merkezinden, meslek liselerinden, müdürlerle, müdür yardımcılarıyla sürekli iltibat halindeyiz, terziler odası olarak. Onlar bizi ararlar, işte böyle bir öğrenci var, bunu nereye yerleştirebiliriz, terzilik yaptırmak istiyoruz diye. Bunlara faydalı olabilmek için, meslek ölmesin diye. Sürekli yardımdayız. Sürekli onlar da bize yardım ediyor. Ama şunu görüyorum ki alttan yetişen nesil maalesef mesleğe değil, şu an sosyal medyada telefonla iş yapmak istiyorlar. Yani bir sosyal medyada video izlemek, bir ustanın yanında beklemekten daha cazip geliyor.
1: Evet.
0: Yani bu benim çıraklığım zamanlarında telefon yoktu.
1: Yayınlarımız vesilesiyle konuştuğumuz eliyle para kazanan, el emeğiyle, evet, ustalıkla para kazanan insanların pek çoğunun sorunu aslında benzer. Yani el emeğiyle artık insanlar, gençler, yeni nesil el emeğiyle yapılan işleri tercih etmiyorlar gibi geliyor.
0: Evet,
1: biraz öyle.
0: Yani evet, şöyle gelecek, aslında bize sorarsanız meslek zor mu? Hayır, değil. Biz de bu mesleğin çekirdeğinden yetiştik. Bizim
2: aslında,
0: yanımızdaki
2: aslında el... çok keyifli ve çok güzel bir meslek.
1: Terbiye. Son derece.
2: Çok
1: evet,
2: keyifli ve çok güzel ve aynı zamanda peygamber mesleği.
0: Evet.
2: Yani bu konuyla ilgili gerçekten gençler aslında terziliğe yönelse bu saatten sonra gerçekten çok ciddi paralar kazanabilirler.
1: Çünkü sayıları az artık.
2: Hem
0: az,
2: azalıyor
0: az. Az.
2: Hem de terzi bu ülkede olmazsa olmazın bir durumudur yani.
1: Şimdi orada çok ilginç bir açmaz var.
0: Evet.
1: Terzilik mesleği ölmez ölemez çünkü insanlar evet, giyinmeye devam ediyorlar.
0: İnsanoğlu var olduğu müddetçe terzilik olacak.
1: Terzilik var olacak.
0: Tabii memleketimizde.
1: Ama geçinmekte zorluk çekiyorlar. Yani öyle bir garip bir açmazı var terzilik.
0: Şöyle olabilir. Hani bilirsiniz yurt dışında insanlar mesela Almanya'da bugün bir Alman terzi bulamazsınız.
1: Hı hı.
0: Türkiye'den ustalar gidiyor. Orada terzilik yapıyorlar. Ben çok mesela gurbetçi müşterim var. 10 euroya pantolon alıp 15 euroya terziye paça yaptırıyor
1: paça
0: bu insanlar.
1: Evet,
0: evet. Neden? Çünkü şeyi yok. Başka çareleri yok. Her mahallede bir tane terzi bileni bulamıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bizim durumumuz o duruma gelmeden bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Meslektaş arkadaşlarımızla bu mesleğin ölmemesi için en azından kendi dükkanlarını, kendi evlerini geçindirebilecek parayı kazanıp birlik beraberlik içerisine girerek, yani meslek ölmesin diye yanına da bir çırak yetiştirerek memleketlerine faydalı olabileceklerini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
0: Yani bugün yanımdaki çırağı ben kontrol mü edeceğim, müşterinin işini mi yapacağım demek mesleğe saygı değildir.
1: Evet.
0: Bir tane almaları lazım.
1: Evet.
0: Alamıyorlarsa, bulamıyorlarsa bizden talepte bulunabilirler. Biz bu konuda yardımcı oluyoruz.
1: Terziler odasında.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani öğrenci buluyoruz. Bulduklarımız da var, gönderdiklerimiz de var.
1: Hı hı.
0: Meslek eğitim merkezlerinin bizi arayarak işte bu öğrenciyi nereye verebiliriz dedikleri de var yani.
1: Hı.
0: Yani alsınlar, yetiştirsinler, kötü değil. Meslek, terzilik mesleği çok güzel. Kötü olsa zaten 40 yıldır biz yapmayız.
1: Doğru, çok doğru. Çok güzel bir meslek, çok da eğlenceli, zevkli bir meslek dedik biraz önce.
0: Evet.
1: Biraz anlatır mısınız mesleğinizi bize? Terzilik nasıl bir meslektir? Ve geleneksel terzi dükkanları ile günümüzdeki terzilik arasında. Siz gelenekten de geliyorsunuz.
0: Evet,
1: 40 yıldır
0: evet,
1: ben... var olan bir işletmeyi devam ettiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Eski ile günümüzü biraz karşılaştırır mısınız? Bir
0: tabii
1: de
0: ki
1: terziliği anlatın genel olarak
0: evet,
1: bize.
0: Şöyle söyleyeyim. Bizim zaman, yani ben meslek hayatıma başladığımda ısmarlamacı terzi olarak başladım. Yani o zamanlar konfeksiyonlar bu kadar yaygın değildi.
1: Hı hı.
0: Siparişe göre dikim yapardık. Pantolon, gömlek, ceket, yelek. Yani bunların dikimini yapardık. Ben bu şekilde başladım. Belki de mesleğimi bu kadar sevmemdeki amaç temelini öğrenmemdi. Yani sizin üzerinize bol gelen bir kıyafet var. Bunun ben nasıl yapılacağını dikim aşamasında olduğumdan dolayı çok iyi bilen bir insanım.
1: Çok
0: o
1: güzel.
0: Yüzden sonucumuz başarılı oluyor.
1: Hı hı.
0: Ama şimdi alttan yetişen nesil olmadığından dolayı, siparişe göre dikim olmadığından, çok fazla yaygın olmadığından dolayı da tamiratçı dediğimiz arkadaşlarımız temelini çok fazla bilmiyorlar.
1: Hmm, daha yani, çok paça yapmaktan ibaret
0: aynen öyle
1: gibi.
0: Evet.
1: Kaba tabirle paça yapmak diyorum yani.
0: Yani.
1: Ufak öyle, tefek tadilat gibi.
0: Tabii öyle diyoruz ama yani şimdi aslında bunlar da geçmişinde bir ısmarlamacı terzilerin yanında yetişmiş olsalardı eminim ki şu an meslek bu kadar da kötü olmazdı.
1: Hı hı.
0: Kötü olmazdı. Yani düşünün, çok sevdiğiniz bir hediye geldi size. Ama üzerinize olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Ne yapacaksınız bunu? Size hediye getiren insana al bunu bana bedenime göre getir deme şansınız yok. Onun vermiş olduğu zevkle bir terziye gideceksiniz. Bunu üstünüze göre yaptıracaksınız.
1: Yaptıracaksınız.
0: Ama omuzları düşük, kolları uzun, bedeni bol, bir kıyafeti geçmişinde ısmarlamacı olmayan bir terzi nasıl yapabilir ki?

0: Bu terzilik ustası yani gelenekten gelmemiş, yetişmemiş bir terzi sizin üzerinize göre onu oturtamaz diyorum.
1: Oturtamaz. Evet,
0: Oturtamaz.
1: oturtamaz.
0: Evet.
1: O yüzden de maalesef işte terziye götürüyor. Terzi de artık yapabilirim ümidiyle yapıyor. Ne oluyor? Müşteri alıyor onu. İstediği gibi olmuyor. Ondan sonra faturasını 537 tane terziye kesiyor.
0: Kesiyor. Peki şeyi sorayım Gökhan Bey yine size. Hala ısmarlama pantolon yaptıran, üzerine göre diktiren, gömlek diktiren ya da ceket diktiren var mı? Yelek diktiren.
1: Yani
0: İnsanın üzerine göre tam ölçüsüne göre dikilmiş bir pantolonu giymesi nasıl güzel bir şeydir kim bilir?
1: tabii ki de günümüzde %15 denilecek derecede az. Yani benim meslek hayatıma başladığım zaman %90'lardaydı bu. Herkesin evinde bir kumaş olurdu. Bilirsiniz Sümerbank diye bir yer vardı. Gerek oradan verirlerdi, gerek kumaşçılardan kendileri alırdı. Bunu bir terziye götürürdü, üstüne göre diktirirdi. Terziyle istişare yaparlardı. İşte ustam bu kumaştan ne olur? Bundan bir gömlek olur ya da bundan bir ceket olur, bir takım elbise dikelim derlerdi. Usta da onun üstüne göre provasını alırdı. İnce ince işçilikle onun üstüne yapardı, giyerdi, beğenirdi. Müşteri tarafından takdir edilirdi. Bir sonraki kumaşını diktirmek için terziye zevkle giderdi.
0: Evet.
1: Yani
0: Günümüzde %15'e kadar düştü.
1: düştü.
0: %10'a %15'e kadar düştü
1: Aynen düştü.
0: diyorsunuz.
1: Artık insanlar elindeki kumaşları diktirmek için zor terzi buluyorlar.
0: Evet.
1: Bir de fiyatlar da çok yüksek değil aslında ama insanların bilinçaltında şu şekilde yerleşmiş. Diyor ki ben pantolonu 1000 liraya alıyorum. Terziye 2500 liraya pantolon diktirmeye para veriyorum.
0: Evet.
1: Artı kumaşını kendim getiriyorum. Bir o kadar da terziye gidip gelmekle uğraşıyorum. Aslında
0: Hazır
1: yani
0: konfeksiyon alırım daha iyi diye
1: daha
0: bakıyor.
1: iyi diye nitelendiriyor. Aslında terzi tarafından dikilen kıyafetin sadece onun üzerine göre dikilmesi ona bir heyecan vermiyor.
0: Evet.
1: Ama bu şekilde heyecan veren insanlar da var. Yani bu bana göre bir usta tarafından dikildi ve ben bu bedende bu pantolonu, bu ceketi taşıyorum diyor. %15'i ama.
0: Evet. Biraz maddi koşullarla işte insanların geliriyle de falan
1: Evet.
0: alakalı bir durum olsa
1: Herkes
0: gerek.
1: hesabını kitabını yapmak zorunda artık
0: Biraz da
1: ama
0: anlamlı
1: şimdi
0: öyle.
1: şöyle
0: Evet.
1: düşünmek lazım. Bir terzinin diktiği kıyafeti pazardan aldığınız 1000 liralık pantolonla kıyaslayamazsınız.
0: Mümkün değil
1: Tabii
0: tabii
1: ki.
0: ki. Aynı
1: Yani
0: kalite asla olmaz.
1: onu şöyle kıyaslayabiliriz. Bugün İstanbul'da bir modacıya gitsek desek ki bize bir takım elbise dik desek yani bizim buradaki ustalarımızın en az 10 katı para ister.
0: Evet.
1: Niye biz onlarla kıyaslanmıyoruz da pazarla kıyaslanıyoruz?
0: Evet. Öyle bakmak lazım biraz. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. 3-4 dakika kadar bir vaktimiz kaldı. Size sorayım Fatih Bey, Sayın Fatih Yenice. Antalya'daki terzilik sektörü şu an ne durumda? Ne dersiniz? Biraz mevcut durum hakkında bize bilgi verir
1: Bizim
0: misiniz?
1: Antalya'mızda terzilik şu anda tabii artık eskisi gibi dikim olayı yok. Bizim mesela bu örnek görüyorum 526 tane terzimiz varsa bunun 26 tanesi gerçekten takım elbise ve dikim ustası olabilir. Bunların içlerinden bir tanesi de Gökhan'dır zaten.
0: Gökhan Bey.
1: Geneli tadilat üzerine artık. Sadece kısaltma, daraltma, bel kısaltma, paça kısaltma, tamirat üzerine geçiyor. Ama üyelerimiz memnun. Çalışıyorlar. Elemana ihtiyaç duymuyoruz. Duymadığımız gibi ama kendimiz çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama kendimiz çalışıyoruz. Para kazanıyoruz hesabı yapıyorlar. Biz çünkü üyelerimizde her gün içli dışlıyız. Her gün beni ararlar bir isteği oldukları zaman, bir durum oldukları zaman, krediyle ilgili, odayla ilgili veya devlet daireleriyle ilgili bir durum oldukları zaman hepsi beni ararlar. Ben de herkesle konuşurum. Şu anda bir şikayetler yok ama tabii bu durumda esnafa şey verilmesi lazım. Destek verilmesi lazım. Devlet tarafından esnafımızın hiçbir desteği yok. Yani bugün SSK ve Bağkur ödemelerini zorlanıyor bizim üyelerimiz.
0: Evet.
1: Yapılandırmaları faizsiz yapılandırma getirmesi lazım. Gerçekten durum çok ciddiye gidiyor. Bunu da bir an önce el atılması lazım. Çünkü üyelerimiz bir rahatlaması lazım. Nefes almaları lazım.
0: Evet, kesinlikle.
1: Gerçekten hani biz önceden dükkanlara girdiğimiz zaman üyelerimizin yüzü gülüyordu. Şu anda hiçbir üyemizin yüzü gülmüyor yani bu konuyla ilgili.
0: Evet. Gökhan Bey, biraz kumaş konuşalım sizinle.
1: Evet.
0: Eskiden biraz önce belirttiğiniz Sümerbank kumaşları vardı. Pamuklu kumaşlar, yünlü kumaşlar ve günümüzde artık viskoz

0: polyester gibi ürünlere doğru teknolojiyle beraber biraz döndü. Bu kumaşların değişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kumaşlarla ilgili ne söylersiniz bize?
1: Konfeksiyonun bu şekilde ucuz olmasının nedenlerinden bir tanesi zaten bu. Yani bugün piyasada 600-700 liraya bulduğumuz pantolonlar pantolon deyip insan vücuduna girmesi doğru değil.
0: Plastik çünkü.
1: Plastik yani hava almaz yani.
0: Şeyi duyuyorum, pet şişeler fabrikalarda özellikle Çin'de ipliğe dönüştürülüp
1: Evet.
0: onlar özellikle
1: Aynen.
0: polar gibi
1: Kumaş
0: ürünler,
1: dokumasında
0: evet, kumaş
1: kullanılıyor.
0: dokumasında
1: Aynen.
0: kullanıldığı,
1: İşte
0: yani pet şişeyi giyiyoruz üzerimize, biraz
1: evet.
0: öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani özellikle Antalya bölgesinde 45-50 derecenin havanın olduğu vücudun tamamen hava alması gereken yerlerde biz bunu poşetle örtüyoruz.
0: Poşetle, evet.
1: Tabii poşet bunlar kıyafet değil.
0: Ne
1: Hani
0: giymek lazım?
1: yani pamuk oranı %50'nin üzerine çıkan kıyafetleri giysek mantıklı. Yani mesela bizim Antalya, ben çok eski meslekte olduğumdan dolayı çok önceden daha çok polyester insanlar giyerdi ama şu son zamanlarda dikkat ettim. Gelen işlerden, yapılan tadilatlardan da fark ettiğim kadarıyla insanlar biraz yünlü giymeye daha çok yöneldiler. Keten dediğimiz, pamuklu dediğimiz
0: Yünlü.
1: elbiseleri evet daha çok giymeye başladılar.
0: Çünkü daha sağlıklı.
1: Daha sağlıklı, uzun ömürlü değil. Çünkü yün ne kadar bir kumaşın içinde olursa o kadar dayanıksız
0: Çabuk
1: olur.
0: yıpranır.
1: Tabii yıpranır. Ama önemli olan burada yıpranması değil, sağlığımız. Zımpara gibi bizim hayatımızı yedikten sonra hiçbir anlamı yok. Bu bir anda olacak diye de bir kaide yok. Bu zaman gerektiren. Mesela pantolon giyiyoruz, ayak kıllarımız dökülmeye başlıyor. Niye? Hava almıyor
0: Hava
1: çünkü.
0: almıyor.
1: Hava almadığından dolayı da bu bize zarar veriyor. Düşünün bir poşeti kapladığımız zaman, çıkardığımız zaman vücudumuza vermiş olduğu reaksiyona bakalım. Yani insanlar pamuklu kumaşları tercih etmeliler. Pantolonda da, gömlekte de, cekette de.
0: Sağlıklı olan o.
1: Sağlıklı.
0: Sağlıklı olan.
1: Evet.
0: Şimdi konuşacak elbette çok fazla şey var ama süremizin de sonuna geldik. Tam 2 dakika sonra yeni programımıza girmek durumundayız. Sinyalimiz de var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla size çok yürekten teşekkür ederek
1: Biz teşekkür ederiz. Evet.
0: uğurlamak istiyoruz. Antalya Terziler Odası Başkanı Sayın Fatih Yenice, ne söylemek istersiniz? 10 saniye.
1: Buradan bütün babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Bütün üyelerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum. Çok teşekkür ederim
0: Biz de
1: sizlere de.
0: sizin babalar gününüzü bir kez daha kutlarız ve Antalya Terziler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan Yangu neler söylersiniz?
1: Efendim ben de öncelikle programımıza konuk ettiğiniz için size teşekkür ederim. Buradan tüm babaların, başta babamın, sonra ustalarımın bu meslekte yıllarca çalışıp gece 12'lere kadar insanları memnun etmek için, insanlara güzel kıyafetler giydirmek için, onların yüzündeki mutluluğu gördüğünde evine mutlu şekilde dönen ustalarımıza çok teşekkür ediyorum.
0: Programımıza katıldığınız için biz de size bir kez daha yürekten teşekkür ederiz ve babalar gününüzü bir kez daha canı gönülden kutlarız.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programına geçeceğiz. Bölge gündemi programımızın sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından Antalya Radyosu, TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında Hayatın İçinden programı ile yeniden karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.

0: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.

devam ediyor. Saat 13'e kadar da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Programımızda neler var hemen aktaralım siz sevgili dinleyenlerimize. Bolca müzik dinleyeceğiz. Öncelikle dinleyeceğimiz şarkıların türkülerin arasında bugün programımızda Babalar Günü'nü konuşacağız. Hayatın içinden programımıza bu şekilde başlayacağız. Babalar Günü'ne özel konuğumuz Sayın Abdullah Karahmet bizlerle beraber olacak. Gül Kokan Tarih Isparta köşemizde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Babacan bizlere Ağlarcazade Mustafa Hakkı'nın dilde sadeleşme fikrini anlatacak. Pazar sohbeti köşemizde Sevgi Paylaştıkça Çoğalır, Anne Kokulu Kurabiye, Masal Tadında Bir Bayram, Akide Şekeri gibi çocuk kitaplarının yazarı öğretmen Fatma Süter'le konuşacağız. Başarı öyküsünü, yazdığı kitapları ve yaptığı çalışmaları konuşacağız Sayın Fatma Süter'le. Ve Yöremizin Sesleri köşemizde de sazıyla, sözüyle halk ozanı Selahattin Kazanoğlu bizlere seslenecek sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızın ilk şarkısını Mehmet Erdem'den dinleyelim. Gibi gibi.

0: Aşı uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sevgili dinleyenler, biraz sonra güncel köşemize başlayacağız. Babalar Günü ile ilgili özel bir konuğumuz olacak. Yorgancı Abdullah Kara Ahmet biraz sonra telefon bağlantısıyla yayınımızda olacak. Kendisiyle Babalar Günü'ne özel olarak konuşacağız. Çok da özel bir yönü var ama köşemizde belirtelim. Sizlere de sürpriz olsun Sayın Abdullah Kara Ahmet'in bu özel yönü. Müzikle devam ediyoruz. Mazhar Fuat Özkan'ı dinleyelim. Deli deli kulakları küpeli.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Güncel. Türkiye ve dünyadaki birçok ülkede her yıl Haziran ayının 3. pazar günü kutlanmaktadır efendim. Bugün Babalar Günü. Programımızın açılışında da belirtmiştik. Biraz önce Bölge Gündemi programımızdaki konuklarımızla da karşılıklı kutladık birbirimizi. Tüm sevgili dinleyenlerimizin Babalar Günü'nü TRT ailesi olarak, TRT Antalya Radyosu olarak biz de canı gönülden kutluyoruz. Sadece babaların değil, tüm babaların yanında baba adaylarının ve kendini baba gibi hisseden herkesin Babalar Günü'nü kutluyoruz. Bugün bu anlamlı güne özel, Baldızı'nın Kızım Sana Emanet vasiyeti üzerine %100 engelli olan Gizem Nur'u sahiplenen, ona babalık yapan Yorgancı Abdullah Kara Ahmet'i yayınımıza konuk etmek istedik. Babalar Günü'ne özel olarak. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Sayın Kara Ahmet, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Babalar Gününüz kutlu olsun.
2: Çok teşekkür ederim bu özel günde beni davet ettiğiniz için.

0: Ben size teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun efendim konuğumuz olduğunuz için. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Sayın Abdullah Kara Ahmet?
0: Efendim, aslen Trabzonluyum. Samsun'da doğdum. Aşağı yukarı 32 seneden beri Antalya'da ikamet ediyorum. Daha önce otellerde çalıştım. Baba mesleği daha sonradan yapmaya başladım Antalya'da.
1: Yorgancılığı.
0: Yorgancılığı, baba
1: hala
0: mesleği benim.
1: Devam ediyor musunuz hala?
0: Evet, devam ediyorum efendim.
1: Fevkalade baba mesleğinizi sürdürüyorsunuz siz de. Az önce bir terzi konuğumuz vardı. Terzilik mesleğini konuştuk onunla da. O da baba mesleğini, anne ve baba mesleğini 40 yıldır devam ettiriyormuş. Ne mutlu. Sizin
0: Evet.
1: için de öyle. Şimdi sizin Gizem Nur, engelli, %100 engelli Gizem Nur dışında başka çocuğunuz da var mı efendim?
0: Var efendim, var. Bir oğlum, bir kızım var. Ellerinizi öperler.
1: Allah bağışlasın. Siz
0: Teşekkür ederim.
1: kendi çocuklarınızın yanında baldızınızın size emanet ettiği
0: Evet.
1: %100 engelli Gizem Nur'a da babalık yapıyorsunuz.
0: Evet efendim.
1: Çok
0: Evet.
1: çok güzel bir davranış. Sizin babalar gününüzü çifte olarak kutlamak lazım belki de.
0: Teşekkür
1: Bize
0: ederim. Sağ olun.
1: Gizem Nur'u evlat edinme, onu sahiplenme hikayenizden bahsedebilir misiniz?
0: Efendim, benim nasıl söyleyeyim, baldızımla biz sohbetler ediyorduk mesela. Sohbetler esnasında şimdi benim baldızımın durumu şöyle bir şey. Hem anneydi hem babaydı benim baldızım. İki tane erkek kardeşi var Gizem'in. Artı bir de Gizem işte. Tek başına büyütmeye çalışıyordu. Babaları biraz alakasız bir insandı maalesef. Ondan dolayı bana her konuşmamızda, her sohbetimizde enişte bana bir şey olursa Allah göstermesin kızım diyordum. Bana bir şey olsa kızım sana emanet diyor zaman her sohbetimizde. Hani bir kalp krizi geçirdi işte.
1: Aa.
0: Ondan dolayı maalesef işte rahmeti
1: Rahmete
0: kaybınca.
1: erdi. Hı.
0: Evet
1: Allah
0: efendim.
1: rahmet eylesin, başınız sağ olsun.
0: Amin. Allah razı olsun kardeşim. Hemen eşimi işte devreye soktum. Zaten benden önce o atıldı yani zaten.
1: Hı.
0: Vesayet davası açtık. Vesayeti kazandık. Aşağı yukarı 9 seneden beri ailemizin bir ferdi.
1: Çok güzel. Peki iki tane kendi evladınız var.
0: Evet.
1: Onların ardından da %100 engelli olan baldızınızın kızı Gizem Nur'u evlat edinmişsiniz. Çok güzel
0: Evet
1: bir
0: efendim.
1: davranış. Baba
0: Evet.
1: olunca hayatınızdaki en güzel değişim ne oldu? Hem Gizem açısından hem kendi evlatlarınız açısından cevaplayabilirsiniz bu soruyu. Nasıl isterseniz.
0: Her şeyden önce hayatımız bir anlam kazanıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bekar hayatı farklı bir hayat. Hatta ben geç evlendim. Yani 35 yaşını falan bulmuştum yani. 35-36 yaşında baba oldum ben. Yalnızlık Allah'a mahsus bir şey.
1: Öyle, öyle.
0: Evlendik, eşimle tanıştım. Güzel bir şey yani. Anlatabiliyor
1: Ne
0: muyum?
1: mutlu, ne mutlu. İnsana bir amaç, bir hedef kazandırıyor galiba, değil mi?
0: Evet. Evet efendim.
1: Baba olmak, onun
0: Yalnız.
1: sorumluluğu.
0: Evet.
1: Peki Gizem Nur hayatınıza girince neler değişti?
0: Gizemli hayatımıza gelecek çok şeyler değişti.
1: Hadi,
0: Hayatımız
1: hadi, hadi biraz anlatın bize.
0: daha bir renklendi. Daha bir renklendi. Kendini ifade ediş şekilleri falan nasıl anlatılmaz yani. Yaşayan bilir diyebilirim yani. Ya düşünün şimdi 27 yaşında Gizem ama 2 yaşında bir bebek yani.
1: Ha.
0: Yani hep bir bebeğiniz var.
1: Tam onu soracaktım size. Nasıl Gizem Nur'un durumu nedir? Nasıl bir yaşamı var diye.
0: Gizem tek kelimeyle kendini ifade edebiliyor. Yani bir cümle kuramıyor. Dediğim gibi 2 yaşında bir bebeğiniz var. Düşünebiliyor musunuz? Hiç büyümüyor yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Hiçbir bazı kızgın ifadeleri oluyor. Anlatabiliyor muyum? Kendi bir şekilde ifade ediyor. Biz de onu anlamaya çalışıyoruz ve anlıyoruz da yani. Yani birbirimiz arasında bir iletişim kurduk.
1: Ne mutlu birbirinizi anlayabiliyor olmanız.
0: Evet.
1: Ne mutlu, ne mutlu.
0: Kolay değil
1: O
0: yani. Düşünebiliyor musunuz? İki yaşında bir çocuklar şey yapıyorsunuz yani.
1: evet, o iletişimi ama kurmayı başarmışsınız geçen yıllar
0: Evet.
1: içerisinde.
0: Evet efendim.
1: Gizem kaç
0: Şükürler
1: yıldır sizinle beraber? Kaç yıl oldu?
0: olsun. 9 seneyi buldu.
1: 9
0: 9 sene
1: seneyi
0: oldu.
1: buldu.
0: Evet.
1: Peki Abdullah Karahmet, Sayın Karahmet, sizce
0: Buyurun.
1: baba olmanın en güzel yanı ne?
0: işte dediğim gibi kelimeler ifade etmek çok zor.
1: Peki bir fedakarlık mı babalık yoksa bir sorumluluk mu sizce?
0: Hem fedakarlık hem sorumluluk hem empati çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Evet, bir önceki neslin şeyini anlayabilmek, anlatabilmek.
1: Bir baba bir evladı için rolü çok önemli değil mi bir babanın?
0: Evet, bir rol model olması gerekiyor. Evet, her şeyden önce. Ya yaşanmışlıkları aktarmak çok önemli. Yani
1: peki.
0: Nasıl ifade edeyim?
1: Peki. Sayın Abdullah Karahmet, babalara, baba adaylarına, kalbinde bir şekilde babalığı hissedenlere bu özel günde, Babalar Günü'nde neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi nasıl söyleyeyim? Her şeyden önce empati kurmalılar. Yeni gelen, yeni nesil bizim geçmişte yaşadığımız günleri pek yaşamadıkları için her şey kolay şu anda. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet. Kendimizi karşımızdaki çocuğun yerine koyabilmeliyiz yani. Yeni nesil gibi de.
0: Çünkü zamanında biz de gençtik. Biz de çocuktuk. Yani
1: biz de hatalar yaptık.
0: Kurabilmek çok önemli.
1: Evet, biz de hatalar yaptık. Bizim de başımızda kavak yerleri esti, değil mi?
0: Yani, evet efendim.
1: Şimdiki
0: çocuklar
1: da elbette bizim yaptıklarımızı yapacaklar. Onların
0: elbette,
1: olgun birer insan.
0: Bizim avantajımız onları yaşamış olmamız yani.
1: Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
0: Rica ederim efendim.
1: Babalar gününüzü bir kez daha canı gönülden kutluyoruz. Hatta çifte kutluyoruz sizin babalar gününüzü.
0: Allah
1: çünkü kendi
0: ya.
1: Evlatlarınızın yanında kaybettiğiniz baldızınızın %100 engelli kızı Gizem Nur'u da evlat edinmişsiniz. Babalar gününüz canı gönülden kutlu olsun efendim.
0: Teşekkür ederim efendim. Size iyi yayınlar. TRT ailesine çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun efendim. Hoşça kalınız.

Saat 11.23. Biraz sonra gül kokan tarih Isparta köşemiz başlayacak. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalından Profesör Doktor Hasan Babacan bugün köşesinde bizlere Ağlarcazade Mustafa Hakkı'nın dilde sadeleşme fikrini anlatacak sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Yaşar'ı dinleyelim, kumralım.

0: Gül kokan tarih. Isparta.
1: Merhaba değerli TRT Antalya Radyosu dinleyicileri. Ben Profesör Doktor Hasan Babacan. Gül kokan tarih Isparta programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere daha önce isminden defalarca bahsettiğimiz Ispartalı Ağlarcızade Mustafa Hakkı hakkında Hakkı'yı biliyoruz. Bunu tanıtmıştık sizlere. Mustafa Hakkı, Ağlarcızade Mustafa Hakkı, bunun yani akla gelen en önemli özelliği daha Osmanlı döneminde Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda faaliyetleri olmuştu ve bu konu üzerinde hayatını harcamıştı. Ve Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde dil meselesi modernleşme sürecinin önemli tartışma alanlarından biri haline gelmişti. Şöyle ki Tanzimat'tan ikinci meşruiyete uzanan süreçte devletin idari eğitim ve kültürel dönüşümü içerisinde dilin de yeniden ele alınması zorunlu hale gelmişti. Ve bu bağlamda Türkçenin sadeleştirilmesi meselesi yalnızca bir dil tartışması olarak karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda toplumun modernleşmesi ve eğitim seviyesinin yükselmesi ve milli kimliğin inşasıyla doğrudan ilişkili bir konu hale gelmişti. Bu dönemde birçok aydın gibi Ispartalı Ağlarcızade Mustafa Hakkı, Türkçenin halk tarafından anlaşılabilir bir dil hale gelmesi gerektiğini savunan kişiler arasında önemli, yani en önde gelenler arasında yer alır. Ağlarcızade Mustafa Hakkı özellikle dilde sadeleşme fikrini yalnızca teorik tartışma olarak değil, eğitim ve toplumsal iletişim açısından bir zorunluluk olarak değerlendirmişti. Ve onun görüşleri 2. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan dilde millileşme ve sadeleşme hareketlerinin entelektüel zemini olması bakımından da önem taşır. Şunu söylemek istiyorum sevgili dinleyiciler. Bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal'in yapmış olduğu inkılaplar, devrimler, yani dilde, işte hukukta, pek çok alanda, alfabede yapılan faaliyetlerin, örneğin hukuk alanında yapılan faaliyetlerin Osmanlı'nın son döneminde denendiği, düşünüldüğü, buna kafa yorulduğu, aydınların bu dönemde fikirler ürettiğini görüyoruz. Ancak zamanın ve zeminin elverişli olmaması, bunu bilinçli ve kasti olarak, yani hadi şunu yapıyoruz diyerek, üstünde düşünerek, altyapı oluşturarak yapılamaması sebebiyle başarılamadığını görüyoruz. Ama işte ne zaman başarılmış? Mustafa Kemal'in milli mücadele, yani üniter devlet olması ve şartların artık uygun olması sebebiyle bu tartışmalara son verilmiştir aslında. Demek istediğim, Osmanlı'da yenileşme, sadeleşme, dilin sadeleşmesi gündeme gelmişti. Osmanlı'da dil meselesinin ne zaman ortaya çıktı, yani tarih arka planına baktığımızda Osmanlı Türkçesi uzun yıllar boyunca Arapça ve Farsça unsurların yoğun etkisi altında kalmıştır. Bunu rahatlıkla söylüyorum çünkü öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi veren, bu konuda kitap yazan birisi olarak gerçekten günümüzde bile Osmanlı Türkçesini çocuklara öğretemiyoruz, öğretmekte güçlük çekiyoruz. Çünkü Arapçanın ve Farsçanın farklı bir dil yapısı olması, bunları Osmanlı Türkçesine buradan gelen kelime, kavram, tamlamalar, bunları anlatmakta güçlük çekiyoruz. Hani diyebilirsiniz ki ya anlatın diye, evet anlatmaya çalışıyoruz ama bizim dil yapımızda bu dillerinki birbirini tamamen karşılamıyor. Çünkü 19. yüzyılda modern eğitim kurumları yaygınlaşmaya başlayınca, aynı zamanda basın yayın, işte gazeteler, dergiler, mecmualar çıkmaya başlayınca, bu faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte bu Arapça, Farsça kelime ve kavramların baskısı, ağırlığı da arttığını

görüyoruz. Bu dönemde dilde sadeleşme fikrini savunanlar arasında mesela Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi kişiler önemli rol oynarken bunların yanında Ağlarcı zaten Mustafa Hakkı da düşünce ve geleneğin devamı niteliğinde

dilleri tarafından anlaşılabilmesine dayanır. Bu nedenle dilin gereksiz yabancı kelime ve kavramlardan arındırılması ve sade bir yapıya kavuşturulması gereklidir diye düşünüyordu. Mustafa Hakkı, Osmanlı Türkçesinin aşırı derecede ağırlaşmasının eğitim faaliyetlerini zorlaştırdığını da söylüyordu. Özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilerin karmaşık dil yapısı nedeniyle öğrenme sürecinde güçlük çektiği düşünün. Osmanlı döneminde ilkokulda öğretilemiyor bu Osmanlı Türkçesi. Biz üniversitede öğretemiyoruz. Bu nedenle dilde sadeleşmenin yalnızca kültürel değil, aynı zamanda pedagojik bir gereklilik olduğunu savunmuştu. Alarcızade'nin görüşlerine göre dil halkın günlük hayatında kullanıldığı kelimeler üzerinde kurulmalıdır. Yani dil pratikte kullanılıyor olmalıdır. Gereksiz Arapça ve Farsça kelimeler yerine Türkçe karşılıklar tercih edilmelidir. Eğitim materyalleri sade bir dille yazılmalıdır ve bunları okuyanlar anlamalıdır. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark azaltılmalıdır. Yani bu çok önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Bu yaklaşım daha sonra Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen dil reformlarında önemli rol oynamıştır. Ve Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda görüşlerinin dayandığı ilkeler nelerdir diye baktığımızda dil millidir kavramını savunur Ağlarcızade. Milli kimlikle ilişkisi vardır. Eğitimde kolaylık sağlar dedik ve basın ve yayın dilinin sadeleştirilmesi gerektiğine inanır. Ve işte bu alanda ona benzer faaliyetler gösteren Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul da ona yakın fikirler savunan kişiler olarak görünür. Ve bu dilde sadeleştirmenin doruk noktası artık Mustafa Kemal ile birlikte dilin milli kimlik ve eğitim açısından taşıdığı önemi Mustafa Kemal vurgular ve Ağlarcızade ile bu konuda fikir birliği vardır. Yani özetleyecek olursak siyasi birlik için dil, milli dil önemlidir. Eğitimde eşitlik için milli dil ve sadeleştirilmiş dil önemlidir. Ve kültürel bağımsızlık açısından da dil birliği önemli olarak karşımıza çıkar. Ağlarcızade mesela bazı kelime ve kavramların işte halkın anlayacağı dil ve halkın söylediği şeklin teorik olarak varlığının daha önünde olduğu. Bu konuda bizim bir atasözümüz vardır aslında. Galatı meşhur lügati fasihten evladır diye. Yani halkın söylediği yanlış, yani gramer açısından yanlış da olsa halkın söylediği, söyleye geldiği kelimeler sözlükteki karşılığından daha önemlidir. Halk nasıl anlıyor ve nasıl söylüyorsa bu halk dilinde yaşayan dilin, yani telaffuzunun daha kalıcı ve anlamlı olduğunu söylüyordu. Ve işte bununla ilgili çeşitli görüşler de vardır. İşte mesela Osmanlı'nın sonunda akımlar var. Genç kalemler, tasfiyeciler, muhafazakarlar diye. Bunlar arasında fikir tartışmaları olmuş ve Ağlarcızade halkın söylediği ve söyleminin daha önemli olduğunu savunarak yabancı kelime ve kavramlardan, kurallardan dilimizin ayrıştırılması gerektiğini savunduğunu görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu haftalıkta söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Çalsın sazdan gel akşam olunca, unutursun kadehler dolunca. Üzülme boş geçen güne, acı kendine, dünya bile dönüyor.

sarhoş olsun tüm acılarımız. Çalsın sazlar gel akşam olunca, unutursun kadehler dolunca. Üzülme boş geçen güne, acı kendine, dünya bile dönüyor tersine. Geçmiştendin ben kaldım elinde, şarkılarım bak hala dilinde. Gel bu akşam eskileri anıp içelim, çalsın sazlar.

0: sarhoş olsun tüm acılarımız. Çal çal çal neşe dolsun aşkımız, istersen biz de tatlı yaşarız. Çal çal çal şarkılar yarınımız.
1: Saat 11.41 sevgili dinleyenlerimiz, biraz sonra pazar sohbeti köşemize başlayacağız. Öğretmen Fatma Süter, kendisi aynı zamanda çocuk kitabı yazarı ve pek çok farklı yönü de var. Sayın Fatma Süter konuğumuz olacak. Kendisini sizlere hem tanıtacağız hem hayat hikayesini, yaptıklarını, başarı öyküsünü konuşacağız kıymetli konuğumuzla. Nazan Önceli dinleyelim şimdi. Hay hay.

0: Pazar Sohbeti. Bugün Pazar Sohbeti köşemizin konuğu öncelikle bir öğretmen, sonra bir çocuk kitapları yazarı, sevgi paylaştıkça çoğalır, anne kokulu kurabiye, masal tadında bir bayram, akide şekeri gibi çocuk kitaplarının yazarı Sayın Fatma Süter. Kendisiyle bir başarı öyküsü var, onu konuşacağız. Yazdığı kitapları konuşacağız, öğretmenlik hayatını konuşacağız. Kıymetli öğretmenim Sayın Fatma Süter, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sayın Süter, biraz kendinizi tanıtır mısınız öncelikle dinleyenlerimize?
1: Tabii ki. Ben Fatma Süter, şu an görev yaptım. Dede Korkut Anaokulu'nun müdürüyüm. 10 yıldır idareci olarak devam ediyorum ama onun geçmişinde, öncesinde de 16 yıllık bir öğretmenlik geçmişim var. Sadece öğretmenlikle kalmadım. Aynı zamanda da çocuk kitapları yazarak devam ettim.
0: Fevkalade.
1: Resimleyerek devam ettim aynı zamanda.
0: Siz hazırladığınız birçok projeyle meslek hayatınız boyunca maddi durumu yetersiz öğrencilere desteklerde
1: Evet.
0: bulundunuz.
1: Evet.
0: Birçok hikayeniz var. Çalıştığınız okulları bir okul olmaktan çıkartıp adeta bir sanat merkezi, bir hayat merkezi haline getirdiniz.
1: Evet.
0: Oraları süslediniz. Geri dönüşümle ilgili çok güzel hikayeleriniz
1: Evet.
0: var. Sanatla ilgili çok güzel hikayeleriniz
1: Evet.
0: var. Bunların hepsini vaktimiz yettiğince konuşacağız.
1: Evet.
0: Başka kendinizle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Şu ana kadar 3 okul kurdum idarecilik hayatımda ve sizin de dediğiniz gibi okulları hep geri dönüşümden elde ettim. Mutlaka bir köşesinde sanat oldu, resim, müzik. Bunun dışında bunlara çocukları dahil ettim. Sadece çocukları dahil etmekle kalmadım, velileri de dahil ettim. Öyle olunca da ortaya çok güzel bir ekip işi çıktı açıkçası.
0: Okullarınızı kurarken ve süslerken aynı
1: Evet.
0: zamanda hem velilerinizle hem de çocuklarınızla beraber
1: Tabii
0: geri
1: ki.
0: dönüşümden çok yararlandınız.
1: Kesinlikle.
0: Bundan önceki okulunuz hangisiydi? Kültür Mahallesi'ndeki
1: Kültür Anaokulu.
0: Kültür Anaokulu'ydu. Şimdi
1: Evet.
0: de
1: Dede Korkut
0: Dede Korkut
1: Anaokulu.
0: Anaokulu'ndasınız. Dede Korkut'a gittiğinizde de aynı şeyi yaptınız.
1: Yaptım,
0: Hatta daha
1: kesinlikle.
0: güzelini yaptınız.
1: Evet, bu ustalık oldu. Bir önceki
0: Usta,
1: kalfalıkta, ondan önceki
0: kafalıkta,
1: çıraklıkta
0: çıraklık,
1: derken
0: kafalık, ustalık.
1: kesinlikle böyle devam ediyor. Ama
0: Önceki
1: şöyle söyleyeyim.
0: okulunuzu ben gelip görmüştüm.
1: Evet.
0: Müthiş bir güzelliği vardı. Şimdikini merak ettim doğrusu, ustalık eseriydi.
1: Önceki okul tamamen konsept sanat sokağı, müzik sokağı. Siz evet görmüştünüz. Fakat buraya geldiğinizde inşallah bir gün gelirsiniz.
0: İnşallah.
1: Dersiniz aradaki farkı görürsünüz. Dediğim gibi buraya da çok emek var. Dede Korkut Anaokulu oluyor oluşta ki ben de zaten bir çocuk hikayesi yazarıyım aynı zamanda. Hiçbir şey tesadüf değil bence. Buraya gelmem gerekiyordu ve buraya dokunmam gerekiyordu. Öyle düşünüyorum. Ve masal konseptli çok güzel bir okul yaptık.
0: Masal
1: Masal konseptli.
0: konsepti.
1: İçine girdiğinizde zaten böyle bir masal evinde gibi hissediyorsunuz
0: Oo.
1: kendinizi. Yine daha önce geçen sene geldiğimde de size rakip olduğumuzu söylemiştik. Aynı iddiamız devam ediyor. Çok güzel bir radyo kurduk.
0: Aa
1: Hatta
0: evet.
1: sizi bir gün orada böyle ağırlamak
0: Onur
1: da
0: duyarız. Onur duyarız.
1: isteriz.
0: Büyük bir
1: Biz de
0: mutlulukla.
1: çok mutlu oluruz.
0: Destek oluruz her konuda.
1: Her köşede bir sanatın bir dalı var, öyle söyleyeyim ve çocukların izi var. Zaten önemli olan da o. Çok keyif alıyorum. Keyif aldığım bir mesleğin içerisindeyim. Elimden geldiğince de ruhumu katarak, ruhumu yansıtarak yapıyorum ve dediğim gibi iyi ki bu mesleğin içerisindeyim. Çok da mutluyum.
0: Fevkalade. Bu okulları hayata geçirirken,
1: Evet.
0: kafanızdaki konseptleri okullarınıza uygularken geri dönüşümden çok yararlanıyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Çok kısa, belki bugün çocuk kitaplarınızı konuşacağız daha fazla ama
1: Evet.
0: çok kısa bu geri dönüşüm hikayesinden bahseder misiniz? Nasıl başarıyorsunuz bunu? Ne yapıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Her gerçekten okulun bir hikayesi var.
0: Hı
1: Oraya
0: hı.
1: girdiğimde zaten yansıtıyor ismiyle, bulunduğu konumuyla,
0: Hı.
1: çevresiyle. Ve ben kullanılabilecek atıl malzemeleri de çok güzel, hani aslında atılmadan değerlendirilebileceğine inanıyorum. Ve onlara yeniden hayat vermeye çalışıyorum. Kendimce çocuklarla, öğrencilerle. O yüzden onları bakıyoruz, onarıyoruz. Nerede nasıl kullanabiliriz diyoruz. Tekrar baştan yaratıyoruz. Böyle olunca da çok daha kıymetli oluyor aslında. Ve
0: Tamir
1: sıra
0: ederek,
1: dışı
0: tamir
1: oluyor.
0: ettirerek, boyayarak
1: Kesinlikle.
0: ve bunları o kadar güzel yapıyorsunuz ki onların geri dönüşüm olduğu
1: Evet.
0: belli bile olmuyor.
1: Yani yıllar önce, 15 yıl önce öğretmenlik yaptığım bir masa atılıyordu. Ben onu aldım getirdim. Çok güzel bir sehpaya çevirdik. Yani harika bir şey oldu.
0: Mesela, evet.
1: Dediğim gibi ve çocuklarla da bunu yapınca onlara da bir kazancımız varsa ne mutlu bize.
0: Mükemmel.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: aynı zamanda örnek de oluyor
1: Evet.
0: sizin yetiştirdiğiniz nesillere.
1: Kesinlikle.
0: Onlar sizin yaptıklarınızı görerek Ya bu yapılabilir
1: Evet.
0: daha bebekken, daha anaokulunda. Yani
1: Kesinlikle.
0: bebeklikten çocukluğa geçerken
1: Evet.
0: ağaç yaşken eğilir deriz ya, çok güzel bir atasözümüz vardır.
1: Hı.
0: O yaşlarda o çocuklara bu şekilde örnek olmak,
1: Evet.
0: hep yeni eskiyi atıp yeniyi alarak değil de
1: Var olanı,
0: var olanın da kıymetli
1: evet,
0: olduğunu bilerek.
1: kesinlikle.
0: Çünkü gerçek zenginlik biraz o.
1: Evet, kesinlikle. Ve
0: Evet.
1: bunu çocuklara aşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Tasarrufla ve geçmişe
1: Kesinlikle.
0: bağlı kalarak.
1: Evet.
0: Çok güzel. Şimdi siz hayatınız boyunca birçok çocuk kitabı da yazdınız.
1: Evet.
0: İsimlerini saymaya çalıştık. Bir daha sayalım. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Anne kokulu kurabiye. Masal tadında bir bayram. Akide şekeri.
1: Evet.
0: Bunların dışında var mı unuttuğumuz? Yazmakta olduğunuzu konuşmayalım. Onu daha
1: Tamam.
0: sonra.
1: Bunların dışında da yine bir 10 setlik oluşan ilkokul kitabı
0: Heh.
1: var. O da Akide okula başlıyor diye. Yani bunun dışında da dediğim gibi yazmaya da devam ediyorum.
0: Var olan, şimdi çıkacak
1: Evet.
0: olan var. Elinizde bir şey var.
1: Evet, eksiz
0: Eski
1: defter.
0: defteriniz var. Onu
1: Evet.
0: konuşacağız biraz sonra. Bu çocuk kitapları yazmanızın hikayesi.
1: Şöyle ki çok seviyorum gerçekten. Küçükken şimdi düşünüyorum aslında şu anki gençler çok şanslı. Bizim zamanımızda bu kadar çok kitap alıp okuyamıyorduk. Kitap evleri yoktu kitap alıp okuyabileceğimiz. Ben gerçekten gazete kuponlarından biriktirerek kitap alıp okuyordum o
0: Ya.
1: dönemlerde. Çok kıymetli bu. Hatta bir kısmını da bakkaldan ekmek almaya giderken kulak

0: kulakları çınlasın. Sevgili Mehmet Ali amca o kuponları benim için biriktiriyordu. Ben o şekilde kitapları gerçekten okuyarak hep o yaşımı dolu dolu geçirmeye çalıştım. Çocukları çok seviyorum. Çocukların dünyasını da çok seviyorum. Şu an okul öncesindeyim ama daha önce ortaokulda, lisede, ilkokulda hepsinde görev yaptım. Fakat benim için bence insanlığın en masum, en güzel, en saf, en temiz olduğu yer bu 0-6 yaş grubu. Ve benim de en iyi iletişim kurabildiğim yaş grubu aslında. O yüzden
1: Bu
0: onlara...
1: nedenle anaokulu müdürlüğü
0: Evet,
1: yapıyorsunuz zaten.
0: kesinlikle.
1: Evet.
0: Ve çok da keyif alıyorum. Onlarla o sohbet, geri dönüş, benimle konuşmaları, dertleri inanılmaz bana. Onlardan çok da şey öğreniyorum. Yani sadece inanın onların 3-6 yaş arasında olduğuna bakmayın. İnanılmaz öğreticiler. Onlara nasıl faydalı olabilirim diyerek bu kitapları aslında yazmaya başladım. Kitapların tadında da hep benim şöyle bir şey var ki hep nasıl desem size bir sandık kokusu var. Hep küçükken geçmişimizde olan şeyleri şu an çocuklara anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani bir sobayı ya da bir sobanın üzerinde kızaran ekmeği anlatamam belki.
1: Ah,
0: O
1: ah.
0: ekmek kokusunu hissettiremem belki ama anlatarak onlara yaşatmaya çalışıyorum kendimce. Elimden geleni yapıyorum yani. Bunun için değerimizi, kültürümüzü kaybetmesinler. Tek derdim bu açıkçası.
1: Çocuk kitaplarınızdaki karakterlerin ya da oradaki
0: Evet.
1: hikayelerin bir şeyi var mı? Bir anlamı, bir özelliği
0: Kesinlikle
1: var mı?
0: hepsinin anlamı var. Şöyle hepsi aslında biraz ben, biraz siz, biraz şu an beni dinleyenler, yani bizi dinleyenler. Mesela akide şekerini bilirsiniz. Şu anki çocukların çoğu bilmiyor bunu. Oradaki konu tamamen bayramlaşma üzerine ve el öpme, o mendil, toplanan kapı kapı toplanan şekerler üzerine. Şu an bu kültürümüz yok maalesef. Ben bunu çocuklara bir şekilde anlatarak kitaplarla da resimlerini de zaten çocuklara yaptırıyorum. Ben kendim evet eksiz defterimde bir şeyler karalıyorum fakat benim yapmamdan ziyade anlattığım bu öyküyü çocukların resmetmesi daha kıymetli.
1: Çok güzel. Siz pek çok öğrenciye, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere de katkıda
0: Evet.
1: bulundunuz. Bunun arkasında yatan hikaye ne? Aslında sizin bütün yaptığınız bu çalışmaların arkasında yatan bir gizli hikaye de var.
0: Gizli hikaye var. Bunları aslında
1: Belki,
0: çok gündeme getirmedim ama.
1: evet, belki bunu da hani o yardımların çerçevesinde,
0: Evet.
1: yaptığınız çocuklara yaptığınız yardımların çerçevesinde bütün bu çalışmalarınızın altında yatan o gizli hikayeyi de belki az da olsa öğrenebiliriz sizden.
0: Şöyle bir çocuğa dokunabiliyorsa, faydası olabiliyorsa ne mutlu bana öyle diye düşünüyorum açıkçası. En son kitaptan bahsedeyim ben size. Çok pardon.
1: Estağfurullah. Yazdığınız en son, hani piyasaya çıkan en son çocuk kitabınızdan söz ediyorsunuz
0: Evet
1: galiba,
0: evet
1: değil mi?
0: sevgi paylaştıkça çoğalır. Ondan bahsedeyim. Şöyle ki
1: Şu anda benim de elimde bu.
0: evet onu
1: Özcülek
0: getirdim.
1: yayınlarından
0: Evet
1: çıkmış.
0: diğerlerinden getirmeyi unuttum kusuruma bakmayın.
1: Estağfurullah,
0: Affola.
1: lütfen.
0: Bu mesela bu kitabın bütün geliri depremzededeki çocuklara verildi. 6 Şubat'ta
1: 6
0: Hatay'a
1: Şubat depremi.
0: gönderildi. Aslında orada ne kadar çocuğa dokunabilir, ne kadar çocuğa bir faydamız olursa ne mutlu bize dedik. Depremde neler yapılması gerekiyor? Nasıl tek bir yürek olunuyor? Bunları çocuklara hem anlattık hem hep birlikte yaşadık aslında. O yardım tırları, toplanan malzemeler, o gönderdiğimiz kıyafetlerin arasına koyduğumuz çikolatalar, şekerler o kadar değerli ve kıymetli ki ve biz bundan gelen elde ettiğimiz gelirleri de orada bir çocuğa bile bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize dedik.
1: Bir çocuğu kurtarmak dünyayı kurtarmaktır.
0: Kesinlikle öyle.
1: Öyle.
0: Ve oradaki çocuklara da destek verdik.
1: Sevgi paylaştıkça çoğalır. Başlıklı bir de şiiriniz var bu kitabın en
0: O
1: arkasında.
0: şiirden ziyade kitabın şarkısı.
1: Kitabın şarkısı, onu
0: Evet.
1: söyleyecektim. Söz ve müziği
0: Evet,
1: size ait olan bir
0: bana ait.
1: şarkı aynı zamanda.
0: Seslendirenler yine çocuklar.
1: Çocuklarla beraber. Aranjörlüğünü de Bahadır Saatçioğlu
0: Kitabın
1: yapmış.
0: seslendirmesini de yine aynı şekilde il ve ilçe idare amirlerimiz yaptı. Şöyle ki çocuklarla birlikte bütün amirlerimizi ziyaret ettik. Emniyet müdürü, kaymakam, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürü. Onlarla birlikte yaptılar resim ve seslendirmeyi de yine il idare amirlerimiz yaptı.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyifli oldu. Öyle söyleyeyim. Onlarla resim yapabilmek çok zor. Çocuklarla çok kolay ama büyüklerle yapabilmek daha zordu açıkçası.
1: Bu kitapların içindeki resimlerin de bir hikayesi var mı?
0: Hepsini çocuklar ve dediğim gibi
1: İdare amirliği.
0: idare amirler yaptı. Onları

0: onun da çocukluğuna inmiş olduk.
1: Müthiş. Hakikaten çok güzeller.
0: Evet.
1: Çok güzeller. Dünyayı bize bırakın. Çiçekler açtıralım. Dünyayı bize bırakın. Mavi resim yapalım. Küçücük kalbimde umut hep içimde. Sana da yer açarım. Sen iste. Gökyüzü güneş açar bir çocuk güldüğünde. Geleceğim ben. Gülümse. Sende küçük şeyler bende iz bırakır. Kalbindeki çocuk beni hatırlatır.
0: Evet.
1: Söz ve müziği size ait bir şiir ve bir şarkı bu
0: Evet.
1: aynı zamanda. Çok güzel.
0: Teşekkür ederiz.
1: Peki altında yatan gizli hikayeden bahsetmeyecek miyiz? Bahsedecek miyiz?
0: Yani açıkçası her kitabın evet bir hikayesi var ama çocuklarla ya yani asıl hikaye çocuklar öyle
1: Asıl hikaye
0: söyleyeyim size.
1: çocuklar. Tamam. Tamam. Öyle diyelim. Peki yeni bir çalışma var elinizde.
0: Evet.
1: Eskizi de bugün yanınızda getirmişsiniz.
0: Kesinlikle.
1: Yeni kitabınızın Zümrüdü Anka ismi.
0: Zümrüdü Anka Kuşu.
1: Zümrüdü Anka Kuşu. Bu kitabın öyküsüne içinde neler olacak? Resimleri siz çizmişsiniz bu
0: evet,
1: kez galiba.
0: Ben çizdim fakat bunlar sadece çocuklara rehber olması için açıkçası. Bu kitapların yine resimlerini çocuklar yapacak. Zümrüdü Anka Kuşu'nu bizler biliyoruz fakat çocuklarımız bilmiyorlar. Yine herkesin küllerinden doğduğu bir dönem var öyle değil mi? Yani hepimizin bunu yaşadığı bir süreç var.
1: Zümrüdü Anka çok büyülü bir hikayedir.
0: Kesinlikle.
1: Aslında onu bütün çocuklara izletmek
0: kesinlikle
1: ya da
0: bilmeleri
1: okutmak,
0: gerekiyor.
1: Bir,
0: Ben
1: yani
0: de öyle
1: öğretmek
0: düşünüyorum.
1: Lazım, anlatmak lazım.
0: Benim Zümrüt Anka Kuşu'nu tanımam şöyle oldu. Daha 5-6 yaşlarındayken bir dönem Mersin'de anneannemlerde kalmıştım. Anne ve babama portakal biriktiriyordum. O portakallar tabii ki çürüdü. Çürüyebileceğini hiç düşünmemiştim. Çok ağlamıştım ve annem rahmetli dedi ki bana, üzülme, onun kokusuyla Zümrüt Anka Kuşu beslenecek dedi. Aklımdan bu hiç çıkmaz mesela. Bu aklımda kalan bir cümleydi.
1: Müthiş.
0: Dediğim gibi hepimiz birer aslında Zümrüt Anka Kuşu'yuz. Hepimizin döneminde hayatında bu evreden, küllerimizden yeniden doğduğumuz bir süreç illaki olmuştur. Bu son kitapta da İbrahim'le Zümrüt Anka'nın hikayesi. Ve ben bunları yazdıkça inanın yazıyorum, ağlıyorum, duygulanıyorum. Aslında biraz kendi küçüklüğümden de bahsediyorum. Sadece çok pardon ya biraz böyle öksürüyorum ama.
1: Biraz öksürük oldu evet. Suyunuzdan bir yudum daha alın lütfen, rahat edin. Dilerseniz çok rahatsızsanız bir müzik arası verelim.
0: Yok yok tamam,
1: kaldığımız
0: şu
1: yerden
0: an
1: devam edelim.
0: Çok sağ olun, şu an iyiyim.
1: Tamam.
0: Şöyle ki hepimizden aslında hepimizin küllerinden doğduğu bir süreç var. Burada da bahsederken bir karakterimiz var İbrahim ve İbrahim'le Zümrüt Anka Kuşu'nun öyküsü. Yani aslında burada da hissettiğim şey bir gün uyandığımızda kıymetini bilmediğimiz şeylerin yokluğuyla uyanıyoruz aslında. Hani benim için bu hikayenin temeli bu. Fakat bunu tabii çocuklara nasıl anlatabilirim derken onların dilinden anlatıyorum ama emin olun kitaplarımın çoğunda şunu yaşıyorum. Büyükler okuduğu zaman ağladıkları oluyor. Bizi küçüklüğümüze götürdünüz dedikleri oluyor. Aslında dediğim gibi kendimi birazcık anlatıyorum. Yaşanmışlıkları anlatıyorum bazen de. O da çok duygu yüklü olmasını sağlıyor.
1: Müthiş, müthiş. Çok güzel, çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel anlattınız. Hayatta bazı şeyler öyle değil midir? Hani varken kıymetini
0: evet,
1: hiç bilmeyiz ama kaybettiğimiz anda
0: bir gün
1: aman,
0: uyanıyoruz.
1: aman yarabbi
0: Evet,
1: deriz ne kadar
0: evet.
1: kıymetliymiş meğer. Nefes
0: Evet.
1: alıp vermek gibi mesela, kalp
0: Kesinlikle.
1: Atışlarımız gibi.
0: Kesinlikle.
1: Kalp atışlarımızı hiç düşünen var mı hayatında? Kalbimiz atıyor işte, nefes alıp veriyoruz ne kadar önemli falan diye. Hiç düşünmezsiniz.
0: Hayatın akışında o kadar
1: akıştayız
0: ki.
1: O kadar normal ki
0: Evet,
1: yani.
0: düşünmüyoruz.
1: Ama biri ağzınızı burnunuzu bir 15 saniye kapatsın. Nefes nefes diye bir çırpınmaya başlayın.
0: Evet.
1: Ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Hayatımızdaki bazı şeyler de öyle. Evlatlarımız,
0: evet,
1: anne babamız, ailemiz, belki
0: kesinlikle,
1: eşimiz. Yani varken işte var yani.
0: Evet.
1: Ama
0: bir bakıyorsunuz bir sabah uyandığında yokluğunuzla, yokluklarıyla sınanıyorsunuz.
1: Yani Allah sevdiklerimizin yokluğuyla sınamasın
0: Amin.
1: bizi. Bugün de Babalar Günü. Tüm
0: Evet.
1: babaların Babalar Günü
0: Ben
1: kutlu
0: de
1: olsun.
0: rahmetli
1: Çok
0: babamı.
1: da zarif bir davranışta
0: Ya.
1: bulunmuşsunuz. Gelirken bize bir çiçek getirmişsiniz.
0: Evet.
1: Bütün radyomuz babaları
0: Kesinlikle
1: için.
0: Babalar Günü'nüzü hem kutlamak istedim hem de önce rahmetli babamı sonra da bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum.
1: Çok çok zarifsiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: davranış. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Çok teşekkür ediyorum. Burada yine tekrar sizinle olmak bir kere çok keyifli.
1: Bizim için de öyle.
0: Sizin

0: aynı toprağın çocuğu olmak da çok keyifli.
1: Biz
0: Biz evet
1: hemşeriyiz, evet.
0: hemşeriyiz. Bu da çok güzel.
1: Aynı memleketin insanıyız.
0: Kitabım bitmek üzere. Çok az kaldı.
1: Ne zaman çıkar?
0: Muhtemelen Eylül, Ekim gibi çıkar diye tahmin ediyorum.
1: Zümrüt Anka.
0: Zümrüt Anka Kuşu. Bu süreçte de çıktıktan sonra ben öğrencilerimle sizi ziyaret edip hem kitabımızı vermek hem de burada onu seslendirmek istiyorum.
1: Mükemmel olur.
0: İnşallah bir aksilik olmaz. Her
1: Hikayesini
0: şey
1: de
0: yolunda.
1: paylaşırız bir kere daha yeni
0: Kesinlikle,
1: kitabınızı. Tanıtırız,
0: kesinlikle.
1: anlatırız sevgili dinleyenlerimize. Kitap okumak çocuklara, hatta yetişkinlere,
0: Evet.
1: çocuklardan önce onların anne babalarına, çünkü çocuklar bizleri örnek alıyorlar. Çocuklar bizim söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı yapıyorlar. Onun
0: Kesinlikle.
1: için çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız önce oturup siz okuyacaksınız ki o sizi taklit
0: Şu
1: edecek.
0: an geleceğiniz okulda çok güzel bir kütüphane kurduk.
1: Oh.
0: Müthiş bir kütüphane. Hem
1: Oh.
0: velilerimiz yararlanıyor hem de öğrencilerimiz yararlanıyor.
1: Fevkalade. Kitap okumak niye önemli? Niye insanın
0: Ben
1: hayatında
0: her okuduğum
1: olmalı?
0: kitabın içinde yaşıyorum açıkçası. Hani çocuklar da bunu tatmalı ya. Bu çok büyük eksiklik diye düşünüyorum. Evimde dünyalarca kitap var. Başucumda 6-7 tane kitap var. Yani sürekli onları okuyorum. Bence her çocuk evde bununla önce anne babalar telefonları bırakıp çok değil günde bir saat hadi onu da geçtim yarım saat örnek olsalar zaten kitap okumayan çocuk kalmaz diye
1: Kalmaz.
0: düşünüyorum.
1: Kalmaz. Çünkü her kitap yeni bir dünya.
0: Kesinlikle ki biz sadece okutmakla kalmayıp bir de onlara yazarlığı tattırıyoruz. Çıkan her kitabımın altında arkasında fark etmişsinizdir dünya kadar çocuğun imzası var.
1: Çok güzel. Bu da son cümlemiz olsun.
0: Evet.
1: Bir çocuk kitapları yazarı, bir okul yöneticisi, okul kuran ve orayı birer güzel dünya, birer masal haline
0: Evet.
1: getiren çok kıymetli bir öğretmen. Sayın Fatma Süter. Fatma Süter mi, Fatoş
0: Şimdi bu konuda hiç suçum yok. Neden derseniz ben de adımın Fatma olduğunu ilkokula başlayınca öğrendim. Ama
1: Süter mi?
0: çocukların Fatoş öğretmeniyim. Yani resmiyette evet Fatma ama amirim bile bana
1: Fatoş
0: Fatoş Hanım
1: öğretmen.
0: diyor. Artık o kadar bütünleştik, alıştık ki yani Fatoş öğretmen.
1: Öğretmen Fatoş Süter'i
0: Evet.
1: konuk ettik. Çok kıymetliydi. Çok çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Nilüfer ve Şebnem Ferah'ı dinleyelim şimdi. Erkekler ağlamaz.

Zerrin Özeri Unutamadım adlı şarkısında dinledik. Söz ve müziği Barış Manço'ya ait bir eser bu şarkı. Saatimiz 12.13'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Biraz sonra yöremizin sesleri köşemiz başlayacak. Halk ozanı Selahattin Kazanoğlu sazıyla, sözüyle, o güzel dünyasıyla bizlerle buluşacak sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Emre Altuğ dinliyoruz. Su gibisin.

0: Yöremizin sesleri.
1: Saatimiz 12.17'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Yöremizin sesleri köşemizin konuğu bu hafta halk ozanı Sayın Selahattin Kazanoğlu. Sayın Kazanoğlu hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
1: İyi ki varsınız diyesim geldi bugün. Yayından önce, saniyeler önce sinyalimiz girdiğinde Selahattin Kazanoğlu'nu nasıl selamlayayım diye düşünürken Allah varlığınızı devam ettirsin, sağlık ve uzun ömür versin size. Allah başımızdan eksik etmesin diyesim geldi size Selahattin Kazanoğlu. O güzel sazınızla, sözünüzle, sesinizle, o güzel düşüncelerinizle, düşün dünyanızla, varlığınızla hep var olun inşallah.
2: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Belki bir nebze iltifatlarınıza layık olabiliyorsak ne mutlu bize diyelim ama bugün sizin de belki birkaç sefer anons etmiş olduğunuzu tahmin ediyorum. Babalar Günü.
1: Bugün babalar günü.
2: Bütün babaların gününü kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.
1: Biz Rabbim de sizin ellerinizden öperiz.
2: Bütün babaları bahtiyar eylesin.
1: Amin.
2: Çoluğunu çocuğunu ona layık eylesin.
1: Amin.
2: Babalar olmasa olmuyor, analar olmasa hiç olmuyor.
1: Hiç olmuyor.
2: Hatta babaların hakkında da çok vardır da analar hakkında bir dörtlük vardır. Ana başa taç imiş, her derde ilac imiş. Oğlu padişah olsa anaya muhtaç imiş diye büyüklerimiz anlatırdılar.
1: Ya.
2: Analı babalı büyüsün herkes.
1: Amin.
2: Kimsenin
1: Amin.
2: Gözünden yaş, yüreğinden ateş çıkmasın. Ne yapalım? Mutluluk diliyoruz, sağlık diliyoruz. Daha rahat günler diliyoruz. Sıkıntısız, dertsiz, tasasız. Bu ülke hepimize yeter Tayfun Bey ya.
1: İşte onun için Allah sizi yani, başımızdan eksik etmesin diyorum ya. Şu güzel sözlerin üstüne ne söylenir ki? Sizin de babalar gününüzü canı gönülden kutlarız. Kazanoğlu, sağ olun. Bugün hangi türküyle başlayacaksınız?
2: Bugün rahmetli Reyhan'ın
1: Aşık Reyhani.
2: Fırsat eldeyken bil kıymetimi yitersen bir daha bulunmam oğul diye... Tam oğluna bir nasihatiyle başladı.
1: Tam da güne özel.

0: Siz seslendirirken internetten baktım bir tane bir taraftan. 20 yıl olmuş
1: Evet.
0: Aşık Reyhani'yi kaybedeli.
1: Evet.
0: 2006 yılının Aralık ayında
1: Evet.
0: kaybetmişiz. Erzurumlu Büyük Ozan Aşık Reyhani'yi.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Onun amin. Oğula Nasihat başlıklı şiirinden dem vurdunuz bugün.
1: Evet.
0: İlk türküyü oradan seslendirdiniz. Babalar Günü'ne de güzel, anlamlı bir gönderme oldu. Sağ olun, var olun. İkinci
1: Sevgili
0: türküm.
1: hocam, eğer gerçekten biz analarımıza, babalarımıza gereken saygıyı gösterebilsek, bu ülkede huzurevi diye bir ev olmaz.
0: Evet.
1: Ha, sahipsizler vardır, çoluk çocuğu olmayanlar vardır,
0: O
1: onlar
0: başka.
1: müstesna, ama ben rahat yaşamak için anamı babamı huzurevine atıyorsam benden evlat olma.
0: Evet.
1: Bu insanlığın dışına çıkar yani. Benim görüşüm tabii ki birilerinin hoşuna gitmeyebilir.
0: Benden önceki nesile bakıyorum da onlar hep anneleriyle babalarıyla aynı
1: Evet.
0: evlerde yaşadılar. Onları yalnız
1: Yani.
0: bırakmadılar. Bırakmamak lazım.
1: Evet.
0: Seni dünyaya getiren
1: Yani.
0: sebebi varlığın anan, baban.
1: İlla ki.
0: Onları bir
1: Yani.
0: köşeye atmak olmaz.
1: Olmaz.
0: Olmaz,
1: Ha,
0: olmamalı.
1: senden sonrakiler de seni atar. Değişen bir şey olmaz.
0: Evet, sen atarsan
1: Yani.
0: senden
1: Yani.
0: sonrakiler de seni
1: Tabii ki.
0: atacaklardır.
1: Tabii ki.
0: Bu hayatın bir de yaşlılık kısmı var.
1: Evet. Yani.
0: Gençliğe güvenmemek lazım.
1: Yani.
0: Çok çabuk geçiyor.
1: Öyle.
0: Zaman
1: Öyle.
0: çok çabuk geçiyor.
1: Yani.
0: Çok. Çok. Unutmamak lazım.
1: Evet.
0: Yapan,
1: Herkes ektiğini biçer.
0: eden ettiğini bulur.
1: Yani.
0: Evet,
1: Yani.
0: ne ekersen onu biçersin.
1: Evet.
0: İkinci türkümüz ne olacak üstadım?
1: İkinci türkümüz Dadaloğlu'ndan olsun. Yaz bahar ayları geldi erişte, Akdeniz'in kabarması yerinden diyelim.
0: Hay hay.

0: Halk ozanı Aşık Selahattin Kazanoğlu'yla yöremizin sesleri köşemize devam ediyoruz. Yaş kaç Selahattin Kazanoğlu?
1: 70.
0: 70.
1: Evet.
0: Allah uzun ömürler versin. Bir kez daha söylediğim gibi
1: Amin. Cümlemize.
0: sular gibi çağladınız Dadaloğlu'na ait bu türküyü havalandırırken. Maşallah.
1: Şimdi Tayfun Bey, çok konuşmuşuzdur da bizim sesimiz kısılırsa tabiat susar.
0: Evet.
1: Kuşlar susar, sular susar, halk susar daha doğrusu.
0: Anadolu demek, ozan
1: Tabii
0: demek,
1: ki,
0: halk
1: tabii
0: ozanı
1: ki.
0: demek,
1: Türk milleti demek ozan
0: Türk
1: demek
0: milleti
1: daha
0: demek, halk
1: doğrusu.
0: ozanı
1: Yani
0: demek.
1: onun için bizim nefesimiz çıkana kadar halkın sesi olmuyor, gözü olmuyor, kulağı olmuyor, devam
0: Devam
1: edeceğiz.
0: edeceksiniz.
1: Yani.
0: Devam edeceksiniz.
1: Evet.
0: Sazınızın en ucunda akort vurgularının biraz daha şeyinde, sazın en sonunda bütün azuanlarda olduğu gibi sizin de bir bayrak asılı.
1: Evet.
0: Orada pek çok şey görüyoruz. Gelenekseldir o. Sizde üzerinde Kazanoğlu yazan güzel bir ay yıldızlı al bayrağımız asılı.
1: Şimdi onun bir kısa öyküsü vardır. Yıllar önce ismini vermekte de herhalde bir sakınca olmaz. TGRT FM'de radyoda yani İstanbul'da program yaparken bir kader mahkumu cezaevinde dinlemiş bizi. Tanımıyorum, bilmiyorum adamı. Bir dahaki ay programa gittiğimizde dediler ki size cezaevinden bir hediye geldi. Açtık, vatandaş bunu yapmış, yollamış. Ne o beni tanıyor, ne ben onu tanıyorum. Eğer çıktıysa Allah hayırlı ömürler versin. Çıkmadıysa da Rabbim
0: Allah
1: kurtarsın diyelim.
0: kurtarsın.
1: Yani.
0: Onun el emeği göz nuru.
1: Evet.
0: Sizi hiç görmedi, hiç tanımadı.
1: Evet, aynen.
0: Ama
1: Aynen.
0: işte bizim duyduğumuz gibi, bizim
1: Yani,
0: duyurmaya
1: yani.
0: çalıştığımız gibi sizin sesinizi duydu
1: Evet.
0: ve size hediye olarak yapmış, göndermiş onu.
1: Evet.
0: Kaç yıldır orada asılı o?
1: Aşağı yukarı 20 seneyi geçti.
0: Allah ömür versin.
1: Amin.
0: Son türkümüz ne olacak?
1: Son türkümüz de kendimizden olsun. Yoruldum.

0: Beden yorulur ama insanın yüreği yorulmasın.
1: Evet.
0: Sizin yüreğiniz daha genç, Kazanoğlu.
1: Ama ruhen yorulduk Tayfun Bey. Gerçek diyorum. Yani tabii ki hani yüküm ağır, yolum yokuş, ben yorgun. Bazı şeyler insanı ister istemez yoruyor. Gel ki bu da hayatın gerçekleri, kaçınılmaz bir durum. Bizim yapımız bazı olumsuzlukları kaldıramıyor.
0: Ozanların hayatı öyledir ama
1: Yani,
0: hepimize göre daha zorludur. Onlar
1: evet.
0: çünkü bizim hissettiğimizden daha derin hissederler bazı şeyleri, daha derin düşünürler ve bilirler.
1: Yani.
0: Ozan olmak ağır yüktür,
1: Tabii ki,
0: kolay
1: tabii
0: değil.
1: ki, tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza
1: Ben
0: katıldığınız için.
1: teşekkür ediyorum. TRT Antalya Radyosu aracılığıyla sizlerin şahsında sesimiz nereye gitmişse herkese hayırlı günler diliyorum. Sürçülisan ettikse de affola diyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sağ
0: Babalar
1: olun, var
0: gününüzü
1: olun.
0: bir kez daha hürmetle
1: Eyvallah,
0: kutluyor. Ellerinizden
1: eyvallah.
0: de hürmetle
1: Çok
0: öpüyoruz.
1: sağ olun, teşekkür ediyorum.
0: Yöremizin Sesleri köşemizin konuğu halk ozanı Aşık Selahattin Kazanoğlu'ydu. Programımızın sonunda müzikle ulaşacağız.

Söz ve müziği kendisine ait şarkıyı Sezen Aksu'dan dinledik, El Gibi. Programımıza Rafet El Roman'la devam ediyoruz. Amerika.

TRT Antalya Radyosu bölgesel yayınında önce bölge gündemi ardından da hayatın içinden programlarıyla seslendik size. Veda vakti. Programları sizin için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın ve kendini baba gibi hisseden tüm sevgili dinleyenlerimizin Babalar Günü'nü bir kez daha canı gönülden kutluyoruz. Yarın aynı saatte 10 haberlerinin hemen ardından TRT Antalya Radyosu yine aynı frekansta yine sizlerle beraber olacak. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Yükseköğretim kurumları sınavında alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap vermeye çalıştı. Yükseköğretim kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir savaş gemisi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen Kontra Amiral Roman Korveti'nin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.
2: Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin

0: başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Türkiye'nin savunma sanayinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
0: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu da vurguladı.
0: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barış, huzur ve istikrarı güçlendirmektir, dedi.
0: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Niciușoara'yla da görüştü. Görüşmede Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konular için Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız, dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor, ifadelerini kullandı.
0: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek isteyen gençlerle bir araya geldi. Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutanı emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
2: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasl etmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı, NATO'pa Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılarda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlanacak. Zirveyle müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın resmi öğle yemeğine katılması ve NATO meclis başkanlarına hitap etmesi bekleniyor. NATO'nun meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilecek. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye'nin savunma sistemlerinin yaklaşık %80'inin yerli üretim olduğu belirtildi. Kara, hava ve deniz unsurlarında giderek artan kapasiteye dikkat çekildi. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisiyle bağımsız bir ordu ve inanması zor ifadeleri dikkat çekti.

0: Haberde Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Müzakere öncesi Tahran'dan sert hamle geldi. İran, ABD'nin mutabakatı ihlali nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bu sert açıklamaya karşın İran'dan İsviçre'ye müzakere heyeti gönderildiği de duyuruldu. Heyet İsviçre'ye ulaştı. Heyeti getiren uçağın üzerinde ABD'nin Minap'ta bir okula düzenlediği saldırıda ölen 168 çocuğun anısına Minap 168 yazılması dikkat çekti. Ev sahibi İsviçre, heyetlerin müzakere için ülkelerine gelmesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsviçre mevkidaşıyla bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına dair kanıt olmadığını belirten ABD kanadından gelen açıklama, görüşmelere ilişkin daha alımlı mesaj içeriyordu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelere katılmak üzere İsviçre'ye ulaştı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir de görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gittiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda gerçekleşecek görüşmelerin bugün öğleden sonra yapılacağını duyurdu. İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da akşam saatlerinde Broomhouse Camisi yakınlarında 2 kişiye saldırı düzenlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İskoç polisi 2 farklı bölgede 3 kişinin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan İskoç polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırıları korkunç olarak nitelendirdi. Saldırıların motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğunu söyleyen Starmer buna müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Yükseköğretim kurumları sınavında alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor, dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fil Dişi Sahilleri 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bildiriliyor. Yurdun doğu kesiminde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 26, İstanbul 28, İzmir, Adana ve Antalya 33, Bursa ve Muğla 30, Kayseri, Samsun ve Erzurum 27, Trabzon 25, Malatya 32, Diyarbakır 38, Mardin 35, Artvin 22 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de. AGESA.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Üç kişi ne konuşur?
6: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda ve iş yerinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Sümeyye Ulu, mikrofonun diğer ucunda Feyza Yılmaz ve İknur Bahadır Yüksek var. Programımızda bu hafta aslında her gün yaptığımız ama usulünü yavaş yavaş unuttuğumuz bir eylemi konuşacağız. Sohbet etmek. Ama bugün sohbet üzerine sohbet edeceğiz. Arkadaşlar farkında mısınız? Yani artık birbirimizle konuşmuyoruz, birbirimize maruz kalıyoruz sanki. Sohbetler birer anlama çabası olmaktan çıktı. Yani sanki kimin cümlesi daha baskın gelecek yarışına dönüştü. Bugün bu güç gösterisinden vazgeçip kalpten kalbe giden o yolu yeniden nasıl inşa ederiz onu arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
7: Bugün aslında dikkatimiz neden bu kadar dağınık sorusunun cevabını da bu sohbette arayacağız. Hem sohbet üzerine konuşacağız hem bu sorunun cevabını arayacağız. Ben sohbetimiz için çok heyecanlıyım.
8: Evet, ben de çok heyecanlıyım. O emniyet duygusu meselesine ben çok odaklanmak istiyorum açıkçası bu sohbet bölümümüzde. Yani insan sohbet edebilmek için kime için açar? Yani kiminle gerçekten sohbet eder? Bence sohbet etmekten bahsederken bu çok temel bir soru. Bunların konuşmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hatta Sümeyye, istersen tam buradan başlayabiliriz. Yani çoğu zaman biri bize bir şey anlatırken biz aslında onu çok dinlemiyoruz. Yani senin maruz kalmaktan kastın da birazcık budur diye düşünüyorum. Hani bu şekilde açabiliriz. Yani sadece sıramızın bize gelmesini bekliyoruz. Hep böyle birileri bir şey anlatırken ona karşı olarak nasıl bir cümle geliştirebiliriz, nasıl argümanlarla üzerine gidebiliriz ya da nasıl bir konuda daha fazla şey bildiğimizi karşı tarafa aksettirebiliriz duygusu var. Yani bu bir sohbet midir yoksa iki kişinin aynı anda monolog yapması, birbirine sağır olması mıdır? Buralardan başlayabiliriz isterseniz.
6: İlknur, bu bahsettiğin iki nokta gerçekten önemli, harika bir ayrım diye düşünüyorum. Yani şöyle, bence gerçek sohbet iki ruhun birbirine değmesi diyebiliriz. Ama monolog tam tersi bir şey oluyor. Yani şöyle, sadece ben ön plana çıkıyor. Karşıdaki susunca biz, benim de başıma şöyle bir şey gelmişti diye söze giriyorsak aslında karşısındakini dinlememiş oluyoruz diye düşünüyorum. Yani şöyle, aslında bu tabii ki empati kurmak için de söylenen bir cümle ama tamamen kendi yaşadığımız şeye odaklanıp ya da tamamen kendi düşüncelerimize odaklanırsak sadece kendi hikayemizi anlatmak için orada olmuş oluyoruz. Bu da haliyle iyi bir dinleyici olmadığımızı gösteriyor ya da sohbetin içerisinde o karşılıklı olmak ilkesini ihlal ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. İyi bir dinleyici olmak şunu gerektirir bence. Ben şu an senin için buradayım ve senin dünyanı anlamaya talibim diyebilmektir. Yani orada sohbetin içerisine hemen kendimizi dahil edip ya benim de şöyle bir şeyim var demek değil de evet, anlıyorum, evet, düşüncelerini dinliyorum ve paylaşıyorum şeklinde ifade etmek daha doğru diye
8: düşünüyorum. Ve bunu sahici ve samimi bir şekilde yapmak herhalde, kesinlikle. Değil mi? Karşıdakinin anlattığını kendi anlatın için bir malzemeye, bir araca dönüştürmeden yapmak herhalde.
7: Kesinlikle öyle. Ama bu sohbet kurulurken dinlemeyle ilgili sanki teknik bir sorun yaşıyoruz arkadaşlar.
8: Nasıl
7: yani
8: bir sorun?
7: Şöyle, dinlemek sanki edilgen bir duruş gibi algılanıyor. Ama dinlemek aslında çok etken bir eylem. Hani şey vardır ya, can kulağıyla dinlemek sözü. Yani orada bütünüyle var olmak, o kişinin söylediğin gibi ilk nur, sahici bir şekilde onu dinlemek, anlamak, anlattıklarını sindirmeye çalışmak ve daha sonra o anladığını ve senin de ona dair söyleyeceğin bir şey varsa onu ifade etmek aslında hem sohbetin hem dinlemenin önemli parçaları oluyor.
8: Doğru, evet. Biz çok fazla etken bir şey olarak görmüyoruz ama dinlemenin de çeşitleri var sanki. Yani etken dinleme ve edilgen dinleme olarak da bence burada ikiye ayırabiliriz. Edilgen dinlemede ya sadece karşıdaki sussun, gönlü olsun falan diye öyle hani alel usul denir ya, kafa sallamalar, belki de çok oralı olmamalar, ama etkende işte göz teması kurmak, karşıdaki insana gerçekten onu dinlediğini hissettirmek, o duygunun geçişi. Evet, dinlemek bu açıdan çok önemli sohbet için. Ama sohbeti devam ettirebilmek için de haliyle bir soru sormak. Yani karşıdaki insana dair bir merakın geliştirilmiş olması gerekiyor. Yoksa ben bir merak geliştirmediysem o insanla ilgili neyi soracağım, neyi konuşacağım? Doğru soru sormak. Mesela Feyza, burada nasıl bir yere, nasıl bir şeye tekabül ediyor? Bazen öyle sorular soruluyor ki sohbet bir sorgu odasına dönüşebiliyor. Yani soru sormanın da bir adabı, bir usulü olmalı diye düşünüyorum. Ya,
7: kesinlikle. Soru sormak aslında o karşındaki insanın anlattıklarını dinlemeye değer bulmak, merak duygusu içinde ona soru sormak gibi olmalı. Yani söylediğin şey İlknur, bir yargılanma duygusu da hissettiriyor insanı.

0: Sandı ve aslında birçoğumuz bu duygudan hiç hoşlanmıyoruz. Hatta aklıma bayram bölümümüz geldi. Orada bayramda bir araya geldiğimizde o yani bulunmaz bir fırsat aslında. Başka bir şekilde göremeyeceğimiz birçok akrabamızı, işte eş dost, sevdiklerimizi orada görüyoruz. Ama onlar o sohbet bir yargılanma meclisine dönüşebiliyor maalesef. Ama orada gerçekten hayatımızla ilgili birileri bir şey merak etse, gerçekten bizi anladığını hissettirse o fırsat çok daha bizim için kaliteli, güzel ve belki iple çektiğimiz sohbetlere dönüşecek.
1: Ben bu noktada önemli bir detayı paylaşmak istiyorum sizinle. Bence sohbet kurulurken en önemli noktalardan bir tanesi emniyet duygusu. Bir insan karşısındakinin kendisini yargılamayacağından, sözünün kesilmeyeceğinden ve niyetinin halis olduğundan emin olursa bence konuşur. Yani sohbet bir emniyet alanı olması lazım. Bu nedenle de ben şey düşünüyorum arkadaşlar, ya herkese sohbet edilmez. Bunu böyle günlük konuşmalar için söylemiyorum. Gerçekten derinlikli ya da gerçekten yaşadığınız herhangi bir sorunu paylaşabileceğiniz bir sohbeti herkese kuramazsınız.
2: Evet, gündelik şeyleri bile değil mi? Hani çok derin
1: Kesinlikle.
2: olmasa da
1: Aynen.
2: bazen çok gündelik şeyleri bile konuşamıyorsun, yani olmuyor.
1: Evet, kesinlikle. Yani sizi anlayacak, size işte nasıl söyleyeyim, o sohbeti devam ettirecek, doğru soruları soracak, canımızı sıkmayacak birileriyle sohbet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da biraz şey öğreniyoruz bence, deneme yanılma yöntemiyle. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Her insan gerçekten iyi bir sohbeti oluşturamayabilir. Bu bazen çok yakınımız bile olsa. Yani bu bir bazen nasıl söyleyeyim, nasıl ifade etsem, bu bir kabiliyet gibi geliyor bana. Yani o kabiliyet bazen çok sevdiğiniz bir insanda bile olmayabiliyor. Tabii bunun nedenleri tartışılır ama orada da öğreniyoruz. Kiminle neyi nasıl konuşmamız gerektiğini, kiminle hangi sohbet kurulur, kiminle hangi sohbet kurulmaz. Ama en önemlisi o emniyet duygusunu hissettiğiniz biriyle çok rahat konuşabilirsiniz. Çünkü insan konuşmak isteyen, içindeki yaşadığı durumu ya da güzel şeyleri paylaşmak isteyen bir varlık diye düşünüyorum. Bu da o duygunun gerçekten var olduğu noktalarda oluyor.
2: Yani aslında sohbet kurmak oyun kurmak gibi. Yani oyun kuruculara benzetiyorum. Ben de
1: Evet,
2: böyle
1: doğru.
2: sohbetleri birazcık daha sırtlayıp. Ya çünkü karşıdaki insanı gerçekten tanıma çabası bir kere bence sohbeti yürüten bir şey. O tanıma çabasından önce iyi bir gözlem yapmak. Yani bu insanın öncelikleri nedir? Hayatıyla ilgili çok az şey bilseniz bile o birkaç şeyi derleyip toplayıp oradan bir malzeme çıkarıp o insana gerçekten önemli hissettirecek. Ya evet, ben seni gerçekten merak ediyorum. Bu düşünceyi zihninde oluşturabilecek şekilde devam ettirmek. Ha, düşünüyorum şu an bence çok teknik olarak bu sohbetlerin en büyük katili bana telefonlar gibi geliyor. Yani birçok şey hiç aslında bizim gündemimizle, bireysel hayatlarımızla alakalı değil. Ve başka insanların hayatlarını takip ederken, hiç bizimle alakası olmayan dünyanın öbür ucundaki bir gelişmeyi takip ederken, yanımızdaki, yöremizdeki insanları gözlemlemekten, onların gözünün içine bakmaktan imtina ediyoruz. Yani tam böyle en derin yerindeyiz konunun. Ama masadaki telefonun ışığı yandığı anda bilmiyorum ya. O an ne oluyor sohbete? Bir
1: O an.
2: şey oluyor ve kesiliyor her şey.
0: Evet, o an bence sohbet ölüyor. Yani meraktan, o kişiyi ilgiyle dinlemekten bahsettik ya. Yani bu o insana sen benim için değerlisin ve ben sana değer verdiğim için seni merak edip seni anlamak istiyorum çabasının bir göstergesi sohbet. Ama o anda telefonuna bildirim geliyor, ışık yanıyor, bildirim sesi geliyor ve bir anda biz ona baktığımızda, onunla ilgilendiğimizde karşımızdakine aslında sohbetin ruhuna hiç uymayacak bir mesajı vermiş oluyoruz. Evet, tamam, sen değerlisin ama benim şu an daha önemli, daha değerli bir işim var. Yetişmem gerekiyor. Tamam, sen burada dur ama ben o yetiştirilecek sohbeti ya da orada bir verilmesi gereken cevabı hemen vereyim diye sanki o ruhunu yaralamış oluyoruz sohbetin.
2: Çok büyük ihtimalle de o düşündüğümüz kadar hızlı cevap verilmesi ya da hemen bakıp kontrol edilmesi gereken bir durumda olmuyor bu arada. Hani sohbeti öldürdüğümüzle kalıyoruz gibi. Bilmiyorum, Sümeyye sen ne dersin?
1: Ben de tam olarak sizin gibi düşünüyorum arkadaşlar. Yani neyi öncelediğimiz ve neyi önemsediğimizle alakalı. Mesela eskiler hal ile hallenmek derlermiş. Bu durumda şöyle bir şey demek oluyor. Tüm varlığınla orada olmalısın. Ama sizin bahsettiğiniz bu telefonlar ya da işte dijital dünyanın bize sunmuş olduğu diğer şeyler bizi hem her yerde ama hiçbir yerde olmamaya mahkum etti bence. O yüzden odağımızı o sohbete veremiyoruz ve ben bunun biraz yaralayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ya da ne bileyim bir büyüğünüzle bir arama geliyor, bir mesaj geliyor ve o an o sohbeti bölebiliyoruz. Ve onun sohbeti bölmesi bize belki şey gelmiyor. Mesela telefona cevap veren biri bunun çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyor. Ama karşı taraf için bu öyle olmayabiliyor. Ya hevesini

kaçıyor ya diyorsunuz ki tamam anlatmayayım yani çok da bir önemi yok herhalde konuştuklarımın. Bence bu sohbete verdiğimiz önemle alakalı. Bu arada içerik ne olursa olsun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen bu hatayı ben de yapıyorum bu arada. Ne bileyim arkadaşlarımı ya da kardeşlerimi

0: anda sohbet ettiğiniz insan aslında ben çok da umursanmıyorum deyip buna kırılabilir, gücenebilir. Belki de aslında biz bu hassasiyeti de çok kaybettiğimiz bir yerdeyiz. Yani evet, herkes yaptığı için bunu, karşıdaki insan o göz temasının kesilmesini, aniden sohbetin yarıda kalması, bunları bir saygısızlık ya da ne bileyim nezaketsiz bir tavır olarak da görmüyor.
1: Evet.
0: Ya evet olabilir, artık çok hızlı bir zamanda yaşıyoruz. Tabii ki başka işleri de olabilir. Anlayış farklı bir şeydir. Olabilir yani, tabii ki de bu şey demek değil. Yani biz artık sohbet ediyoruz ve işte böyle kapıları kilitleyelim, tamamen kendimizi dünyaya kapatalım gibi bir durum değil. Ama artık bu hassasiyetin de bence birazcık kaçtığı bir yerdeyiz gibi geliyor. Şunu da sormak istiyorum arkadaşlar. Sohbeti bir kazanma kaybetme alanından çıkarıp böyle karşılıklı anlama alanına nasıl dönüştürebiliriz? Böyle birer cümlelik sizden bir kapanış notu almak isterim. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle düşünüyorum. Bu bir savaş alanı değil, bir başarı alanı değil. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Hayatın her alanını başarı odaklı yaşadığımız zaman sıradan bir sohbet bile bir kazanma alanı oluyor. O yüzden birini yenme ya da işte kazanma amacıyla değil de gerçekten birini anlamak ya da anlaşılmak için sohbet kurmalıyız diye düşünüyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Özellikle zamanımızda anlamak ve anlaşılmak. Yani kendi doğrularımızı bir kenara koyup onun hakikatine, karşımızdakinin hakikatine misafir olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen de her doğru her yerde geçerli olmuyor. Evet, benim doğrularım ama karşı tarafın o doğruları duymaya ihtiyacı yok.
0: Doğru.
1: Biraz da böyle karşılıklı ihtiyaçlarımızı gözeterek, karşılıklı hakkaniyetimizi gözeterek sohbeti daha böyle önemli bir yerden ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Çözümünde dediğim gibi bu olduğu kanaatindeyim.
0: Feyza sen ne dersin?
2: Yani Sümeyye'nin bahsettiği o başarı odaklılıktan meseleyi çıkarıp belki de esas başarıyı gerçekten can kulağıyla dinleyebilmek. O an sohbette sen, ben, biz varız burada diyebilme cesaretini, iradesini göstermek olduğunu düşünüyorum. Bunun için zaten en önemli adım galiba teknolojiyle aramıza o sohbeti kurarken bir mesafe koyabilmek, bunun iradesini gösterebilmek. O yüzden bu cesareti göstermek diyorum ben de bu soruya bir cevap olarak İlknur.
0: İnşallah. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bir dostunuzla karşılaştığınızda ona sadece nasılsın diye sormayın. Cevabını gerçekten merak ederek bu sefer de böyle deneyin. Yani gözlerinin içine bakarak ve telefonunuzu cebinizden çıkarmayarak bekleyin o cevabı. Göreceksiniz, belki de dünya o an birazcık daha güzelleşecek.
2: Ve bununla birlikte unutmayalım ki en büyük ikram aslında birbirimize gösterdiğimiz dikkattir.
0: Ve en güzel kelam kalpten kalbe giden yolda kurulan köprüdür.
1: Haftaya başka bir sohbette buluşmak üzere. Gönül diliyle kalın. Ben Sümeyye Ulu.
0: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
2: Ben Feyza Yılmaz.
1: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.37'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz yine bir pazar günü saat 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Yine saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız ve sporu konuşacağız, sporun gündemini konuşacağız konuklarımızla. Futbol, basketbol, voleybol ve tabii ki Dünya Kupası milli takımımız, ama bunun yanında futbol ve sosyal sistemde neler yapmamız lazım, neler yapılması lazım, bunları da konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve bizler, program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu saat 14.30'a dek bizlerle birlikte olacak. Çünkü sabah 6'da yayına başladıkları için vardiyaları bitince yavaş yavaş gidecekler. Saat 14.30'da yeni bir ekip gelecek. O ekiple saat 19'a dek birlikte olacağız. Sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepimize sevgiler, saygılar sunuyoruz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Babalar gününüz sizin de kutlu olsun.
1: Evet, evet. Herkesin babalar
2: bütün babalar gününü kutluyoruz. Olsun. Öncelikle.

0: Mutluluk, sağlık, güzellikler diliyoruz herkese.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikte olacağız ve tabii ki teknik direktör Celal Kıbrızlı da şu anda telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Joe, hoş bulduk sevgili Özgüner. Tüm dinleyicilerine sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Ben de tekrar Babalar Günü kutlu olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş milli takımımızla başlayalım. Artık Dünya Kupası'ndan elendik. Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasını bekliyoruz. Ancak bazı detaylar gelmeye başladı. Bazı önemli kişiler, futbolun içindeki önemli kişiler bazı düşüncelerini sarf etmeye başladı. Mesela Jürgen Klopp der ki, Jürgen Klopp bir konuşmasında, yıllar içinde diyor çok sayıda Türk arkadaş edindim, ne kadar büyük üzüntü yaşadıklarını biliyorum. Çünkü turnuva öncesi ne kadar coşkulu olduklarını biliyorum. Türkiye olağanüstü bir takıma sahip. O zaman akıllara şu soru geliyor: neden başarısızlık? Yeterince istemediklerini söyleyen olabilir. Maçları izleyen herkes Türkiye'nin yeterince arzulu olduğunu görür. Kesinlikle çok istediler. Ancak üzerlerinde çok büyük bir baskı vardı ve buna dayanamadılar. Sorumun sonunda bir şey daha söyleyeyim. Özgüner Bey'le biz de konuşuyorduk. Hani evet. Biz de futbol oynadık, seyircisiyiz. Yani yıllardır çok basit olarak antrenmanda bile basitçe gole çevirebilecekleri bir pozisyonu bizim futbolcularımız devamlı kalenin ortasına attı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İşte evet. Kerem Aktürkoğlu'nun golü kaçırması, diğer oyuncularımızın en basit hareketleri bile yapamadılar. Acaba dedik dün Sayın Özgün Erdoğan'la, bu yaptıkları vuruşların baskıdan dolayı olduğunu ben düşünüyorum. Olabilir mi diye de düşünmüştüm. Siz neler söylemek istersiniz? Hem Jürgen Klopp'un bu kesinlikle çok istediler ancak üzerlerinde çok büyük bir baskı vardı ve buna dayanamadılar. İki, böyle oluyor mu gerçekten?
2: Şimdi üzerlerinde baskı vardı, onu kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorum? Oyuncularımıza baktığımız zaman Real Madrid'de oynayan var, Inter'de oynayan var, Juventus'ta oynayan var, Premier Lig'de oynayan var, Bundesliga'da oynayan var. Yani var da var. Bunu, baskıyı kabul etmiyorum. Bir. İkincisi, en önemlisi benim için, ben Montella geldiği zaman, benim bu arşivlerde vardır.
0: Evet.
2: Ben Montella ile bu işlerin zor olacağını söyledim. Ha, dediler ki bana, bak işte C'den B'ye, B'den A ligine çıktık. Ya kimlerle oynadın orada ya? Oynadığın takımlar kim? O eğer Dünya Kupası 32 takımlı olsaydı biz gidemiyorduk. 48 takım oldu. Son anda gittik. Romanya'yı eledik, Kosova'yı eledik. Ve o şekilde gittik. Yani hep zorluklarla gittik. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Montella ne diyor? Benim diyor, ben santrforsuz oyuncu tercih ederim. Ediyorum diyor ve onunla oynamak istiyorum diyor. Ondan sonra Kerem Aktürkoğlu, ki formsuz Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de de öyle iyi bir sezon geçirmedi.
0: Evet, düşüşler yaşadı.
2: Ben size sayayım şimdi santrforları, yazdım not. Semih Kılıçsoy, Enes Ünal, Umut Nayır, Cenk Tosun, Aral Şimşir, Mustafa Hekimoğlu, Deniz Gül, Can Uzun. Nerede yok ya santrfor? Sana göre yok santrfor. Yani sen, bu takımı sana verenler de bir kere kabahat. Sana niye verdiler bu takımı? Bu milli takım çok gözde bir oyunculardan kurulu bir takım. Ve sen burada olayı farklı bir boyuta taşıdın. Montella olarak söylüyorum. Farklı bir boyuta taşıdı. Ve vefa göstermeye çalıştı. Sen vefa gösterdiğin oyunculara çoğunu oynatmadın. Oraya götürdün. Yanında oturuyorlar. Sen buraya hak eden oyuncular almadın. Milli takım nedir? Bir ülkenin önüne gelen, o sene formda olan, o dönemde formda olan oyunculardan seçilmiş bir kadrodur. Bakın bugün Fildiş Sahil'in kalecisi Fofana Rize Spor'da oynuyor.
0: Evet.
2: Yani, yalan mı?
0: Evet,
2: yani,
0: evet.
2: Ya baktığınız zaman şimdi siz yani
0: hani,
2: buraya bunları götürdünüz.
0: Hani biz gittin, kendi Sayın Kıbrızlı, özür dilerim. Biz kendi ligimizi fazla beğenmiyoruz ya. Beğenmediğimiz için hani 3 büyüklerde, 4 büyüklerde de oynamıyor Fofana.
2: Evet.
0: Hani Çaykur Rizespor'da biraz daha 5. 6. sıradaki takım. Hani beğenmiyoruz
2: evet.
0: ya.
2: Evet.
0: Dün oynadığı oyunu herkes gördü, kusura bakmasınlar. Evet. Almanya tek kalede geçemedi.
2: Evet. Evet. Şimdi bunun yanı sıra Sen bir vefa olayı tutturmuşsun. Adana Demirspor'dan tutkulu olduğun oyuncular var. İlk önce bunları alıyorsun. Can, senin taliplerin çok olsaydı sen milli takıma zaten gelmezdin. İtalya'da bir takım çalıştırırdın. Orada şey yapardın. Ne oldu? Her açıklamanda, her basın toplantısında suratın güller açıyordu, gülüyordun. Niye bu iki maçtan sonra gülmen gitti? O suratın ifadesi farklı bir konum aldı psikoloji olarak. Bakın, psikolojide de çok önemlidir. Spor psikolojisinde.
0: Tabii, tabii, doğru.
2: Tabii, uygulamada psikoloji vardır. Kişilik kendine tanıma vardır. Özgüven vardır. Duygusal yeterlilik vardır. Sporda liderlik vardır. İlişki yönetimi vardır. Takım oluşturma yönetimi vardır. Takım geliştirme yönetimi vardır. Zorluklarla başa çıkama vardır. Psikolojik sağlamlık vardır. Grup dinamikleri vardır. Hatta sporcu ailelerine verilen destekler bile vardır. Şimdi milli takımımız oraya gitti. Yani şimdi kardeşim, siz 11,5 milyon euro Dünya Kupası'na katılma parası aldınız. Futbol Federasyonu.
0: Evet.
2: Bunun üstüne para koydunuz ve 14 milyon euro oyunculara dağıttınız. Ya milli takım, bir kere milli takım adı üstüne, oranın millisi olan, o ülkenin millisi, siz 86 milyon Türkiye, 4 milyon da dışarıda, 90 milyonun da, ya ne parası pulu ya? Ya veriyorlar ve bana göre prim birim olmaz ya. O formayı giymek primdir ya. Mükafattır o primi, o mükafattır. Dün mesela maçta o Kerem Aktürkoğlu'nun, isim vereyim, oyuncu tepki vardı. Tepkiye karşı sağdan elle kolla tepkiler verdi stadın dışı tribünlere. Yani evet, bunlar olmaz. Burada bakın, hak etmek vardır milli takımda. Hak etmek, o formayı hak etmek vardır. Adam kollamak yoktur. Burada farklı, biraz daha ileri boyuta taşıyorum olayı. Menajer olayları var. Menajerler, bu teknik adamları, bu kadroda bulunan, teknik kadroda bulunan kişilerle ilişkilerini iyi tutarak kendi oyuncularının milli takıma seçilmesi ve değer kazanması için oluşturulan bir baskı unsuru da vardır. Bunları hiç atlamayalım. Etkili isimler vardır. Bu etkili isimler etki ederler. Teknik adam seçimler hatalı. Bana göre diyorsun ki az oynuyor kadroda. Az oynayan oyuncuları almam. Az oynayan oyuncuları aldın. Formsuz oyuncuları aldın milli takıma. Formda olan oyuncuları almadın. Onu nasıl diyeceğiz? Mesela Konyaspor'da Adil. Skaptan.
0: Evet. Stoper. Ben çok beğeniyorum.
2: Hak eden birisi. Samsunspor'un kalecisi Okan Koçuk. Hak eden, evet, birisi. Siz söylediniz dün. Berke Özer Bilde Fransa'da yılın karmasına giriyor. Ya hata yaptı genç adam. Büyük adamlar bir de hata yapıyor. O dün yarım kalmıştı.
0: Evet.
2: Yani onun da bir af yolu vardır. Her şeyin bir af yolu vardır ya. Yani o her şeyi bir kulp buluyorsunuz. Şimdi bir dakika. Milli takım gitmeden Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı bir açıklama yaptı değil mi?
0: Evet.
2: Ne dedi? Başkanlar ve oyuncular var dedi. Ya niye açıklamıyorsunuz kardeşim? Şimdi milli takım dönüp gelecek. Açıkladığınız zaman siz hak yemiş olmayacak mısınız? Oradaki oyunculardan birkaç tanesiniz. Siz söylediniz ki binden bir şey. Ben de katılıyorum ona. Eren Elmalı iddiadan, bahisten ceza aldı. Onun ceza o bitti, hop aldın milli takıma gittirdin. Dün de oynattın. Ya demek ki bu işler oluyor. O zaman bana hiç şey ne diyor? İşte hepsi yanlış diyor. Bu diyor olmaz böyle bir şey diyor. İlk defa başıma geldi falan diyor. Olur kardeşim, futbol oyunda her şey var. Bakın 2002 yılında çok kısa özel bir şey söyleyeceğim.
0: Evet.
2: Kayserispor'u çalıştırıyorum ve iyi bir kadro oluşturduk. Müthiş bir kadro oluşturduk. Ve o içeride Ankaraspor'la oynuyoruz. Maçı Ankaraspor'la oynuyoruz ve iki tane penaltı kaçırdık. Dört top direkten döndü. Sekiz tane kaleci çıkardı. Boş kaleye atamadı. Ve Muharrem Uğur çalıştırıyor. Benim de öğrencimdi Keçiören Gücü'nden. Alçakarspor'da da onunla beraber görev yaptım. Benim teknik kadromdaydı. Ankaraspor'u çalıştırıyor. Ve maç bitti. 1-0 yenildik.
0: Evet.
2: 1-0 yenildik. 20'ye 1 biter maç. Ve maçın hakemi hiç unutmam. Anımdır bunlar benim. Erol Ersoy. Eski, evet, hakemlerimizden. Ve Muharrem Uğur'u alıp gittim Erol Ersoy'un odasına. Hocam teşekkür ederiz, müthiş bir maç yönettiniz dedim. Teşekkür ediyoruz. Bu da dedim rakip takımın hocası Muharrem Hoca dedim. Ya hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hocam sana saygı duyuyordum, daha fazla saygı duymaya başladım dedi. Bir mağlup takımın hocası alıp dedi diğer rakip takımın hocasını gelip

0: beni tebrik ediyorsunuz. Şimdi bakın, bu 20'ye 1, bu da olacak bir şey değil. Ama futbolda var bunlar, siz bunlara alışık olacaksınız. Siz teknik adamsınız, benim için bir kabustu. Ya senin milli takımın başına gelmeyen bir kabus ya bizim için. Benim için esasında bir kabus. Ve bunları daha evvel de söyledim. Ondan sonra işte yok A Ligi'ne çıktık, yok Dünya Kupası'na katıldık. O zaman Şenol Güneş'i biz baş tacı etmemiz lazım. Değil mi? Japonya, Güney Tabii. Kore'de dünya üçüncüsü olması.
1: Tabii.
0: Fatih Terim'i sırtımızda taşımamız lazım. Mustafa Denizli'yi omuzlarımızda alıp taşımamız lazım. Yıllardır bunlar, ya ille yani bunlar oluyor, ediyor. Bak Tunus ilk maçı kaybetti. Antrenörü görevden aldı.
1: Evet.
0: Kardeşim orası yapışık bir yer değil. Zamp'la yapışık bir yer değil. Ben buradan söylüyorum. Daha fazla da ağır konuşmak istemiyorum. Çünkü dilin kemiği yok biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi FIFA sıralamasında oraya giderken 22. sıradayız. Ve orada şimdi daha maçlar bitmedi. FIFA sıralamasında 32. sıraya düştük. Siz hiçbir şeyden haberiniz yok. Bir şey tutturmuşuz 4-2-3-1, 4-1-4-1. Ondan sonra Santfors oyun bilmiyorum. Benim affedersiniz bunlar için söyleyeceğim fazla bir şey de yok. Söyleyeceklerimi söyledim. Ve inanın şu anda ter bastı beni. Ya inanın evet. Sinirden, gerginlikten bu milli takımımızı biz ne diyorduk giderken? Final oynatacağız. 20 Temmuz'da geri döneceğiz.
1: Hani ben bir çeyrek final bekliyordum hocam. Bir çeyrek final bekliyordum ben.
0: 20 Haziran'da buraya. Nasıl olacak? Kim verecek bunun hesabını? Ben vermeyeceğim. Siz de vermeyeceksiniz.
1: Tabii.
0: Sevgili dinleyiciler de vermeyecek. Sevgili Özgüner de vermeyecek. Burada Futbol Federasyonu Başkanı, hesabı veren kişi bir o. Yönetimi o. Teknik adam o. Ve ben bir Türk vatandaşı olarak ve ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ben bir Türk teknik adam, pro lisans teknik adam olarak, ben Montella'yı bu takımın, milli takımın başında görmek istemiyorum kardeşim. Ve her konuşmamda bunlara değineceğim. Bunu da söylüyorum. Yaşadığım müddetçe, bu işin içinde olduğum müddetçe olmaz kardeş. Olmaz. Ya siz şimdi söylüyorsunuz. Yabancı antrenörler çalışıyor bizim ülkemizde. Tercümana oyuncuyu aksettiriyor. Ya bir anında refleks vardır, bir durarak refleks vardır. Şimdi sen durarak refleks veriyorsun. Anında refleks nedir? Anında o konuşmayla ki milli takım, ya bir lig takımı değil bu. Milli takım tamamen Türklerden oluşan bir takım veya Türk milli takımını yurt dışına yetişip Türk milli takımı seçen oyuncular var. Ya bunlar var. Bunların bazıları milli marşımızı söyleyemiyor da hala. Yani evet. Bunlar çok önemli unsurlar, önemli maddeler. Futbol oyununa gelince biraz uzattım, kusura bakma sevgili Yüce, çok doluyum çünkü. Ve şöyle baktığımız zaman futbol oyunu iki yönlüdür. Prensipleri vardır futbol oyunun. Bir hücum, iki savunma. Futbol oyunun diğer bir prensibi, topu kaybettiğin en yakın yerde savunma başlar. Sen bunların hiçbirini uygulayamıyorsun. Uygulamadın. İki tane gol yedik, aynı yapışık gol gibi ikisi de. Avustralya maçındaki gol ve Paraguay maçındaki gol. İçeri sağdan gelip içeri çekti. Sol ayağına kalecimizin sol tarafına iki golde ve gol yedi. Ya sen bunlara çalışmamışsın dersin. Sen öylesine işte oraya gittin, büyük marka yaptın. İşte Türkiye milli takımını bu oyuncularla götürdüm oraya. Ama ben hep ne dedim? Bu oyuncuların kendi yetenekleriyle giden bir milli takımımız var. Bu milli takımımız bu şekilde devam ederse ileride iyi neticeler almayabiliriz dedim ve bu olay ortaya çıktı. Sosyal medyaya bakıyoruz, dinliyoruz. İşte önümde şeyler var, haberler var. Mesela bir ne diyor? Bir fiyaskonun anatomisi diyor. Mehmet Aslan yazmış Hürriyet'te.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra fotomaçta hepsi yanlış diye bir başlık atılmış. Yani bu arkadaş, demek ki sen bu işi bilmiyorsun. Sen Türkiye'de milli takım çalıştırırken oynadığın takımlar, Avrupa'daki takımlar, bir iki takım o futbolun içinde olur onlar. Bir iki tane başarılı maç çıkarır, kazanabilirsin. Oynadığın takımlar bana göre Avrupa'da 54 tane ülke var. Yani şeye
1: UEFA'ya bağlı.
0: Yani onun dışında 54 takımdan tabii ki sen oraya gitmemen zaten eksiği olurdu milli takımımızın. Ve gittin, bu bana göre bir başarı. Evet, tamam, başarı. Ama ben 24 yıl sonra gidilen bir milli takım oraya bu tip neticeler almayacaktı. En azından temaslı oyunu çok iyi oynayacaktı. En azından mücadeleyi çok edecek, iyi yapacaktı. En azından takımın sağ içinde birlik beraberliğini görecektim. Bunların hiçbirini ben göremedim. Ne yaptık? Avustralya maçında da, Paraguay maçında da handball oyununda oynar gibi soldan sağa, sağdan sola, ortadan bir boşluk bulursak şut attık. Kapanmış bir savunma, 1-10. Paraguay'da ikinci yarı 1-9 oynadılar. Orada çarpıp duvardan dönen toplar. Bir bilinçli hatamız yok. Bilinçli bir bindirme yok. Futbolun temel ögeleri bunlar. Bir verkaç yok. Bir duvar pası yok. Bir ikiye bir yok. Bir sıfıra inip yerden sert kesme bir tane var. Paraguay maçında o da kimseye çarpmadan taca kadar gitti o. Yani bunların çok olması lazım. Siz çalışmamışsınız. Neymiş? Onu ileri dizmiş. Bu direkleri dizmiş. Ucu şeyde sivri direkleri. Yer mantarlarını yerlere taşımış. Onların arasından koşular bilmem. Futbol oyunu tekrar oyunudur. Tekrar metodudur. Tekrar evet. Tekrar yapacaksınız. Bir hareketi yapacaksınız. Yanlış olacak. Onun doğrusunu göstereceksiniz. Bunlar için zaman da vardı. Her şey vardı. Her şart vardı. Ama siz bunu gerçekleştiremediniz. Evet. Ve ben burada gene tekrar ediyorum. Burada bir federasyon başkanı ve yönetimi iki hesap vermeyiz biz. Yok ki vereceksiniz. Türk halkına 86 milyon kişiye için neden böyle olduğunun bunun hesabını vereceksiniz. Vermek zorundasınız. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası büyük bir devlet. Buraya vereceksiniz. Bunun yanı sıra ben tekrar ediyorum, Montella ile milli takımımızın çalışmasının bundan sonra uygun olmadığını ve bundan sonra daha büyük tepkiler alacağını da söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Sevgili Özgüner'in sorusu varsa da ona da cevap vereyim.
1: Olur, yoksa... not aldı. Herhalde telepatik olarak bir bağ kurdunuz. Not almıştı.
0: Tamam.
1: Peki,
0: dün,
1: o zaman.
0: Dün ben sizi akşam 7'ye 10 kalaya kadar dinledim. Orada sevgili Özgüner benden bahsetti. Ve Adnan Hoca'dan bahsetti. Onun için, onun söyledikleri için de buradan sevgili Özgünler'e teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim hocam.
0: Her şey yönünüzce olsun. Tüm dinleyicilere tekrar sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi günler.
0: Sağ olun.
1: Teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.
3: Reklamlar. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı 2 yılı da.
7: Her zaman 2 yılı.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 13.59 ve beraberliğimiz devam ediyor. Özgün Erdoğan, spor yazarı, stüdyo konuğumuz, bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Notlarınız vardı, evet, not tuttunuz. Nedir bu notlar?
3: Şimdi tabii Dünya Kupası'ndan elenince, Montella bir İtalyan olunca, İtalyan basınında neler çıkmış diye bir araştırdım ben dün. İtalyan basınının çoğunda şu yer alıyor. Diyor ki Dünya Kupası'ndan Türkiye'nin elenmesi sansasyonel bir durum diyor. Ve hayal kırıklığı yaşattı diyor. Ama İtalyan gazetesi Corriere dello Sport da daha kötüsü olamazdı diye yazmış. Hatta La Repubblica ise Montella elendi diye yazmış. Montella için de şunu yazıyorlar.
2: Montella elendi demesi esasında milli takım
3: tabii,
2: değil. Montella'nın... taktikleriyle elendi
3: çünkü
2: anlamında.
3: Diyor ki milli takımı, Türk milli takımı yıldızlar karmasından oluşuyordu diyor, genç ve hepsi Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan, takımlarında çok başarılı futbolculardı diyor. Bu takımın daha gruptayken grup maçları sonrasında elenmesi diyor, takımın değil Montella'nın suçudur diyor.
2: Bu kadar.
3: Ve arkasından da yazmış, Montella hayal kırıklığı yaşattı, İtalyan teknik adamın çöküşü ifadelerini kullanmış. Yani bunu kendi ülkesindeki gazeteler yazıyor.
2: Yani bir tek bizde değil, orada da var bu.
3: Kesinlikle. Yani bir de onlar tabii ki biliyorsunuz ki hiçbir zaman bizim gibi çamur at izi kalsın diye yazmazlar. Bunu belli bir analiz, izlem, gözlem sonrasında yazıyorlar ki zaten bunu da biz niye yapmıyoruz? Bizim birçok insanımız hani aman yıpranmasın, aman şey olmasın, aman Dünya Kupası'ndaki son maçımız Amerika'ya karşı onu da bir atlatalım diye yazıyoruz ama onlar bazı gerçeklerle yüzleşmeyi ve yüzleştirmeyi gazeteciliğin zaten şiarında var, doğasında olan bir şey, olması gereken gibi yapıyorlar. Ceren Hocam da biraz önce zaten eleştirilerini de ortaya koyarken gerçekten hesap verilecekse evet, Futbol Federasyonu ve Montella vermesi gerekiyor. Yani burada yani biz gittik elendik işte kaderde kısmetliyle geçiştirilecek bir şey değil. Siz iki maç yapıyorsunuz, ikisinde toplam attığınız, kaleye attığınız şut 60'ın üstünde 65 şut atıyorsunuz ve bir tane golünüz yok. İki tane gol yiyorsunuz, Avustralya'dan bir golle, Paraguay'dan yiyorsunuz, üç golle hiç gol atmadan ki 25 bin nüfuslu ülkeler.
2: Evet. Onu da konuşacağız.
3: Gol atmışlar ve ne duruma gelmişlerken.
2: Puan almışlarken.
3: Evet ve biz 0 gol 0 puanla Amerika karşısına çıkacağız son maçımıza. Onun için gerçekten burada sadece böyle çok basit geçiştirilecek konu değil bu yani. Efendim olmadı, yapmadık, işte direktler izin vermedi, işte şans, biraz şans faktörü. Şans faktörü futbolda değil, her şeyde vardır. Sadece futbolda değil. Yolda yürürken gerçekten pat diye bir çukura bir anlık dalgınlıkla düşebilirsiniz. Ay şans dersiniz. Peki bu şans mıdır? Değildir. Yani önünüze bakmanız gerekiyor. Siz her şeyi şansa, kadere, tarihe bağlarsanız zaten yol alamazsınız. Futbol çalışmadır. Celal Hoca dediği gibi gerçekten çalışmadır. Tekniktir, taktiktir. Önce rakibinizin bir tekniğini, taktiğini çözeceksiniz. Nasıl oynadığını ona göre bir şablon çizeceksiniz. Dün bir arkadaşım telefon ediyor buradan gittikten sonra. Elenmemizin bir tek sebebi var diyor. Biz bu grupta diyor Almanya gibi takımlarla oynasaydık emin ol elenmezdik diyor. Biz diyor
2: olabilir, doğrudur.
3: Daha güçsüz takımlara karşı, savunması ağır olan takımlara karşı yapamıyoruz. Çünkü diğer takımlar açık oynadığı için bize karşı hızlı oyuncularımızla kontra atakla gol bulma şansını yakalayacak bir ekibe sahibiz. Montella hep bunun üstüne kurmuş oyun düzenini. Öbür türlü kapalı defans bize karşı savunma yapacak. İşte sadece buradan puan almayı amaçlayan, bir beraberlik koparmayı amaçlayan takımlara karşı diyor bir sistemi ve çalışması yok. O belli diyor kesinlikle. Ama diyor burada yapılacak tek şey, madem böyle bir şeyin var, o zaman diyor oyun sistemini bırak değiştirmeyi, oyuncu değişikliği yapacaksın. Yani yüksek oyuncular, çift santrfor, hiç santrforsuz oynuyorsun ya diyor. Çift santrforla evet, oynayacaksın. O zaman rakip defansları yıpratıp açabilirsin diyor. O kapıyı öyle açarsın. Ki yıllarca futbol oynamış, profesyonel olmuş bir arkadaşımız. Ve yapmadı diyor bunu. Yani bizler televizyon karşısında izledik. Yani sadece seyirci olarak. Hı-hı. Belki zaman zaman sinirlendik, saçımızı başımızı yolduk. Bağırdık, çağırdık ama diyor. Sonuçta sağ kenar.

0: duran Montella, takımı sahaya sürüp sistemini koyan Montella, oynatan Montella, nasıl oynayacaklarını söyleyen Montella. Biz sadece izledik. İzledikten sonra da diyor müsaade edilsin de artık diyor biraz da eleştirimizi yapalım. Yani yanlışsa mutlaka yapmamız lazım. Yoksa diyor doğruyu nasıl bulacağız? Her şey çok güzel süt limanmış gibi herkes yaparsa diyor. O zaman ne olacak? Bir dahaki turnuvada yine aynısı olacak. Aman boş verin. Her şey çok güzel yıpranmasın. Birileri yıpranması lazım ki bazı gerçekler ortaya çıksın. Hata yapacak gidecek. Hata yapan gidecek.
1: Yani gitmesi değil. İşte dün mesela Erhan Seven'le TRT Spor Haber Müdürü onunla konuştuk. Hani ben dedi hemen dedi ilişkisini kesmek değil dedi. Biraz daha buna şans vermek. Şans vereceğiz de bu noktaya geldi takım. Bu noktanın bir üst seviyesine çıkabilecek konuşmaları yapıp devam etmek lazım. Yani bu kadroya yeterli değil artık. Evet, bu çocuklar daha gençti Montella geldiğinde. Çok savruluyorlardı psikolojik olarak. Onlara bir abi olarak yön verdin. Onların uyumu olarak yön verdin. Ama artık milli takımın başka bir futbol aklına ihtiyacı var.
0: Üstüne koyması lazım.
1: Evet.
0: Eğer bir teknik adam takımı çalıştırdığı takımına o süre içerisinde üstüne hiçbir şey koymadan sadece psikolojik olarak veya saha içerisindeki uyum anlamında bir şeyler veriyorsa, futbol anlamında çok fazla bir şeysi yoksa o zaman bir şey diyemezsiniz. Efendim işte buraya geldik, şuraya geldik. Celal Hoca çok güzel bir noktaya değindi. Peki 48 takım olmasaydı biz katılabilecek miydik?
1: Katılamazdık.
0: Ne olacaktı o zaman? Ne diyecektik? Montella başarısız mı diyecektik? Evet, başarısız. Yine de başarısız. Yani 48 takım olduğu halde kimler katılıyor? Sen o 48 takıma çıktıktan sonra katılabiliyorsun. O da elemelerden sonra.
1: Bakın şimdi Barcelona ve Fenerbahçe Akademisi'nin eski antrenörü David Badia.
0: Evet.
1: İspanyol. Bir dergiye yazıyor. Türkiye için sebebi çoktan belliydi diyor. Çünkü bizi de biliyor. Barcelona ve Fenerbahçe Akademisi'de çalıştığı için yıllarca buralardaydı.
0: Türk futbolunda tabii evet. Yakından ilgilenmiş.
1: Şikayet etmek meşru ve gereklidir diyor. Ancak öfke arabayı tamir etmez. Önce kaputu açmak gerekir. Türkiye'nin başarısızlığının nedeni maçın başlamasından çok önce ortadaydı diyor.
0: Ve bunu söyleyen İspanyol bir adam, bir futbol evet. Otoritesi bunu önceden görmüş, söylüyor ama biz ne yazık ki görememişiz için içinde. Bizim ekip görememiş.
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir şeydir peki? Bunu nasıl anlatmak lazım? Şimdi yani. Montella ile devam mı etmek lazım? Acaba biraz daha mı tolere etmek lazım? Kaybedecek zamanın yok ki. Her kaybettiğin gün senin aleyhine çalışır. Yakında işte tekrar Avrupa Kupası maçları oynanacak, Dünya Kupası elemeleri oynanacak. Bir şekilde işte bu A Ligi'ne çıkmışız. A Ligi'nde mücadele edeceksin. Orada maçların oynanacak. Şimdi bakıyorum bak Meksika ile hazırlık maçını biz niye yaptık?
1: Evet.
0: Niye yaptık? Bu tür takımları tanıyalım, Güney Amerika takımlarına karşı nasıl oynayalım diye. 1-0 yenilmişiz.
1: Evet.
0: 17 tane şut atılmış değil mi?
1: Evet, şimdi onu o sayfayı açtım.
0: Hiç gol yok. Şimdi aynısını Paraguay'la da yapmışsın. Peki oradan hiç mi ders almadın sen? Yani sadece bir hazırlık maçı gözüyle bakıp hiç mi dikkat etmedin?
1: Yani sahayı anlamak, işte iklimi anlamak değil. Tabii rakibi ki. De anlamak önemli.
0: Nasıl oynuyorlar? Nasıl atağa çıkıyorlar? Savunmada ne yapıyorlar? Bu savunmaları açabilmek için nasıl bir teknik ve taktik açıdan bir şey geliştirilebilir? Onların o savunmasını açabilecek, kilidi açabilecek oyuncularımız kimlerdir? Savunmadaki oyuncularının fiziki yapısı nasıldır? Nasıl savunma yapıyorlar? Yani bunların hepsini bilmek lazım. Aralarına Kerem'i koyup da o boyla çırpınıp duran bir çocuğu seyretmek değil ki. Sen oraya onun için gitmedin ki. İki maç, ikisi de Güney Amerika takımı ve ikisine karşı da 1-0 kaybediyorsun. O kadar şut atmışsın, bir tane golün yok. Adamlar iki kere geliyor, gol. Bitti.
1: Şey seyrettiniz mi dün? Yine tekrar döneceğim. Almanya Filiş sahileri maçı.
0: Tabii canım, müthiş, müthiş.
1: Buradaki golü atan Deniz Undav.
0: Evet.
1: Almanya'da eğitim görmüş bir Türk futbolcumuz. Şimdi demek ki Fildişi sahilini bile aşabilecek oyuncuyu yedekten koyabiliyorlar.
0: Tabii ki. Öyle peki, olması lazım.
1: Hiç düşündünüz mü? Bir sosyal medyada biri yazmış. Bu futbolcuya biri benziyor Türkiye'de. Alanya Spor'da sanırım Güvenç.
0: Evet.
1: Güvenç diye bir futbolcu. Peki ve bu çocuk

0: Gol atıyor. Leblebi gibi de gol atıyor. Yakaladığı zaman Alanyaspor'da, orada burada. Büyük takımlara da attı. Fenerbahçe'ye de attı bu golü. Ya bu çocuğu hiç mi çağırmıyorsunuz yedek olarak? O durumda işte güçlü kuvvetli şey gibi, tır gibi bir çocuk bu. Niye almıyorsun? Alman alıyor da sen niye almıyorsun?
1: Evet.
0: Şimdi o kadar çok hata var ki
1: İşte
0: yani
1: işte işte.
0: savunmasından. Mesela başka bir örnek daha vereyim size. Bu Merih bir Orta Doğu'da bir ülkede top oynuyor.
1: Evet.
0: Ve oradaki futbol ikliminden dolayı antrenmanları az yapıyorlar
1: Tabii
0: burada.
1: canım.
0: Antrenmanları az yaptıkları için Sayın Doğan, bu hıza gerek yok. Direnç yeter, dayanıklılık yeter. Zaten akşam saat 10'da yapıyorlar, 11'de yatıyorlar. Gündüz sıcağında antrenman yapamıyorlar. Şimdi bir diğer oyuncumuz Ozan Kabak.
1: Evet.
0: Şimdi Merih 1,5 aydır top oynamıyor. Milli takımın haricinde, antrenmanın haricinde 1,5 aydır yok maç. Ozan Kabaksa 25 maçın 21'inde 11'de sahaya çıkmış ve gol atmış, asisti var. Bu çocuğu niye kullanmıyorsun o zaman?
1: İşte nasıl
0: Yani
1: bak?
0: neresinden tutarsanız muhakkak bir sıkıntı yaşıyorsunuz.
1: Elimizde kalıyor, elimizde. Nereden
0: Yani
1: tutarsak
0: burada bir şey
1: elimizde kalıyor.
0: söyledi. Menajerler bazı oyuncuları, özellikle kendi oyuncuların değeri artsın diye, milli takım piyasasında Dünya Kupası'na çıksın diye baskı yapmış da olabilir.
1: Ya şimdi Yüce Bey, gerçekten ben en
0: Hani
1: çok,
0: yabancı bir
1: tabii ama
0: ülkedesiniz.
1: ne kadar olursa olsun ya, ben hele ki siz İtalyansınız ya. İtalya futbolunun dünyadaki yeri belli.
0: Bir de üst düzey top oynamış bir
1: Yani
0: futbolcusunuz.
1: siz oralardan gelen bir insansanız, değil mi? Buradaki menajerlere boyun eğmezsiniz ya. Bu kadar teslimiyetçilik olur mu yani?
0: Veya kulüp lobilerine.
1: Ona da eğmezsiniz yani. Siz kardeşim, ben burada bu görevi alıyorsam, bırakın bak bugün kimi suçluyoruz? Montella'ya bak, kendi ülkesinde yerden yere vurmuş basın.
0: İşte anlatıyor.
1: İşte eğer bu duruma düşmek,
0: Kaportayı açmanız
1: tabii
0: lazım
1: işte
0: diyor.
1: bu duruma düşmemek istiyorsa, ki Montella dediğimiz insanı hepimiz tanıyoruz. Montella bu işleri çok iyi bilen bir adam. Böyle bir şeye nasıl boyun eğer ya? Mümkün mü öyle bir şey? Yani kulüp baskı yaptı. Yok efendim, menajerler baskı yaptı. O zaman yapmayacaksın. Kardeşim, ben bu baskıları göğüsleyemiyorum. Güle güle diyeceksin. Yarın
0: Hatırlıyor
1: sana kalır
0: musunuz?
1: bu hep şey.
0: Dik Advokat Fenerbahçe'de teknik
1: Evet,
0: direktördü.
1: evet.
0: Ve dedi ki Aziz Yıldırım bir futbolcuyla, Beşiktaş'a da gitti o futbolcu, bir futbolcuyla anlaşma yapacak. Dedi ki Fenerbahçe takımında oynayamayacak futbolculara bu kadar fazla para vermeyin. Giderse gitsin dedi.
1: Evet.
0: Şimdi bu milli takım için de geçerli.
1: Aynen.
0: Milli takıma değer katamayacak futbolcularla gitmenize gerek yok düzelir diye. Birçok futbolcu var, onların yerini alabilecek.
1: Şunu daha iyi analiz etmek lazım. Milli takım ne demek? Türkiye'deki bütün takımların oyuncularına kapısının açık olduğu
0: Evet,
1: takım demek,
0: evet.
1: değil mi? O milli formayı giyebilmek için ne yapmak lazım? Türkiye'de futbol oynamak veya yurt dışında Türk olarak futbol oynamak lazım. Siz hepsine kapıyı açmak zorundasınız. Yani ona gözünüzü kapatacaksınız Alanyaspor'da diye, öbürüne gözünüzü kapatacaksınız Samsun'da, Göztepe'de diye. Ondan sonra öbürüne diyeceksiniz ki gel Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu gel oyna. Veya işte Juventus'tan gel oyna, Milan'dan gel oyna, yani Inter'den gel oyna. Ya bunlar bu mudur yani? Bu mudur yani? Öyle bir saçmalık olur mu ya? Tamam, çağır onları da, ama elindeki kadronun içerisinde bu milli takımda yer almaması gereken, yani burada oynayamayacağını tespit ettiğimiz, bizlerin bile tespit ettiği birçok futbolcu var. Kendi takımında forma giymemiş. Kendi takımında form tutamamış. Kendi takımında başarılı olamamış adamları sen milli takıma alıyorsun. Takımında 30 maçın 25'inde forma giymiş ve bayağı çalışmış. Epey bir antrenmanı var ve ciddi anlamda da hazırlıklı, yapı olarak da mücadele gücü yüksek bir oyuncuya göz kapatamazsın. Böyle milli takım antrenörlüğü olmaz. Kim olursa olsun, yerlisi yabancı sayırmıyorum ben. Yerliler de bunu yapıyor. Geldiği zaman ilk şey büyük takımlarda, hani
0: Evet.
1: olmaz. Kardeşim sen küçük takımlarda hiç mi maç izlemiyorsunuz ya? Hiç mi
0: Fatih
1: izlemiyorsunuz yani?
0: Terim'in ilk geldiği zaman, hani Fatih Terim için söylemiyorum ama Fatih Terim ilk geldiği zaman hatırlıyor musunuz? Fatih Akkel'i bir takımdan
1: Evet,
0: getirmişti. Ümit
1: evet.
0: Davala'yı Almanya'da bir takımdan getirmişti. Türkiye'nin her yerinden, Diyarbakırspor'dan mesela futbolcu getirdi. Ümit Davalay'ı. Şimdi bunun gibi olması lazım. Araştırıp bulması lazım.
1: %100. Ya başka türlü milli takım olmaz yani. Evet. Aynı oyuncular üzerinde ısrarla durarak olmaz. Yani sen bu oyuncularla evet belli bir kamp dönemi geçiriyorsun değil mi? O hazırlık dönemleri, hazırlık maçları niye yapılıyor? Oyuncunun performansını ölçüyorsun. İşte oyundaki direncini ölçüyorsun. Oyunu okumasını ölçüyorsun. Futbol aklına bakıyorsun. Bu adam evet iyi futbolcu ama milli takımda yani uluslararası arenada milli takım temsil edecek futbol aklına sahip mi? Ona da bakmak lazım.
0: Tabii.
1: Kendi takımında tamam çok iyi oynayabilir. Ama bir oradaki o hazırlık maçlarının amacı o değil mi? Odur. Bakacaksın bu adam ne kadar fayda sağlıyor takıma. Bu adam mesela o gün gördük. Kenan ver kaç yapmak istiyor. Veriyor kaçıyor top yok. Top evet. Başka yere gidiyor. İşte onu yapabilecek akıl lazım. Orada Kenan'la ver kaçı. Çünkü Juventus'ta çok yapıyor o olayı. Tak tak atıyorlar önüne. Tabii. Giriyor adam. Müsait. Adam veriyor boş görüyorum ben. Alıyor topçu öbür tarafa dönüyor. Çünkü onunla aynı bakmıyor. Bakış açısı farklı. Aynı şekilde yetiştirilmemiş. O altyapıya sahip değil o oyuncular. Onun için o oyuncuyla o ver kaçı yapabilecek akla sahip oyuncuları bulup orada oynatmak zorundasın. Yok mu ülkemizde? Var işte gördük. Biraz önce söylediniz işte. Güvenç. Alanya Spor'da kötü evet. Bir oyuncu mu? Kocaeli'de yok mu? Göztepe'de yok mu? Samsun'da
0: tabii ki,
1: yok mu?
0: Tabii ki.
1: Ne oyuncularımız var ya? Çok harika oyuncu. Başakşehir'de yok mu? Var işte Avrupa Kupası'na gidiyor. Yani neden oralara göz kapatırsınız? Niye? Ha takım küme düşmüş olabilir ama o takımın öyle bir oyuncusu vardır ki her maçta gol atmıştır.
2: Ya bu adam işte Fenerbahçe İspanya'nın küme düşen takımından futbolcu aldı. Vedat Muriç'i aldı.
1: Evet.
2: Evet. Tek başına oyun oynamış adam.
1: Vedat Muriç'in maçlarını da izledik İspanya'da.
2: Evet.
1: Her maçta adam, her maçta rakip defansları darmadağın ediyor. Niye almasın? Evet takım kötü olabilir, küme düşmüş olabilir ama bu bütün futbolculara yansımaz. Sen futbolcunun performansını ayrı değerlendirmek zorundasın. Bir teknik adamın görevi odur. Bakacak, edecek. Yani sadece gözü kapalı.
2: Peki,
1: olmaz yani.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile maçımızı oynayacağız. Ertesi gün Türkiye'ye geleceğiz.
1: Evet.
2: Şimdi siz bir gazetecisiniz. Hani o güne kadar şu anda Futbol Federasyonu Başkanlığı için isimler ortaya çıkıyor. Teknik direktörlük için isimler ortaya çıkıyor. Hatta bir haber çıktı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Arda Turan'ı milli takımın başına getirmek istiyor. Şimdi buna da tepki var. Yani hep aynı isimler mi olsun? Abdullah Avcı, Fatih Terim,
1: Şenol
2: Güneş. Yoksa Arda Turan gibi genç ve yetenekli bir teknik direktör mü olsun ki şu anda Avrupa'da iyi yerde, iyi yere doğru gidiyor. Yani biraz daha tecrübe kazanması lazım milli takım için. Şimdi ne olacak ertesi gün hani bu bahis olayları haricinde başkanlık ve özellikle teknik direktörlük için neler konuşulabilir? Nasıl bir manzara bizi karşılayacak?
1: Yani şimdi eğer başkan devam edecekse ki aldığım duyumlara göre başkan devam edecek gibi görünüyor. Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda bir değişikliğe gidilmeyecek gibi görünüyor. Ama gerçekten futbol kulüplerimizin delegeler, temsilciler orada ciddi anlamda bir çalışma yapar da kafalarını kuma gömmeden futbolun gidişatını da çok iyi bir şekilde bizler her programda özetliyoruz. Futbolu bilen insan yapsın. Futbolu bilmeyen adamın Futbol Federasyonu Başkanlığı yapması abesle iştigalden öteye gitmez. Olmaz yani. Öyle bir duyarlılık içerisinde çalışırlarsa bana göre hak eden birini getirmeleri lazım. Hani isim olarak şu bu diyemem
2: evet,
1: ama
2: bizi,
1: kim evet. Olursa ama işi bilen olsun. Futbolun içinden gelmiş olsun ve futbolun bütün paydaşlarıyla ortak çalışacak olsun. Yani paydaşların hepsi orada yer almak zorunda. Yani futbolda antrenör de olacak, hakemin de olacak, futbolculardan da olacak, eski futbolculardan.
2: Ama bizim maçı yöneten hakem, Merkez Hakem Komitesi Başkanı olsun.
1: Olsun. Ben de katılırım. Ona gözü kapalı katılırım.
2: Kimya profesörü, gerçekten kimya mühendisi ve iyi de yönetti ve hakemler de çok iyi yönetiyor. Ve bu hakemin ben Türkiye'deki hakemlere veya ben atıyorum A kulübü başkanı olsam... Antalya'da mı kamp yapılacak? Bütün hakemleri çağırırım. Her ile götürürüm ve bu hakemden ders aldırırım.
1: Ya seminerler vardı eskiden biliyorsunuz ya.
2: Hani bunu Futbol Federasyonu yapıyordu.
1: Tabii hakem semineri bilmem. Oraya çağırın işte. Yapacaksanız böyle bir seminer düzenleyin çağırın. Bütün bildiklerini anlatsın orada. Hakemin nasıl olması gerektiğini, nerede durması gerektiğini, nasıl karar vermesi gerektiğini, adaletli bir yönetimin nasıl yapılması gerektiğini anlatsın size. Yani sadece ağzınıza düdük alıp da düt düt düt çalarak olmaz, olmaz yani.
2: Hakemlik yok öyle.
1: Pozisyonları şey. Çok iyi görmeniz lazım. Tarafsız bir gözle bakmanız lazım. Sonucu düşünmemeniz gerekiyor.
2: Evet.
1: Kural neyse. O anda ne yaptı? Elini kapattı, konuştu, kırmızı kartla attı.
2: Bitti.
1: Düşündü mü bu adam acaba kimdir, nedir?
2: Hangi takımdandır?
1: Ne işi, öyle bir şeyle ilgilenmez hakem. Bana ne, ben işimi yapıyorum. Benim işim bu. Sen onu yapıyorsan kuralı uygulamak benim işimse ben kuralı uygulamak zorundayım ki bir sonraki maça da gönül rahatlığıyla verilsin, versinler beni yani. Ya yani ben o güveni sağlamak zorundayım. E tabii şimdi baktığımız zaman burada evet Arda Turan olabilir mi? Olabilir. Genç bir kardeşimiz olabilir. Peki ben şöyle bir şey sorayım o zaman. Montella'nın ne tecrübesi var teknik direktörlükte ya da ne başarısı var?
2: Evet.
1: Ne başarısı var? E getirdik koyduk milli takım başına. E Arda hiç değilse Avrupa'da takımını Shakhtar Donetsk ile iyi bir yol aldı. Orada bir tecrübe kazandı. E kendi milli takımı içerisindeki arkadaşlarıyla da. Ama Arda da eğer gelip de Montella'nın yöntemini devam ettirecekse, o üç büyük takımdan oyuncu alıp da yurt dışındaki o isimli oyuncuları takıma alacaksa olmaz. Arda'nın gelip gerçekten biraz önce sizin dediğiniz gibi bütün Türkiye'yi taraması lazım. Nerede varsa bizim milli takıma fayda sağlayacak oyuncularla yola devam etmesi lazım. Sakatı olur, cezalısı olur, formsuzu olur. Ona göre bir plan yapacaksın. Önce milli takım kadrosunu niye çağırıyorlar atıyorum 40 kişi? Ondan sonra 30'a indiriyorlar, sonra 24'e indiriyorlar, en son şeklini veriyorlar. Niye? Diyor ki sakat, cezalı ve formsuz. Evet. Milli takıma uyumuna bakıyor o. Hazırlık maçlarının amacı odur. Ama biz yaptığımız hazırlık maçlarında aynı şeyi yapıp, aynı yoldan gidip farklı sonuç bekliyoruz.
2: Olmaz.
1: Hep aynı yoldan gidiyoruz. Hiç değişmiyor ki. O zaman farklı sonuç çıkmaz. Onun için biraz artık farklı yolları denemek
2: bunu
1: lazım.
2: Bunu Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor Arda Turan anlamında. Ama bir kısım ki ben de görüyorum, Fatih Tekke'nin adı geçiyor. Aykut Kocaman'ın adı geçiyor. Ondan sonra ve Sergen Yalçın'ın adı da geçiyor. Milli takım teknik direktörlüğü için.
1: Ben olsam şunu yaparım. Dünya Kupası'nda oynamış. Milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele etmiş. Oraları bilen. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmiş, oynamış, oraları bilen. Öncelikle bu bölgelerde, oradaki büyük turnuvalarda antrenör yardımcılığı yapmış, altyapılarda çalışmış, oraları bilen bir hocayı getiririm Türkiye'nin içerisinden. Yani direkt hadi sen gel, sen yap dediğiniz zaman o eksiklerinde bazen zaman zaman tolere edemeyecek sonuçlar doğurabiliyor. O zaman da daha doğmadan öldürürüz biz onu.
2: Şöyle bir şey diyeyim size. Mesela Sergen Yalçın. Ben teknik direktör değilim ama gördüğümü söyleyeceğim size. Siz de eğer bir eksiğim varsa tamamlarsınız veya yanlışım varsa düzeltirsiniz. Sergen Yalçın gerçekten maçı iyi okuyabilen bir oyun teknik direktör. Ancak devamlılığında sıkıntılar var.
1: %100.
2: Devamlılığında.
1: %100. İşte
2: hani milli takım için çok zeki, 2-3 ayda bir iki maça hazırlanacak. Ekibini iyi seçerseniz, ekibini iyi oturtursanız Sergen Yalçın bunu halledebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok zeki. Gerçekten çok üstün yetenekli bir oyuncu. Hiç kimse, hiçbir futbolcu ona üstün yetenekli olarak bir ego ya da bir kibir yapamaz veya ona bir şey diyemez. İki, Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın da bir duruşu vardır. Sistemcidir Aykut Kocaman. Garanticidir. Mesela ben Aykut Kocaman'ın bu teknik Montella yerine gitseydik en az 2 puanımız vardı. Aykut Kocaman sistemi kilitler. Yakalarsa golünü atar. Belli oyun planları vardır. Atar. 1-1 berabere, 0-0 berabere en kötü ihtimal 2 puanla şu anda grupta 2. sıraya gelmişti. Sistemcidir. Sistemini kurar. Çalışkandır. Bir ekibi vardır. Duruşu vardır. İşte basınla fazla ilişkisi iyi değildir. Siz de biliyorsunuz evet, bu konuda.
1: Evet. İyi değil derken şudur yani çok resmi ve ciddi olduğu için biraz bizim basın
2: mesafelidir.
1: Mesafeyi sevmediği için.
2: Evet. O anlamda.
1: Doğru.
2: Arda Turan evet şu anda mesela ben bir Galatasaray Eyüpspor maçında Arda Turan'ı çok farklı gördüm. Basın tribünün mix zone'dan çıkıyor. Karma alandan çıkarken
0: futbolcularına küfür edildiğini duydu. Şimdi evet. Kendisi de Galatasaray'dan eski bir futbolcu. Şunu

0: söyledi. Ne yani kardeşim dedi. Maçı verecek miydik dedi. Bize yakışır mı dedi. Benim futbolcuma kimse bir tek laf edemez dedi. Şimdi bir duruşu var. Bu çocuğun da duruşu var. Ha, Atletico Madrid'de oynamıştır, Barcelona'da oynamıştır, üst düzey milli takımda oynamıştır. Yaptığı hatalar da vardır milli takım kamplarında. Hepimizin hatası var. Bunu kabul ediyorum. Ancak bir iki seneye daha ihtiyacı var bulunduğu ülkede. Mesela bir Şampiyonlar Ligi oynamasını isterim ben.
1: Doğru.
0: Arda Turan'ın. Fatih Tekke'nin de çok üst düzey bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Futbolcu olarak Trabzonspor'da, Avrupa'da önemli kupaları kaldırdı. Bunun yanında teknik direktör olarak da bir sistemi var. Sizinle sene başından itibaren Fatih Tekke'nin kurgusunu gördük.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsanız burada muhabir arkadaşa söyledik, bunu yaptık, şunu yaptık. Bir sistemi var, o sistemi uygulamaya. Mesela nedir? Oyunu tutmak denilen bir şey var. Oyunu görmek. Şimdi oyunu tutuyor ve oyunu görebiliyor. Hani Montella gibi bir tane taktiği var, iki tane bilmem nesi değil. Önce yenilmemeyi. Bu turnuvalarda önce yenilmeyeceksiniz.
1: Evet.
0: Önce kaybetmeyeceksiniz. Onun için ben Fatih Tekke'nin, Aykut Kocaman'ın, Sergen Yalçın'ın artıları da var, eksileri de var ama Arda Turan'ın biraz daha evet ilerleyen yıllarda olabilir ama gerekli oldu. Ha, diyeceksiniz ki Okan Buruk 4 sene şampiyon yaptı ama o kadroyu bulamayacak ki elinde.
1: Bir de Okan Buruk'un bir sistemi yok. Belirli bir
0: Evet,
1: sistemi
0: bir
1: yok.
0: tek sistem var. Osimhen üzerine, Icardi üzerine kurulu, Barış Alper
1: Tek
0: üzerine
1: bir
0: kurulu.
1: futbolcu üzerine sistemi
0: Evet.
1: kurup oynuyor. Olmaz.
0: Yani Montella'dan farkı olmayacak.
1: Olmaz. Evet, olmaz. Ama ben şunu söyleyeyim. Fatih Tekke'nin de milli takımda başarılı olacağını ben şahsi
0: Hani
1: görüşüm.
0: yeni yeni anlıyorum.
1: Ha. Çünkü futbolda şöyle bir şey vardır. Hangi spor branşıyla uğraşırsanız uğraşın, teknik direktörlük veya teknik anlamda bir göreviniz varsa, antrenörlük anlamında bir göreviniz varsa bir kere çıtayı yüksek koymak zorundasınız. Siz Trabzonspor gibi bir takım başına gelmişsiniz. Elinizde evet mütevazi bir kadro var. Doğru olan nedir? Evet ben şampiyonluğa oynayamam. Ama orta sıralarda yer alacağım diye
0: Evet.
1: söylersiniz. Sonra takım artık oraları açmış, duvarları yıkmış takım gidiyor dolu dizgin. Artık orada sizin de takımı değil mi? Bir cesaretlendirmeniz lazım teknik adam olarak. Evet biz böyle dedik ama geldiğimiz noktada bulunduğumuz noktayı da iyi biliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz şampiyon olabilmek. Onun
0: Evet.
1: için çaba harcayacağız dersin. Şimdi bunu da duymadım ben. Böyle olunca tabii takımdaki futbolcuların arkasındaki o gücü, teknik adamın gücünü veya sözünü görmedikten sonra saha içerisinde o motivasyonu sağlayamaz. Onun için Fatih Tekke hep şöyledir. Yani benim gördüğüm kadarıyla karşıdaki takımın gücüne göre güç belirler.
0: Evet.
1: O çok güçlü bir takım mesela atıyorum İspanya ile oynayacaksınız. Mesela İspanya ile oynadığımız işte eleme maçlarında, Dünya Kupası eleme maçlarında 6-0 yenildiğimiz maç. Şimdi o maça çıkarken herkes şöyle dedi. İspanya ya falan. İyi ama biz de Türkiye'yiz ya. Sahada 11-11 futbolcun var senin. Senin futbolcularının oradaki futbolculardan bir farkı yok. Senin
0: İşte Yeşilburun Adaları'nın
1: Evet.
0: takımı 0-0 berabere
1: Yani
0: kaldı. İki tane faul yapabilmişler. Kalecisi de dünyanın golünü çıkarmış kaleden.
1: Evet, yani böyle bir konuşmayla, bu düşünceyle maça çıkarsanız zaten 1-0 değil, 3-0 yenik başlarsınız. Onun için orada vizyonu olan, takımına güvenen, oraya takımı çıkardığı zaman o maçı kazanabileceğine inanan ve ona göre de çalışan bir teknik adam lazım. Bir kere önce kendine güvenecek, özgüveni olacak şeyin. Tabii ki uçmayacak. Biz bunları 5-0, 6-0 yeneriz demeyeceksin. Biz kazanmak için çıkıyoruz kardeşim diyeceksin. Elbette ki kazanmak için. Hangi takım kaybetmeye çıkar ya da beraberlik almaya çıkıyorum diyemezsin. Sen kazanmaya çıkacaksın. Ama Montella İspanya maçında ne dedi? Yerimizi biliyoruz. İspanya'nın gücünü de biliyoruz. Ona göre oynayacağız. Yani ne demektir
0: O
1: bu?
0: faciaydı o maç zaten.
1: Yani efendim biz işte İspanya'dan çok gol yemeden yani ne kadar az golle yenilirsek ona 6 tane gol yedi.
0: Ya o da bir futboldur ama bir akıllıca olması lazım. Yani bir akıllıca bir futbol yok orada.
1: İşte orada sen o motivasyonu ve arkasındaki gücü futbolcuna hissettirmezsen futbolcu sahada ezik oynar. Zaten
0: Evet,
1: teknik
0: korkak
1: direktörümüz
0: oynar.
1: dedi ki böyledir dedi. Yani bunlar bizden çok güçlü. Hakan Çalhanoğlu oradaki futbolcuların çoğunu tanımıyor mu?
0: Tanımız olur mu?
1: Kenan tanıyor. Arda
0: Arda.
1: tanıyor. Öbür taraftan yıllarca Portekiz'de top oynamış, Beşiktaş'ta oynayan Orkun tanıyor. Tanımıyor mu? Hepsi tanıyorlar yani.

0: Öbür tarafta Deniz'i tanıyor. Ya yurt dışında top oynayan birçok futbolcumuz bunlarla karşı karşıya gelmiş, oynamış, biliyorlar. Onların maçlarına çıkarken öyle mi çıkıyorlar? Hayır. Bu oyuncuların zaten güveni var onlara karşı. Sadece milli takıma gelince tablo değişiyor. Hoca farklı. Bir de İtalyan bir hocasın sen yani. Hani Türkiye'deki yapıyla kıyaslayabilsen, zaten çoğunluğunu yurt dışındaki takımlardan almışsın oyuncuların. Buradan birkaç takviye yapmışsın. Sen peşinen yenilgiyi kabul ederek maça çıkamazsın.
1: Doğru.
0: Olmaması gereken şey bu. Onun için burada bir sıkıntı olursa Fatih Tekke'nin olur. Ama Arda evet bu işi yapabilir. Ben ona inanıyorum. Aykut Kocaman gerçekten yapabilir. Niye yapabilir? Aykut Kocaman'ın duruşu bir kere yeter. Yani oraya çıkarken bir duruşu vardır, değil mi? Yani milli takımın sağ kenarında diyorlardı ki mesela buradaki Aykut Kocaman Ankaraspor'u çalıştırırken Aykut Hoca sağ kenarında sadece duruyor. Aykut Hoca sağ kenarında ilmek ilmik dokur gibi oyuncularını ve rakip takımın oyununu işliyordu devre arasına kadar. Devre arasına kadar takım ne yaptı yaptı. Devre içeriye soyunma odasına girip tekrar takım sahaya çıktığı zaman karşı takımın oyununu tamamen bozduğunu görebiliyordunuz. Hemen sistemini ve taktiğini ona göre koyuyordu. Yani o sağ kenarında durmak demek, sağa sola bağırmak demek değil ki. Oyunu da gözlemleyeceksin, çözmen lazım. Bu takım nasıl bir oyun oynuyor? Nereden geliyor? Biz bunu nasıl açarızı çözmen lazım. O kalitede oyuncuların elinde var zaten senin. Yapabilecek oyuncuların var. Onları takıma getirip, takıma alıp kullanmak önemli. Onun için ben Aykut'a da güveniyorum. Verilmesi gerekir yani bu görev. Ben bir tek onların arasında evet Okan Buruk'un çok fazla bir sistemsel anlamda bir şeyi yok. Hani milli takımda evet bir sürü şöhret yine bizim futbolcular alacaktır. Yine orada tek bir futbolcu üzerine koyacaktır sistemi. Ne diye kadar götüreceksin? Belli bir noktaya kadar götürürsün. Ama Arda'nın geleceği parlak. Ben Arda'dan ümitliyim. Arda'ya eğer böyle bir görev verilirse üstüne koyarak da gideceğine inanıyorum. Ama ben de sizler aynı düşündeyim. Bir iki yılı daha var gibi
1: Evet.
0: geliyor.
1: Bir de Şampiyonlar Ligi'ni oynasın. Yani bir
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir futbolcu
0: Oralarda bir
1: olarak,
0: olması lazım, değil mi?
1: bir
0: Evet.
1: teknik direktör olarak da ve de bir sistemi olan Shakhtar Donetsk gibi bir takımın, kulübün sistemiyle hareket eden bir teknik direktör olmasını yeğlerim yani.
0: Tabii,
1: O
0: doğrudur.
1: anlamda
0: Çok
1: söyledim.
0: doğrudur. Ben de katılıyorum. İnşallah öyle bir şey olur diye düşünüyorum yani gerçekten elimizdeki teknik adamlar kötü değil. Mesela ben Ersun Hoca'nın da teknik anlamında özellikle bakın o kapalı defanslarda Ersun Yanal olsaydı yapacağı tek şey öndeki baskıyı çok fazla artırarak o takımın kendi ceza alanından top çıkarmasına izin vermeyerek zaten defansı darmadağın ederdi. Orada da golü çok rahat bulurdu. Çünkü takım koşacak, pres yapacak bir takım. Öyle bir takımımız var. Orta saha ve forvet. Hızlı, çabuk, prese dayalı, temaslı oynayabilecek bir takım. Ama yaptırmadı.
1: Ama savunmamızın ayakları yavaş. Sıkıntı o. Oradan yedik golleri
0: Ama
1: zaten
0: işte
1: geçiş
0: defansı eğer
1: oyunlarıyla.
0: orta sahaya yakın kurup da sen ilerideki hücum hattında baskıyı sağlam yapabilseydin topu çıkaramazlardı ki. Onlar zaten kendi hata yapacaklardı. Dün görmedim de hatayla golü attırdılar.
1: Evet.
0: Hata yaptı yani adam.
1: Maalesef.
0: Kendi kalesine attı. Defansa eğer o hatayı yaptırırsan mutlaka gol olur. Ama ona
1: Olmadı.
0: müsaade etmedik biz.
1: Evet, bir reklam arası var. Reklam arasının ardından tekrar birlikteyiz ve birlikte olacağız ve basketbolu konuşacağız. Basketbol milli takımımızı konuşacağız.
2: Reklamlar.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?

0: bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay...

0: başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.35'i gösteriyor ve sizlerle birlikte şimdi basketbolu konuşacağız. Bildiğiniz gibi 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikte olduk ve futbolu konuştuk, Dünya Kupası'nı konuştuk. Maçımızın yansımalarını, yankılarını konuştuk. Ardından biz de konuklarımızla yorumlarda bulunduk. Ve şimdi spor yazarı Okan Can'la basketbolu konuşacağız. Okan Can, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Okan Can, sezon bitti. Basketbol sezonu bitti. Nasıl bir sezondu Basketbol Süper Ligi'nde sezon? Nasıl gördün? Mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle bununla başlayalım.
4: Ya bir kere bence Avrupa'nın güzel liglerinden bir hali oldu. Yani ben son bir yıldır ki bizim Basketbol Ligi'ni beğeniyorum. Şundan, yani baktığınızda Beşiktaş'ın bir çıkışı, Bahçeşehir zaten artık kendini belli bir standarda getirir ki bu standardı yakalamaktan önce bu standardı devam ettirmek çok önemli. Bize genelde özellikle Avrupa'da da yani birçok basketbol takımı bütçesini bir iki yıl arttırıp sonra yıllarca ortadan gözükmediklerini görürüz. Yani basketbol biraz bütçeyle alakalı olduğu için devam ettirmek, sürdürebilir olmak çok kolay değildir. Bahçeşehir bence bunu sağladı. Hatırlayayım, bir dönem Bamit vardı. Bamit Süper Lig'de, evet. Basketbol Ligi'nde fırtınalı estiriyordu ki altyapı konusunda da bayağı iddialıydı. Hatta şimdiki Hapoel koçu İtüzüs'ü getirmişti bir dönem. Fenerbahçe'yle yani playoff'larda da oynamıştı. Yani dolayısıyla bence Bahçeşehir'in yaptığı çok değerli. Beşiktaş'ı zaten gördük. Bence Galatasaray'ın koç değişikliği sonrası bir çıkışı oldu. Onların kadrosu biraz yetmedi ama onlar bence ciddi bir heyecan getirdiler. Tabii ki burada tek sıkıntı Anadolu Efes'in biraz iki yıldır rekabetin içinde çok olamaması oldu. Yoksa Anadolu Efes'in bizim rekabeti çok yukarı çıkarttığı yıllar basketboldaki heyecan daha da artıyordu. Ama hani günün sonunda baktığımızda rekabete değer katacak takım sayısı arttıkça heyecan da artmaya başlıyor ki son final serisinin ne kadar güzel olduğunu, Beşiktaş'ın sonuna kadar mücadele ettiği ki ben Beşiktaş'ın yaptığı işin çok büyük olduğunu düşünüyorum. O salonu doldurmak, salondaki ambiyans yaratmak, bu kadar eksiği ve sakatlığa rağmen bu oyunu oynayabilmek çok kolay değil. Ben açıkçası çok keyif aldığımı söyleyebilirim ama umarız gelecek yılda bu yatırımlar devam eder. Tabii ki buradaki olay şu, aslında büyük takımlarımızın yani özellikle Trabzonspor'da basketbol konusunda yatırım yaptı. Sponsor bulması, maddi değer yaratması gerekiyor ki bu işler biraz böyle bu seviyelerde kalsın. Umarız Fenerbahçe, Anadolu Efes dışında Beşiktaş, yani mesela Olimpiyeviç'in kalıp kalmayacağı belli değil. Oradaki bazı oyuncular gidecek mi belli değil. Euroleague'e giderse Olimpiyeviç kalacak muhtemelen. Çünkü Euroleague'de bir koç sıkıntısı var ki Olimpiyeviç'e şu anda bazı Euroleague takımlarının talip olduğu da söyleniyor. İnşallah böyle devam eder ama kulüplerimizin bir şekilde sponsorların desteğini alması gerekiyor. Basketbol yatırımlarının biraz da kulüpler dışında yani özel şirketlerin belki biraz yatırım yapması, belki teşvik olması, belki KDV yani vergi avantajları sağlanması belki olabilir. Çünkü bunlar olmadan çok kolay değil. Yani sezonu bu kadar yani gideri yüksek bir alan. Çünkü geliri yüksek değil, gideri çok yüksek oluyor. Bu açıdan biraz desteğe ihtiyacı var basketbolun. Çünkü bir kulübün, standart bir kulübün 4-5 milyon euroluk takım kurup veya 3 milyon euroluk takım kurup bunların sezon içerisinde işte ulaşım maliyetleri, girdi çıktıları, yeme içme operasyon maliyetleri düşündüğümüzde her yıl 3-4 milyon dolar para bulması gerekecek. Çok kolay bir iş değil. Yani sponsorların verdiği paradan bir sponsor, yani kimisi 200-300 bin dolar veriyor, kimisi 200 bin veriyor. O paraları bulmak kolay değil. Dolayısıyla biraz bu basketbol girişimiyle ilgili bir şey. Bir de altyapının çok üretmediğini düşünürsek çok fazla oyuncu almaya çalışıyoruz dışarıdan. Umarız biraz maddi kaynak bulma konusunda fırsatlar çıkar.
3: Peki ülkemizde özellikle Süper Lig'deki takımların takımlarda oynayan yerli oyuncular için, milli oyuncular için neler söylemek istersin? Hani nasıldı, öne çıkabildiler?

0: mi? Çünkü yabancı sayısı da biliyorsun sınırlı. Ortaya çıkabildiler mi yerli oyuncular?
1: Ya şimdi gerçekçi olmak lazım. Bizim milli takım geçen seneki performansı biraz bizdeki işte Alperen'in performansı oldu. İşte orada bazı oyuncuların ortaya çıkardığı günlük performanslar oldu ama ben mesela hani bazı oyuncuların öne çıktığını çok düşünemiyorum. Yani mesela mesela bizde bir guard problemi var ama Sheamus orada çok daha fazla öne çıkabilir. Çıkmadı. İşte bazı oyuncular işte Onur Alp Bitim'de mesela Fenerbahçe'de yani Biborovic'i tabii ki Biborovic milli takımda hani bize çok katkı sağlıyor ama hani günün sonunda Süper Lig'de oynayan oyuncuların büyük bir çıkış yaptığını söylemek kolay değil. Yani bizim bazı oyuncular olmadığında bizim performans biraz etkilenmeye başlıyor. Ben açıkçası hani beklentimle çok böyle örtüştüğünü söyleyemem. Ama tabii milli takım atmosferi farklı bir atmosfer. Şimdi Temmuz başında iki tane maçımız var. Milli takımların maçları şimdi Temmuz'a oynanacak. O döneme bakmak lazım ama bizde biraz biliyorsunuz altyapılarda özellikle guard yetişimi çok kolay değil. Bir de bazı oyuncular bir yardım dolduruyor. Yani şimdi Melih Mahmutoğlu'nu biliyorsunuz hani Fenerbahçe'ye çok fazla kadroya giremiyor. Çok önemli bir şutör. Dolayısıyla hani bazı oyuncu alanında eksiklerimiz olduğunu söylemem lazım.
0: Şimdi peki milli takımımız yavaş yavaş kampa girecek. Lig de bitti. Bir iki gün dinlenecekler, ardından kampa girecek. Milli takım aday kadrosunu nasıl buldunuz? Hani Ergin Ataman bu kadroyu nasıl şekillendirir?
1: Bir kere burada Yücel, bence Ergin Ataman'ın da yani formda olması gerekiyor. Yani çünkü hoca da çok kolay bir süreçten gelmiyor. Yani işte hani Kenan Sipahi'den tutun da İstanbul Efes'e hani biliyorsunuz Ercan Osman'ı da mesela ben Ercan Osman'ı çok beğenirim bu arada.
0: Evet.
1: Yani 4-5 numarada. Bence her şeyden öte Ergin Ataman'ın performansı nasıl olacak? Çünkü aday kadro çok fazla sürpriz yok. Yani bazı oyuncular zaten hani Yiğit Onan'dan tutsun da Yiğit Can Sabir'e kadar beklediğimiz oyuncular var. Ama ben bu milli takım maçlarının biraz koçun performansının önemli olacağını düşünüyorum. Burada tek farklı nokta şu, İbrahim Kutluay'ın oğlunun bu milli takıma seçilmesi. Çünkü Ömer Kutluay için, pardon, Ömer Faruk Gürsever için biz biliyorsunuz Panathinaikos'tan Real'e geçti.
0: Evet.
1: Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Onun performansı önemli olacak. Çünkü onun da adı Fenerbahçe'de geçiyor. Ben bir de Ömer Kutlu için bir şey söyleyecektim. Bize çok büyük bir oyuncu geliyor. Real Madrid tarafının çok büyük yatırımları var küçük yaş gruplarında. Alttan yetişen oyuncumuz bir İspanya'ya gitti. O olacak. Ben onu heyecanla bekliyorum ama onun dışındaki oyuncular genelde bekleyen oyunculardı. Geçen yılki kadroyu çok fazla korudu hoca ama koçun performansı önemli olacak. Alttan da heyecan verici olarak da bu İbrahim Kutluoğlu'nun büyük bir beklenti yarattığını söylemem lazım. Bazı hani izleyen yorumcuları da yani ben bir iki maç izledim ama genel çok takip eden isimlerin de çok değişik bir oyuncu olduğunu söyleyen insanlar olduğunu yorumlar görüyorum. Hani ben bir iki maçta baktığımda büyük bir yıldız olduğunu gösteriyor. İnşallah Türkiye adına önemli bir kazanım olacak.
0: Peki şöyle ki hiç böyle bazı televizyon kanalları bir alt ligi, Süper Lig'in altındaki ligi, basketbol ligini yayınlıyorlar erkeklerde. Hiç oraları izliyor musun? Oralardan milli takım için, Süper Lig takımları için hani gözüne takılan oyuncular var mı?
1: Ya aslında çok takip yani alt ligde çok izlediğimi söyleyemem. Ben bizim ana oyuncuları hani takipte biraz da hani şeyim ama o biraz da benim de eksikliğim oluyor. Biraz da izleme fırsatı da çok yarattığımızı söyleyemiyorum.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Bizim genel olarak milli takımımız olmuş oyuncuları biraz daha çok tercih ediyor. Bunu şundan söylüyorum çünkü üst düzey turnuvalarda basketbolda tecrübe çok önemli yer ediyor. Biraz olmuş oyuncuların Anadolu takımlarında gelişim ve biraz daha oyun performansı ve oyun tecrübesinin artmasını istiyorlar. Çok sıra dışı yıldızlar ortaya çıktığında onu direkt oynatıyorlar. Ya, milli takım tecrübesi biraz buna ihtiyaç var. Bir de şöyle bir şey var. Dün mesela bazı tartışmalar oldu, bazı yorumlar vardı. Dün biliyorsun kadın voleybol milli takımımızın
0: Evet.
1: milli maçı vardı. İşte Türk milli futbol milli takımı ile işte birisi başarısız, biri başarılı. İşte birisi çok para alıyor, çok prim veriyor, birisi az para kazanıyor gibi kıyaslamalar.
0: Evet.
1: Bunu basketbol için de söylemem lazım. Ya burada bir aslında yanlış denklem kuruluyor. Şimdi basketbolda aslında benzer bir durumda var. Gerçi basketbolcuların gelirleri oldukça arttı ama aslında kıyaslama yapmak çok yanlış. Şöyle Yücel, birisi yani mesela FIFA'nın bu yılki toplam geliri 11 milyar dolar Dünya Kupası'nda. Toplamda 700 milyon dolar para dağıtacaklar takımlara, ülkelere. Şimdi voleybolda, basketbolda gelirler bu kadar yüksek olmadığı için oyuncuların aldığı bütçeler de düşüyor, gelirler de düşüyor. Şimdi yayın organizasyonları da azalıyor veya bizim bu oyuncuları izlemek için motivasyonunuz azalıyor, bu oyuncuların izleme fırsatları da azalıyor. Dolayısıyla bu biraz da böyle bakmak lazım. Bu kültür bizde olmadığı için mesela Sırbistan'da yeni yetişecek genç oyuncuları çoğu insan biliyor. Bu biraz kültürle ilgili bir şey. Bizde de bu kültür olmadığı için bu biraz aslında ortamın da size bunu itmesi gerekiyor. Ama maalesef voleybolda ve alt ligdeki basketbolda böyle bir enerji ve heyecan yaratma durumu çok olmuyor. Bundan dolayı ben çok kimseyi suçlamam. Hani voleybolcular daha az alıyor, onlar daha fazla alıyor gibi değil. Aslında bu oyunun kendisinin ne kadar para ettiğiyle ilgili bir şeyden kaynaklanıyor biraz da.
0: Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Ellerine sağlık. Saat 17 gibi tekrar bu kez Dünya Kupası'nı konuşacağız. Kolaylıklar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Gerçekten önemli bir dönemden geçiyor Basketbol Süper Ligi. Hem önemli takımlar yerlerini korumaya başladı, yatırım yapmaya başladı. Bu yatırımla birlikte de Süper Lig biraz daha dengelenmeye başladı. Evet, Fenerbahçe ve Anadolu Efes Euroleague'de oynuyor. Evet, Fenerbahçe Beko biraz daha öne çıktı bir adımda. Anadolu Efes verdiği kararlardan dolayı geride kaldı. Ama önemli yatırımlar var, önemli çıkışlar var. Bu çıkışlarda bakalım nereye kadar sürecek? Siz nasıl görüyorsunuz burayı?
2: Valla ben şimdi şöyle görüyorum. Basketbolda özellikle son yıllarda baktığım kadarıyla altyapıdan çok fazla oyuncu yetişmiyor.
0: Evet.
2: Sporcu sayısında ciddi azalmalar var. Tercihler azaldı. Basketbola yönelen sporcularda azalmalar var. Şimdi bakıyorsunuz evet artık bütün spor dalları paraya endekslenmiş durumda. Ne kazanacak, ne kadar kazanacak, buradan ne elde ederim diye. İşte NBA'de kazanan sporcularla kıyaslanıyor falan. İşte Euroleague biraz daha oraya aday olmak, onlarla daha da rekabete girip biraz daha üste çıkmak için bir takım yatırımlar yapıyor belli. Yani ciddi anlamda bir şeyler dönüyor. Ama bizim ligimizde basketbol ligini yıllardır takip ederiz. Yani ne uzadı ne kısaldı diyebilirim. Evet öne çıkan takımlarımız var. İşte Fenerbahçe çıkıyor, Anadolu Efes çıkıyor, Beşiktaş çıkıyor zaman zaman.
0: Bahçeşehir.
2: Bahçeşehir çıkıyor, Galatasaray çıkıyor. Evet çıkıyor ama şimdi
0: Tofaş,
2: evet
0: Bursaspor.
2: ama bakıyorsunuz ciddi anlamda büyük yatırımlar yapıp da ligi biraz daha renklendiren, daha güçlendiren. Yani şimdi siz ligde mücadele ediyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz Euroleague'de mücadele ediyorsunuz. Euroleague'de mücadele ettiğiniz takımlarla ligdeki takımlara bakıyorsunuz. Anadolu Efes'te oynadığın maç tamam.
0: Evet.
2: Oraya denk geliyor. Ama gidip son sıradaki bir takımla oynuyorsun ligimizde. Yani vasatın üstüne çıkmıyor. Veya işte bir Beşiktaş, Fenerbahçe mesela şampiyonluk maçındaki o tempo, Beşiktaş'ın son 2-3 yıldır gerçekten yakaladığı o tempoyu sürekli yapabiliyor mu? Şimdi seneye ne olacak belli değil.
0: Evet.
2: Nasıl bir yatırım yapacak? Ne kadar bir yatırım yapacak?
0: Euroleague'e girmek istiyor. Euroleague'e girmek istiyor ve kabul edilirse işte Alim Pjevic ve yatırımlar devam
2: İşte
0: edecek.
2: Alim Pjevic,
0: Girmezse
2: evet Alim Pjevic burada iki sezondur ciddi şeyler yapıyor.
0: evet.
2: Şimdi burada kalabilmesi için ciddi yatırım yapmanız lazım. Yani gerçekten büyük çabalar harcadı. Gerçekten iyi bir takım kurdu, çok iyi oynattı. O zaman ne yapacaksınız? Adamın elini kuvvetlendirmeniz lazım. Ona göre oyuncular alacaksınız, tercih edeceksiniz. Biraz daha bütçe ayıracaksınız Beşiktaş olarak. Basketbola biraz daha önem vereceksiniz ama bizde öyle olmuyor işte. Maalesef öyle gitmiyor. Voleybolda başarıyı yakaladık. Level olarak üst level'a geçtik. Kadınlarda özellikle. Orada dönen mesela ekonomik olarak dönen paraya bakıyorum. Erkeklerdeki dönem paraya bakıyorum, kadınlarda daha fazla.
0: Evet.
2: Şimdi başarının olduğu yerde ve sürekli

0: yükselen bir trendseniz, bir marka olmak yolunda hızla ilerliyorsanız zaten gelirleriniz artıyor otomatik olarak.
1: Ben şuna da hani biz yayıncı kuruluşta, yani ben TRT Spor'dan geldim radyoya. TRT Spor'da bu basketbol maçlarının yayını, bu voleybol maçlarının yayını, futbol maçlarının, Şampiyonlar Ligi'nin ki daha evvelki. Evet. İçinde ben bulundum. Şimdi biz bir de maçların önemini federasyon başkanları dahil olmak üzere yayıncı kuruluşla oturup konuşmuyoruz. Haftalık programın nedir o, planlamasını.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi öyle bir şey ki herkes kendine göre iş yapıyor. Şimdi TRT Spor'un kendi yayın planlaması var. Para vermiş, Süper Lig programları var. O zaman TFF 1. Lig'in adı farklı farklıydı. Evet. Bunların planlaması var ve para vermiş bunun için. Yani yüklüce para vermiş. Biz de kamu yayıncısıyız. İnsanlardan alıyoruz vergileri ve onları sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu alıyorsunuz. Şimdi burada basketbol ve voleybol ve handbol da vardı.
0: Var.
1: Bu üçünün planlaması için başkanlarla bizzat konuştum. Bakın, federasyon başkanlarıyla konuştum. Ama ayarlayamadılar. Fikstürü çektik. Ya fikstürü çektiniz de o haftanın maç planlamasını, evet, TRT Spor yayıncı kuruluş olarak ne zaman? TRT Spor'un da pazartesi günü boşluğu var. O zaman ligden düşen takımların maçını veriyorsunuz. O zaman da kimse rağbet etmiyor.
0: Etmez.
1: Ben senin markanı zenginleştirmek istiyorum.
0: Ya da seni bir marka yapmaya çalışıyorum.
1: Evet. Yani o kadar çok farklı farklı tavırlar, davranışlar var ki hiçbiri tek bir dal için mücadele etmiyor.
0: Bunun sebebi biliyor musunuz Yüce Bey? Koordinasyon ve iletişim eksikliği.
1: Yani, ama iletişim eksikliği de, yani hep bana derseniz, ya yani federasyon başkanı olarak hep bana derseniz, o zaman karşı tarafta ben de bana göre olanı diyecek.
0: Tabii ki
1: cumartesi
0: işte,
1: pazarı ona göre ayarlayacak.
0: Zaten iletişim ve koordinasyon eksikliği orada başlıyor. Şimdi vizyonunuz yoksa, kendinize göre oturduğunuz yerde küçük olsun benim olsun mantığıyla bakıyorsanız, karşınızdan size gelecek her türlü sizi yükseltecek tekliflere de kapalı kalırsınız.
1: Evet.
0: Çünkü bu pasta büyüdükçe acaba ben burada oturabilir miyim diye düşünmeye başlıyor. Siz ona çok güzel bir şey sunuyorsunuz aslında,
1: evet,
0: önüne. Müthiş bir imkan. Diyorsunuz ki bak, ben senin tanıtımını, trilyonlar harcasan yapamayacağın tanıtımını ben yapacağım. Bunun için benim koordinasyonum içerisinde bir yayın akışımız belirleyerek ortaklaşa, ona göre bir program belirleyelim, ortaklaşa yapalım bu işi dediğiniz andan itibaren orada şimşekler çakıyor.
1: Tabii.
0: Olmaz diyor. Ben kendi içerisinde, çünkü kendi federasyonların çoğunu iyi bildiğim için kendi içinde oturup o yöneticilerle konuşuyorlar. Birisi diyor ki yok kardeşim, olmaz öyle. TRT'ye göre mi yapacağız? Kendimize göre yapalım.
1: TRT'ye göre yapmayacaksın ama TRT de kendi planlamasını yapıyor kardeşim.
0: İşte,
1: biraz esneyeceksiniz.
0: İşte onu bilmiyor. Bilmediği için düşünmüyor. Düşünmediği için de hiç umurunda değil.
1: Yazık yani, ama spor branşlarımıza. Ben çok iyi biliyorum. Bilal Bey vardı, Handball Federasyonu Başkanı. Dedi ki yani ben bedava veririm, ne zaman yayınlayacaksanız yayınlayın dedi. Yani bu planı programı da yapabilirsiniz dedi.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Ama diğer spor dallarında böyle bir hamle yok.
0: Çünkü kendilerini farklı görmeye başlıyorlar.
1: Ama yani Türk sporu için...
0: Değil, zaten evet, yapamıyorlar. Bakın, voleybolu bu hale getirene kadar belki de binlerce kişi hep birlikte çalışmadık mı?
1: Tabii canım.
0: Spor
1: tabii,
0: yazarı,
1: tabii.
0: İşte otoriteler... Spor otoriteleri, spor bakanlığı, işte teşkilat, gençlik spor genel müdürlüğü, federasyon. Yani gelmiş geçmiş bütün federasyon başkanlarının her birinin yaptığı çabalar. İşte o çabaların sonucunda voleybol bir yere geldi.
1: Evet.
0: Yoksa kaç kişi voleybolu izliyordu? İşte gittik, yıllarca izledik. Tribünde bir tek basın 3-5 gazeteci olurdu. Başka
1: Burhan
0: kimse.
1: Felek'te evet, yani taraftarlar olurdu, bir avuç taraftar.
0: Çok nadir,
1: o
0: çok
1: kadar.
0: Nadir. Yani basket,
1: yani İETT'nin maçı, Büyükdere Boronkay'ın maçı, Eczacıbaşı'nın maçı.
0: Kesinlikle
1: gitti.
0: Kadın basketbol maçlarına izlemeye gittiğim zaman inanır mısınız? Sadece oradaki insanların, sahadaki insanların aileleri.
1: İşte o zaman TED kolejciler vardı.
0: Evet.
1: TED kolejciler gelirdi. MTA'nın personeli gelirdi. DSE'nin personeli
0: işte,
1: gelirdi.
0: Yani kısıtlı bir şeyle izlenirdi. Şimdi bakıyorsunuz, dün Almanya maçını izliyorum voleybolda. Ya tıklım tıklım. Yani gerçekten 2-0'dan o maçı 3-2'ye çevirebiliyor.

0: bilmecik için o güç arkada olmasaydı yapamazlardı.
1: Evet.
0: Çok büyük bir destekti. Onun için ben ciddi anlamda burada yatırımların yapılabilmesi, bir marka değeri olabilmesi için federasyonlarda yine diyorum işi bilen adam, hep diyoruz ya işi bilen. İşi bilen adam oturacak, işi bilen adamlarla konuşacak. TRT'den işte bu yayını aldık. Evet, yetkilimiz Yüce Bey'dir. Oturun kardeşim, bir plan program yapın. Tabii ki seve seve ve size inisiyatifi bırakarak yapmaları lazım ki siz, çünkü yayın içerisinde yayıncılık öyle bir şey değil ki boya küpü gibi girdim çıktım, bir sürü alana dağılıyorsunuz. Hepsi için bir zaman ayırmışsınız.
1: Ki hele şimdi TRT Spor Yıldız gibi bir avantajımız evet, var TRT evet. Spor'un yanında ki şu anda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol evet. Ligi'nin finali var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve şu anda TRT Spor Yıldız bunu yayınlıyor final
0: evet.
1: serisini.
0: Yani artık kanal sayısı da arttı.
1: Evet.
0: O tür sporlara vereceğiniz zaman dilimi de çoğaldı. Bir kere avantajlı durumdalar. Her halükarda oturup konuşulması lazım. Yani kendi kafana göre yapamazsın ki. Sonuçta sen bize tabisin. Ya ben yayınlayacağım. Benim yayın saatlerime uyacak ki yayınlayacağım. Benim de bir programım var. Yukarıdan tepeden geliyor. Şu saatte şu programlar yapılmış. Önceden toplantılar yapılıyor, ayarlanıyor. O zaman dilimi içerisinde size diyorlar ki şu saatler arasında da handball yayınlayalım. Siz de kaç tarafa iletiyorsunuz? Yok kardeşim mi diyeceğim ben? O zaman niye oturayım?
1: Yani Wimbledon tenis turnuvası finali var. İşte o gün biz Fenerbahçe işte Orman Spor maçını yayınlatalım. Ya arkadaş 2 saat öncesine siz verin.
0: Tabii.
1: 2 saat önce saat 13'te oynansın ama biz de bunu Anadolu'nun en ücra köşesine kadar yayınlayalım.
0: Yayalım, gönderelim değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzel. Ondan sonra da Wimbledon'u bekleyen bir sürü insan var yani.
1: Evet.
0: Dünya çapında bir organizasyon.
1: Bir şöyle bir şey, büyük paralar veriyorsunuz tabii. Bu yayınları Türkiye'ye seyrettirmek için.
0: Bir sürü insan var o Wimbledon'u bekleyen.
1: Tabii.
0: Yani tenisin en üst zirvesi olan bir organizasyon. Siz ona göz yumamazsınız ki. Onu bekleyen bir sürü insan var yani. Handball'u izleyecek insan kadar onu da izleyecek. Belki de daha fazla insan var. O zaman yok kardeşim beni o saatte demek zaten çok saçma sapan bir şey.
1: İşte voleybolun öne çıkmasının nedeni o. Mehmet Akif Üstün'de Voleybol Federasyonu Başkanı gerçekten çok önemli hamleler yaptı. Gitti TRT Spor Kanal Koordinatörü'yle konuştu, TRT Genel Müdürü'yle konuştu. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz düzenledi, organizasyonları ona göre kurdu, ona göre aylar öncesinde söyledi. Basketbol Federasyonu'nda yok, kusura bakmasınlar.
0: Kesinlikle yok. Mehmet Akif Üstün'ü daha yıllardır tanırım. İlk seçildiği zaman Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki gerekiyorsa gidip TRT'nin kapısında yatacağız, kalkacağız. Bizim maçlarımızın yayınlanması bizim en ücra köşeye kadar, Türkiye'nin en ücra köşesine kadar izlenmemizi sağlayacağız dedi. Başka türlü tanıtamayız kendimizi. Marka olamayız. Tabii. Bunu hep söylerdi. Bu kendisi için bir faydası var mı? Türk sporu
1: olabilir,
0: için.
1: Türk sporu için.
0: Voleybolun
1: işte gördünüz artık lokomotif oldu, önde.
0: Evet.
1: Çok da fark attı yani futbola, basketbola fark attı.
0: İşte dün işte futbolda gittiniz Dünya Kupası'na bak. 3-3 yaptılar. 3-3 yaptılar. Oradaki türbinler ayağa kaldılar. Televizyonlarda dün bizim sitede hemen hemen herkes o maçı izliyordu. 2-1 olduktan sonra, 2-2'den sonra nasıl sesler geliyordu? Yani bu gücü arkasına almış, bu tempoyla giden bir branşımızın geride kalması mümkün mü? Elbette ki zirveye gelecektir. Size bu imkanı vermişlerse siz buna göz kapatarak, gözleri yumarak bir yere gidemezsiniz.
1: Olamaz.
0: Onun için de adam akıllı oturup gerçekten konuşmak lazım. Konuşmak. İşi bilen kim yapacak? TRT yapıyor. Tamam gel. Kardeşim ben sana şu bak yayınlamayacağım demiyorum. Ama şu saatte şu kadar önemli bir organizasyon var, onu yapacağım.
1: Ve başka bir şey daha söyleyeceğim. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Şimdi bir ufacık bir bedel gelecek diye ligleri de şifreli kanaldan yayınlamamak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ufacık bir bedel gelecek.
0: Hele diye. Böyle branşların.
1: Evet. Siz... Mesela ben basketbol süper liginin açık kanaldan yayınlanmasını isterim.
0: %100.
1: Neden diyeceksiniz? Yani herkes bir görsün o ne diyeyim zindeliği, o hareketliliği, o verilen emekleri. Siz şifreli kanala koyduğunuz zaman futbol seyircisi isterse alıyor, isterse tabii, almıyor. Tabii. Aldığı zaman ya basketbol için satamıyor zaten.
0: Satamaz.
1: siz basketbol için satamayınca futbol severin yanında verdiğiniz bir basketbol
0: promosyon oluyor.
1: Evet, promosyon oluyor.

0: Bu kadar. Bunu seyretmez kimse.
1: Tabii tabii kesinlikle. O
0: ama
1: zaman da bir yere
0: açık
1: gelemez.
0: Kanal olduğu zaman mesela biz açtık. Fenerbahçe, Beşiktaş, tekerlekli sandalye basketbol finalini seyrediyoruz. TRT Spor Yıldız'dan.
1: Ve de çok zevkle seyrediyoruz.
0: Evet.
1: Çok da güzel bir mücadele.
0: Evet.
1: Yani niye olmasın?
0: tabii ki. Haberlerden sonra zaten onu biraz irdeleriz. Şu anda Fenerbahçe, İstanbul Jet 20, Beşiktaş 22. İkinci çeyreğin bitmesine 6 dakika var sevgili dinleyiciler. Bakalım ne olacak? Bu maçta büyük bir seri, büyük bir mücadele veriyor iki takımda.
1: Çok büyük, çok büyük.
0: Ki Beşiktaş Galatasaray'ı eleyip geldi. Fenerbahçe ise Türk Silahlı Kuvvetleri eleyerek bu noktaya geldi. Saatimiz 15'e doğru ilerlemekte sevgili dinleyiciler. Saat 15'te haber bültenimiz var. Ardından 1. Ligi konuşacağız konuklarımızla.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın usta.
3: Saat 15.
2: Haberler.
3: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturma alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi. İlk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ile buluşacak. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyinde bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı.
2: Spor.
3: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Tunus 0, Japonya 4.

0: Ekvador 0, Curaçao 0, Almanya 2, Fildişi Sahili 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: işte bulacaksın.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
5: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: spor gündemi.
1: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız. Şimdi 1. Ligi konuşacağız. Ali İhsan Sarıçoban, spor yazarı bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücer, kolay gelsin. Özgün Erdoğan, iyi yayınlar diliyorum. Tüm babalarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Ahirete intikal edenlere de rahmetler diliyorum.
1: Amin. Sizin de babalar gününüz kutlu olsun Sayın Sarıçoban.
2: Hep beraber inşallah sağlıklı, sıhhatle en azından bir babalar günü olması hepimiz için büyük bir avantaj. Çünkü günler genelde bitmiyor. Ama güzel bir şey hatırlanmak gerçekten sevindirici bir gün oluyor. Sağlıkla, sıhhatle çocuklarımızın da geleceği huzurlu olsun, mutlu olsun. Güzel bir Türkiye'de huzur içerisinde yaşasınlar.
1: Ne mutlu güzel günlere, günlerde yaşasınlar. Şimdi 1. Lig. Şimdi 1. Lig'in başlamasına bir ayı aşkın bir süre var. Şu anda gördükleriniz, transfer, yapılanma, bununla ilgili neler haber olarak geçiyor elinize? Ve bunları bizlerle paylaşmak ister misiniz?
2: Elbette.

2026-2027 sezonu birincilikte bildiğiniz gibi 7-8-9-10 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Süper Lig'den bir hafta önce başlıyor. Bildiğiniz gibi Süper Lig'de 14 Ağustos'ta start alacak. Yani 7 Ağustos'ta başlayacağı için maçlar artık birincilikte yer alan 20 futbol takımı bu haftadan itibaren, yani yeni haftayla birlikte hazırlıklara başlayacak. Bildiğiniz gibi futbol takımlarının mutlak surette en az bir 6 haftalık bir ön hazırlık yapması gerekiyor. Bu süre içerisinde futbol takımları, birincilikte yer alan futbol takımları genelde böyle işte güce dayalı, kondisyona dayalı çalışmaları yapmak için biraz daha böyle yayıl havası olan işte Bolu gibi, Erzurum gibi, Kocaeli Kartepe gibi, işte Isparta Davras gibi böyle yörelere gidip çalışmalara başlayacak. Bu arada tabii yeni sezon için 2026-2027 transfer tescil dönemi de yarından itibaren başlayacak. Evet. Artık bütün profesyonel kulüpler, Süper Lig, ikincilik, birincilik, üçüncülükteki profesyonel takımlar anlaştıkları futbolcularla, profesyonel futbolcularla 22 Haziran 4 Eylül tarihleri arasında ilk etapta sözleşme imzalayabilecekler. Bu sürede oldukça uzun, en azından eksikler giderilecek. Zaten iş transferde sözleşmelere devam eden futbolcular için bir sorun olmuyor. Yine ikinci transfer dönemi de 1 Ocak 2027, 5 Şubat 2027 tarihleri arasında olacak. Tabii daha bu sürede oldukça zaman da var ama ilk etapta yarından itibaren hafta içerisinde özellikle işte Temmuz ayının ilk haftasına kadar liglerde yer alan takımlar böyle transferlerine ağırlık verecekler. Tabii ondan önce işte teknik adamlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Örneğin Batman Petrospor'da Selçuk Şahin göreve geldi. Iğdır Futbol Kulübü'nde Kenan Koçak, Alagöz olduk Iğdır takımında Kenan Koçak görevine tekrar döndü. Esenler Eruk takımı bildiğiniz gibi Süper Lig kapısından dönmüştü. Mustafa Gürsel Hoca ile anlaştılar. Bandırma Spor'da da başarılı sezonlar geçirmişti. Kayseri Spor Atilla Gerin ile yola merhaba diyor. Yeni sözleşme imzaladı. Keçiören takımında Ankara Keçiören Gücü takımında Osman Zeki Korkmaz'la sözleşme imzalandı. Bandırma Spor'da Ertuğrul Aslan genç bir teknik adam. Geçtiğimiz sezon Bolu Spor'da da görev yapmıştı. Ertuğrul Aslan Bandırma Spor'un başarısı için ter dökecek. Van Spor Futbol Kulübü'ne yabancı bir isim değil. Daha önce de Van'da da görev yapan Murat Yıldırım göreve başladı. Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı, Muğla Spor'da da Yalçın Koşukavak takımıyla sözleşme imzaladı Muğla Spor'la. Muğla Spor'da bildiğiniz gibi ligin yeni takımlardan bir tanesi. Şu bir gerçek, birinci ligde hem yeni takımlar var hem Süper Lig'den gelen takımlar var. Örneğin işte Karagümrük düşmüştü bildiğiniz gibi. Mardin şampiyon oldu. Batman Petrol yine şampiyon olarak geldi baktığımızda. Bursa Spor yükseldi. Kayseri Spor küme düşen takımlardan bir tanesiydi Süper Lig'de. Antalya Spor'la birlikte. Yine Muğla Spor'da alt ligden, ikinci ligden birinci lige merhaba diyen bir Ege temsilcisi oldu. Şu bir gerçek, yeni sezonda da yine sistem devam edecek. Playoff sistemi var. Bu sistem bu lige oturdu, birinci lige oturdu. Ondan dolayı da çok çok kaliteli maçlar oynanıyor. İşte birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan lige yükseliyor. Üçüncü olan takımlar finalde rakibini bekliyor. 4, 5, 6, 7 kendi aralarında playoff oynuyor. Onun birinci olan takım, üçüncü olan takım da Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya geliyor. Tabii hemen takımlara baktığımızda kısa kısa değinmek isterim. Karagümrük evet. takımında bildiğiniz gibi Aleksandr Stanović ile anlaşma yapıldı. Sırf teknik direktör. Karagümrük'te de bir başarısı vardı. Geçen sezon 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgisi vardı. Karagümrük takımı bildiğiniz gibi bir şirket takımı. Yeniden lige yükselmek için çaba sarf edecek siyah kırmızılı takım. Mardin 1969 ligin yeni takımlardan bir tanesi. Ahmet Cingöz Hoca bildiğiniz gibi orada göreve başladı. Rıdvan Aşar kulübünde yine devam ediyor başkanlığa. Baktığımızda orada da yeni bir heyecan. Dün de söz ettik. Hem Mardin'in yanı sıra Batman'da da yine bir futbol heyecanı var. Taraftara da oldukça yüksek Batman Petrol takımında da. Yine Batman Petrol takımında hem taraftarın katkısı hem de dün daha önce Van Spor'da da görev yapan Altınordu patentli Bolu Spor'da da oynayan kaleci Çağlar Akbaba'nın transfer haberi sosyal medyadan duyuruldu. Batman Petrol Spor

0: da bildiğiniz gibi ligin yeni takımlarından bir tanesi diye söylemiştim. 25 Haziran 10 Temmuz tarihler arasında Bolu'da kamp yapacak. Daha sonra 14 Temmuz 30 Temmuz tarihler arasında da Kayseri Spor'da Kayseri'de kamp yapacak, Kayseri bölgesinde. Tabii bu süre içerisinde özellikle ikinci etapta tüm takımlar genel anlamda bir hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanmış olacaklar. Selçuk Şahin Hoca'nın da ilk deneyimi olacak o bölgede. Tabii kolay değil. Iğdır takımı yarından itibaren Ankara İncek'te toplanıyor. Orada tesisleri var bildiğiniz gibi. Kenan Koçak yönetiminde o tesislerde kalacaklar. Bir yönde artık bir küçülmeye gidiyor. Çünkü 3 yıldan beri hep böyle müthiş transferler, yüksek maliyetli oyuncular. Biraz daha böyle gençlere yönelik, geleceğe yönelik bir çalışma içerisinde Kenan Hoca. Ki Kenan Hoca da gurbetçi bir teknik adam. Daha önce işte Ankara Gücü'nde milli takımlarda da görev yapmıştı. Hikmet Karaman'ın orada idari anlamda ve teknik anlamda görevde kalması önemli bir gelişme. Burada sıkıntı yaşayan takımlardan bir tanesi Sivasspor. Sivaslı meslektaşımız geçtiğimiz haftalarda dile getirmişti. Yaklaşık bir aydan bu tarafa bir yönetim bir türlü oluşmadı. Baktığımızda eğer yarında yani 22 Haziran'da bir genel kurulları var. Tek maddelik bir seçim. Baktığımızda divan kurulu başkanı Ali Yavuz'un müthiş bir çabası var. Yarınki kongrede mutlaka bir yönetimin olması için çalışmalar yapıyor. Olmadığı takdirde sıkıntı olacak. Orhan Koçyiğit'in ismi geçiyor başkanlık için ama orada da Sivas'ta bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Nedenine gelince hani zaman zaman Türk konuda hep söylerler anahtarı götürüp belediyeye vermek, vilayete vermek diye bir böyle bir kavram vardır.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz dernekler kanuna göre öyle bir anahtar teslim etme hakkı yok. Divan kurulu otomatikman en az 6 ay süreyle bu süreci devam ettirir. Tekrar bir kongre çağrısı yapar. Olmadığı takdirde sıkıntı olur ama ben Sivas'ta bu sorunun yarın çözüleceğine umut ediyorum. Çünkü orada da bir ticaret odasının bir çalışması var. Belediyenin yine bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Valiliğin olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz profesyonel takımlara doğrudan belediyelerin yardım etmesi veya belediyelerde belediye başkanlarının görev alması yasal olarak mümkün değil ama en azından yardımcıları veya işte önereceği kişiler mutlaka gelebilir. Burada lige en hazırlıklı takımlardan bir tanesi Bursaspor. Nedenine gelince müthiş bir toplanma var. Enes Çelik yönetiminde, başkan yönetiminde Mustafa Erde görevine devam ediyor. 30 bine yakın bir kombine satıldı Bursa'da. Dolu türbinler önünde oynayacaklar. Esenler Erok ligin birincilikte geçen sezon Süper Lig kapısından dönen takımlardan bir tanesi. Mustafa Gürsel'le anlaştılar. Esenler Erok da mutlaka kadrosunu koruyup yeni sezonda başarılı olmayı hedefliyor. Bolu Spor'da bir sıkıntı vardı. Erdal Bayrak yeniden başkanlığa seçildi. Bildiğiniz gibi bu ligin gediklisi bir takım. Yaklaşık 19 yıldan bu tarafa TF 1. Liginde kalan tek takım.
1: Evet.
0: Baktığımızda Bolu'da da Erdal Bayrak yönetiminde yönetim kolları sıvadı. Sıkıntılı bir süreç. 200 milyon üzerinde bir borçları olduğu genel kurulda dile geldi. Teknik direktör konusunda çalışmaları var. Hafta içinde de Bolu'da mutlaka bir çalışma olacak. Kayseri Spor'dan söz ettik zaten. Burada sıkıntılı olan takımlardan bir tanesi Antalya Spor. Baktığımızda Mustafa Ergün göreve geldi. Güç bela yapılan bir genel kurul. Tabii seneler sonra 12 yıl aranın ardından birincilikte düşen Antalya Spor'da bir borç yığını var. Yani medyaya yansıyan bir rakam 40 milyon avro gibi bir borç gözüküyor. Ama buna rağmen Antalya'nın kendi işte şirketi var. Çok güçlü iş adamları var. Mutlaka Antalya'da yeniden bir toparlanmak için Mustafa Ergün başkanlığında yönetim kurulu kolları sıvadı. Çok sayıda teknik direktörün ismi geçiyor. İşte Bülent Korkmaz'ın geçiyor, Yusuf Şimşek'in geçiyor, Hamza Hamzoğlu'nun geçiyor, İsmet Taşdemir'in geçiyor, Osman Özgöl'ünün geçiyor, Mehmet Altıbarman geçiyor. Ve tabii bu isimler arasında son kararı mutlaka yönetim kurulu verecek. Antalya Spor eğer bu sıkıntılarını aşmazsa, yani FIFA'dan da sıkıntıları var, dosyaları var, bunları temizlemek zorunda. Baktığımızda işte kulüpleri zaten hep dile getiriyoruz. Düşerseniz işiniz oldukça zor. Çıkamazsanız bugün Sivas'ın düştüğü duruma düşersiniz. O nedenle Antalya'nın bir an önce birlik beraberlik içerisinde hareket edip sorunlarını da aşarak bir yerlere gelmesi gerekiyor. Ankara Keçören Gücü takımı bildiğiniz gibi Ankara'yı temsil eden birincilikte tek takım. Geçen sezonda playoff potasında yer aldı Yalçın Koşukalı Hoca ile beraber. Ama yeni dönemde Yalçın Hoca ayrıldı. Bildiğiniz gibi Muğla Spor'a gitti. Ama bu ligi bilen daha önce

0: İstanbulspor ve OneSpor'da çalışan Osman Zeki Korkmaz hoca geldi. Bu da başarılı bir teknik direktör Osman Zeki Korkmaz. Gençlere önem veren, hani Keçören'in aradığı ve bünyesine uygun olabilecek bir teknik direktör. Çünkü Keçören üretmeye yönelik, böyle alt liglerden alıp üstliklere futbolcu verebilen bir yer. Keçören'de yeni sezonda yine playoff odasının içerisinde yer almak için çaba sarf edecek. Bandırma'da bir oluşum var. Senelerdir Mustafa Gürsel oradaydı. Ayrıldı. Ertuğrul Aslan göreve geldi. Orada da Kerem Dönertaş İnegöl'den ön anlaşma yapıldı. Başkan Mustafa Karakoyun ve transfer komitesi yeni sezon için çalışmalara başladı. OneSpor'da gelişmeler var. Dün de söz ettik. İşte stadyumun yıkılması tabii yeni sezon için onlar için bir handikap. Maçları nerede oynayacak belli değil. Başkan Şahin Aslan bu konuda çalışmalar yapıyor. Ozan Kökçü ile bir ön anlaşma yapıldı. Biliyorsunuz Orkun Kökçü'nün abisi Hollanda'da, evet, gurbette oynayan bir oyuncu. Hafta içinde de Murat Yıldırım Hoca ile beraber OneSpor'da yeni imzaların olabileceğini bekliyoruz. Çünkü OneSpor hem taraftar potansiyeli hem o bölgeden çıkıp İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir gibi kentlerde çok sayıda iş adamları var. OneSpor bir yönde tamam geçen sene ligin yeni takımıydı ama hedeflediği yere ulaşamadı. Ama yeni sezonda ulaşabilmesi için mutlaka avantajlı duruma geçmesi lazım. Ama sahalarının bakımda olması, yeniden bir stadyumun orada olması nedeniyle bir sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum şahsen. İstanbul takımlarında işte Sarıyer'in durumu malum. Bülent Bölükbaşı ile yola devam ediyorlar. İstanbulspor'da yine aynı Barış Kambak ve İlyas Öztürk görevde. Manisa takımında Ege takımı bildiğiniz gibi ligin en genç takımlardan bir tanesi. Ayber Karapo Çorumspor'a gitmişti. Orada da çok genç oyuncular var. Milli takımlarda görev yapan 25 yaş, 21 yaş altında Osman Kahraman gibi, Ada İbik gibi önemli oyuncular var. Yine 16 yaşında Oğuzhan Yurttaş, Batuhan gibi oyuncular geçen sezon 16 yaşında olmalarına rağmen 3 maç görev aldı. Bunlar güzel şeyler. Bir yönde üretim endeksli bir kulüp Manisa takımı. Ahmet Bektaş ile görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde mutlaka resmileşecek. Örneğin Ayberk'in transferinden Çorum Futbol Kulübü'nden 1 milyon avro gibi bir bedel elde ettiler. Bu da gösteriyor ki üreten takımlar her zaman kazanıyor. İşte Ayvalık Gücü takımında olduğu gibi. Kazanan futbol takımları ne yapıyor? Bunu yatırıma dönüştürüyor. Yeni oyunculara dönüştürüyor. O nedenle bir an önce hem yönetimsel anlamda hem istikrar anlamında, işte bu istikrar takımlardan bir tanesi Muğla Spor. 3 sezon peş peşe işte Bal Ligi'nden, 2. Lig'den, 3. Lig'den 1. Lig'e merhaba dedi Muğla Spor. Onlarda da işte Yalçın Koşukavak Hoca yeni bir yapılanma, yeşil beyazlı takım yeni bir renk getirecek. O bölgede işte stadyum yine 1. Lig'e göre hazırlanmaya başladı. Muğla Spor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verecek. Hafta içinde yani 20 takımlı ligde artık yavaş yavaş imzalar atılacak. Ama şu bir gerçek, geçen sezona göre kulüplerimizin ekonomik anlamda sıkıntıları var. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da belli gelirler biliyorsunuz bekliyor kulüplerimiz. Evet. Nedenine gelince işte ligden düşen, Süper Lig'den düşen takımlara bir paraşüt parası veriliyor. Alt taraftan gelen takımlara bir ödül var, yine parasal ödül. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu yetkililere de işte Amerika'dan bir an önce dönerlerse TFF 1. Lig'e kulüpler bir yönde rahat edecek. Muhtemelen de fikstür çekimi de Temmuz ayının başı olabilir. Fikstür çekimi olabilir. Ve böylece 20 takımlı bir lig yeni sezonda yine keyifli bir şekilde hep beraber takip edeceğiz. Yeni sezonu tüm takımlarımıza yine kazasız, belasız, sakatlıksız bir hazırlık dönemi diliyoruz. Umut ediyoruz. Yine keyifli maçları yine TRT ekranlarından, siz de söz ettiniz geçtiğimiz saatlerde, şifresiz bir şekilde maçlar yayınlandığı takdirde, ki TRT'de öyle zaten, hep beraber bu ligin kalitesini arttırabiliyor yayınlar. Maçlara gidenler oluyor, gidemeyenler oluyor ama baktığımızda vilayet takımlarımızın fazla olduğunu görüyoruz. Taraftar potansiyelinin olduğu bir lig, vilayet takımlarının çok olduğu, özellikle işte Doğu bölgesinde Batman Petrol'ün ligde olması, Mardin'in ligde olması, işte Bursa Spor'un lige tekrar böyle renk getirmesi, Sivas'tan aynı anlayışı bekliyoruz, aynı böyle birlik beraberliği bekliyoruz. Kayseri'de bir toparlanma olabilir çünkü orada iş adamları var, milletvekilleri, belediye başkanları, sanayisi var. Çok sayıda organize sanayi bölgesi var. O nedenle bu takımlarımız lige ayrı bir renk getirecek ve keyifli bir sezonu hep beraber iple çekmeye başlayacağız.
1: Şimdi Ali İhsan Sarıçoban, gerçekten bir nefeste birçok haberi bize aktardınız. Tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Özgün Erdoğan'ın da bir sorusu var. Buna da cevap verirseniz seviniriz.
0: Elbette, elbette.
2: Sevgili Ali İhsan Sarıçoban, şimdi o kadar güzel özetledin ki hem takımları hem yapılacak transferleri, anlaşma yapılan teknik direktörleri falan, ama benim merak ettiğim, yıllardır takip edersin bu ligi ve oldukça da hakimsin bu lige. Şimdi baktığımız zaman evet, bu şey içerisinde, birinci lig içerisinde yönetim olarak istikrarlı, teknik direktör olarak gerçekten donanımlı ve diğer takımlardan biraz daha öne çıkan, biraz daha bu anlamda katkı sağlayabilecek ve avantajlı durumda olan takım olarak hangisini görüyorsun? İstikrarlı bir yönetim, iyi bir teknik adam, programlı, planlı ve donanımlı bir şekilde lige girebilecek takım olarak hangisini görüyorsun?
0: Şimdi bir defa başarı kriterini hep beraber belirlememiz lazım. Yani başarı birincilik mi, başarı istikrar mı, ekonomik anlam mı? Çok güzel özetledin. İşte bunun en güzel örneklerden bir tanesi Bodrumspor. Bir böyle bir değişim oldu ama orada işte devam ediyorlar. İşte Burhan Eşer ve Sefer Yılmaz orada oldukça başarılı. Mütevazi bir kadroları var. Hatta kadrolarında amatör gümeden gelen oyuncular hala devam ediyor, bazı oyuncular. İşte 3. Lig'de oynadılar, Bal Ligi'nde oynadılar, işte 2. Lig'de oynadılar, Süper Lig'de oynadılar, 1. Lig'de oynuyorlar. Sorunsuz takımlardan bir tanesi Bodrumspor. Bu önemli bir gelişme. Ve en önemlisi, bu ligin en istikrarlı takımı baktığımızda İstanbulspor. Yani Ecmel Başkan'ın oradaki katkısı, üretime yönelik katkı. İşte bildiğiniz gibi Zeki İstanbulspor'dan yurt dışına transfer oldu gitti. Evet, hep genç oyuncular var. Ağırlıklı genç oyuncular var. Bu da şunu gösteriyor. Bir defa eğer siz bütçenizi doğru yaparsanız, siz eğer gelecek için altyapılara, yani göstermelik değil, doğru işler yaparsanız, doğru transferler yaparsanız, hani hep dile getiririz, birden kadro değişmez, birden böyle gençleşme olmaz, ama yavaş yavaş işte skorlara göre, işte 21 kişilik listede, esame listesinde işte 15 kişi normal olup işte 6 tane de genç oyuncular, en azından o genç oyuncular ağabeylerinin işte ayakkabılarını taşırsa, deyim yerindeyse çaylarını götürürse, toplarını taşırsa en azından bir deneyim kazanırlar. Kulübede oturmak dahi bir deneyim. Özgün Erdoğan, iyi bilirsiniz, kale arkalarında fotoğraf çekmek bile bir deneyimdi. Evet. İlk zamanlar nasıl böyle heyecanla kale arkalarında durduk, sonradan hani böyle deneyim kazanınca artık golün nereden geleceğini, kimin nasıl vuracağını, deklanşörümüz, eski makineleri siz de bilirsiniz kullandınız, ona göre hazırlık yapardınız. Elinizdeki film belli, çünkü 36'lık bir siyah beyaz film veya renkli bir diyah film. Ama şimdi tabii teknoloji gelişti. Burada da futbol takımları bir yönde analizleri iyi yapılmalı. Şimdi ben bugün baktım, İsmail Kartal'ın yanında 10 tane teknik adam var. Ya senin başarılı olman gerekiyor. Yani alt liglerde de öyle. Bir defa teknik adamlar, 10 tane yanında yardımcı varsa, bunların en az 3'ü 4'ü Bal Ligi'ne gitmeli, 3. Lig'e gitmeli, oraları da gözlemlemeli. Yoksa yönetimleri kandırmak çok kolay, kamuoyunu kandırmak çok kolay. Hani bir de böyle teknik adamlar, hepsini kastetmiyorum ama geldikleri zaman ilk etapta hemen boyunlarına bir atkı bağlıyorlar. Ben işte örneğin Batman Spor'u çok seviyorum. İşte ben Iğdır Spor'u çok seviyorum. Başarı olmayınca işte enkaz kalıyor. Sonrasında kim kaybediyor? Türk futbolu kaybediyor. Kim kaybediyor? Hiç ismini duymadığımız Dünya Kupası takımlar mücadele ediyor. 80 milyonluk, 90 milyonluk ülkemiz, güzel ülkemiz, bu kadar destek, bu kadar imkan, hani her şey var. Biz kuş sütü bile belki vardır, bilemiyorum, deyim yerindeyse, ama Afrika'da birçok takım sıkıntı çekiyor. Dünya Kupası'na ses getiriyor. Futbolcular çıkıyor. İşte o nedenle biz mutlak suretle takımlarımızın üretime yönelik çalışma yapması lazım. Aynı şekilde İstanbulspor gibi ben Keçiören'i de istikrarlı olarak görüyorum. Her ne kadar zaman zaman teknik kadrolarda değişim olsa da en azından Türk futboluna hizmet eden, gençlere önem veren teknik adamların Keçiören'de gelmesinde artı olarak görüyorum şahsen.
1: Peki şöyle ki, özellikle statların zeminleri anlamında, özellikle yeni çıkanlar, yeni çıkan kulüpler anlamında bir sıkıntı var mı?
0: Bir defa tabii Karagümrük maçlarını İstanbul'da çeşitli sahalarda oynuyor. Tabii bir yönde handikap tabii, işte örneğin olimpiyat standı oynamaz. Handikap, seyirci gelmiyor. Fazla insan orada havaya giremiyor. Mardin'de ben

0: ben stadyumda bir eksik olacağını sanmıyorum. Böyle daha önce ben Mardin'e maça da gittim. Mütevazi bir sahalar var. Batman Petrol'un sahası oldukça iyi, zemini de oldukça iyi. Iğdır Futbol Kulübü zaten geçen sezon zeminini düzeltti, ek tribünler yapıldı. Sivas'ın zaten modern bir stadı var. Bursa'nın yine modern bir stadı var. Esenlerok zaten maçtan düzgün bir yerde oynuyor. Bolu Spor'da biraz tribün sıkıntısı var, zemin sıkıntısı var dediğiniz gibi. Kayseri'nin sahası güzel, Antalya'nın güzel. Bodrum zaten mütevazi, çok güzel böyle butik bir stadyum. Pendik yine aynı şekilde. Keçiören'in anlatmaya gerek yok, harika, küçük, kutu tarafları da geliyor. Bandırma'nın keza öyle. Bandırma'da şöyle bir yakınlığı var. İşte Balıkesir'e işte yeni stadyum yapılabiliyor, çalışmaları var. Bizim stadyumumuz daha geniş olsun istiyor Bandırma Spor. Haklı yönleri de var. Çünkü genel olarak baktığımızda Bandırma Spor'un 7-8 bin sabit bir taraftarı var. Burada sıkıntı Van Spor. Eğer Van Futbol Kulübü tabii stadyumları yıkılıyor. İşte maçların nerede oynayacak? İstanbul'da mı oynayacak? Çalışmaları var. Diyarbakır'da mı oynayacak? İşte Batman'da mı oynayacak? Mardin'de mi oynayacak? Tabii Mardin ve Batman'da oynamaları biraz zor. Şöyle zor. Orada iklim şartları da var. Özellikle kış aylarında. O nedenle ben Van Spor'u muhtemelen İstanbul'da maçlarını oynayabileceğini tahmin ediyorum. Sarıyer'in zaten kendi sahası var. İstanbul Spor keza öyle. Manisa öyle. Muğla'da da işte yeni stadyum, yani stadyumları zaten düzgün. Birinci lige uygun bir şekilde işte biletlerin satışı, elektronik ortamdan turnikelerin yapımı konusunda çalışmalar var. Biraz daha sizin bahsettiğiniz gibi doğru bir tespit. Geçen sezon zaman zaman zeminler konusunda sıkıntılar oldu. Esasında burada hem kulüpler biraz daha bu konuda çalışmalar yapmalı. Biraz da Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu sahaları zaman zaman kiraladığı için kontrol etmek zorunda. Günlük kiralayan, yani haftalık kiralayan takımlara da mutlaka hem belediyelerin, çünkü sonunda o şehri temsil ediyorlar. Bakın işte Batman Petrol'ün lige çıkması büyük bir avantaj. Ne olacak o bölgeye giden insanlar sadece futbol maçı seyretmeye gitmeyecekler. Yöredeki turistik bölgelere gidecekler. Yeni bir yer tanıyacaklar. Mardin keza aynı şekilde. Nasıl şu anda Mardin'de bir turizm sektörü varsa futbol sektörü de olacak. Yani baktığımızda geçtiğimiz yıllarda Mardin'de bildiğiniz gibi İsmail Kartal Hoca da görev yaptı o bölgede, iyi biliyorum. Şu bir gerçek, bu ligin şeyi çok yüksek, potansiyeli çok yüksek. O nedenle çok güzel özetlediniz. Zeminlerinin de çok iyi olması gerekiyor ama işte burada belediyeler biraz daha zeminler konusunda kulüplere yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, birinci ligi konuştuk. Haberleri aldık kendisinden. Ali İhsan Sarıçoban, spor yazarı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
6: Anahtar teslim mutluluk.
7: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
8: Her zaman Kiyılı.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla

0: ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 15.35'i gösteriyor. Biraz Dünya Kupası'nda görünenleri değil, atılan golleri değil, biraz da farklı bir boyutla incelemek istedik Dünya Kupası'nı. Özellikle Sayın Doğan, yeni bir alan yaratıldı, su molaları. Şimdi bu ekonomik anlamda hem televizyon kuruluşlarını hem kulüpleri, takımları destekliyor. Ancak yeni bir döneme girdik. Dün sabaha karşı oynanan karşılaşmayla birlikte şu ana kadar 36 karşılaşma oynandı. 36 karşılaşmanın su molalarında ardından 7 gol atılmış. Çok yüksek bir sayı bu. Yeni bir yeni bir mola. Hani basketboldaki oyunu değiştirmek için yapılan taktiklerin, oyuncu değişikliklerinin veya işte gol anlamında verilen taktiklerin sonucunda 7 gol atılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ekonomik olarak değil, futbola yansıması olarak.
4: Tabii yani voleybolda da öyle değil midir? Mesela molayı alır, üst üste rakip sayıyı almıştır. Molayı alır, mola dönüşünde sayılar eğer doğru teknik ve taktikle rakibi iyi analiz etmişse verilen taktikte sayıları bu sefer öbür takım almaya başlar. Burada da teknik direktörlerin oyuna ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Yani aslında bu su molaları evet ekonomik olarak bir getirisi var ama onun yanında teknik taktik anlamında da çok iyi bir zaman dilimi. Yani siz sahanın içerisinde o ana kadar gördüğünüz aksamaları devre arasını beklemeden ya da maçın işte belli bölümlerine geçtikten sonra o devre arasındaki yeniden eksikleri tamamlayarak sahaya süreceğiniz kadroyu beklemeden su molasında yani yarı devrenin yarısı gibi oluyor.
3: Evet.
4: İki devre görmüş gibi oluyorsunuz. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda. Hele ikinci yarıdaki su molaları daha önemli. Çünkü maçın sonuna kadar başka şansınız yok. Bunu iyi değerlendiren teknik adamlar teknik ve taktik açıdan takımlarına verdikleri taktiklerle saha içerisinde yapılan sistemsel olarak veya oyundaki bazı değişikliklerle ciddi anlamda rakibin açıklarından yararlanıp golleri buluyorlar. Bunu değerlendiren teknik adamların şöyle de bir özelliği var. Demek ki maçı iyi izlemiş. Rakibi iyi analiz etmiş. Yanındaki yardımcıları orada sadece oturmuyor. Sürekli not alanları görüyorum ben mesela maç sırasında sağ kanatta aksama varsa orada niye aksama var? Oradaki futbolcu neyi aşamıyor? Sol kanatta varsa paslaşmalarda mı bir hata var? Veya içeri giren futbolcunun mı yetersizliği vücut olarak, yapı olarak güçsüzlüğünden mi kaynaklanıyor? Bunları çok iyi not ediyorlar. İşte şut atması gerekirse kalecinin duruşuna bakıyorlar. Nereden vurulursa kaleciyi zayıf tarafını tespit ediyorlar. Yerden gelen şut, havadan gelen şut, köşeye giden şut. Ona göre teknikler, taktikler veriyorlar. Ondan sonra tabii dönüşünde de atılacak bir şut sonucunda gol görüyorsunuz. Özellikle bu Dünya Kupası'nda uzaktan çok gol gördük. Bayağı iyi şutlar atıldı. Bu da tabii gösteriyor ki iyi analiz etmiş teknik ekip orayı. Ve o boşluğu, o eksiği tamamlamış ve golü bulmuşlar. Ve su molalarının belki bizim açımızdan futbola baktığımız zaman bir futbola bir şey getirdi. Bir yavaşlama getirdi. Çünkü akışı bir anda durduruyorsunuz.
3: Ya doğruyu söylemek lazımsa ben hemen başka bir kanala geçiyorum reklam seyretmemek açısından.
4: Evet, evet.
3: Bir anda orada kalabiliyorum o kanalda ve maçı unutuyorum.
4: Doğru çünkü maçın akışından kopuyorsunuz. Yani evet. Bu basketbol, voleybol gibi değil ki. Yani o futbolda akış başladığı an gidiyor. Sonuna kadar, devre arasına kadar gidiyor. Sonra maç sonuna kadar gidiyor. Siz böldüğünüz andan itibaren bu bazı takımlara yarar sağlıyor işte gördük o gol yaptı. O takımlar hem performans olarak hem rakibi çözme anlamında yetersiz kalıyorsa hemen o arada teknik ekip orada onu tamamlıyor, takviye edip gönderiyor. O bakımdan iyi oluyor. Bir yerde de rekabeti haksız rekabete çevirmiş oluyor. Yani sadece

0: içerisinde devre arasına kadar hiçbir şey yapamayacakken bir anda orada müdahale etmiş oluyor. Belki seyir zevki açısından, seyir gol açısından katkı sağlıyor. İzlemek biliyorsun futbol golsüz bir anlamı yoktur. Atılan goller ve güzel golleri izlemek hem seyirci bakımından hem takımlar bakımından büyük kazanç sağlıyorlar. Onun için bu bakımdan belki güzelliği var, hoşu var göze görünen
1: Evet.
0: bakımdan. Ama öbür taraftan da sizi bölüyor.
1: Evet.
0: Yani seyirci televizyon başındaysa tribündeki seyirci de sıkılabilir. O da su molasında sağ kenarında bekleyecek. Bir süre sonra belki sıkıldı çıktı. Veya ne bileyim o anda başka bir şeye daldı gitti. Ama televizyon başındaki insanlar gerçekten dediğiniz gibi reklamı izlemek zorunda değil. Ya ben niye reklam izledim deyip açıp başka bir maçı izleyebiliyorsunuz. Veya başka bir kanala bakabiliyorsunuz. Takılı kalırsınız. İşte biraz da bunları da tabii düşünmek lazım ama demek ki bunu iyi değerlendiren teknik adamlar olmuşlar yani.
1: Şimdi şöyle diyeyim, bir iki özellik var. Dick Advocaat. Dick Advocaat 79 yaşında ve
0: Evet.
1: turnuvanın en yaşlı teknik direktörü.
0: Evet.
1: Dünya Kupası tarihinde bir tek bu Dünya Kupası'nda
0: Tamam.
1: değil. Ve Curaçao diye bir milli takım var ve çok küçük bir ülke. Ve bu ülkede milli takımı geliştirmek, milli takımın sistemini oturtmak, milli takımda başarıya ulaşmak anlamında çok önemli çalışmalar yapıyor. Öncelikle geliyor burada bir sistem kurmak istiyor ama hani hepimizin bir sorunu olabiliyor ve kızının hastalığı dolayısıyla bırakmak zorunda kalıyor bir müddet. Sonra belli bir zaman sonra getirilen teknik direktör sıkıntı yaşıyor Curaçao oyuncularıyla, milli takım oyuncularıyla. Ve oyuncular biz Dick Advocaat'la çalışmak istiyoruz diyorlar. Ve kızının da iyileşme dönemi ve Advocaat tekrar geliyor. Ve Advocaat önce Dünya Kupası'na getiriyor Curaçao'yu. Bildiğiniz gibi Curaçao'yla hani çıktı ilk maçında fark yedi ama ilk golünü kaydetti. Şimdi bir aşama
0: Tabii
1: kaydediyor.
0: ki.
1: Ve dün Curaçao Ekvador'la oynadı. Ekvador biliyorsunuz yani Ener Valencia'nın Fenerbahçe'de oynayan Ener
0: Evet.
1: Valencia'nın
0: Yer aldı.
1: yer aldığı bir milli takım. Ve çok da gol kaçırdı Ener Valencia. Ama kalecisi Eloy Room 15 kurtarış yaptı.
0: Evet. Müthiş
1: Ve bu
0: kurtarışlar.
1: kurtarışlarla Dünya Kupası tarihinde Tim Howard'la ki o 16 kurtarış yapmıştı, bu 15 kurtarış
0: Evet.
1: yaptı Rum. Şimdi böyle bir kadro ve ilk puanını elde etti Dick Advocaat'la Curaçao. Hani eğer planlanırsa çok küçük 150 bin kişinin yaşadığı bir
0: Ülke.
1: ülkeden bir milli takım çıkıyor, bir kaleci çıkıyor. Maça bir yansıması oluyor, puan alıyor ve bir

0: Bekle, böyle bir sistem. Çünkü 85 milyon insanız. Yani hep kafamı kurcalıyor. Her şeyin bir başlangıcı olması için çalışmak zorundayız. Yani yazık, bu ülkenin milyonlarca genci var. Ve biz bu gençlerden yararlanamazsak şu aşamada hiçbir spor dalında, yazık,
1: Kaybedeceğiz.
0: kaybedeceğiz.
1: Evet. Çok önemli tabii. Yani burada iki tane önemli nokta var. Şimdi birisi 79 yaşında, turnuvanın en yaşlı teknik adamı diyoruz ya.
0: Evet.
1: Şimdi 79 yaşındaki bir adam için biz işin başına getirseydik ne derlerdi? Değil mi?
0: Bu getirdikleri oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: Aragones'i getirdik. Dede dedi. Adam
1: Dedi.
0: esasında elindeki kağıda bakıyor. İşte dede Aragones uyuyor dediler. Bunu
1: Ve
0: da yaşadık.
1: şimdi de bile düşünebiliyor musunuz? Aykut Kocaman için mesela ne diyorlar? Ya eski adam,
0: Altı
1: yaşlı
0: senedir
1: adam.
0: takım
1: Ya
0: çalıştırmıyor.
1: bundan ne olur falan. Ya işte görüyorsunuz değil mi? Yani bunun yaşla falan alakası yok. Bu gerçekten işini severek yapan, sistemini bilen, sistemini kuran herkes için bir başarı öyküsü yazmak için çok ideal bir yerdir futbol. Ve 79 yaşındaki bir teknik adamın yani küçücük bir ülke ya, küçücük bir ülke.
0: 150 bin kişi.
1: Yani bizim bir ilimiz kadar değil belki. Birçok ilimiz oradan
0: İlçemiz. İlçemiz.
1: ilçemiz belki.
0: Evet.
1: Belki ilçelerimizden bile küçük bir ülkede.
0: Evet.
1: Ve ben dün maçı seyrettim. Gerçekten kalecinin kurtardığı topları görünce hayretler içinde kaldım. Ne toplar çıkardı.
0: İşte orada kaleci 15 kurtarış yapıyor. Biz de kaleci maalesef kurtaramadan mağlup oluyoruz.
1: Hiç
0: Ben de
1: kurtaramadan.
0: ya içim yaralı yani, kusura
1: Kesinlikle.
0: bakmayın.
1: Bir de bizim kalecinin aldığı paraya
0: Evet.
1: Dünya değerine bakın. Ekonomik olarak değerine bakın, mali değerine bir de ona bakın.
0: Evet.
1: Yani bu adam gönülden oynuyor. Bütün her şeyini veriyor. O 150 bin nüfuslu ülke için her şeyi yapıyorlar. Nasıl mücadele ediyorlar, nasıl koşuyorlar, nasıl canla başla çalışıyorlar. Şimdi bu adamlar yenilse ve erense ne deriz?
0: Hiçbir şey demeyiz.
1: Adam canını ortaya
0: Ha,
1: koydu. Ne
0: hayır, hiçbir şey
1: yapsın?
0: demeyiz
1: Gücü
0: yani.
1: yetmedi
0: Zaten
1: yani.
0: gücü yetmedi.
1: Senin hepsi şöhretler karması takımın gol atamıyor.
0: Evet.
1: Gol
0: Real
1: atamıyor.
0: Madrid'de oynayan var, Inter'de oynayan var, ne diyeyim, Juventus'ta oynayan
1: Ya
0: var.
1: var.
0: Şampiyon olan 4 sene üst üste kulübünden, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış takımın oyuncuları
1: Var ve
0: var.
1: kalecisi var.
0: Evet.
1: Ve onun için baktığımız zaman şimdi bunu neresinden tutmak lazım? Birincisi bu. Yani baktığın zaman efendim niye onlarla kıyaslıyorsunuz? Kimle kıyaslayalım? Ha kimle kıyaslayalım? Almanya ile İspanya ile Fransa ile kıyasladığımızda onlar bizden çok yukarıda.
0: Evet.
1: Bunlarla kıyasladığım zaman onlar bizden çok aşağıda. Aynısın. Dünya Kupası'nda sen de varsın, o da var. Adam puan almış, gol atmış, puan almış. Senin ne golün var ne puanın var. Neyle kıyaslayacağız? Başarının ölçüsü nedir?
0: Hani gelen parayı prim olarak dağıttıkları için mi? Hani bununla mı
1: Evet.
0: kıyaslayacağız?
1: Evet. Evet.
0: Para büyüklük müdür? İşte
1: Tabii.
0: para değil, yürek
1: İşte
0: büyüklüktür.
1: burada bizimkiler parayı büyüklük olarak gördüğü
0: Evet.
1: için biz o primin peşine düşmüşüz.
0: Evet.
1: Onlar başarının peşine düşmüşler. 79 yaşında Allah her zaman şifa versin. Çocuğunun hastalığı için ayrılmış gitmiş. Sonra çocuğunu iyileştirmiş ve takım tekrar aynı hocayı istiyor. Biz
0: Tabii.
1: onunla çalışmıyor demek
0: Ve
1: ki.
0: yüzü gülbeyen bir teknik
1: Evet,
0: direktördür. Ben
1: evet.
0: Fenerbahçe'de hatırlıyorum. O zaman Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi mücadeleleri TRT Spor'daydı. Yani gerçekten yüzü gülmeyen bir adam ve doğru konuşan bir adam. Benim futbolcum diyor, yüreğini koymadı. Bunun için yenildik diyor.
1: Doğru.
0: Bunu diyebilen bir
1: Ne güzel
0: teknik
1: ama bak
0: direktör.
1: onu görebilmiş.
0: Evet.
1: Bizim teknik direktör Montella ne diyor? Futbolcularımı laf söyletmem. Kesinlikle onları zan altında bırakmam. Sorumluluk bende ama diyor içim yanıyor. Nasıl böyle oldu anlamadım. Ya
0: Evet.
1: sen anlamasan kim
0: Şans.
1: anlayacak? Kim
0: Şans.
1: anlayacak? Kader kısmetle kim anlayacak
0: Şans.
1: yani?
0: Mesela bir tane bir bilgi daha. Şöyle ki, Dünya Kupası'nın dün bininci karşılaşması, Dünya Kupası tarihinin bininci karşılaşması oynandı. Gerçekten hani şöyle bakıyoruz biz, böyle önümüzde mesela şu anda 104 karşılaşmanın 36'sını seyrettik.
1: Evet.
0: Bitti. Bende var. Şimdi bininci karşılaşması 1930'da başlamış ve bininci karşılaşması Japonya-Tunus arasında
1: Evet.
0: oynandı ve 4-0 Japonya
1: Japonya.
0: yendi. Şimdi baktığımız zaman çok büyük bir zaman dilimi, çok
1: Tabii.
0: büyük bir turnuva ve bu turnuva nerelerden nerelere geldi? Üstündeki formalardan, oynanan
1: Futbolda.
0: toptan,
1: Evet.
0: ardından taktiklerden, oynayan futbolculardan,
1: Sistemden.
0: sistemlerden. Sistemler çok farklı bir yere doğru evrildi.
1: Kurallar sürekli değişti.
0: Yani onun için bu da çok önemli bir

0: sayıdır. Bin
1: Tabii ki
0: sayısı.
1: çok.
0: Ve Türkiye'de buralarda yer aldı. Ne mutlu ki, tabii ki daha iyisini düşünürüz.
1: Doğru, tabii ki olması gereken. Yani 1.000 maç oynanmış demek.
0: Evet.
1: Öyle hani ilk etapta söylemesi çok kolay. 1.000 tane maç
0: Bin
1: oynanmış.
0: tane 90 dakika.
1: Evet, 1.000 tane 90 dakika.
0: Ama 1930'dan
1: Bugüne.
0: 2026.
1: Ya ve o zamana kadar neler yaşanmış.
0: 96
1: Ne
0: yıl.
1: zorluklar çekilmiş.
0: Tabii.
1: Ne imkansızlıklarla bu turnuvaya gelip de orada şampiyon olan takımların öyküleri var.
0: Tabii.
1: Ne büyük öyküler yazılmış. Gerçekten ne yıldızlar doğmuş, ne yıldızlar burada kendisini ispatlamış, büyük yıldız olmuş, ne yıldızların yıldızı sönmüş,
0: Tabii.
1: yok olmuş. Onun için dünya tarihinin belki de futboldaki en büyük organizasyonu.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bakıldığı zaman böyle bir organizasyonda yer almak başlı başına bir başarı mı? Başarı.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Peki böyle bir başarıya yakalamışken orada bir takım başarıları elde edip de belli bir yere gelmek başarı değil mi? İşte onun tacı o. Tacı takmak lazım. Sen oraya gelmişsen, oraya girmişsen o kapıdan orada bir şey yapmak zorundasın.
0: Evet.
1: Yani senin arkanda ne kadar bir güç olduğu da çok önemli. 150 bin bir nüfusun senin arkanda destek vermesi mi? Yoksa Amerika'daki bir ülkede tribünleri tamamen dolduran bir Türk seyircisinin sana arkadan 12. adam değil 13, 14. adam olarak destek vermesi mi önemli? Arkanda bütün destek var. Maddi bütün gücün var. İmkanlar sana sunulmuş. Burada ne bekleniyor? Başarı bekleniyor. Yapılması gereken. Sana denmiyor ki git Arjantin'i, Brezilya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, İspanya'yı yen de kardeşim. Bunları yen artık demiyor kimse. Ya Avustralya'yı yen diyor. Paraguay'ı yen diyor.
0: Onlar senden daha aşağılarda
1: Tabii
0: çünkü.
1: Amerika'ya da yenilme en azından diyor ya. Buradan çık yani şu gruptan çık ya. 4 takım. 3'ü ile oynayacaksın 3 maç. Buradan çık diyor yani. Bu kadar çok zor bir şey değil ki. Senin futbolcuların değeri onların futbolcuların değerinin çok çok üstünde.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Hollanda Brobe'nin attığı ikinci golle Dünya Kupası tarihinde 100 gole ulaşan
1: Evet.
0: 8. ülke
1: Ülke
0: oldu.
1: oldu evet.
0: Şimdi 8. ülke oldu. Şimdi bizlerle de Türkiye bir Türk milli takımıyla da karşılaştırmak istiyorum ben. Hemen hemen her turnuvada varlar.
1: Var.
0: Ama bu 8 ülkeden bir tek Hollanda hariç diğerleri hep kupayı
1: Evet.
0: kazanan ülkeler.
1: Hollanda çoğu zaman
0: Kazanamamış,
1: finalde kaybetmiş.
0: finalde kaybetmiş, yarı finalde kaybetmiş ama devam ediyor. Gollerine
1: Evet.
0: devam ediyor. Oyununa devam ediyor. Oralarda yer alıyor. Oralarda bulunuyor ve dünya futbol sahnesine taktiğiyle, tekniğiyle, oyuncusuyla kendini tanıtıyor. Portakallar
1: Damga
0: adıyla
1: vuruyor ya bir
0: damga
1: yerde.
0: vuruyor.
1: Evet.
0: Hani bizim en azından kupayı kazanamasak da buraya getirmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Kupayı kazanamasak da adımızı damga olarak vurmak zorundayız. Mührümüzü vurmak zorundayız
1: Doğru.
0: Dünya Kupası'na, futbol tarihine.
1: Evet. Hollanda ne kadar nüfusu var?
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: Ya biz hep hani nüfusumuzu öne çıkarıyoruz ama nüfus önemli. Yani 86 milyonun içerisinden sahaya çıkaracağın 11 tane futbolcun senin çok iyi yerlerde yetişmiş ve oynamış futbolcuya sahipsin. Büyük paralar aktarıyorsun bu işe. Büyük emekler ve paralar koymuşsun futbola. Hem federasyon olarak hem yurt dışındaki çocuklarının başarıları olarak orada yetişmiş, yurt Türkiye'de yetişmiş, oraya gitmiş, orada daha başarılı olmuş. Bütün imkanları sen seferber etmişsin. Yani bütün buna rağmen biz 24 yıl ara veriyoruz. 24 yıl sonra ancak katılabiliyoruz. Buna bir başarı diyor muyuz? Diyoruz. Evet. 24 yıl sonra katıldık, başarı
0: Evet,
1: diyoruz.
0: bu başarı
1: Evet.
0: ama alınan sonuç başarı değil.
1: Bence bu da başarı değil.
0: Evet.
1: Türkiye gibi bir ülkenin
0: Evet.
1: 24 yıl ara vermemesi lazım.
0: Evet.
1: Hadi bir yıl ya her yıl giriyor Hollanda'ya. Her yıl katılıyor buna. Her şeyde şampiyonaya giriyor. 4 yılda bir her yapılan Dünya Kupası'nda var. Sen de atıyorum bir sene bir dönem olma 4 yıl. 4 yıl sonra ol. Sonra üst üste devam ettir buraya katıl. Ve katıldığın her turnuvada da biraz yukarıya git. Birinci de atıyorum gelirsin grupları geçersin. İkinci de gruplardan sonra ikinci grup var onu geçersin. İşte sonra çeyrek final oynarsın. Yarı final oynarsın. Final oynarsın. Biz tam tersini yapıyoruz. Dünya üçüncülüğünü kazandık mı? Oradan sonra nereye geldik? Gruplardan elendik ya.
0: Evet.
1: 24 yıl sonra katıldık gruplardan elendik. Nerede kaldı senin o başarın? O tesadüfi bir başarı o zaman. Alınmış
0: Evet.
1: bir tesadüfi başarı. Aynısını UEFA kupasını bir kere almışsın yoksun. Kupalarda yoksun.

0: Hemen ya eleme turlarında eleniyorsun, ya ilk gruptan çıkamıyorsun, orada eleniyorsun. Çeyrek final görmüyorsun, yarı final görmüyorsun. Başarı ne?
1: Şimdi başarı için bir kere hani dün de konuştuk. Dinleyicilerimiz eğer bizi dün dinleyenler varsa, dinlemeyenler varsa tekrar edeyim. Öncelikle bir kültür. Hani Curaçao belki bilmeyebiliriz.
0: Tabii çoğumuz bilmeyiz.
1: Ama emin olun bir sistemleri var ve bu sistemi uyguladıkları için de en azından kendilerini aşmışlar. Kendilerini aşmışlar. Önce ilk
0: Kesinlikle.
1: puanlarını aldılar, ilk gollerini attılar gibi. Şimdi bizim de bir kültüre ulaşmamız lazım. Bir teknik direktör ama bu teknik direktör bizi hem eğitecek hem vizyonumuzu genişletecek hem altyapımızdan gelen çocuklara, gençlere adaletli bir şekilde forma verecek
0: Evet.
1: hem kulüplerimizi yönlendirecek böyle bir değere, milli takım
0: Vizyona ihtiyacımız.
1: vizyonuna ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle.
1: Dick Advocaat veya başka biri veya Aragones
0: Ya
1: bir
0: geç.
1: teknik direktörlere bile gelen teknik direktörlere bile altındaki teknik direktörlere bile hani Sepion Tek nasıl Fatih Terim'e öğretti nasıl Derval Mustafa Denizli'ye öğretti gibi bunlara yön verecek bir teknik direktöre bir akla ihtiyacımız var
0: Ama
1: kültüre ihtiyacımız var.
0: kesinlikle Derval diyoruz.
1: Evet.
0: Alman ekolünde ve Alman milli takımında yıllarca görev yapmış çok başarılı bir teknik adam. Bu takıma çok şey kazandırabilecek bir adam. Öbür taraftan bakıyoruz gerçekten gelmiş geçmiş yabancılar içerisinde Türkiye'ye katkı sağlamayan bir tane yabancı teknik adam tanıyor musunuz?
1: Yok.
0: İyi ya da kötü. Yani evet bu takıma şunları şunları
1: Evet.
0: kazandırdı dediğimiz çok adam var.
1: Hepsinin bir felsefesi vardı. O felsefeyle bir şeyler
0: Bölç bile.
1: kazandırdı.
0: Bak
1: Tabii ki, tabii ki.
0: İngiliz teknik
1: Tabii.
0: direktör
1: Gordon
0: bile.
1: Milne.
0: Evet.
1: Kondisyoner dediler.
0: Evet.
1: Kondisyoner. İngiltere milli takımının kondisyoneri
0: İşte
1: dediler Beşiktaş'ta. 6 tane şampiyonluk
0: ya
1: aldı adam.
0: gördük işte. Öyle olduğu zaman bile bir bakıyorsunuz rahmetli Rumen teknik adam
1: Lucescu.
0: Lucescu kazandırmadı mı?
1: Kazandırmaz
0: Neler
1: olur mu?
0: yaptı
1: Ben
0: ya?
1: çok beğenirim.
0: Bir sürü Beşiktaş'ta bir sürü şeyi var yani bir sürü gerçekten o
1: Şu milli takımın nüvesini gençleştirmeyi, genç
0: tabii.
1: futbolcuları toparlayıp bulan Lucescu'dur.
0: Lucescu tabii. Yani
1: Kunsa teslim eden.
0: şimdi bakıyorsunuz bunlara niye kimse bir şey demiyor? Çünkü katkı yapmış,
1: Ama
0: çalışmış.
1: unutuyoruz biz. Unutuyoruz. İşte buralarda bunları anlatmak için biz programlarımızı
0: Evet.
1: yapıyoruz ve bunları anlatırsak eğer en azından geçmişimizi unutmadan geleceğimize bir vizyonla bakarız diye.
0: Kesinlikle doğru. Yani ama şimdi bakıyorum. Evet, Montella ile devam ediyoruz. Geldik. İşte Montella başarılı. İşte şu kadar maç kazanmış, şu kadar maç kaybetmiş. Kimin oynadığının önemi yok artık. Yani artık herkesin bir sistemi var, bir oyun şekli var. Sahaya yüreğini koyarak oynuyor bütün takımlar. Yenmişsin, yenilmişsin olabilir. Berabere kalmışsın olabilir. Ama artık sen Dünya Kupası'na katılmışsan 24 yıl sonra bir de Türkiye gibi bir ülkede senden çok şey bekleniyordur. Çok
1: Tabii,
0: şey.
1: tabii.
0: Yani ne yaptık turnuvaya giderken ne dedik biz? Bizim bu takım çeyrek final oynar orada. Hep çocukların omuzlarına yükledik mi biz bu yükü?
1: Tabii.
0: Bunlar kesinlikle en azından bir çeyrek final görürüz biz ya falan diyorduk. Ya bırakın çeyrek finali grupta gol atamadık daha. Peki ne oldu? Hayır ne olduğunu birisi çıkıp anlatsa dese ki mesela Montella dese ki kardeşim evet şurada şöyle bir hata yaptık. Bu hatamızın cezasını çekiyoruz. Evet bu hatayı ben yaptım. Sistemsel anlamda yanlış bir teknik ve taktikle takımı sahaya çıkardım. Yoksa bu çocukların hepsi çok başarılılar. Eyvallah tamam diyeceğim. Doğru. Kabullenmiş suçunu. Hatasını da görmüş düzeltir. Ama hiç oralara girmiyor. Çocuklara ben laf söyletmem. Ama aklı
1: Kendime de söyletmem.
0: Tabii öyle yapıyor. Aklım havsalam almıyor. Biz nasıl bu duruma
1: Şansa kaybettik.
0: geldik? He? Ya böyle bir şey olur mu ya?
1: Bir şey daha, bir dakikamız var.
0: Evet.
1: Çok Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı
0: Evet.
1: ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk golü Avustralya'nın kendi kalesine attığı
0: Attı işte
1: goldü.
0: attırdığı gol daha doğrusu baskıyla.
1: Paraguay maçında da aynı şekilde. Ama bir baktık istatistiğine baktım. Dünya Kupası tarihinde en çok kendi kalesine gol atılan turnuvalardan biri 2018 Rusya. 12
0: Evet.
1: gol atılmış kendi kalesine ve şu anda 28-30 maçta 7 gole yükselmiş. Demek ki bunun içinde bir taktik üretiliyor. O baskı,
0: İşte
1: kanatlardan ataklar, oyuncuların yer değiştirmeleri.
0: kesin.

0: da bir taktik olmaya başladı.
1: Kesinlikle. Dün anlattım ya, burada dedim ya, eğer Amerika aynı şekilde oynayan o kapalı defansını Avustralya'nın kendi kalesine gol attırıyorsa bunun bir tek sebebi var. Paraguay'a 4 tane gol atıyorsa bu kadar, onun bir sebebi var. Baskı. Baskı her zaman rakip defansları bozar. Defans şeklini bozar. O sistemi dağıtır. Sen baskı yapmadan, sadece topu oyuncunun yanında koşarak, müdahale bile etmeden koşarak sonuca mı gitmeyi bekliyorsun? Mümkün değil. Yok. Bunu artık kabullenmesi lazım. Montella'nın artık bunu kabullenmesi lazım. Başka şansı yok.
0: Bir tek Montella'nın değil, spor basının da. Spor basını da çünkü yön veriyor. Türkiye'deki federasyona ya da takımlara ya da işte teknik direktörlerin oyun tarzlarına. Spor ya, basınına da
1: artık spor basınını da biraz devre dışında bıraksınlar ya. Onlara da rağbet etmesinler
0: yani. Aziz Yıldırım dinlemiyorum dedi. Beni hiçbir sosyal
1: kesinlikle
0: medya
1: öyle olması lazım.
0: Alanım yok. Bakın, kimseyi dinlemem dedi. Babamı bile dinlemem.
1: Kesinlikle
0: dedi.
1: Öyle olması. Başarı istiyorsan ya spor basını kim Allah'ını severseniz, spor basını kaç tanesi o saha içerisinde topla buluşmuş oynamıştır ya? Yani onu niye kulak asıyorsun sen? Asma kardeşim. Ver taktiğini, geç git spor basını ne diyorsa desin. Sonra ne yazacaksa yazsın. Sen başarıya ulaş bakayım ne yazıyorlar. Seni burada taşırlar.
0: Yazamıyorlar.
1: Tabii.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16'ya doğru ilerlemekte. Ve az sonra saat 16'da haber bültenimiz var. Hemen ardından saat 17'ye dek sadece ve sadece voleybolu konuşacağız. Sultanların galibiyetini konuşacağız. Bunun yanında önemli konuklarımız var spor gündemi programımızda.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri sınavı sona erdi. Adaylar 180 dakikada 160 soruya cevap verdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma tarihinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fil Dişi Sahili 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın dördüncü ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
4: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de. AGESA.
5: Reklam. TRT Radyo 1.
6: Reklamlar.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Maksimum 25. yılını... ...maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular... ...10.000 TL'ye varan... ...maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maksi Puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maksi Puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Reklamlar.
11: TRT Geleceğin İletişim Üzeri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimCileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

Yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Semih Ballı ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize bir kez daha sevgiler, saygılar gönderiyoruz ve iyi bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz Sayın Doğan.
1: Hoş bulduk.
0: Ve şimdi voleybol konuşmaya başlayacağız ve Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefonumuzun diğer ucunda. Savaş Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Yüce Bey. Merhabalar Özgüner Bey. Nasılsınız?
3: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
2: Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Hele dünkü Almanya karşılaşmasından sonra. Hop oturup hop kalktık ama en azından keyifliyiz.
0: Şöyle diyeyim Savaş Bey. Hani ben Dünya Kupası maçını da seyrediyordum. Ara ara dönüyordum. Hani o smolaları var ya, ünlü smolalarında dönüyordu. Şimdi 2-0 oldu. Ama ben hala milli takımımızın kazanabileceğini, oradan döndürebileceğini biliyordum. Ve içimde böyle bir his vardı. En azından bu hissi de bize voleybol milli takımı veya voleybolda sultanlar ve efeler bize artık bunu alıştırdı.
2: Alıştırdı, hissettiriyor, evet. Umutsuzluğu defterimizden siliyor.
0: Öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Biz eskiden mesela Galatasaray'ın son dakikalarda attığı goller vardı. Trabzonspor'un son dakikada attığı goller vardı. Fenerbahçe'nin özellikle son dakikada attığı goller vardı. Şimdi bunları gördük ama artık biliyoruz ki filenin sultanlarında da bu özellik ortaya çıkıyor. Nasıl bir karşılaşmaydı? Neden 2-0 geriye düştük de oradan nasıl döndük?
2: Şimdi her zaman olduğu gibi günümüze sosyal mesajlarımızla başlayalım. Bugün babalar günü. Bir canlının hayatına baba şefkatiyle verebileceği her türlü şeyi veren herkesin babalar gününü kutluyorum. Ayrıca bugün 21 Haziran antrenörler günü. Bir öğretmen neyse bir sporcu için de antrenör o.
0: Doğru.
2: Sadece spora değil hayata da alıştırıyor, disipline de alıştırıyor, saygıyı sevgiyi öğretiyor, vefayı öğretiyor. Dolayısıyla antrenörlerden de bahsetmeden olmaz, antrenörler gününü de kutluyorum. Şimdi gelelim neden sorunuza. Şimdi her şeyden önce yine Ankara seyircisi 3 maçta 9000 küsürlük tıklım tıklım doldurmuş,
0: evet.
2: Ve şu an itibariyle son maç haricinde 3 karşılaşmada 28.566 biletlenebilir seyirciyle ortalama 9.522 seyirciyle üzerine düşeni yapıyor. Tabii ki filenin sultanları da onlara gereken hediyeyi veriyor. Neden 2-0 geliyor düştük? Şimdi biliyorsunuz ki bizim hedef turnuvamız var, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde de henüz, dün de söylediğim gibi Santarelli'nin henüz hazır olmayan oyuncularımız var. Yeterli seviyede olmadığını gördüğüm oyuncular var dediği oyunculara yer verdi. Neden oldu? Bizim henüz hazır olmadığını düşündüğümüz oyuncular Hande, Cansu, çünkü bunlar biliyorsunuz az az süre aldı. Hemen hemen Hande hiç görev almadı. Birkaç kere pozisyon icabı girmişti. Dolayısıyla biz zaten merakla bekliyorduk. Bununla birlikte son derece doğru bir şey yapıyordu. Ama ben açıkça söylemek gerekirse 2-0'ı beklemiyordum. Evet, evet. Set verebilirdik, ilk evet. Seti verebilirdik ama iki seti verip de hele yani setin sonlarında önde olduğumuz setleri kaybedebilecek olduğumuzu çok tahmin edemezdim karşılaşma öncesi. Ama şurası bir gerçek ki bir teşekkürü de Almanya'ya edelim. Bizim hazırlanmakta olduğumuz Avrupa Şampiyonası için bize muhteşem bir zorluk çıkarttı. Bütün her türlü oyun içerisindeki her türlü anlarda, her türlü sektörde, her türlü aşamada bizi çok zorladı. Çok iyi servis attılar, çok iyi blok yaptılar, çok iyi hücumlar yaptılar, çok iyi hızlı hücumlar yaptılar, manşette çok iyi karşılamalar yaptılar. Dolayısıyla bir rakip için yapılabilecek en güzel hediyeyi, katkıyı Almanya yaptı. Bu bakımdan da teşekkürü bir borç bilirim kendilerine. Tabii ki orada da Bigarelli diye biliyorsunuz Eczacıbaşı Dynamit'in antrenörü var. Gerçekten çok beğendiğim bir antrenör. İnanılmaz disiplinli, inanılmaz elindeki malzemeyi çok çok iyi kullanan bir teknik direktör ve önümüzdeki sene Eczacıbaşı Dynamit'i birazcık daha yakından izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten kulübün 60. yılı ve bu 60. yılla ilgili de inanılmaz transferler yaptılar. Ben inanıyorum ki Bigarelli ile birlikte çok çok iyi bir Eczacıbaşı Dynamic izleyeceğiz. Gelelim milli takımımıza. Biz 2-0'ı beklemiyorduk. Neden? Çünkü eğer yolunda gitmeyen bir şey olursa Santarelli'nin daha erken bir oyuncu değişikliğine gitmesini düşünüyorduk. Ama geçtiğimiz sene yapmış olduğu uygulamanın aynısını yaptı Santarelli. Ne yaptı? Bir 6 kişi 7 kişi belirledi ve sürekli onları oynattı. Ama baktı ki olmuyor. Ki ilk 2-3 karşılaşmada voleybol severlerin yerine göre tepki gösterdiği bir önceki etapta kaptanlık yapmış bir smaçörden çok çok daha fazlasını yapması gerektiğini, sadece manşet karşılama değil hücumda da etki etmesi gerektiğini beklediği, beklentilerini dile getirdiği İlkin Aydın'ı sahaya sürdü. İlkin Aydın tabiri caizse ne vurduysa sayı oldu. Bununla birlikte katmış olduğu enerji, sinerjiyle birlikte, takım içerisindeki uyumla birlikte çok güzel bir aksiyona dönüştü ve inanılmaz bir geri dönüş elde ettik biz ilkinden. Ama şurası da bir gerçek, Hande'nin ve Cansu'nun birazcık daha iyi olmasına ihtiyacımız var. Çünkü önümüzde bir üçüncü etap karşılaşması var. Japonya Osaka'ya gidecek milli takımımız ve orada artık oynayacağımız rakiplere de baktığımızda, yani rakiplerden ziyade bizim ne yapacağımız hep önemli diyoruz ya, bu bakımdan da baktığımızda Polonya ile oynayacağız, Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız, Japonya ile oynayacağız ve Tayland ile oynayacağız. Baktığımız zaman Japonya ve Tayland bizi savunmada tabiri caizse canımızı sıktıracak kadar güzel savunma yapanlar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri zaten iyi bir kadrosu var, çok da iyi gidiyorlar ve de bizim ezeli rakibimiz diyeceğim artık Polonya ile oynayacağız. Dolayısıyla iyi bir Hande'ye, iyi bir Cansu'ya ihtiyacımız var. Santarelli'nin oyunu döndürmesindeki en büyük şansımız İlkin ve Elif'in oyuna girdiği anlardı. Kendilerine kocaman bir teşekkür.
0: Şimdi bugün de Çin'le oynayacağız. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Filenin Sultanları'nın maçında?
2: Şimdi Çin karşılaşması bizim artık ne derler, pastanın üstündeki çilek karşılaşmamız. Geçtiğimiz çarşamba günü TRT Radyo Haber'deki bir programınıza katıldığımda Hakan, spiker arkadaşımız Hakan dedi ki, acaba dedi, hani çok mu duygusal yaklaşıyorsunuz, ne bekliyorsunuz Ankara etabından dedi. 4-4 bekliyorum. Acaba dedi biraz duygusal mı yaklaşıyorsunuz dedi. Hayır dedi. Hayır, duygusal yaklaşmıyorum dedi. Ben takımıma güveniyorum. Biz de güveniyoruz dedi. Çünkü o da haklı. Çünkü istatistiklere baktığımızda bizim ikinci etapta Ankara'da oynadığımız 4 karşılaşmada mutlaka bir tanesini kaybediyoruz. Ama bu sefer öyle olmayacak dedim. Bakalım ya Hakan'ın istatistik bilgileri doğru çıkacak ya Savaş'ın öngörüleri doğru çıkacak. Buradan da kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim sevgili Hakan arkadaşımıza. Şimdi Yüce Bey, nasıl bir oyun bekliyoruz? Çin'de gerçekten bizim ayarımızda, ikinci etaba baktığımızda bizim ayarımızda olan bir takım. Onlar da 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar. Zaten sıralamada da alt alta üst üste bulunuyoruz. Sadece farkımız dünya sıralamasındaki yerimiz. Daha önce de Milletler Ligi'nde 9 kez karşılaştık. Kendileriyle bir kere üçüncülük karşılaşmasında oynayıp kaybetmiştik. Ama 9 karşılaşma, geride kalan 9 karşılaşmada 5-4 üstünlüğümüz var. Ve güzel bir şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington kentinde o muhteşem 2023 yazında Çin'i 3-1 yenerek altın madalyaya ulaşmıştık Milletler Ligi'nde. En son olimpiyat oyunlarına karşılaştık ve kendilerini yendik. Çin her zaman için Çin'dir. İnatçı, uzun boylu olan oyuncularıyla çok iyi bir sistem kuran, Galatasaray'dan takip ettiğimiz Wang Yuan'la ortada iyi işler yapan ve her şeyden önemlisi bir ekol olan, Çin ekolü hakikaten Japonlarla birlikte çok iyi bir ekoldür voleybolda ve biz onlarla oynayacağız. Burada ne yapmamız lazım? Elbette en büyük görev yine Ankara seyircisinin. Onlar bu sene elinden geleni yapıyor. Filenin Sultanları da onlara güzel karşılaşmalar izlettiriyor ve şöyle söyleyeyim, zor bir karşılaşma olacak. Her türlü sunucu gibi galibiyetimiz yönünden. Yani 3-1, 3-2, 3-0 her türlü galip geliriz diye düşünüyorum. Çünkü Filenin Sultanları neyi yapabileceğini, 2-0'lık geri dönüşe imza attı ki ilk etapta da daha genç kadroyla Dominik Cumhuriyeti gibi dinamik bir takıma göstermiştik bu 3-2'lik oyunumuzu. Ben bugün milli takımımızdan çok daha iyi bir oyun, iyi bir destekle pastanın üstüne, kremanın üstüne çileği koyabileceği bir karşılaşma bekliyorum İceli.
0: Şöyle ki bugün gerçekten hem YKS var, aynı zamanda öğrenciler gerçekten sınav telaşıyla bir deşarj olmak için bir alan da arıyor. Biz buradan Ankara

0: voleybol severleri eğer bilet bulabiliyorlarsa, eğer davetiye bulabiliyorlarsa muhakkak milli takımımızın maçına gitsinler. Saat 19.30'da TRT
1: Küçük bir
0: Spor.
1: ekleme yapayım Yüce Bey, lafınızı
0: Buyurun.
1: böleceğim ama estağfurullah. Salona giremeyecek olan voleybol severler, Ankaralılar için de Türkiye Voleybol Federasyonu dev ekranlar kurdurdu etkinlik alanlarında. Orada sınav stresini hem oradaki etkinliklerde oyunlarla kazanacakları küçük hediyelerle atacaklar, hem de kocaman ekranlarda Ankara'nın, bilmiyorum, burada hava çok güzel, bir bahar havası var. Yaza doğru gidiyoruz ama serin bir, güzel bir, güneşli bir hava var. Eminim ki bunun keyfini milli takımımızın Çin galibiyetiyle salon atmosferinin içinde olmasa da dışında yaşayabilirler.
2: Savaş Bey, şunu bekledim ben sizden. Hani salona girmeyenler beni bulsunlar, ben sokarım içeriye,
0: Davetiye veririm.
2: davetiye veririm gibi bir şey bekledim.
1: Siz de beklentinizi çok yüksek tutmayınız benden. Sonra ben de ölümlü bir kulüp, yapmayınız böyle şeyler.
2: Benim de hislerim böyle.
0: Hayır, şöyle
1: Teşekkür ediyorum.
0: TRT Ankara Radyosu'ndan ve eşimin okulundan birçok kişi bizden bilet bulamadıkları için davetiye ya da girmek için neler yapabiliriz konuşuyorlar. Yani biz bile yardımcı olamıyoruz. Bu kadar salon dolu.
2: Evet.
0: Spor yazarları bile akreditasyonla giriyorlar. Onlar için ayrılan yerler de dolmuş durumda. Esasında girememek bu anlamda daha iyi. Çünkü daha evvel
2: Tabii.
0: oraya almışlar biletlerini,
2: İlgi
0: gitmişler.
2: fazla.
0: İlgi fazla.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ben de ailemdeki sağlık sorunları sebebiyle Ankara'ya bile gelemedim.
0: Evet,
1: Ama
0: geçmiş olsun.
1: sağ
0: Geçmiş
1: olsun,
0: olsun.
1: sağ olun, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olsun, TRT Spor ekranlarından arkadaşlarımız güzel bir şekilde naklediyorlar karşılaşmayı. Tekrarlarına bakıyoruz, istatistiklerine bakıyoruz. Yapabileceğimiz yardımlar varsa yapabiliyoruz. En azından biz de öyle yararlı olmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza.
0: Şimdi hani konuğumuzu alacağız saat 16.30 civarında. Ama oraya kadar yine filenin efelerinde son durum nedir? Dün dinleyemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlar için ya da eklemek istedikleriniz olabilir düne. Bunları alabilir miyim sizden?
1: Elbette, filenin efeleri yola gitti. Semih abiyle bir görüşmemiz, yani Semih abimiz biliyorsunuz Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı ve milli takımlardan, erkek milli takımlarından sorumlu yöneticisi. Polonya'da oynayacağız biliyorsunuz ikinci etabı. İlk etapta bana göre, benim beklediğim hedefim, iki galibiyeti aldık. Bana göre muhteşem bir sonuçtu. Özellikle Fransa karşılaşmasında oynadığımız oyun, İtalya karşısında oynadığımız ilk set ve Kanada karşısında elde etmiş olduğumuz galibiyetle ben milli takımımızın oh diyebileceği bir hale geldi. Şimdi beklentilerimiz artık Polonya'da Gliwice'de. Çin'le, Polonya'yla, Arjantin'le, Belçika'yla oynayacağız. Çin voleybolu her zaman için kadında erkekte gerçekten
0: Evet.
1: çok uzun boylu ve atletik yapıya sahip. O vücut koordinasyonunu iyi yapan elemanlardan oluşan bir Çin var. Polonya dünyanın en iyisi. Arjantin her zaman için Kuzey Amerika ülkelerinin Brezilya ile birlikte voleyboldaki en iyisidir ki iyi bir jenerasyon yakaladılar. Bunun devamını getirmek istiyorlar o nesille birlikte. Belçika erkek voleybolunda kulüpler düzeyinde çok çok iyi olmasa da milli takım düzeyinde iyi bir takım. Ama şurası bir gerçek, ilk etaba göre birazcık daha kolay karşılaşmalar oynayacağız. En büyük rakibimiz burada Polonya. Ben bu etaptan da eğer alabilirsek 2 ya da 3, ama 2 sürpriz olmaz, 3 sürpriz olabilir.
0: Çok iyi.
1: En azından hiçbir şekilde küme düşme endişesi yaşamadan, zaten hani bunu geçtiğimiz yıllarda geçtik, biz bir önceki senede geçtik. Bu senede biliyorsunuz statü değişti. Artık Polonya bile olsanız, İtalya bile olsanız, Fransa bile olsanız kurallar değişti. Küme düşme durumunuz söz konusu olabiliyor Milletler Ligi'nde. Ama biz o korkuyu yaşayabilecek bir şeye endişemiz olduğunu düşünmüyorum erkek milli takımımız için. Güzel haberler vereceğiz, güzel maçlar izlettireceğiz. Saatleri de esasında uygun. Yani Çin maçımız 14'te, Polonya maçımız 21'de, Arjantin maçımız 21.30'da, Belçika maçımız da 17.30'da. Dolayısıyla 24 ve 28 Haziran tarihlerinde TRT Spor ekranlarından bu karşılaşmalarımızı izleyebilecekler ve erkek voleybolundaki gelişmeye şahit olabilecekler. Ben umutluyum. Milli takımımız inşallah final etabına da kalır. Çünkü 3. haftada Sırbistan'la oynayacağız. Sırbistan önemli bir ülke. Ondan sonra Ukrayna ile ve Slovenya ile, Slovenya şey değiştiriyor, bir nesil

0: değiştiriyor. İran her zamanki gibi dişli bir rakiptir. Ama biz üçüncü etaptan önce ikinci etabı konuşacak olursak alacağımız iki galibiyet bize çok büyük bir rahatlama getirip üçüncü etapta artık elinden gelenin en iyisini yapıp final etabını zorlayacak bir hale getirecektir diye düşünüyorum filenin efelerinde.
1: Gerçekten çok önemli. Biz de artık filenin sultanlarının seviyesine gelmesini bekliyoruz filenin efelerinden.
0: İnşallah bakalım. Yani dediğim gibi tek eksiğimiz var Efe Mandıracı. Aldığımız en son bilgilere göre hani belki 3. etapta antrenmanlara başladın ama 3. etaptan önce denemeyeceklerini, 3. etapta denenebileceğini öğrendik Efe Mandıracı'yla da ilgili. Ama bence hani Milletler Ligi'nde final etabına gidemeyeceksek eğer Efe Mandıracı'yı çok fazla zorlamanın bir gereği de yok benim düşünceme göre. Tabii ki teknik direktör Slobodan Kovac'ın kararıdır, saygı duyarım ama Efe Mandıracı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdi artık hani Galatasaray'a transferi gerçekleşmek üzere. Böyle olunca da iyi bir Efe Mandıracı'nın Türk voleyboluna, erkek voleyboluna çok büyük hizmeti olacak. Acele etmemekte fayda var diye düşünüyorum Yüce Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Telefon hattımızda kalırsanız reklam arasına gideceğiz. Ardından konuğumuzla birlikte voleybol konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tamamdır.
2: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar. Bir ad, bir ses, bir hafıza. Türkçe. Göçlerle taşınan, hafızayla korunan, şiirle çoğalan kadim bir miras. Yedi iklimden süzülen sözler tek bir lisanda buluşur. Kimi zaman bir yazıtta, kimi zaman bir destanda, kimi zaman sürgünde bile susmayan bir şiirde. Söz bazen bir milletin kaderidir. Bazen de onu ayakta tutan tek şey. Türkçenin izini Aleyna Malkoç'un sesi ve anlatımıyla sürmek için 7 İklim 1 Lisan her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.
8: Bağımlılık.
9: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
8: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
9: Unutma, bağımlılık kader değildir.
8: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
9: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
8: Bir adım at, hayatını geri kazan.
10: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.28'i gösteriyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor ve bu bildiğiniz gibi 16 haber bülteninin ardından da voleybol konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Savaş Eskigülek, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni telefon hattımızda. Tekrar hoş geldin Savaş
1: Hoş
0: Eskigülek.
1: buldum Yüce Bey.
0: Şimdi bir diğer konuğumuzsa uluslararası hakem Esin Avşar Akça. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim dinleyicilerimize uluslararası hakem olarak hakemlik ve voleybol geçmişinizle ilgili sizi tanıyarak başlayalım, tanıtarak başlayalım. Ne dersiniz?
2: Tabii ki. 2019 yılında oturarak voleybol hakem kursuna katıldım. Tabii daha öncesinde ayakta voleybol hakemliğim de vardı. 2003 yılında başlamıştım. Fakat oturarak voleybolla tanışmam 2019 yılında oldu. Daha sonrasında 2021 yılında oturarak voleybolda uluslararası aday hakem olarak belirlendim. Çok mutlu oldum tabii ki bu durumdan.
0: Evet, çok
2: Daha
0: güzel.
2: sonra birçok turnuvada yer aldım. 2024 yılında Çekya'da, Prag şehrinde Avrupa Kadınlar Gümüş ve Erkekler Bronz Ligi Şampiyonası'nda Level 3 kursuna katılarak World Para Voley hakem olma kokardına sahip oldum. Birçok turnuvaya davet ediliyorum. Avrupa'da ülkemi temsil etmekten çok mutluluk, gurur duyuyorum. Ve hemen akabinde 2025 yılında Amerika'nın Fort Wayne'de düzenlenen World Para Voley Dünya Kupası'nda görevlendirildim. Dünya geneli 15 hakem görevlendirilmişti. 7 kıtadan 15 hakemin katılımı sağlanmıştı. Ve Avrupa'dan 6 hakemin içerisinde Türk hakem olarak çok mutluluk duydum görev aldığım için. Serüvenim bu şekilde devam ediyor. İnşallah daha fazla hakemle daha fazla turnuvalarda yer alırız diye umut ediyorum.
0: Şimdi çok önemli. Biz de gurur duyduk. Sizin bu kadar ülkemizi temsil eden uluslararası hakem olmanızdan ve istenen bir hakem olmaktan, bir organizasyona davet edilen bir hakem olmanızdan da biz de gurur duyduk. Programımıza konuk olduğunuz için de. Şimdi
2: Çok teşekkür ederim.
0: şöyle diyeyim. Mesela hakem olmak isteyen kişilere neler önerirsiniz gençlere? Ne yapmaları lazım? Öncelikle oradan başlayayım. Çünkü
2: Öncelikle voleybolu sevmeleri gerekiyor tabii.
0: evet.
2: Sevmeden yapılacak bir iş değil aslında baktığınız zaman. Çok fedakarlık ve özveri gerektiriyor. Çünkü bazen maçlarımız o kadar çok uzun ki salondan gece 11-12'lerde çıktığımız günler oluyor. Devamlı şehir dışı, yurt dışı seyahatlerimiz oluyor. Ailenizden uzak kalıyorsunuz. Yani çok büyük fedakarlık isteyen bir meslek diyebilirim aslında ben buna.
0: Ne kaç yaşında başlamaları gerekli? Voleybolu seviyordur ama işte şu anda ben 28 yaşındayım. Şu dakikadan sonra hakem olabilir miyim diyen dinleyicilerimiz de olabilir. Belli bir yaşı var mıdır bunun?
2: Tabii ki 17 yaşından gün almış olmanız ve 31 yaşından gün almamış olmanız yeterli kurslara katılım sağlayabilmeniz için. Biliyorsunuz normal voleybol ve oturarak voleybol, yani normal voleybol demek istemiyorum aslında.
0: Evet.
2: Ayakta voleybol, oturarak voleybol olarak ayırmak istiyorum bunu ben. Kurslarımız açılıyor. Bu kurslara katılım sağlayarak hakemlik kokardına sahip olabilirler. Tabii yakın zamanda oturarak voleybol hakemlik kursu açılır mı açılmaz bu konuyla hakkında pek fazla bilgim yok aslında.
0: Evet.
2: Çünkü şu anda yeteri kadar hakeme sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki yakın zamanda kurs açılırsa bunun da bilgisi bir şekilde federasyonumuz tarafından paylaşılacaktır.
0: Evet. Şimdi Savaş Eskigülek'e vermek istiyorum. Telefonumuzun bir diğer ucunda da Savaş Eskigülek var. Onun soracağı sorular ya da ekleyecekleri vardır size.
1: Özellikle teşekkür ediyoruz bu pazar gününde bizlerle birlikte olduğu için Esin hocamıza. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Avrupa'yı Dünya Kupası'nda temsil eden tek kadındı. Doğru söylüyorum değil mi Esin hocam?
2: Evet, Savaş Bey,
1: Ya
2: doğru
1: bu
2: söylüyorsunuz.
1: şimdi Türk kadınını geçtik artık Avrupa'yı temsil eden. Aynı Nurper Özbar gibi biliyorsunuz o da olimpiyat oyunlarında Avrupa kıtasında ülkemizi ve Avrupa'yı temsil eden tek kadın voleybol
2: Kesinlikle,
1: hakemiydi. Ayakta voleybol
2: kesinlikle.
1: hakemiydi. Dolayısıyla bunlar bizler için çok çok değerli. Ülkemizde sizin gibi iki tane var. Hemen ondan da bahsedelim. Buse Bilecen Sezer arkadaşımız da var. İstanbul'da kendisi, Ankara'dasınız. Hocam şimdi şöyle bir şey. Ben de bir süre biliyorsunuz bir Bedensel Engelliler Spor Federasyonu organizasyon kurulunda üye oldum ve bir Türkiye şampiyonasında görev yaptım. Neler hissettiğimi size anlatamam. Hele hele bazı oyuncularımızın sadece bir servis atabilecek kadar o oyuna girebilecek olduklarını görmek beni inanılmaz böyle nasıl söyleyeyim duygusallaştırıyor.

0: gururlandırdı. Azimlerinden dolayı takdir ettim o arkadaşlarımızın, o sporcularımızın. Siz hakem olarak, onlara en yakın kişi olarak, ayakta voleybol ile oturarak voleybol hakemliği arasındaki o hissiyat farkını biraz anlatabilir misin lütfen?
1: Tabii ki. Ya ben ilk başladığımda tabii ki duygularınız çok ön planda oluyor. Çok farklı duygularla çıkıyorsunuz. İlk düdüğü çaldığınız zaman acaba ben burada hatayı çalmamalı mıyım diye düşündüğünüz zamanlar oluyor. Ama sonra düşünüyorsunuz ki hayır, ben bu hatayı çalmalıyım. Çünkü zaten büyük bir performans sergileyerek orada oyun alanında çok güçlü mücadele ediyorlar. Yani normal sağlıklı bir bireyin yapabileceği her şeyi yaptıklarını gördüğünüz zaman çok farklı duyguya bürünüyorsunuz. Gurur duyuyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Yani bizde şöyle acıma duygusu, hani acaba engelli olduğu için biraz daha mı toleranslı davransak diye düşündüğümüz zamanlar oluyor ama asla öyle düşünmememiz gerektiğini öğrendik. Çünkü dediğim gibi sağlıklı bireyin yapabileceği her şeyi yapabildiklerini gördük sahada.
2: Şöyle ki Savaş Eskigülek saat 14.30'da da TRT Spor Yıldız'da tekerlekli sandalye basketbol liginde final vardı. Fenerbahçe İstanbul Jet'te Beşiktaş. Emin olun biz hem programımızı yapıyoruz hem bu karşılaşmayı izliyorduk. Karşılaşma bitti. Karşılaşmayı Fenerbahçe İstanbul Jet 68-61 kazandı Beşiktaş'a karşı. İlk karşılaşma bu. Ama muhteşem bir mücadele, muhteşem bir irade, güç. Yani engellilerin bu mücadelesi bence takdire şayan.
1: Kesinlikle katılıyorum size. Yani bu arada sizin vesilenizle milli takımımızı tekrar tebrik etmek istiyorum. Biliyorsunuz Fransa Nantes şehrinde güzel bir turnuvayı bırakıp geldik. Çok güzel bir başarı elde ettiler. Çok üstün performans sergilediler. Birebir izleme

0: Esin Hocam tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Baktığımız zaman gerçekten göğsümüzü kabartacak bir başarı. Zaten voleybolda geldiğimiz noktayı da gördüğümüz zaman bunların tesadüf olmadığını sizlerin anlatımlarından ve geldiğiniz başarılı noktalardan görüyoruz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi voleybolda tabii sık sık rastlıyoruz. Hakemlerin verdiği bir bazı kararlarda video izlemesinden sonra karar terse dönüyor. Bir hata olduğu ortaya çıkıyor. Peki bu durum sizi hakem olarak nasıl etkiliyor ve hakemlere bakış açısını nasıl etkiliyor bu durum? Yani ne hissediyorsunuz o zaman?
1: Şöyle söyleyeyim, yani önemli olan doğru kararı bulabilmek. Yani hakem olarak motivasyonumuzun düşmemesi gerekiyor orada. Çünkü önemli olan hatayı tespit etmek ve doğru karar verebilmek. Aslında bu video challenge'ın bir yandan oyuncular açısından, yani biz hakemler olarak bazen düşündüğünüz zaman evet karar verdim ama yanlış bir karar çıktığı zaman evet moraliniz bozulabiliyor, biraz moddan düşebiliyorsunuz ama düşmemeniz lazım. Sonuçta kimsenin hakkı yenmemiş oluyor ve doğru bir kararla oyun devam ettiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Sağ olun.
2: Şimdi bir de Elif hocam, Esin hocam, baktığımız zaman kadın hakemlerin ilgisi nasıl, kadınların ilgisi nasıl hakemliğe?
1: Son zamanlarda ilgi daha fazla. Kadın hakemlerimiz çoğaldığını görüyorum ben. Bu da bizi daha mutlu ediyor tabii ki de. Avrupa'da da aynı şekilde daha fazla yer almaya çalışıyoruz aslında kadın hakemler olarak. Benim bu en son gittiğim Fransa'daki turnuvada özellikle kadın hakemlerin çoğunluğu dikkat çekmişti zaten. 6 hakem görevlendirilmişti Avrupa'dan. Bunun 4 tanesi kadın hakemdi. Çok mutluluk verici bir şey. Biz daha da fazla kadın hakem olsun istiyoruz artık, voleybol sahalarında görmek istiyoruz. İnşallah da bundan sonra bu şekilde devam edecektir.
2: Savaş Eski Gülek.
3: Şimdi şöyle, hakemlik gerçekten Özgüner Bey'e sorusuna, Esin Hocam'a sormuş olduğu şeye şöyle söyleyeyim. Esin Hocam ya çok güzel bir noktaya temas etti. Şimdi bazen öyle pozisyon, ben de bir hakem eşi olarak yani sık evet. Karşılaştığımız durumlardan bir tanesi.
2: Eyvah diyor musun?
3: Şimdi şöyle, eyvah değil de yani bunu kaçırmaması lazım dediğimiz anlar tabii ki olabiliyor ama o direğin dibinde veya kulenin üstünde olan ben olmadığım için bana dışarıdan karar vermek düdük çaldan çok kolay oluyor tabii ki. Şurası bir gerçek. Mahkemede hakim ne ise karşılaşmada da hakem o. Hakem hakim. Doğru. Dolayısıyla adaleti sahibine doğru teslim etmek görevindeler. Bu yanlış bir düdükle bir hakka geçebileceği gibi bir senenin emeğini de heba edebilir. Dolayısıyla bu anlamda teknolojinin gelmiş olduğu nokta itibariyle hakkın teslimiyeti konusundaki fayda hakemlerin, zaten onlar profesyoneli artık bu işin, her ne kadar günah keçisi olsalar da hangi branş olursa olsun hakemler günah keçisidir. Kazanan da hakeme bir şeyler söyler, kaybeden de söyler. Ama şurası bir gerçek ki filin, yani kulenin altında veya direğin dibindeki oyuncularda ya ben bunu çarpmadı görmüştüm ama demek ki çarpmış deyip hakemlere karşı olan görüşlerini, bakış açılarını da genişletebilirler, düzeltebilirler. Aynı şekilde ekranları ve salonlarda maçları izleyen seyirciler de ya biz bunu böyle görmemiştik veya milimle dışarıda çıktığı olabiliyor veya içeride olduğu olabiliyor ve bütün seneyi kapsayabilecek, bütün yatırımları kapsayabilecek, bütün sponsorları, bütün hakemleri, bütün camiaları, her şeyi etkileyebilecek bir doğru karar verilmesini sağlıyor. Bu bakımdan video challenge dediğimiz Türkçesi karşılığı, Türk Ligi'ndeki karşılığı görüntülü değerlendirme sistemi olan GDS sisteminin çok büyük faydası var. Zaten Esin Hocam da profesyonelliği Türkiye'nin ilk ve tek dünya oturarak voleybol hakemi olarak da tecrübesiyle dedik yani düşmememiz lazım. Onun için zaten gerekli eğitimleri alıyorlar. Doğru mu söyledim Esin Hocam?
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok doğru söylediniz.
2: Peki şunu da sormak istiyorum. Türkiye'deki hani hakem olarak gittiniz, önemli bir organizasyon ve bu organizasyonda milli takımımız da yer aldı. Milli takımımızın elde ettiği sonuçları ki en genç veya diğerlerine göre daha genç olan bir kadroya sahibiz oturarak voleybol milli takımımız olarak. Burada neler söylüyorlar o turnuvalarda milli takımlarımız için?
1: Aslında milli takımımızı şöyle söyleyeyim size, bayağı bir gözleri korkmuş durumdaydı diğer takımların. Yani diğer takımları rakip olarak görmeyip sadece tek rakiplerini Türk takım olarak gördüklerini söylediler. Ben buna şahit oldum. Çok güçlü bir kadromuz vardı çünkü bizim. Genç kadromuz vardı. Dediğim gibi bazı talihler.

0: talihsizlikleriniz oldu ama yine dediğim gibi güzel bir başarıyla döndüklerini düşünüyorum ben. Ama daha da iyiye gideceğinizi düşünüyorum bundan sonra. Çünkü dün de milli takım antrenörümüzün röportajında da dinleme şansına da sahip oldum. Çok güzel konulara değindi. Daha fazla turnuvalarla, daha fazla milli takım kadrosuyla daha iyi yerlere geleceğinden bahsetti. Ben de buna inanıyorum ve bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani ben bir hakem olarak bazen ayakta voleybol maçını yönettiğim zamanlarda algıda seçicilik dersiniz belki de bilmiyorum ama tribünde bazı velileri görüyorum, engelli velileri görüyorum. Bu engelli velilere maçtan sonra yanlarına gidip engelli olmanızın voleybol oynamaya engel olmadığını biliyor musunuz dediğim zaman yüzlerinde bir şaşkınlık ifadesi oluşuyor. Nasıl yani? Siz o veli olarak çocuğunuzu desteklemeye gelmişsiniz ve belli ki voleybolu seviyorsunuz diyorum. Evet, seviyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Nasıl? Şimdi oturarak voleybolu o kadar çok kitleye ulaştırmak istiyorum ki ben. Çünkü birçok kişi hala oturarak voleybolu bilmiyor. Oturarak voleybolu anlatmaya başlıyorum. Engelli bireylerin oynadığı, aynı voleybol kurallarının geçerli olduğunu ve bu insanları ben voleybol federasyonuna veya belli kulüplere yönlendirerek bizlere dahil olması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Ki inşallah daha fazla kitleye ulaşırız, daha çok fazla oyuncuya kavuşuruz. Daha fazla takımımız olur, daha fazla liglerimiz olur. Çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizde sadece şu anda erkek ligi var, oturarak voleybolda. Ve biz istiyoruz ki bir kadın ligimiz de olsun, neden olmasın. Kadın sporculara ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah oturarak voleybol daha fazla kitleye ulaşır ve daha fazla turnuvalara sahip oluruz. Umut ediyorum.
1: Özgün Erdoğan'ın da sorusu var.
2: Esin Hocam, şimdi oturarak voleybol veya ayakta voleybol, her iki alanda da görev yaptınız, yapıyorsunuz. Evet. Peki bu iki alanda görev yaparken hangisinde daha zorluklar yaşıyorsunuz ve ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
0: Aslında baktığınız zaman ikisini birbirinden ayırt etmem çok zor ama şunu söyleyebilirim ki oturarak voleybol çok daha hızlı oynanan bir oyun. Oyun alanının küçük olmasından kaynaklı, filenin alçak olmasından kaynaklı top çok hızlı bir şekilde yer değiştirdiği için siz hakem olarak da mesela ayakta voleybolda aslında baktığınız zaman kuledesiniz ve aşağıdasınız. Baş hakeme yardımcı olarak hakem olarak bir pozisyonunuz var. Ve yardımcı hakem olarak bir adım sağa, bir adım sola, bir adım öne, bir adım geriye şekilde pozisyon alarak aslında pozisyonunuzu çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ama oturarak voleybolda çok hızlı oynandığı için özellikle yardımcı hakem olarak çok hızlı, çok seri bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle oturarak voleybolun farklarından biri olan yükselme dediğimiz bir pozisyonumuz var bizim. Biliyorsunuz oyuncuların zemine temasını kesinlemesi gerekiyor oyun esnasında. Bunu takip etmeniz için büyük adımlar atarak direkten biraz daha fazla açılmanız gerekiyor ki yükselme yapmadıklarını görmeniz için. Baktığım zaman aslında biraz oturarak voleybol bizi biraz daha zorluyor gibi diyebilirim. Çünkü çok daha hızlı oynanıyor.
2: Sağ olun hocam.
1: Savaş Eskigülek, son olarak neler söylemek istersin Esin Avşar Akça hakemimiz için?
3: Esin hocam, şimdi Bolu'da galiba bir şey var, turnuvamız var. Ondan sonra uluslararası ne var size sırada, görev geldi mi? Var mı bir görev? En azından onu da öğrenmiş olalım.
0: Şimdilik bir görevim yok. Biliyorsunuz daha geçen hafta bir görevimi yerine getirip geldim. Yakın zamanda kadın milli takımımızın gideceği bir Çekya'da bir turnuvamız var. Onda görevim yok şu anda. Tabii ki yakın zamanda bir görev olursa bekliyorum.
3: İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Esin Avşar Akça, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Kısa bir teşekkürüm, buyurun, olacaktı sizin aracılığıyla.
1: Buyurun, buyurun.
0: Merkez Hakem ve Kurul Başkanımız değerli Çetin Okocam'a her zaman desteğini esirgemediği için çok teşekkür etmek istiyorum kendisine. Ve Babalar Günü'nü kutlamak istiyorum. Babaların ve baba adaylarının.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: kolay gelsin. Başarılar
0: çok
1: diliyorum.
0: Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler.
1: Efendim, voleybolda, oturarak voleybolda uluslararası hakemimiz Esin Avşar Akça konuğumuz oldu. Savaş Eskigülek, gerçekten voleyboldaki hakeminden tutun sporcusuna, sporcusundan tutun yöneticisine kadar farklı vizyonları olduğunu görüyoruz. Mesela Şimdi milli takımımızda, futbol milli takımımızda yabancı dil bilmeyen birçok futbolcumuz var. Bilenler var, onlar da Türkçe'yi az biliyor zaten. Şimdi dün voleybol maçı bitti, ardından uluslararası televizyona röportaj veriyor sporcularımız. Ve ana dili gibi İngilizce konuşuyorlar. Şimdi bu belli bir kültüre sahip olan voleybol, eskiden bu basketbolda vardı, daha çok basketbolcularda vardı. Evet, şimdi voleybolcularda var. Bunu başarıyla paralel gittiğini düşünüyor musun?
3: Şimdi şöyle bir şey, sadece başarıyla paralel gitti demeyelim isterseniz, küçük bir ilave yapayım yüce be. Şöyle bakınız, altyapı hocalarını aldık, üst yapı hocalarını aldık, antrenörlerimizi aldık. Ve bir sistemde, mesela ben geçtiğimiz hafta sonu cuma günü, geçtiğimiz cuma günü Hüseyin Doğanyüz hocamızı konuk aldım ki Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapı koordinatörü kendisi ve bir sistemden bahsetti. Şimdi dedi ki çocukları alıyoruz, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getiriyoruz. Biz burada yediriyoruz, içiriyoruz, giydiriyoruz, antrenmanlarını yaptırıyoruz, kişisel gelişimlerine bakıyoruz ve özel okullarda en iyi eğitimi almasını sağlıyoruz. Şimdi bakınız, siz milli takımda, yani siz eleğin en kaliteli kısmına bakıp konuşuyorsunuz. İnancınız olsun, altta da böyle. Çünkü çok evet, güzel bir sistemle oyuncularımızı alıyorlar, ailelerinin yanından alıyorlar. Belki birazcık hasretlik çekiyor ana baba ama nitelikli, iyi bir insan, iyi bir sporcu, vefalı, saygılı bir insan olarak yetiştiriyorlar ve ana dilleri gibi, sizin de tespit ettiğiniz gibi, ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar, yabancı konuşuyorlar. Bugün hangi sporcumuz olursa olsun, kızlarda ve erkeklerde canlı yayınlarda birebir röportaj verebiliyorlar yabancı dille. İşte bunun her biri sadece voleybol değil, bunun bir sistem olduğunu, altyapılardan itibaren ileri gelen bir başarılı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Tespitiniz çok doğru. Zaten çalıştıkları, hele hele elit seviyedeki oyuncuların, iyi kalitedeki oyuncuların iyi seviyelerdeki takımlarda oynayabilmesi zaten genellikle yabancı antrenörlerle oluyor. Böyle bir handikapın olması gerçekten sporcunun gelişimini de etkileyebilirdi. Çünkü hocasının söylediği bir şeyi anlayamazsa uygulayamaz. Uygulayamazsa istediğini yerine getiremez. Ve gene şöyle söyleyeyim, Ozan Kabak'la ilgili bir şey vereyim. Almanya'da oynuyordu biliyorsunuz, evet, futbolcumuz.
1: Evet.
3: Almanya'ya gittiğinde ben ne yapacağım diye düşünürken arkadaşları ona demişler ki 2,5-3 ay süren var, biz sana her konuda yardımcı olacağız. Ondan sonra demişler kusura bakma, kendi işini kendin göreceksin. Şimdi bakın, düşünebiliyor musunuz? Ozan Kabak çok küçük yaşta, yani çok genç yaşında Almanya'ya gitti. Almanya'da nispeten diğer dillere göre daha kolay öğrenilen bir dil değil. Dolayısıyla da oldukça zorlukla karşılaşmasına rağmen 6 ay içerisinde dedi, 3 ay arkadaşlarımın yardımı, 3 ay emekleme döneminden sonra ben Almancayı konuşur hale geldim dedi. Şimdi bakınız, voleybolda hiç böyle bir şey olmadı. Polonya'ya da gitse, İtalya'ya da gitse, Avusturya'ya da gitse, Macaristan'a da gitse, Arnavutluğa da gitse çok güzel bir şekilde iletişimini sağlayabiliyor. İşte voleybolu biraz da özel kılan belki de bu. Eğitimle birlikte voleybolu devam ettirebiliyorsunuz salon sporu olarak, böyle bir spor dalında. Dolayısıyla da sizlerin de dikkatini celbeden sizde böyle bunları konuşmaya sevk edebilecek şekilde güzel bir özelliği de olmuş oluyor voleybolun.
1: O zaman güleceğiniz bir şey daha söyleyeyim size. Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i yenerek şampiyon oldu. Ardından da spor yazarları Saras Yasikevicius'un etrafını çevreliyor ve başlıyorlar İngilizce konuşmaya. Ve Saras diyor ki Yasikevicius, bak diyor, ne kadar güzel İngilizce konuşuyorsunuz, niye basın toplantılarında konuşmuyorsunuz? Şimdi bir de bu yönden var, yani kendi derdimizi anlatabiliyoruz esasında, anlatabiliriz de, ama bunu her zaman yapmalıyız ki içerideki insanların da duygularını çok yakından öğrenebilmek için.
3: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani atalarımız boşuna demiş, bir lisan bir insan, iki tabii, lisan iki insan gibi, gerçekten iki insanlık, üç insanlık kabiliyete sahip var. Böyle bir yeteneği var insanoğlunun, beyni çok gelişmiş ve gelişmeye de müsait. Dolayısıyla da bunu özellikle spor alanlarında, uluslararası alanlarda çok iyi temsil eden, hakikaten kadın olsun erkek olsun çok iyi sporculara sahip.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Ellerine emeğine sağlık.
3: Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta, barış dolu güzel bir hafta, sağlık dolu güzel bir hafta tüm ülkemizin olsun inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte.

0: birlikteydi. Saatimiz 16:51'i gösteriyor. Şimdi demin TRT Spor Yıldız'dan izledik Tekerlekli Sandalye
1: Evet.
0: Basketbol Ligi'nin finalini. Gerçekten gözleri yaşartacak sahneler var.
1: Tabii.
0: Şimdi bir kere oynanan oyun, mücadele gücü ve potaların yüksekliği, ne diyeyim, engelli olmayan sporcular için de aynı yükseklikte.
1: Evet.
0: Kadınlar da var takımların içinde. Bunun yanında öyle bir şey ki teknisyenler var. Tekerlekli sandalyelerin herhangi bir yerinde bir arıza olduğu zaman tekerleğine getiriyor. Büyük bir mücadele var. Hem insan hem makina gücüyle orada oyun oynamaya
1: Aynen
0: çalışıyorlar.
1: öyle. Evet.
0: Ve 68-61 Fenerbahçe yendi. Ancak maçın sonunda iki takımın sporcuları da, iki takımın ne diyeyim, benchlerindeki idareciler veya işte baş antrenörler hepsi kucaklaştı ve ayrıldı. Yani gerçekten bu bizim sporumuzda özlediğimiz anlar, özlediğimiz enstantaneler. Hani ben her zaman bunun bütün spor dallarında olmasını isterim.
1: Kesinlikle doğru. Ama burada şu ortaya çıkıyor. Aslında engelli sporda engelleri ortadan kaldıran insanlar var.
0: Evet.
1: Bütün engelleri kaldırıyorlar. Dostluk, kardeşliğe kucak açıyorlar. Mücadeleyi sahada terlerinin son damlasına kadar yapıyorlar. Ve o mücadele normal insanlarınkinin 10 katı.
0: Evet.
1: O tekerlekle düşüyorlar, kalkıyorlar. O tekerleği çıkıyor, tekerlek takılıyor. Orada ciddi anlamda sakatlanmalarda yaşayabiliyorlar. Yani bütün buna rağmen son derece özveriyle mücadelelerini yapıyorlar ama diyorlar ki her şey sahada kalır.
0: O kadar.
1: Maç bittikten sonra hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı ülkede yaşayan insanlarız. Biz kucaklaşır ayrılırız. Maçta rakibiz, sokakta kardeşiz diyor. Bunu normal şartlarda biz hemen hemen birçok şeyde uygulayamıyoruz. Sahadaki o rekabeti dışarıya düşmanlık olarak taşıyoruz. Ondan sonra taraftarlar arasında birbirine giriyor.
0: Evet.
1: Sonra olaylar büyümeye başlıyor. Sonra iki takımın yöneticileri çıkıyorlar, gereksiz konuşmalar yapıyorlar, ortamı iyice geriyorlar. Şimdi aslında çok güzel bir örnek. Verdiğiniz örnek o kadar güzel bir örnek ki, keşke bunu başaramayan diğer branşlardaki engelsiz sporcularımız ve kulüplerin başka yöneticilerimiz de şunları izleseler ne olur? Belki izleyenleri vardır. Şuradan bir ders çıkarmak lazım değil mi? Yani sadece oturduğunuz yerde bazı şeyler çok kolay, çok rahat hallediliyormuş gibi görüp de masa başından yapacağınız açıklamaların daha sonra neler yaratabileceğini düşünmeden konuşmak her zaman zarar verir.
0: Evet.
1: Yani sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu yıllarca hep söyleriz. Bir rekabet ve mücadelenin saha içerisinde olmasını gerektiğini söyleriz. Oradaki bütün mücadeleler kıran kırana geçmesi gerektiğini söyleriz. Ama uygulama alanına geldiği zaman bunu uygulamayız. Biz bunu dışarılara da taşırmaya çalışırız. Hatta karşılaşma öncesinde başlar bunlar.
0: Evet.
1: Bir gerginlik yaratmak, oradan beslenmek, oradan bir takım nemalar çıkarmak, oradan yüklenmek. Oradan başlıyoruz. Neden? Çünkü saha içerisinde yeterli olmadığımız için. O yetersizliği biz saha dışında önceden başlatıyoruz ki o kaostan beslenip oradan bir şey çıkarabilir miyiz diye. Oysa gerçek mücadeleyi gerçekten bu kardeşlerimiz yapıyor. Bunların hepsini alkışlamak lazım. Ellerimizin, avuçlarımızın içi patlayıncaya kadar alkışlamamız lazım. Hem örnek olarak, hem gösterdikleri mücadele olarak, hem dostluk ve kardeşlik olarak ne kadar güzel bir örnek olduklarını bir kez daha izledik, gördük burada. Ben her izlediğimde bu tekerlekli sandalye maçını gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Oyuna giren kadını erkeğiyle o kadar güzel mücadele ediyorlar ki birbirlerine o alan içerisinde o kadar güzel bir mücadele örneği sergiliyorlar ki diyorsunuz ki rekabetini en sertini yapıyorlar. Ama o düdük çalıp maç bittikten sonra hepsi el ele kol kola.
0: Tabii.
1: Bu ne kadar güzel bir görüntü. Belki de dünyada görülmesi gereken, başarılması gereken bir tabloyu çiziyorlar orada. Bütün dünyada dostluk, kardeşlik diyoruz ama bütün dünyanın birçok yerinde de buna benzer olaylar görmüyoruz, göremiyoruz. Maalesef özlediğimiz manzaralar oluyor. Ama bizim ülkemizde daha fazla nedense yaşıyoruz biz bunu. gerginlik yaşıyoruz. İşte saha öncesi, saha sonrası yaşıyoruz. Mücadelenin ve rekabetin sahada kalması gerektiğini bir türlü aklımıza sokup ona göre de bir kültür ve felsefe geliştiremiyoruz. Olması gereken buydu. Ben burada izlerken gerçekten yani bazen bakıyorsunuz yaşadıkları zorluklara rağmen verdikleri mücadelenin büyüklüğü karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Bazen alkışlıyorsunuz, bazen üzülüyorsunuz. O yaşadıkları zorluklara rağmen
0: evet.
1: Nasıl ayakta kalmayı başardıklarına ve o mücadele gücüne. Bazen dönüyorsunuz diyorsunuz ki bunlara örnek olması, bunların örnek olması gereken, örnek alması gereken insanlar aslında bizim engelsiz sporcularımız ya. Bunlar niye bunu yapamıyor diye düşünüyorsunuz. O zaman da üzülüyorsunuz. Bir yerde bir yanlışlık var. Yanlış giden bir şeyler var. Bunun nasıl düzelmesi lazım? Hep diyoruz ya eğitim ve kültür, eğitim ve
0: ama
1: kültür.
0: Ama konuşacağız biz de. Bunları konuşarak dinleyicilerimize ulaştırarak bu sesimizi en azından bir spor kültürü oluşturmamız gerektiğini dinleyicilerimize söylüyoruz.
1: Kesinlikle. O zaten ben hep söylüyorum ya, bu programı dinleyen herkesin inanıyorum ki o kültürün, o eğitimin bir parçası, küçük bir kırıntısını bile almış olması demek bizim bir tuğla taşını koyduğumuz anlamına evet. gelir. Biz bu tuğlaları artıra artıra gidersek inanıyorum çok yakın zamanda büyük bir kesime, büyük bir kitleye hitap etmiş olacağız bunu. En azından hani çorbada tuzumuz fazlasıyla olmuş olacak. Ben inanıyorum oradan devam ederek artsın, artarak gitsin diye. Çünkü ben buradaki bu programda konuşulanların birçoğunu dinleyicilerimizden de duyuyorum, etrafımdan da duyuyorum. Sizinki spor programı değil, sizinki bir eğitim programı, sporda
0: evet.
1: eğitim programı,
0: evet.
1: sporda kültür programı.
0: Evet.
1: O kadar
0: spor
1: güzel
0: sosyolojisini,
1: sosyolojisini, felsefesini o kadar güzel konuşuyorsunuz ki diyorlar. Gerçekten çok güzel. Biz de hakikaten bu konuda size ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel içerikler, güzel programlar ve güzel konuklarla çıkıyoruz biz buraya. Çıktığınız zaman onları anlatmak, onları hiç bilmedikleri şeyleri öğreniyor insanlar.
0: Tabii.
1: O oturarak voleybolu sizle ilk konuştuğumuz zaman eve gittim telefonum susmadı. Ya oturarak voleybol varmış. Ya nasıl bizim haberimiz yok? İşte yok, kimsenin haberi yok. Bunlar çok önemli şeyler. Bu programı zaten sevdiren ve dinletmesini sağlayan da bu olaylar.
0: Evet.
1: Daha da devam edecek.
0: Mesela tekerlekli sandalye basketbol liginde yarı final karşılaşmasıydı. Fenerbahçe Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi ile mücadele etti. 2-0 kazandı. Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya kaldı. Son maç eğer bir serbest atışı atabilse Galatasaray kazanacaktı ve 1-1'e getirecekti. Ve her zaman da bu sayıyı, atışı sayıya çeviren bir sporcu kaçırdı.
1: Kaçırdı.
0: Kenara geçti, hüngür hüngür ağladı. Hüngür hüngür ağladı.
1: Çok önemli. Çok.
0: Hani
1: çok.
0: Dünya Kupası'nı kaçırmış kadar ağladı.
1: Çünkü onlar o kadar yürekten inanıyorlar
0: evet.
1: ki. Onlar o
0: evet.
1: kadar yürekten
0: evet.
1: oynuyorlar ki.
0: Evet.
1: Onlar o kadar yüreklerini ortaya koyarak mücadele
0: evet.
1: ediyorlar ki. Onlar için başarısızlık gerçekten acı verici bir şey. Yani onların o gözyaşlarını,
0: evet.
1: o keşke Dünya Kupası'ndaki bu sonuçlardan sonra o sporcularımızın çıkıp da röportaj verirken bir ikisi hiç değilse yani ağlasaydı da deseydik ki hakikaten üzülmüşler.
0: Ben özellikle engelli sporcuların karşılaşmalarını seyrettirmek isterdim milli takım
1: kesinlikle,
0: sporcularına.
1: Kesinlikle %100 şunu izlemelerini ben de
0: evet,
1: çok isterdim.
0: Evet.
1: Keşke izleselerdi.
0: O kadar mücadele gücü olabilseydi.
1: Kesinlikle bir rehabilitasyondur bu ya. Bir
0: evet.
1: Gerçekten onların
0: evet.
1: da rehabilite edilmesi gerekiyor. Varsa
0: anlasınlar.
1: Yani
0: anlasınlar. Yürek nasıl
1: konulur, değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de
0: saat 17 haber bülteninin ardından tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler ve futbolu konuşacağız. Spor yazarı Okan Can'la Dünya Kupası'nı, aynı zamanda Ömer Gürsoy'la milli takımımızın aldığı sonuçları konuşacağız. Bu arada biraz da basketbola geçeceğiz. Basketbolda da Ergin Ataman'ın Panathinaikos'la vedalaşmasını konuşacağız. Neler yaptı Ergin Ataman, neler yapmadı? Saat 18'e dek iki konuğumuz olacak.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testlerinin ardından üçüncü oturum olan yabancı dil testi 15.45'te başladı. YKS maratonu YDT'nin tamamlanmasıyla sona erecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın Dışişleri Bakanları Kahire'de bir araya geldi. ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemiydi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan, dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir, dedi. Ardahan'da konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkede hem de bölgede büyük bir sevinçle kabul gördüğünü söyledi. İzmir'de partisi MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'nde konuşan Celal Adan, Türkiye dünden daha güçlüdür dedi. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünü açıkladı. Soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Cenazeye ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Müzakereler öncesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyinde bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün gece ve bu sabah oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Ekvador 0, Curaçao 0, Tunus 0, Japonya 4, Almanya 2, Fil Dişi Sahili 1, Hollanda 5, İsveç 1. Filin'in sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlılar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filin'in sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
4: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
5: Reklam. TRT Radyo 1.
6: Reklamlar.

0: Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
3: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
4: Reklamlar.
5: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı tret.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
6: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
7: Geleceğini şansa bırakma.
6: Yasa dışı bahise hayır de.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.09'u gösteriyor. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Evet, milli takımımızı konuştuk ama Dünya Kupası'nda konuşacağız. Nedir? Ders almamız gereken durumlar var mı? Dünya Kupası'nda kalite nasıl? Bu kaliteyi konuşacağız. Spor yazarı Okan Can'la telefon hattımıza gelecek az sonra sevgili dinleyiciler. Ve Dünya Kupası... Esasında biz Sayın Doğan, hani demiştik ya, çok fazla maç olunca acaba kalite düşecek mi?
10: Evet.
9: Evet, düşen yerler de vardı ama nedir ne değildir. Bu arada Okan Can bağlandı. Spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Hoş geldin Okan Can.
11: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum tekrar.
9: Şimdi Dünya Kupası'nda 36 karşılaşma bitti. Artık yavaş yavaş geri saymaya başladık. Yüzün altına indi karşılaşmalar. Nasıl, kalite olarak nasıl değerlendiriyorsun? İlk kez 48 takım vardı. Öne çıkan detaylar nedir sende? Bunları öğrenmek isterim.
11: Bence favori takımlar hala performans açısından daha... hani tabiri caizse vitesi bir de gidiyorlar. Yani o açıdan daha böyle iyi bir oyun ve akılda kalan, yani ben açıkçası İngiltere ve Sistan maçını beğendim. Yani hem gollü olması hem de yani Hırvatların hep bir kupa performansını dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkar ama genel olarak baktığımızda böyle büyük bir heyecan bırakan bir maç kaldığını söyleyemeyiz. Şu anda sanki biraz daha Ereğin sallandığını düşünürsek, üstte kalan takımlar şimdi son takım, yani finallere kalacaklar. Ondan sonra bence gerçek performanslar çıkacak. Ama hani baktığımızda Almanya

0: kampanya tatmin edici bir takım bence değil. Ya bence Hollanda da hani çok daha böyle iddialı ortaya bir şey koymuş mudur dersin, bence koymadığını düşünüyorum. Ama hani genel olarak sanki biraz daha işler biraz daha böyle düşük vitesle giden, yavaştan performansın artacağını göreceğimiz, bazı takımların daha öne çıktığını söyleyemeyiz. Ama hani nedir? Hani yani işte Panama, işte Kuraçağı bugün ilk puanını aldı. Bizler için ve dünya kupası için bazı yeni takımların dikkat çeken performansını görüyoruz. Ama hani daha Avrupa'nın bazı takımları, yani İspanya'nın daha gerçek performansını görmedik ama ben yavaştan artacaklarını düşünüyorum. Arjantin keza zaten beklenen oyunu oynadı. Ama ilginç bir dünya kupası olduğu mu dersiniz, daha olmadığını söyleyebilirim. Sadece yeni takımlar, yani İran, Haiti'nin, işte Yeşil Burundi Adaları'nın, işte Kuraçağı gibi takımları görmek bize hala hani ilginç geliyor. Ama tam bir dünya kupası duygusu, coşkusu, enerjisi ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Bir de ben çok maç olmasının çok güzel veya çok doğru şey olduğunu düşünmüyorum. Yani merak duygusunu biraz azaltan bir durum var. İnsanlar bence fazla maç olduğunda dünya kupasının son, yani sonlarına doğru biraz daha konsantrasyonu dünya kupasına verecektir. Hani genel olarak ben sosyal medyayı da takip ettiğimde, spor programını da takip ettiğimde insanların hala Dünya Kupası ile ilgili tam bir kilitlenme durumunu yaşadığını görmüyorum. Yani bunu söylemem lazım. Hem zaten saatler çok ters saatler, hem de çok maç var. Yani bazı maçlar çok dikkate alınan maçlar gibi gelmiyor insanlara.
1: Peki şöyle diyeyim. Senin için öne çıkan futbol takımları, futbolcular veya maçlar var mı?
0: Ya ben bir oyuncuya mesela inanılmaz etkilendim. Yani Olise'yi benim çok böyle izlediğimde, hani son yıllarda böyle izlediğimde ben de tat bırakan tek oyuncu o. Yani zaten çok iyi oyuncu. Oynadığı takımdan tutun da piyasa değerine kadar. Sürpriz bir performansıydı ama başka gibi oyuncuya dönüşünü söylememiz lazım. Ama onun dışında böyle baktığımızda Fats bende bir duygu, bir futbol adına güzel bir şey yaratıyor. Böyle bir heyecan yaratıyor. Ama dediğim gibi yani bugün mesela İspanya maçı olacak. İspanyolları izlemek lazım ama rakipleri daha hani Suudi Arabistan onları kapı tutabilecek bir noktada değil. Ya ben üçüncü maçlardan sonra yavaştan takımları tam görmüş oluruz. Periyot çok uzun. 39 gün süren bir turnuvadan bahsediyoruz. Sanırım 104 tane maç oynanıyor. 3'te 1 evet. Tamamlanmış. Yani biraz sanki konuşmak için erken bazı takımlar, yani mesela ben Uruguay'ı şöyle merak ediyorum. Uruguay teknik adamından, yani Bielsa'nın orada olmasından dolayı merak ediyorum. İşte İspanya şundan merak ediyorum. Şu Avrupa şampiyonu Dünya Kupası'nı bunu devam ettirecek mi diye bakıyorum. Yani Fransa son finalist, Arjantin son şampiyon. Yani bazı takımların kendi backgroundlarından dolayı merak uyandırıyor. Yoksa hani şu anda öne çıkan bir takım olduğunu söylemek, hani bilmiyorum, mücadelesinin dikkatini çeken bir oyuncu veya takım var mı? Açıkçası ben tam bir izlenim oluşmadı o açıdan.
1: Ben mesela Japonya'nın futbolunu kendine özgü bir futbol olarak görmeye başladım. Japonlar kendilerine göre bir futbol sistemi kurmuşlar. Kısa boylu, evet, ama çok hızlılar. Çok taktik varyasyona sadıklar. Bunun yanında Fas milli takımını çok beğendim. Fas milli takımı ne zaman ne yapacağını çok iyi bilen ve çok büyük sıkıntılar yaşatan rakibine bir kadrosu var. Arjantin yine her zamanki Arjantin. Brezilya'da biraz ne diyeyim, sıkıntı var gibi görünüyor ama Brezilya'da turnuvanın ileriki aşamalarında biraz daha öne çıkabilir. İngiltere çok güçlü geliyor. Evet, Güney Kore mesela. Güney Kore de kendine göre bir sistem kurmuş ve oradan yürüyor.
0: Yani Norveç'e dikkat etmek gerekebilir bu açıdan, yani bakarsak.
1: Evet. Norveç de çok güçlü ama bak mesela İsveç çok dalgalanmalı, dalgalı bir seyir görüyoruz onlarda. Yani bunlar, bu bizim için önemli. Mesela Sumolaları için neler söylemek istersin?
0: Ya mesela Bielsa'nın bugün bir açıklaması vardı onunla ilgili, oyun çok böldüğüne dair. Ya ben futbol oynayan, futbol içinde olan hiçbir kişinin, hani biz izleyicileri geçtim, memnun olmadığı, yani memnun olduğunu görmedim. Herkes çok şikayetçi. Bence bu Dünya Kupası'ndan sonra bunu rafa kaldıracaklardır diye düşünüyorum. Ya bu futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Yani hem oyunu bölüyor, ne oyun kaldığı yerden

0: aynı oyun devam ediyor. Ne mağlup olan için ne galip olan için bir avantaj yaratıyor, onu söylemem lazım. Ne de oyuna bir fayda sağlıyor. Tamamen para ettiği için yapılan bir şey. Valla bu son iki Dünya Kupası yücel, ben de şeyi bırakmadı yani, Dünya Kupası heyecanı yaratan bir şey değil yani, böyle bir tuhaf bir dayatılan bir pazarlama organizasyonu gibi gelmeye başladı. Bir de takımların da yani böyle çok, tabii daha çok erken bunu konuşmak için ama
1: evet,
0: müthiş bir heyecan duyduğunu gösteren böyle çok şey görmedim yani, açıklama ne ne oyun yani, bir tutku yaratan bir durum yok şu anda sanki oyunla ilgili.
1: Bunun nedeni şu olabilir mi Okancan? Hani ben 16 takımlı Dünya Kupalarını seyrettim. Hani 16 takım olduğu zaman ilk maçların ardından, özellikle ikinci maçların ardından artık azalıyor karşılaşmalar. Ve azaldıkça da biz özlemle bekliyorduk karşılaşmaları. Daha güçlü takımlar, daha elit takımlar. Hani biraz daha özlem. Şimdi artık eve gidiyoruz, bir tane maç seyrediyoruz ama bu maçı kim oynuyor daha sonrasında intibak edebiliyoruz. Daha sonra hatırlayabiliyoruz. Çünkü çok fazla tüketmeye başladık. Tüketimi çok fazla olmaya başladı.
0: Yani merak uyandırmıyor Yücel. Yani çok enteresan. Ben şeyi düşündüm ya, ben mesela Kolombiya'dan, Kolombiya deyince aklımıza Aspilla gelirdi. İşte Kamerun dediğimizde o zamanlar işte hatırlarsan Roger Milla veya işte Oman, evet, Bıyık, Kanı Bıyık gelirdi. İşte yine gün bir yerde 2006 Dünya Kupası'ndaki şeyleri paylaşmışlar. Yani her takımda bir isim var. Hepsini biliyorsun. İşte Arjantin'den Crespo diyorsun. İşte Zidane aklına geliyor. Cafu'su, Ronaldo'su, Ronaldinho'su. İngilizler'de Gerrard'ı var. Yani İtalyanların işte Baccio'su. Yani oyuncu bazında aklınızda bir oyuncu kalmıyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani çünkü o kadar çok size şeyi pompalanıyor ki, böyle büyük bir tüketim hali. Oyuncuların da farklılaşma noktası çok. Yani mesela Messi dışında böyle son Dünya Kupası'ndan kalan yıldız aklımızda kalmıyor. Yani ben Olise'yi çok beğeniyorum ama hani İngilizler'de evet Kane var ama işte İsveç'te mesela hatırlarsan Larsson vardı.
1: Evet.
0: Yani böyle
1: Kenneth Anderson vardı.
0: Kenneth Anderson her takımda, her ülkenin bir kendi hikayesini yaşardı, bir oyuncusunu yaşar. Japonlar mesela, az önce güzel söyledim. Japonlar son Dünya Kupası'nda Almanları gelmiş hatırlarsan.
1: Evet.
0: Yani Japonlara böyle hep bir turnuvada renk katıyorlar. Yani hatta Yücel, 2002 Dünya Kupası'nda Japonlar İtalya'yı yendiler ve İtalyanları gol atan takım Perugia'da oynarken Perugia adamı göndermişti.
1: Evet.
0: Yani Japonların hep böyle bir hikayesi var. Şimdi böyle hikayeler yaratmıyor futbol. Oyuncu bazında da böyle bir bilinirlik yok. Yani bir oyuncu konusunda aklınıza kalan oyuncu yok. Fas benim çok dikkatimi çekiyor gerçekten.
1: Evet.
0: Ben mesela Uruguay'a şundan sıcak bakıyorum. Teknik adımından dolayı, Bielsa'dan dolayı sıcak bakıyorum. Yani öyle yakınlaşabiliyoruz. Mesela son Dünya Kupası'nda futbol kamuoyunu, taraftarın büyük bir kesimi Messi'nin dünya şampiyonu olmasını istediği için bir Arjantin duygusu vardı. Hani ben açıkçası Brezilya, işte Andretti orada. Ben Andretti'nin bir yerden sonra Brezilya'yı bir şekilde son 8'e kadar sokacağını düşünüyorum. Bir teknik adam,
1: evet,
0: dokunuş yapacaktır diye düşünüyorum. Beklentim var. Ama hangi takım şu anda böyle büyük bir, yani İspanya dışında bende heyecan yaratan bir takım yok. İspanya'yı ben çok beğeniyorum. Bazı oyuncularını çok beğeniyorum. Evet, Arjantin beklenti yaratan bir takım ama ben açıkçası İspanyolları çok beğeniyorum. Ama mesela İngilizler Tuchel'den dolayı bir farklılık gösterecekler mi? O da açıkçası hani benim kendi bagajımda olan, merak ettiğim takımlardan biri. Çünkü İngilizler 66'dan beri hiçbir şey yapamıyorlar. Yani son dünya şampiyonu en son o zaman oldular. Milli takım düzeninde hiç yoklar. Ama onun dışında da yok yani. Avrupa'da çok iyi bir milli takım. Yani Fransızlar zaten hep aynı derecede ama hani İspanyollar, Fransızlar, Arjantin, belki Brezilya, Fas bence yine bir yerlere kadar gelecek. Ama hani merak uyandığını, ekstra bir takım çıktığını söylemedi. Afrika'dan mesela Senegal 2002'de bir sempati yaratmıştı hatırlarsan. Kamerun bir dönem öyleydi. Filiz sahilleri. Daha erken ama da şu anda bir tutku yaratılan bir oyun yok. Tutku yaratan bir oyun yok. Teknik adamlar da oyun açısından çok fazla ekstra bir şey yaratmadılar. Onu söylemek lazım.
1: Özellikle ben Dick Advocaat'ı demin konuştuk, Curaçao'ya gerçekten bir kimlik kazandırdı. Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü.

0: Hani böyle bir teknik direktör de Bielsa, evet dediğin. Mesela özellikle organizasyonla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadı Uruguay milli takımı da. Ve protesto etmek için fotoğraf çektirirken kafasını önüne eğdi ve bunu protesto etti. Bu bir yürek işidir gerçekten. Organizasyonunuz bu kadar, ben de bu organizasyonda bunu yapıyorum dedi. Hani böyle damga vuran da teknik direktörler var esasında.
1: Ya var aslında dünya tarihlerinde de çok fazla böyle enteresan olaylar var. Kimse belki hatırlamaz ama Arjantin'in efsane Menotti'si vardır.
0: Evet.
1: Yani döneminde hatta çok eleştirilmiştir Dünya Kupası'nda Arjantin'deki darbe sonrası darbeci
0: Evet.
1: yönetimin saçlarını uzatarak çıktığını işte özellikle hani bir isyankar duruş ama işte orada kendisi çok eleştirilmiştir aslında ama İşte İngiltere, Meksika, işte İngiltere, Arjantin maçında Arjantinlerin orada bir kendi ulusal bir bunu bir
0: Falkland Adaları.
1: Falkland Adaları'ndan ulusal bir mücadele olarak adlandırdıkları ve Tanrı'nın eli hikayesinin aslında biraz da
0: Evet.
1: oradan geldiğini biliriz. Yine 90'lar, 94'lerde bazı Dünya Kupalarında tepkisel hareketler var. İşte yani Dünya Kupası'nın böyle bir misyonu var aslında. Biz son yıllarda bunu çok fazla görmüyoruz.
0: Biraz
1: Dünya
0: daha
1: Kupası.
0: ticarileşti anladığım kadarıyla. Hele bu su
1: Evet.
0: molasıyla.
1: Yani evet kesinlikle oyuncular kendilerini, takımlarını, duygularını ifade edecek bir takım hareketlerde, açıklamalarda bulunurlardı. Şimdi tabii politik bir düşünce tarzı değil belki ama bir kendilerini anlatma açısından bir duruş sergileme ihtiyaçları çok doğduğunu söylemiyorum. Çünkü çok fazla popülizme tüketim var. Dünya başka yere geldi. Artık insanlar öncelikleri çok değişti. Dünyanın siyasi şartları, ortamı, duygular çok değişti. Her dönem kendi ruhunu yaşatır. Bu dönemin ruhunda çok fazla böyle bir şey yok. Bir zaten futbola kafa yoran bir adam. Yani pasif bir şey yapmış, hareket yapmış. O zaten piyasa özel bir teknik ama genel olarak böyle bir duygu yok aslında. Dünya da çok değişti. Bir dönem geçen yıl şey hatırlamazlar belki Breitner'in sanırım Arjantin'e gitmediğini yine o Dünya Kupası'nda itiraz olarak Arjantin'deki Dünya Kupası'na katılmadığını ben
0: Evet,
1: hatırlıyorum. Şey, Arjantin.
0: 1978.
1: Evet, katılmadı. Breitner'in öyle bir şeyi vardı. 2022 Dünya Kupası Katar yapılırken oradaki işçilerin durumuyla ilgili bir takım yüksek sesler yükselmişti. Hatırlarsam Alman futbolcu Real Madrid'de oynayan ondan bir iki itiraz gelmişti. Yani çok işte en son Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili bazı cılız sesler çıktı bu çalışma şartları ile ilgili. Ama onun dışında çok da eskisi gibi o duygular çok nefes alan duygular değil artık insanlarda.
0: Hani
1: Yani
0: dedik ki
1: doğrudur yanlış ile konuşmuyor yani
0: evet,
1: artık
0: ticarileşti biraz da, her şey para
1: ticaretleşti.
0: oldu, evet.
1: Evet, herkes kendi kazandığına, kendi duygusuna, kendi hikayesine bakıyor. Kimse o tür işlerde çok fazla kendini ifade etmek zorunluluğunu hissetmiyorlar.
0: Peki milli takımdan beklentin nedir, ne olacak? Hani Dünya Kupası'na veda ettik. Dönüşten sonra neler bekliyorsun?
1: Ya şimdi bizim milli takımın yine aynı şeyleri konuşuyoruz ama bizim milli takımın kaybedince ne kadar büyük sorunlu olduğunu öğreniyoruz aslında. Yani bazı şeyler bazıları belki tevahüdür, bazıları yalandır. Belki dedikodu ya bilemiyoruz yani bazı şeyler doğru da olabilir. Bizim gördüğümüz bu milli takımın bir organizasyonel bir problemi olduğu aslında. Muhtemelen şimdi Montella'yı gönderecekler. Montella'nın böyle bir süreçte kalma ihtimali çok kolay değil. Bazı oyuncuların artık milli takımla vedalaşması gerçekleşecek. Şimdi milli takım konusu olduğunda bazı antrenörler muhtemelen kulis yapmaya başlamıştır, lobi yapmaya başlamıştır.
0: Evet.
1: Benim kafamda beklediğim bazı isimler olacak yani ben Abdullah Avcı, Şenol Güneş, belki bir tık Aykut Kocaman üçgeninden birisinin olabileceğini hani düşünüyorum. Belki Arda Turan milli takımı gelebilir. Şimdi burada kimin lobisi güçlüyse, kim burada açıkçası o geçmişten dolayı gelen ilişkini kullanabilirse o milli takımın hocası olacak. Ama yücel bir şey değişmeyecek. Çünkü kim teknik adam olursa aynı düzenin isimleri değişecek. Yani biz bugün Hakan Çalhanoğlu'nun yarattığı düzeni herkes eleştiriyor. Bu 2018'de, 2016'da da veya 2020'de de Burak Yılmaz'dı, Selçuk İnan'ın düzeniydi. Yani çok hatırlamazlar belki ama yani

0: işte 2008'de de 2012'de de başka oyuncular, başka takımların var. Yani milli takımda isimler değiştiğine bakmayın. Şey aynı gidiyor. Herkes kendi arkadaşını, kendi kankasını tabiri caizse milli takım aldırmaya çalışıyor. Dolayısıyla insanlar çok hatırlamıyor ama 2002 Dünya Kupası'nda Mustafa İzzet İngiltere'den Türkiye'ye evet. geçmişti. Tayfun Korkut alınmamıştı. Bir oyuncu daha vardı. O dönem hatırladığım kadarıyla bazı oyuncular hiç alakası yokken bir takımı seçilmişti.
1: Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu bizzat biliyorum. Yıldıray Baştürk, hani bunu daha evvel de konuştuk belki. Yıldıray Baştürk evet Almanya'da yetişmiş ve gerçekten kariyerli. Şampiyonlar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi olduğu dönemde, şampiyon takımların evet, oynadığı dönemde. Evet, final oynayan ilk Türk futbolcuydu ve milli takımımızda da yer alıyordu. Hatta ona kötü davranışlarından sonra Almanya'da bizim altyapılarda oynayan Türk futbolcuların biraz milli takımımızı seçmemeye başladığını gördük. Yani evet, bu da bende...
0: O tartışmalar vardı.
1: Efendim?
0: O tartışmalar hep vardı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu bana yeni gelmiyor hiçbir şey. Yani bu 2016'da böyle oldu. Otelde Fransa bir otelde prim pazarlığı yapıldığına dair Arda'nın, Selçuk'un, Burak'ın olduğu. Bazı oyuncuların Abdullah Avcı'nın gitmesi için milli takımın teknik adamı olduğunda uğraştığını gibi dedikodular da vardı. Yani milli takım enteresan bir yer. Büyük bir milli takım düzenli, yani milli takımlarda olmak, orada çalışmak hem büyük bir konfor hem de büyük bir getiri sağlıyor maddi açıdan da. Herkes olmak istediği yer. Orada bir başka bir düzen var bizim bilmediğimiz. Ya hatırlarsan Rucescu'ya evet. Hollanda 2. liginden oyuncu getirttiler. Yani soktular milli takıma. O oyuncu şu anda yok, ortalarda yok. Yani nasıl yaptılar, nasıl oraya soktular bilmiyoruz ama öyle bir oyuncu gelmiş milli takıma.
1: Ki Lucescu buna ortam sağlayan bir teknik direktör de değildir. Yılların teknik direktörüdür rahmetli Lucescu.
0: Tabii yani Lucescu bile öyle bir yanılgıya düştüyse düşünün yani nasıl bir düzen olduğunu ki Lucescu'nun geldiği andan gitmesine kadar yapılan kulisleri hiç unutmamak lazım. Çok yaşlı diye çok eleştirildi Lucescu. Ya Hiddink'in hatırlayın maçtan maça Türkiye'ye gelirdi. Başka bir orada başka bir dönemdi. Yani milli takımlar enteresan. Ben açıkçası Montella'nın bu son Dünya Kupası performansını beklemiyordum kendi adıma. Ben Montella'nın da yerelleştiğini görünce çok açıkçası yıkıldım. Bazı kararlar Yücel bence futbolda yerel düşünülmeden alınması gereken kararlardır. Ama uygulamada bazen hatalar olabilir. Ama Montella kararları da yerel aldı, uygulamayı da yerel yaptı. Yani evet. O bana ilginç geliyor. Yani o açıdan Montella ben yani bazı şeyleri onay kararları olmadığını hissediyorum. Yani bazı oyuncu tercihlerinden tutsun da bazı takım seçimlerine kadar. Yani orada Montella'nın böyle bu kadar yerelleşmesi, bu kadar yerli teknik adam gibi, bu kadar dengeye göre davranması. Çünkü siz dengece gidersiniz, o denge bir gün alıp sizi götürür. Onu her zaman koruyamazsınız. Çünkü çok dengece gitmeye çalıştığını gördük. Ben açıkçası bir şeyin değiştiğini çok fazla düşünmüyorum. Milli takımın bir takım avantajları ve durumu birçok insanın gözünü kamaştırıyor ve dolayısıyla burası başka bir dünya. Bizim gördüğümüz, anladığımız o. Hem getir açısından, hem olanaklar açısından, hem de sizin piyasa değeriniz açısından. Yoksa Şenol Güneş'in son Avrupa Şampiyonası'nda hatırlarsan 0 puan almıştı galiba. 1 veya 0 puan. Evet. Çok başarılı bir dönem geçirdi. Ama hala Şenol Güneş'in bir Avrupa tekrar milli takım şeyi var.
1: Evet, isteği var.
0: Evet, bir var yani hala beklenti var. Ama bence mesela Nuri Şahin ve Arda Turan olmasını isterim ben. Yani açıkçası kendi adıma. Yani o iki ismin daha çok yakıştırıyorum milli takıma.
1: Ben de 1-2 sene daha sonrası için beklenti içindeyim. Şu anda biraz daha deneyime ihtiyaçları var
0: ya,
1: ikisinin
0: güzel, de. Bir şey var. Yani Şenol Hoca, Fatih Terim gibi isimlerin artık konumlamasında sorun var.
1: Yok, ikisinin ismini ben kabul etmiyorum. Yani Fatih Terim'in ve Şenol Güneş'in tekrar gelmesi.
0: Kocaman bir belki oluyor ama çok Fenerbahçe ile özdeşleştiği için kolay değil.
1: Fatih yani Terim Galatasaray'dan başka teknik direktörlük yapmadı Ankara Gücü ve Göztepe'nin dışında. Evet, eğer Fatih Terim konuşuluyorsa Aykut Kocaman da konuşulur. Fatih Tekke de konuşulur Trabzon'un dışında. teknik direktörlük yapmadı. Hani ya, buna bakarsak eğer başka bir pencereden bakmış oluruz, milli takım değerini kaybeder.
0: Ya evet, ben Aykut Hocam'ın bir milli takım tecrübesi olması gerektiğine inanan taraftayım. Milli takımda yapabileceğini düşünüyorum, hatta kulüp takımından daha başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Ama ben mesela Aykut Hocam'ın tam bir milli takım hocası olduğunu düşünen taraftayım. Ama son zamanlarda bu Fenerbahçe'deki görev beklenti olması, çok entegre olması falan, Fatih Emin hani bir milli takım geçmiş olduğu için oraları biraz daha daha kendi hani o network alanı biraz daha geniş olduğunu düşünüyorum. Aykut Hocam'ın hiç milli takım çalıştırmaması ve oradaki etki alanının düşük olduğunu düşündüğüm için söyledim. Yoksa bana göre en iyi milli takım hocası Aykut Kocaman olur, onu söyleyeyim. Yani çok uyuyor milli takım hocalarının kendisi.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
10: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
2: Reklamlar.
11: Dünya artık sadece askeri ve ekonomik güçlerle şekillenmiyor. Kültür, medya ve diplomasi araçları uluslararası ilişkilerde belirleyici hale geliyor. İşte tam bu noktada sınırları aşan Türkiye programıyla sizinle birlikte olacağız. Kamu diplomasisinin ne olduğunu, yumuşak gücün nasıl kullanıldığını ve ülkelerin kendi imajlarını nasıl inşa ettiklerini konuşacağımız Zakir Afşar'ın hazırlayıp sunduğu Sınırları Aşan Türkiye programı her çarşamba saat 22.12'de TRT Radyo 1'de.
12: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Spor gündemi.
1: Efendim saatimiz 17.35'i gösteriyor. Saat 19'a dek yaklaşık 1,5 saat sizlerle birlikte olacağız. Ve spor gündeminde futbolu konuşacağız ağırlıklı olarak. Ve şimdi Fanatik Gazetesi spor yazarı Ömer Gürsoy telefon hattımızda. Ömer Gürsoy hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Yüce. Özgür Bey'e de selamlar.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi siz 2002 Dünya Kupası'nda da oradaydınız. Şimdi 2002'den 2026'ya ve...

0: birebir gözleme şansına da sahip olmuştum. Şimdi son yazımda özellikle Fatih Terim'in teşhis konulmamış hastalık olarak tanımlamasından sonra yazımın başlığı da oydu. Biz 2002'nin başarısını ararken aslında 2020 Avrupa Şampiyonası'nın bir kopyasını yaşadık. Şimdi bunun ben gözden kaçırıldığını düşünüyorum. O yüzden izin verirseniz ben önce bir 2020'yi biraz hatırlatmak istiyorum. 2020, 2008, 2016, 2020 Avrupa futbol şampiyonalarında yerinde izleme fırsatı bulmuştum. O zaman da Futbol Federasyonu'ndaki kurul başkanlığı görevim vesilesiyle. Şimdi 2020 Avrupa Şampiyonası'nın öncesindeki grup maçlarında 2019 yılında Fransa ile aynı gruptaydık hatırlarsanız. Evet. İşte Moldova'sı, İzlanda'sı olan bir grupta. Fransa 25 puan aldı. Biz 23 puan aldık ve Fransa'yı 2-0 yenerek biz o grupta ikinci olarak çıkmıştık. Fakat orada benim en çok dikkatimi çeken nokta İzlanda'ydı. Biz Fransa'yı yenmiştik ama İzlanda'ya deplasmanda 2-1 kaybettik. Türkiye'deki maçta da 0-0 berabere kalmıştık. Bunun altını niye özellikle çizmek istiyorum? Bizim zaten kodlarımızda İzlanda gibi, Norveç gibi takımlara karşı bir sorun yaşadığımız orada da ortada. Yani bugün aslında Avustralya, Paraguay maçları bugün yaşamadık o sorunları. O zamanlardan itibaren bu sorunları yaşıyormuştu. Şimdi sevgili Şenol Güneş'in de televizyonda TRT Spor'daki programını izlemiştim. Sonra maçtan sonraki yorumlarını da izledim. Fatih Terim'i de iki kere videolarını hem bugün hem geçen haftakini izledim ve Fatih Hoca ile de konuşmuştum. Şimdi Şenol Hoca dedi ki bugün dedi bu yaptığımız hatalardan ders alıp geleceğe doğru ilerlememiz lazım dedi. Şimdi ben bu son yazımda özellikle 2020 için altını bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz 2020'nin başarısızlığında o zaman hatırlarsanız gruptan çıktık ve yine o zaman hatta dünya şampiyonası elemeleri vardı. Hollanda'yı da yenmiştik ve biz Avrupa futbol şampiyonasına yine bugünkü atmosferde Avrupa şampiyonu olacağız diye gidilmişti.
1: Evet.
0: Ve 3 maç oynadık. İtalya'ya 3-0 kaybettik. Galler'e 2-0 kaybettik. Ve İsviçre'ye de 3-1 kaybettik. Yani toplam 8 gol yiyerek, tek gol atarak o şampiyonayı böyle kapatmıştık. Yeni yazımda da ifade ettiğim üzere o zaman ben de teknik heyetteki dostlarla, medya mensuplarıyla ve kendim de üzerinde çok düşünerek orada yaşadığımız sorunun ne olduğunu hep anlamak istedim. Ve nitekim biz onun hala bugün 2020'nin analizini yapamıyoruz. Çünkü bununla ilgili gerçekten bir çalışma yapılmadı. Peki size bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: İtalya maçının ilk 3 oyuncusunu sayacağım şimdi size. Kalede Uğurcan. 2 Zeki Çelik. 3 Merih Demiral.
1: Evet.
0: Yani bugün kadroda da onlar varlar zaten. Yani oyuncu olarak ve bunların içerisine işte Çağlar'ın yerine Abdülkerim oynamış gibi. Yani aslında oyuncu grupları olarak hep gene o dönemde bu döneme de biraz daha tecrübeyle ki Hakan Çalhanoğlu o kadroda var ve daha sonra ikinci maçta Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can da direkt oynamışlar. Zaten onlar da bugünün milli takımında var olan oyuncular. Fakat biz o dönemin başarısızlığımızı ve bugünkü futbol, o günkü futbol aynıydı sevgili Yüce.
1: Evet.
0: Bakın pozisyon üretmekte zorlanıyorduk. Hatta yani Avustralya, Paraguay'ın evet sıkı defansını biliyorduk ama Galler ya da İsviçre ya da İtalya böyle sıkı defans değil. Onlar pozitif futbol oynamaya çalışıyorlardı. Fakat biz o konuları üstünü örttük. Ve ben de işte Fatih Terim'in YouTube kanalındaki söylediği teşhisi konulmamış hastalığı da yazımın başlığı olarak kullandım. Şimdi bugün aslında yine baktığımızda, bugüne yine baktığımızda aslında teşhisin ne olduğunu yine koyamıyoruz. Yani çünkü niye? Üstün körü illaki bir neden aramak zorunda kalıyoruz. Bazı rahatsızlıklar gerçekten nedensiz olabilir. Yani tespit etmesi zordur. Çünkü sorunun bir tane kaynağı yok, çözümün de bir tane olamaz. Sorun birçok sorundan meydana gelmiştir. Mesela bunlardan biri ne olabilirdi? Takım içi huzursuzluk olabilirdi ama yoktu.

0: fiziksel düşüş. Bakın fiziksel düşüş vardı. Mental yorgunluk diyor. Ve taktiksel karmaşa, oyuncuların rol belirsizliği, motivasyon problemi. Ama bunların hangisinin çok net olduğunu biz hala bugün yapamadık. Montella bunu kader olarak yorumladı. Birkaçı oyuncuların performansı. Bazen insan yapmak ister yapamaz. Ama niye yapamadığını bizim sağlıklı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. O yüzden biz 2022 ve 2002 versiyonunu bu şampiyonada görmek isterken aslında 2020'nin bir fotokopisini, kopyasını yaşadık diye söyleyebilirim.
1: Peki şimdi herkesin odaklandığı bir nokta var. Evet, teşhisler, sorunlar ve çözümler. Ama herkes Montella veya futbolcular veya ama bir kültürü yerleştirmemiz lazım. Yani futbolcuların berberini götürmek yerine mentor götürmek gerekmiyor mu? Bunun yanında bir futbol kültürü oluşturmak gerekmiyor mu? Her zaman teknik direktörün değişmesi. Mesela Montella bir noktaya kadar futbolcularımıza iyi geldi ama bir üst basamağa çıkamadı futbolcularımız. Hani bunları konuşmuyoruz. Bir kültürü konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında evet, benim son yazımda da buna değindim. Yani disiplin evet, ama disiplin sürekliliği. Bir kültür meselesi. Dolayısıyla senin dediğin yerden yola çıkıp biz bu teşhisi konulmamış hastalıklara ilaç, haplar vererek tedavi etmektense modern yaklaşımla o sorunun köklerine inip köklerin tedavi edilmesiyle ilerleyebiliriz. Biz 2020'de de köklere inmedik. Bakın evet. O 2020 çok kritik bir noktaydı. Yine bir üst düzey bir jenerasyonumuz vardı. Şimdi az önce size oyuncularımızı saydım. Tabii. Bunların içinde de Burak Yılmaz gibi de çok üst seviyede santrofonların olduğu bir yerdeydi. Ama biz onun üstünü kapattık. Hemen ne yaptık? Antrenör değişikliği yaptık. Kuntz'u getirdik. Arkasından 2022'yi kaybettik. Bakın 2020 aslında 2022'nin de kaybedilme süreciydi. Sonra Kuntz olmadı. Montella geldi. Dikkat edersen bunların hepsi aslında palyatif çözümlere geliyor. O köklerde tabii ki bir iyileşme. Çünkü o köklere inmeyi gerçekten istemiyoruz. Bu bir gerçek.
1: Peki şimdi hani federasyonlarda da çalıştınız.
0: Evet.
1: Gördüğünüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri maçı bittikten sonra neler yaşayacağız? Tahmini, hani köklere inmenin dışında neleri yaşayabileceğimizi öngörüyorsunuz?
0: Şimdi 2020'de ne yaşadıysak ben aynısını yaşanacağını düşünüyorum. Asla köklere inilmeyecek. Biz deprem olmadan depremi konuşmuyoruz. Hemen böyle büyük bir başarısızlıkları altından hemen elimize bir tane sihirli cümlemiz var. Altyapı kelimesini kullanıp hovardaca harcıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ben büyük bir değişimi asla beklemiyorum. Çünkü bakın Fransa 2010 Dünya Şampiyonası'nda bir skandallarla birlikte yaşadıkları o meşhur Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'ndan sonra aslında Fransa'da hem kamuda hem mecliste Fransa futbolu masaya yatırılmıştı. Bütün boyutlarıyla. Şimdi biz 2020'nin raporunu bir kere bulmalıyız. Bakın var mı öyle bir şey acaba?
1: Yani evet.
0: 2020'de ne yaşadık? O yüzden bu alışkanlıklar ve kolaycılıklar devam edecektir. Ama senin sorundaki, yani istifalar mı gelir gibi bir konu söylediğin zaman ben burada da çok ümitkar değilim. Yani istifalar konusunda, çünkü bu dönemin daha çok konjonktürel yapıları başarılı insanların sistemden uzaklaştırılması, başarısızların da daha çok devam etmesi üzerine gelen bir konjonktürel bir dönemden geçiyoruz sporun ya da futbolun birçok unsurunda. O yüzden ben istifa beklemiyorum. Bunu da net olarak söylüyorum.
1: Şimdi evet, futbol bu. Bakalım neler yaşanacak. Tekrar sizinle ileriki günlerde bağlantılar kurarız. Ama bir şu konu da var. Ergin Ataman Panathinaikos'ta vedalaştı.
0: Evet.
1: Ergin Ataman Anadolu Efes'te gerçekten çok büyük başarılar elde etti. Daha evvelki yıllarında Saporta Kupası'nı aldı. Önemli kupalarda Avrupa'da büyük mücadeleler vermiş bir koç.

0: Panathinaikos'ta da iyi işler yaptı ama bir anda bir şekilde yollar ayrıldı. Bu serüveni nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi açık ara Ergin Ataman son 30 yıla ki ben biliyorsun 12 dev adamın olduğu dönemde de Basketbol Federasyonu'nda da hem yönetim kurulu üyesiydim. Aydın Öz'le birlikte aynı dönemde görev yaptık. Ben milli takımına 2 ay süreyle 12 dev adamda sürekli onlarla birlikte kamptaydım. Daha sonra Tanyevic'in geldiği dönemde de görevlerim sürdü. Fakat bütün bu yani 2000 milli takımlar seviyesinde Tanyevic dünya ikincisi yaptı. Aydın Öz Avrupa ikincisi yaptı. Ergin Ataman da milli takımlar başarısını geçen sene Avrupa ikinciliğiyle bir şekilde taçlandırdı. Ama bütün totalde baktığımızda ulusal liglerde, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, ulusalda ve uluslararası alanda az önce bahsettiğim gibi Anadolu Efes'teki başarısı ve arkasındaki özellikle son 4-5 yıl şampiyon olmamış ve son senesini 17. sırada kapatmış bir Panathinaikos'un ve şöyle söyleyeyim, bugünkü başkanının ben babasıyla birlikte Turgay Demirel'le maç izlemiştim. Bugünkü başkan da babası da aynı karakterdiler. Ve ben Ergin Hoca göreve geldiğinde bu anımı anlatmıştım. Babası da sahaya iniyordu. O da Ergin Ataman'da aslında bu challenge'ları yapacak yürek var. Bakın bu o
0: Evet.
1: kadar önemli ki Panathinaikos gibi ve Yunanistan'ın çok marka bir kulübü. Olympiakos'la sürekli tartışmalı, kavgalı, hatta Euroleague basketbol düzeniyle tartışmalı bir kulübe gitti ve Yunan Panathinaikos başkanı veda töreninde Ergin Ataman ve ben dedi savaşçıyım dedi. Bakın bu kelime statikocu değiliz diyor. Biz diyor mücadele eden insanlarız. Gerekirse sistemle de mücadele ederiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Ergin Ataman'ın bu son 3 yılı sistemle mücadele etmesi, tribünlerle münakaşaları, efendim İsrailli seyircilerden onlara karşı ülkesini koruması, Yunan kamuoyuna karşı ülkesini her zaman önde tutması, onun spor adamlığı dışında da neredeyse bir siyasi figür haline de getirdi. O yüzden Ergin Hoca gerçekten son 30 yılına damga vurmuş, bir marka değeri oluşturmuş. Türk basketbolunun yukarıya doğru çıkmasını ve ülkemizi de yurt dışında çok başarılı temsil etmiş ve ben yine bu sene hangi takımı çalıştırırsa çalıştırsın bu da çok önemli. Bakın her çalıştırdığı takımda hedefi şampiyonluğa koyuyor. Yani bu sene Panathinaikos'tan ayrılmasının nedeni de kendisinin çıtayı kendi kendine yukarıya koymasıyla ilgiliydi. Yani o ya Euroleague şampiyonluğu ya Yunan Ligi'nin şampiyonluğu dedi. İkisi de olmayınca doğal bir süreç olarak ayrıldı. Dolayısıyla şampiyonluğu hedefleyen bir unsur haline geldi. O yüzden ben onun yine yeni dönemde inşallah milli takımımızı da dünya şampiyonasına başarıyla hazırlarlar. Bu ülkenin artık bu kadar büyük yatırımlar içerisinde basketbol milli takımımıza da sözü getirmek istiyorum. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara da katılma hakkı elde etmesi. Burada da Ergin Hoca'ya çok büyük görevler düşüyor.
0: Peki şunu da konuşalım o zaman. Altyapı anlamında, ülkemizdeki basketbol anlamında, basketbolun altyapısı anlamında milli takıma hep ne diyeyim belli oyuncular ve belli yerlerde de sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Altyapı anlamında ülkemizdeki basketbolu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Valla sevgili Yüce'cim ben 2016 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme Geliştirme Kurulu üyesiyken o kuruldan daha sonra bir bakan Sayın Kasaboğlu Spor Toto Başkanı'ydı. Mehmet Baykan Spor Genel Müdürü'ydü. Şimdiki Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik Müsteşardı. Aynı kurulda ben de federasyonlarla ilgili analizleri ve raporları yazıyordum ve 2016 Ocak ayında basketbolla ilgili yazdığım raporun başlığı Türk basketbolu yukarı doğru düşüyordu.
0: Evet.
1: Buradaki en kritik nokta senin sorduğun sorunun özelinden onun birçok parametreleri var. Niçin böyle bir şey ki daha sonra bu rapor medyada yer aldı, köşe yazılarına da konu olmuştu. Şimdi

0: 2016 verilerinde bizde basketbolda lisanslı sporcu sayısı 300-350 bin gözüküyordu. Fakat reel anlamda aktif basketbol oynayan sayı da 65-70 binlerdeydi. Bugün yine baksak bu sayıların birbirine paralel olduğunu düşünüyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı farklılaşabilir. Fakat nüfusu bizden çok çok düşük olan 13 milyon nüfusu olan Yunanistan'da 300 bin. 7,5 milyon nüfusu Sırbistan'da 300 bin. Nüfusu bizden %20 düşük seviyede olan Fransa'da da 470 bin basketbolcu aktif olarak yer alıyordu. Ve o zaman bir ekonomistle birlikte bir çalışma yaparak ben Türkiye'nin gerçek illerle ilgili çalışma yaparak gerçek potansiyelini incelemiştim.
1: Evet.
0: Ve Türkiye'nin o tarihte 850 bin basketbol oynayacak potansiyeli olduğunu ülke olarak, pozisyon olarak, yerler olarak ve bugün de ben bu sayıların 1 milyon olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz de şu an aktif olarak 70 bin hadi 80 bin hadi 100 bin olduğunu varsaksak dahi biz %10 kapasitemizle bu ülkede basketbol oynuyoruz ve Cumhurbaşkanımızın en çok, bakın 20-25 yıldır demeçlerinde en çok yer alan branş basketboldur. Yani basketbolla ilgili mesajlar verir. Hatta en son yine gençlerle buluşmasında da 68 sayı attım, ifade ettim. Haftanın 2-3 günü külliyede basketbol oynuyor. Ya bu kadar büyük bir potansiyelimizin, bu kadar Cumhurbaşkanımızın da yakından ilgilendiği ve oynadığı ve bu kadar coğrafya olarak çok müsait olduğumuz bir ülkede sayımı düşük. O yüzden senin sorduğun sorunun yansıması burası. Yani altyapılar anlamında biz yukarıya doğru oyuncu havuzumuz çok geniş değil. İkincisi, o yine o rapora atıfta bulunarak söylemek istiyorum. Gene ben aynı sıkıntının bugün yine olduğunu da görüyorum. Yani Avrupa ikinciliği bizim bu sorunlarımızı makyajlama ya da konuşmaya evet, engel değil.
1: Evet.
0: Yani o zaman 40-50 oyuncumuzun, yani milli takım kadrosunda olabilecek oyuncularımızın ortalamalarını çıkartmıştık. Yani bunlar uluslararası maçlarda kaç dakika oynuyorlar diye. Şimdi bunun istatistiğini şu an için bilmiyorum ama o zamanki rakamlarla. Ama bugün de yine izledik. Yani Anadolu Efes'i izledik, Fenerbahçe'yi izledik, Euroleague'de izledik, Beşiktaş'ı izledik, Galatasaray'ı izledik. Sevgili Yüce, Türk oyuncuları sistemin ana artel oyuncuları değil. Yine 2016 yatıfta bunlara söylüyorum. O zaman ortalama 2 dakika 3 dakika süre alıyordu oyuncularımız. Ve topun en hassas olduğu dediğimiz, yani son 1 dakikada 2 dakikada topun el yaktığı zamanlarda hiçbir Türk oyuncusu ana unsur olarak söz sahibi olamıyor. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, efendim Bahçeşehir, Türk Telekom, bakalım içlerinde hangi Türk oyuncu yıldız olarak var? Tarık evet. Biberovic'i Türk mü dersek bilemeyiz. Ama bakın, ve ne kadar süre alabiliyorlar? Ben çok az olduklarını görüyorum. O yüzden bir kısırlık var. Bunu görelim. Potansiyelimiz de var, Alperenler. Ama bir kısırlık da var. Dolayısıyla sorunun cevabı böyle kısa olmadı. Uzun oldu ama daha derin basketbol yorumları da var tabii bununla ilgili.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli noktalara değindin ve bu tecrübeni de bizlerle paylaştın. Gözlemini bizlerle paylaştın. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ömer Gürsoy bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
10: Reklamlar.

0: Dünya var olduğundan beri hiç eksik olmadı. Tarihi dönüştüren, yaşamı altüst eden savaşlar. Kazanılan zaferlerin, yaşanan hezimetlerin, yenenlerin, yenilenlerin. Tarihteki yerlerini alan kahramanların ve hainlerin hikayesi. Her salı saat 14'te TRT Radyo 1'de Dünyayı Değiştiren Savaşlar programında.
1: Voleyboldan basketbola, atletizmden jimnastiğe, okçuluktan atıcılığa, halterden güreşe, su sporlarından futbola. Bütün spor dalları bu programda. Güncel haberler ve röportajlarla spor gündemi her cumartesi pazar TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: spor gündemi.
1: Saatimiz 18'i gösteriyor. Artık son 60 dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. Saat 13 ana haber bültenin ardından başladık ve son 1 saatin içindeyiz spor gündemi programımızda. Ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, milli takımımızı konuşuyoruz, konuşacağız ama biraz da Dünya Kupası'nı konuşalım. Dünya Kupası'nda gördüğünüz özellikle altını çizmek istediğiniz konular nelerdir? Mesela su molası. Su molasının ardından baktığımız zaman şu ana kadar 36 karşılaşma oynandı. 7 gol atıldığını söylüyorlar. Bu su molası futbolun yeni düzenine bir katkıda bulunmaktadır.

0: umudu mu yoksa nasıl değerlendirilmeli?
1: Bir kere ortak kanı, benim de düşüncem o. Su molası oradaki reklam gelirleriyle futbol bütçesini arttırmak, çok büyük sektör olan bu futbolda kazanılan paranın oranını yükseltmek ve bir takım bu anlamdaki zümrelere hizmet etmek gibi duruyor. Dolayısıyla bu uygulama esnasında tabii ki yaşananlar var. 3 dakikalık bu süre sonrasında bazı takımlar ritmi bozuluyor. Bazı takımların dikkat ve konsantrasyonu düşüyor. Bazı takımlarsa burayı çok iyi değerlendirebiliyor. Burada tabii ki önemli olan oradaki teknik heyetin, teknik adamların davranışları, oyuncuların bu duruma yaklaşımları, oyunun o andaki gidişatına göre içinde bulundukları durumu doğru yorumlayıp bundan kar elde etme hesabı ya da fayda elde etme hesabını düşünenler bence karlı çıkıyor. Biz daha önce de söyledim bu programı. Daha önceki yıllarda basketboldaki molalara bazen özenirdik. Yani kısa her devrede iki mola. Tabii futboldaki gibi daha uzun bu şekilde su molası adı altında ama asıl amaç reklamlara hizmet etmek olmuyor. Tabii bildiğim kadarıyla basketbolda da televizyon arası var. Yani orada da verilebiliyor. Ama evet, futboldaki sokakta oynanan, iki taşı kurup başlattığın ve herkesin bildiği, herkesin oynayabildiği, iyi kötü ama herkesin mükemmel yorum yapabildiği bir oyunda bu biraz fazla bir sekteye uğratmasına neden oluyor oyunu. Her ne kadar zaman zaman böyle molalara ihtiyaç olup oyuncuları uyarmak, yanlış giden bir takım şeyleri o 60-70 bin taraftarın önünde oyuncuya ulaştıramadığın için, ona sesini duyuramadığın için ya da o iletişimi çok sağlıklı sağlayamadığın için bu molanın iyi geldiği takımlar olabilir. Ama kesin olan bir şey var. Ritmini bulmuş, o anda akıcı bir oyun içinde olan takımın kesinlikle ritmini bozacaktır. Diğer takım için bir nefeslenme, dinlenme ve oyuna o 3 dakikalık dinlenmeden sonra ortak bir rekabet içinde dönme şansını verecektir ki bunlar futbolun ruhuna biraz aykırı görünüyor. Ama zaman içinde daha düzenli hale getirilebilir. Şu anlamda bunu söylüyorum. Futbolun bu paralara ihtiyacı var. Sektör çok büyüdü ve iş anormal derecede maddileştirildi. Fakat bunu da arzu eden çok büyük bir kitle var. Elbette ki temiz olan, saf kalan taraftar, izleyici, onlar bunu her zamanki gibi izlemek istiyor ama bunu en iyi düzeye getirebilmenin yolu da belki bu paraların kulüpler tarafından ya da takımlar, ülkeler tarafından elde edilmesi diye düşünüyorum. Yani taraflı değilim ama karşısında da olduğumu söyleyemem. Daha iyi bir düzenlemeyle takımların da bundan kendilerine fayda sağlayacak şekilde zamanla, tecrübeyle getirebileceklerini düşünüyorum.
0: Mesela yeni bazı kurallar kondu. İşte kaleci kale vuruşunu yaparken işte 5 saniyeyi geçirmeyecek. Taç atışı anlamında ki şimdi taç atışı için de bazı kurtarışlar yapmaya başladılar. Topu yere bırakıyorlar. Yere bıraktıktan sonra eline geçtikten sonra 5 saniye içinde kullanıyorlar. Futbolcular da bunu kullanıyor. İşte ağzını kapatarak konuşması, sakatlandığı zaman dışarı çıkarsa 1 dakika kenarda kalması. Bu kurallar futbolun hızını, taktiğini, tekniğini, mesela 1-0 öne geçince biraz oyunu yavaşlatmak istiyorsunuz. Buna nasıl katkıda bulunuyor ya da etki ediyor?
1: Yüce Bey, şimdi burası tabii en üst düzey platform. Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi. Evet. Buralarda bunu belli oranda uygulayabilirsiniz. Buralarda bunu uygulayabilecek hakemler bulabilirsiniz. En son bizim Paraguay ile oynadığımız müsabakada maçı yöneten hakemin çok titiz ve dikkatli olduğu ve bu uygulamaların hepsinin de ortamda gündeme gelmesi sonucu bunları doğru bir şekilde uygulamaya koyduğunu gördük. Ama şimdi dönelim yerel lige, ülkemize, süper lige. Hele hele alt liglerde öyle uygulamalar
0: bölgesel var. Bölgesel amatör lige.
1: İnanılmaz, evet. Mesela vakit çalmayla ilgili ülkemizde birinci, ikinci, üçüncülükte, Süper Lig'de de bunu görüyoruz ama belki orada bir nebze daha az olabilir. Fakat alt liglerde kalecilerin dakikalarca yerde yattığını görürsünüz. Bir kalecinin net bir şekilde 23 dakika oyundan çaldığını benim yardımcım Karagümrük'te oynadığımız bir maçta Şekerspor'la yardımcım tuttuğu süreden bana söyledi maç sonunda konuşmamızda. Ve biz 1-0 maçı kaybettik. Maçın kontrolü bizde olmamıza rağmen sürekli duran bir oyunda bu ritmin bozulması. Bu bir

0: örnek olsun diye söyledim.
1: Evet, evet.
0: Bu inanılır bir rakam değil ama. Yani hiç kabul edilir bir rakam değil.
1: Dörtte birini yerde yatarak geçirmiş.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Eğer siz bugün 3. ligde, 2. ligde, Bal Ligi'nde bir maç izlemeye kalkarsanız o maçın çok büyük bir bölümünün oyuncular tarafından vakit geçirilerek harcandığını görürsünüz. Öne geçen takım o andan itibaren artık çaresiz, geride kalan mağlup durumdaki takımın çaresizliğine inanamazsınız. Ve en büyük nokta şudur. Bakın istatistiklerine alt liglerin. İlk golü atan takımın maç kazanma oranı %70'lerdedir. En kötü beraber.
1: Çok yüksek. Çok yüksek.
0: Yani bunun sebebi bu. Bu burada ahlaki olarak bunu değiştirmenin yolu belki yine üstten başlamalı. Aşağıdan bunu düzeltmek çok zor. Örneğin Premier Lig'de bunu düzelttiler. Vakit geçiren oyuncu taraftar ıslıkladığı için yerde kimse yatamadı. Önceki evet. yıllarda. Yani evet. Premier Lig'in dünyanın en iyi, en klas, en kaliteli ligi olma nedenlerinden birisi orada hiçbir oyuncu kendini, hakemi kandırmak adına yere atamaz. Yerde uzun süre kalamaz. Taraftar bunu tespit ettiğinde, hatta taraftar demeyelim, seyirci bunu tespit ettiğinde ki tespit eder. En iyi seyirci görür. Ve hep birlikte verdikleri tepkiyle maçın sonuna kadar o oyuncuyu aşağılayarak, yuhalayarak onun oyun oynamasına müsaade etmediler. Yıllarca bunu izledik. Ama şimdi Premier Lig'de böyle bir şeyi görmüyoruz. Ne vakit geçirmeyi ne de hakemi kandırmak adına kendini bir şekilde yere atmayı. Şimdi bizim ülkemizde VAR sisteminin olduğu müsabakalarda bile hala kendini yere atan, hakemi aldatmaya çalışan ve bundan itirazla da medet ummaya devam eden oyuncular var. Ya bu tamamen ahlaki bir şey. Onun için bu yaptırımların net bir şekilde uygulanması gerekiyor. Ama bu uygulamayı yine ülkemize döndüğümüzde uygulayabilecek hakemlere ihtiyacımız var. Bu tutarlılıkta, bu kararlılıkta ve bu güçte kendini hisseden hakemler yetiştirmemiz lazım. Bizim en büyük sorunumuz zaten bu. Dünya Kupası'nda herkes var. Her türlü hakem var. Her ülkeden hakem var. Aşağılamak, küçümsemek anlamında değil bu. Ama bizden yok. Hatta bayan, kadın hakemler var.
1: Evet.
0: Çok harika maçlar yöneten, artık futbolun bir parçası oldular. Kadın futbolu dünyada çok önemli bir noktaya geldi doğrusu. Yani maçlarını izlediğinizde eğer onların kadın olduğunu tespit edememişseniz oyun akıcılığında erkek futbolundan farkı yok. Özellikle bizim liglerimizle kıyasladığımızda. Bu nedenle bunların uygulanması lazım ama Dünya Kupası başlangıç olduğu için buna bir süreç, bir zaman tanımak gerekiyor. Yani belli bir oranda bu devam ederken bunun kusurları, defoları düzeltilerek ve ilave edilmesi gerekenler ilave edilerek sürdürülmesi gerekiyor. Belki yarınlarda ilave bir hakem daha olacak ve sadece bu işi kontrol edecek. Çünkü hakem hem bunu kontrol edip yani en iyi konu kontrol etmek isterse hem de maçı en iyi şekilde yönetme ile ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Orta hakemle iletişim halinde olup bunların zamanını tutan ve bu konuda hakemi uyaran ve hemen uygulamaya koymasını isteyen farklı bir hakem daha devreye girecek olabilir. Bunlar futbolu belli bir hıza ulaştırana kadar, zamandan çalma olayını ortadan kaldırana kadar bence uygulanmalı. Ondan sonra da zaten kendiliğinden bir akış içinde olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi baktığımız zaman kaleciler de öne çıkmaya başladı. Dün mesela Furacao takımının kalecisi, Yeşil Burun takımının kalecisi. Şimdi kaleciler çok aktif olarak öne çıkmaya başladı. Türkiye'deki mesela Uğurcan Çakır'ın da yediği goller bir kaleci olarak, uluslararası bir kaleci olarak aynı zamanda hoşumuza gitmedi. Ama iyi olan kaleciler de var. Şimdi iyi olan bir kaleciyi ya da kalecileri ortaya çıkarmak için neler yapmalıyız? Çünkü baktığımız zaman Yeşilburun Adaları İspanya ile berabere kalırken kalecisi öne çıktı. Dün Furacao'nun kalecisi öne çıktı. Şimdi biz kaleciler, defans oyuncuları bu yeni dünya futbolunda, dünya kupasında nasıl bir eğitim vermeliyiz? Teknik direktörlere nasıl bir iş düşüyor bu anlamda?
0: Yüce Bey, olaya şöyle bakalım. Türkiye'de kalecilerin performansının artmaya başladığı dönem kaleci antrenörlüğü sisteminin gelmesiyle başladı.
1: Doğru.
0: Şimdi ondan sonra bizim ülkemizde aslında çok iyi kaleciler yetişti. Ve şu anda hala çok iyi kalecilerimiz var. Uğurcan da bunlardan birisi. Altay bunlardan birisi. Daha önceki yıllarda milli takımımızın da kalesini koruyan Mert. Şimdi kadroda olmayan Berke. Yani Muhammed Başakşehir'den, o Samsun

0: kalecisi, bir anda ismini söyleyemedim. Dolayısıyla ülkemizde de çok iyi ve yeterli kaleciler var. Ve bu kalecilerin gelişimini sağlayan şey kaleci antrenörlüğü müessesesi. Zorunlu hale getirildikten sonra kaleci eğitiminin, kaleci antrenörleri eğitiminin de çok sağlıklı ve yoğun bir şekilde yapılmasıyla bu anlamda kalecilerimizin gelişmesine ve bir antrenmanın başından sonuna kadar 3 tane kaleciyle, yani bir kadrodaki 3 bilemedin 4 kaleciyle ilgilenen, uğraşan, sonuna kadar onlara gösteren, hem onların dayanıklılığını geliştiren, hem atletizmini yükselten, hem de tekniğini, duruş pozisyonunu, topa göre alması gereken, durması gereken yerle ilgili davranışları birebir gösterme şansını elde etti teknik adamlar. Kaleci antrenörlerinin devreye girmesiyle. Ve aslına bakarsanız futbolda en kolay, en hızlı gelişen pozisyon kaleciler. Uygun fizikteki oyuncuları tespit edip altyapıdan itibaren bu eğitimi dengeli ve düzenli verdiğiniz zaman yoğun bir şekilde ve çok tekrarla çalışma şansını bulduğu için en hızlı gelişen oyuncular,
1: evet,
0: kaleciler. Dolayısıyla aslında buradan esinlenerek, yani bizim ülkemizde geçişmeyen, olmayan santfor pozisyonu içinde santfor hocaları da zorunlu hale getirilebilir. Mesela federasyon, ya işte biz santforsuz oynuyoruz, olmadığı için oynuyoruz diyen milli takım hocalarından birçok sayıda kaleciler gibi iyi yetişmiş santforları da devreye sokabiliriz. Eski santforların da devreye gireceği, onlara özel kursların açılacağı ve onların bireysel antrenmanını çok tekrarlı bir şekilde bir tarafa ayrılarak tekrar tekrar çalışıp yapabileceği pozisyonu geliştiren antrenörlerin devreye girmesi gerekiyor. Taç antrenörü oluyor, korner antrenörü oluyor. Niye pozisyon antrenörü olmasın? Mesela son yıllarda yine ülkemizde de stoperlerde bir hızla çok sayıda stoper yetiştirebiliyoruz. Ama olgunlaşma aşamasında bırakıldığı için, eksikleri tam anlamıyla giderilerek devam etmediği için belli bir seviyeye geldikten sonra dikkat edin çok erken oluyorlar. Ozan Kabak hemen olup transferi yapabiliyor. Ahmet Can Kaplan hemen olup transferi yapabiliyor. Yusuf Ayçiçek hemen olup transferi yapabiliyor. Daha kaç yaşında bu çocuklar? 18 yaşında Avrupa'ya gittiler,
1: evet,
0: ya da Asya'ya gittiler. Neden? Çünkü pozisyon çalışmasıyla ilgili stoperlerin savunma davranışlarını, birlikte oyunu geliştirecek bir metot var. Takım savunmasını çalışırken savunmanın kendi arasındaki o dörtlü veya üçlü alanı kullanırken adama baskıyı ve diğerinin ne yapacağını onlara anlatan bir yöntem var. Uygun fizikli, dinamizmi stoper oynamaya uygun, kararlı, karakteristik olarak da cesur oyuncuları bulduğunuz zaman bunu yetiştirebiliyorsunuz. Bütün mesele bu yetişme dediğimiz olayın çok erken tamamlandığını düşünmemek, bunu devam ettirebilmek. Dolayısıyla ben Uğurcan'ın çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama siz eğer mental olarak bir müsabakaya çok iyi hazırlanmazsanız ve konsantrasyonunuzda sorunlar yaşarsanız, bir maç önce yediğiniz golün altında ezilir ve işte maalesef böyle aynı golü de ikinci kez yerseniz, ondan sonra kimsenin size güveni kalmayabilir. Sık sık eleştirel konuda en önde sizin isminiz söylenebilir. Bunun için milli takım seviyesine gelmiş oyuncuların bazen oyun hocaların eksik taktiği, yanlış taktiği veya yetersiz taktiğine rağmen sahada davranışlarıyla da milli takım düzeyinde bazı şeyleri daha dengede götürmeleri gerekir. Uğurcan Trabzonspor takım kaptanı iken önemli maçlar oynadı ve Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde birlikte yine önemli maçlar oynadı. Yani kaptanlık pozisyonuna ulaşmış, milli takımlarda sürekli oynayan, yer bulan önemli bir kaleci. Dolayısıyla bunları kabul etmek mümkün değil. Ama ben bir teknik direktör olarak şunu da bilir ve bunu da söylemek zorundayım. Bazen böyle bir dönem olur ve bu dönemde bu kadar önemli bir müsabaka dönemine rastlayabilir. Yani Dünya Kupası'nın en cafcaflı zamanında bu hataları üst üste yapabilir. Ve üçüncü şans ona verilir mi? İşte burada yeniden durup düşünmek lazım. Öncesinde de maç önü hazırlığının, bunu dün de ısrarla söyledim,
1: evet, evet,
0: mental hazırlığın doğru ve yeterli olması gerekir. Taktik anlamdaki hazırlıkla birleştirilerek sahaya güçlü ve dinamik bir zihinle çıkmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi hep şu konuşuluyor Sayın Şentürk, 2002'de giderken mentörler de var veya mentör grubu da var futbolcuları maçlara hazırlamak için. Şimdi bu kezse götürülmemiş. Ve özellikle tabii bu bir magazinel bir haber, futbolcuların saçları ile ilgili berberler ve kuaförlerin daha ön plana çıktığı söyleniyor imaj anlamında.

0: reklam daha önemli ya Sayın Şentürk. Biz biraz geri
1: Dinliyorum, evet.
0: kaldık bu anlamda. Şimdi mentor dediğiniz için söylüyorum. Hani biz bunu büyük ihtimalle akademilerde, dünya futbolunda, hatta şimdi Çekya'yı seyrettim. Ben Çekya'nın attığı gollerin iki tanesi taç atışından geldi. Yani adamların bir
1: Doğru.
0: sistemi var ve bu sistemi de sahaya yansıtıp ve gollerini atabiliyorlar. Şimdi bu dünyada olan taç antrenörü, işte kalecilere antrenör, işte ne diyeyim serbest vuruş antrenörleri, karşılama antrenörleri gibi gibi ve mentorlar. Biz bunu kulüplerimizde ne kadar uyguluyoruz Sayın Şentürk? Yani milli takımda da ne kadar uyguluyoruz veya bunun eğitimini bizlere veriyorlar mı?
1: Şimdi bütün sorun bu zaten. Yani bir kere bu anlamda biraz önce de söylediğim gibi kaleci antrenörlerinin çok iyi yetiştirildiğini, bir dönem inanılmaz derecede buna yoğunluk verildiğini biliyorum. Burada da şimdi ismini anmalıyım. Rasim Kara Hoca
0: Evet.
1: özellikle olağanüstü efor sarf etti bununla ilgili. Kendi kaleci antrenörlerimden onunla ilgili hikayeleri dinledim. Yani ne kadar hırslı, arzulu ve kararlı şekilde onları hazırladıklarını. Bir kaleci antrenörünün pozisyonla ilgili kendi yaşanmışlıklarının dışında bilgisi yokken o çalışmalardan sonra gerçek olması gerektiği açısal değerlere kadar öğrendiklerini ve ayrıca kalecinin kendine has çalışma metodunun, özel antrenmanının sıçrama yeteneğini geliştirmesinin ve topa göre pozisyon alma, kaleyi daraltma, açısal duruşlar gibi sadece oynadığı dönemden kendi aklına kalan tecrübelerini aktarmaktan öte bir bilgiye sahip olarak bunu yaptıklarını biliyorum. Ben de onun için ısrarla şunu söylemeliyim. Yani antrenörlerin eğitimiyle ilgili bir sorun var.
0: Evet.
1: Kurslarda hiçbir zaman hiçbir antrenör başarısız olmaz. O kursa gelen başarır. Böyle bir garip durum var. Ama sen bilirsin ki kurs arkadaşı olarak ya kalem tutamıyor.
0: Evet.
1: Tutamıyor. Ya bunu görüyorsun. Hatta kağıdını uzatıyor, şunu yazar mısın diyor. Ama hiç kimse kalmaz. Hatta bir takım futbol terminolojisi dışındaki dayanıklılıkla antrenman bilimiyle ilgili kelimeleri aklında hafızasında tutamaz. Küçük kağıtlara yazar. Olabilir. Öğrenmenin sonu da yok. Zamanı da yok. Hadi öyle diyelim. Ama arkadaş yani bunu tekrar tekrar iyi noktaya getirmek, geliştirmek için yani bunu tekrarlamak için ona bir şans diyorum ben buna. Yani sınıfta bırakmak değil. Bir
0: Evet.
1: şans daha verilemez mi?
0: Verilir.
1: Bizde böyle bir şey yok. O bitirir ve herkesten önce takım bulur. Çünkü önemli olan ilişkilerdir. Kurmuş olduğu ilişkiler ve siyasi anlamda da etiketli doğru pozisyon almış kişilerle olan yakınlığı veya yakın birini tanıması ona avantaj sağlayabilir. Lobi oluşturanlar öncelik sağlayabilir. Bunların böyle olduğunu biliyoruz. Türk futbolunun yani en üst düzeyde milli futbol takımıyla ilgili sorunları konuşurken aslında bütün hepsini masanın üstünden böyle aşağı doğru atıp
0: Evet.
1: yeniden tertemiz bir masada en alttan itibaren bunu başlatmamız gerekiyor. Yani Türk futbol kültürü var mı? Yok. Kendine ait bir anlayışın var mı? Yok. Hangi
0: Evet.
1: metodu benimsediğin belli mi? Yok. İspanya'nın var. Pozisyon alır, pozisyonu oyunu oynar. Almanların var. Almanlar dayanıklarını en üst noktaya taşır ve her yerde pres yaparak rakibin alanını daraltır gibi. Yani ülkelerin kendi karakteristik özellikleriyle bir çalışma biçimi, metodu geliştirerek altyapılardan itibaren oyuncularına verdikleri bu duygu, bu anlayış, bu düşünce zaman içinde yukarıya doğru gider. Biz en üstte şimdi milli takımımızın aslında biraz da fazla hırpalandığını düşünüyorum oyuncularımızın. Yani oyuncuların kendi takımlarında ortaya koyduğu performansı biliyoruz ve çok değerli olduklarını da biliyoruz Yüce Bey. Hep
0: Evet.
1: bunları övüyoruz. Yani niye bir aradayken bunu yapamadık? Yani bu oyuncuların kabahati olabilir mi? Belki onların da suçlu olduğu ya da eksik olduğu yerler var. Ama ben öyle düşünmüyorum mesela. Ben oyuncularımızın bir gayret ortaya koyduğunu da gördüm. Bunu dünkü konuşmamda da söyledim.
0: Evet.
1: Özellikle golü yedikten sonra rakipten topu kısa sürede tekrar alıp rakibin üstüne gitmek gibi. Ama plan yok. Plan
0: Evet.
1: doğru değil. Plana yani varsa da plana uygun saha yerleşimi yok. Oyuncu seçimi doğru değil. Oyuncu değişimi doğru değil. Rakip eksik kaldıktan sonra yapacaklarını yanlış yapıyorsun. Yani Avustralya'yı herkes ezberledik diyor. Ondan sonra da oyuncular ve herkes diyor ki çalıştığımız yerden gol yedik. Çalıştığımız
0: Hani
1: yerden
0: vardır
1: gol
0: ya,
1: yememelisiniz.
0: çalıştığımız yeri unuttum.
1: Evet. Çalıştığımız yerden gol yememelisiniz. Ya iyi

0: çalışmadınız ya çalıştığınıza uygun doğru uygulama içinde değilsiniz.
1: Evet.
0: Ya doğru oyuncu seçmemişsiniz ya doğru pozisyon almaya devam edemiyorsunuz. Yani buna uygun davranış sergilemiyorsunuz. Siz çalışmışsınız ama aslında ne çalıştığınızı bilmiyorsunuz. Yani biraz sert olacak bu eleştiri ama gerçekten böyle. Yani futbolda eğer bir şeyi çalışıyorsan oradan gol yemezsin. Çok ekstra birisi çıkar, Messi çıkar atar sana. Sen istediğin kadar çalış. O çok özel bireysel yeteneğini kullanacağı anlar vardır ve onu engelleyemeyebilirsin. Dünyada kimse de engelleyemedi. Hala da atıyor. Buna benzer durumlar elbette olabilir. Talihsizlik de olabilir. Topa giderken ayağın kayar olmayacak şeydir. Ama Uğurcan bir gün önce o gol yemişsin, dripling yapar, pas yaparak senin ceza alanın 5 metre ötesinde oyuncular çok çabuk pasla yer değiştirirken sen bir adım daha öne çıkarsan bu kaleye aynı hamleyi yaptığın zaman parmağın ucuyla o topu kornere atar.
1: Evet.
0: Yani bunu o bilmeli. Onu biz söyleriz, biz biliyoruz. Ama bunu defalarca hem çalışmıştır hem uyarılmıştır bu konuda. Onun için milli takımımızın oyuncularının bence yapabileceklerinin en iyisini yapamayış nedeni birer birer hepsinin yetenekli olmasına rağmen hani 11 kişinin oluşturacağı o sinerji dediğimiz daha yüksek verimi elde edecek duyguya geçememeleri hem mental olarak sağlıklı hazırlanmamış olmalarından hem taktik olarak doğru bir anlayışla sahaya çıkmamalarından hem de bütün bunların öncesinde doğru kadro seçimiyle sahada olmamalarından kaynaklanıyor. Ve maç işler kötü gittiği zaman kolay demoralize olan aşırı duygusal hem ülke olarak hem insan olarak böyleyiz. Oyuncularımıza başta olacak hali yok. Bütün bunların getirdiği sonuçla aslında çok çok iyi yerlere ulaşabilecek bir kadroya sahipken anlayışımızı doğru oturtamadığımız için temelden gelen yanlışların tepede bir anda işler kötü gittiğinde üstesinden gelebilecek iradeyi koyamadığımız için maalesef bunları konuşmuş oluyoruz.
1: Şimdi dün veya bu sabah özellikle Özgün Erdoğan'a bir gazete kupürü gönderdim. Tarih Haziran'ın 10'u 2025, milli takımımız Meksika ile oynuyor ve Meksika'ya 1-0 yeniliyoruz hazırlık maçında. Meksika'da biliyorsunuz ev sahibi ülkelerden biri, 17 şut çekiyoruz ve sonuç 0, 1-0 yeniliyoruz. Şimdi Paraguay maçında da Haziran 19, 2026 1-0 yeniliyoruz, 33 şut çekiyoruz, sonuç 0. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz Avrupa'da futbolcularımız oynuyor. Hiç Güney Amerika'da oynayan futbolcumuz yok. Şimdi Güney Amerika'da oynanan Dünya Kupalarında devamlı olarak Güney Amerika takımları ya da Amerika takımları Dünya Kupası'nı kazanıyor. Farklı oynuyorlar, farklı motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Şimdi biz o zaman Güney Amerika takımlarına karşı eksiğimizi görmüşüz esasında Meksika maçında. Hazırlık maçı yerinde. Ama ders almamışız. Sıkıntı bu. Aynı şeyi, aynı işi yaparak sorunu başka şekilde çözmek istiyoruz hocam. Hani tespit doğru ama yapılanlar yanlış.
0: Evet. En son hazırlık maçımızı kimle oynadık Yüce Bey?
1: Venezuela.
0: Biz 2-1 maçı kazandıktan sonra yine karşılıklı burada yorum yaptık. Oradaki düşünce bitmeydi.
1: Evet.
0: Yani bu 2-1'lik skor kazandık. Evet geriden gelip kazandık. Tamam ama bir gerçek var ortada. Bir hazırlık maçı doğru. Fakat hazırlık maçının anlamı var. Buna bir anlam tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra oynayacağım maçların ön hazırlığı. Kadro odur budur ama anlayış önemlidir. Şimdi biz o maçta en az 4-5 pozisyonda 1 metre, yarım metre veya yarım adımla rakibin ofsayta kalmasından kaynaklanan pozisyonları gol yemedik.
1: Evet.
0: Yani savunma arkasında büyük bir zafiyet var. İşte bu takımları da kurallar çekildi. Grubumuzdaki takımlar belirlendi. Birisi Avustralya, birisi Paraguay, birisi Amerika. Ve uzun bir süre var. Bir kere siz kadro seçimini hatır, gönül, vefa duygusundan uzak bu takımların oyununa göre almanız gereken acaba ligde veya Avrupa'da oyuncu var mı diye düşünerek almanız lazım. Yani Aral Şimşir denilen oyuncu oynadığı ligde de Avrupa kupalarında da inanılmaz derecede o kanat varyasyonunda dar alanlarda bireysel becerisiyle oralardan çıkan bir oyuncu.
1: Çok doğru.
0: Çok sayıda golü ve asisti var. Şimdi sen böyle bir oyuncuyu alıp yani İrfan Can'ı çok takdir ederim, çok beğenirim. Çok iyi
1: evet.
0: Zamanları da olmuştur.
1: Evet.
0: Ama İrfan Can'ı kadroya alıp Aral Şimşir'i almazsan olmaz. Yani sen eğer Bertuğ'u böyle takımlarla oynayacağız. Orada bu ligde özellikle son haftalarda Başakşehir'de çok etkili bir santfor genç. 2003

0: 2000'li ya da 2003'lü geleceği olan ve yarınlar içinde elimde tutabilirim. Yani niye? Siz dün de söyledim. Orkestranız var, enstrümanlar var. Ya kemanı nasıl kenarda bırakırsınız? Veya ne bileyim violonseli bir şeyi, yani dümbelek bile olsun kenarda, hiçbirini bırakmayın, yanınızda olsun. Belki orada farklı bir ses çıkartmak istersiniz, orada kullanın. Neden Samet Akaydın hala kadroda?
1: Evet.
0: Gibi sayabileceğimiz, yani isim vermek istemiyorum ama yani hiçbir oyuncunun rencide olmasını da istemiyorum. Ama en az 4-5 oyuncunun hatırla gönülle daha önceki kadroda hep olduğu için vefayla oraya çağrıldığını biliyoruz. Kullanılmıyorlardı zaten. Ama şimdi doğru oyuncular kadronunda olsa belki oralarda farklı davranacaksın. Venezuela karşısındaki o aslında pozisyon olmadan biten ama pozisyon olabilecek, gol olabilecek durumları hazırlık maçı yaptığın için aklına getirsen, ona göre daha tedbirli oynayacaksın ya da planlayacaksın. Aslında yani Kuzey Makedonya maçının seçimiyle ilgili söylenen şeyin de havada kaldığını, hiç alakası olmadığını maçı izlerken de bir türlü kafamda örtüştürememiştim o zaman, sonrasında da. Yani oynayacağımız rakiplere benzer. Ya arkadaş, hiçbir yeri benzemiyor.
1: Evet.
0: Sadece o savunmada üçlü veya beşli oynadı diye bir takım diğerine benzer mi? Bir takım üçlü savunmayı, beşli savunmayı ofansif oynar, bir başkası defansif oynar. Senin oynayacağın takımlar defansif. Yani dolayısıyla ben yine de oyuncularımızın çok daha iyi bir potansiyelle sahip oldukları için daha iyi oyunlar ortaya koyup iyi sonuçlar alabileceğini, ama bunun yanlış planlamalar ve baskı, psikolojik olarak da alınan sonuçlardan sonra o duygusal bozukluk, ki eleştiri olacaktır. İnsanlar bunu bekliyor. Elbette ki ileri giden çok yanlış, ağır eleştiriler var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Ama bunun yanı sıra yani hep el bebek gül bebek olmayacaktır. Buralarda da irade koymak, dirençli olabilmek ve baskı denilen bu şeyin de üstesinden gelebilmek için gerekli organizasyon tamam değil demek ki. Tamamlanmalı ya.
1: Sayın Şentürk, gerçekten saatlerce konuşabiliriz esasında. Hani siz bir de teknik direktör olarak bakış açınız var. Oyun planları, taktiktir, oyuncuların duruşları, yapılan eğitimler, bu konudaki eğitiminiz, bu nedenden dolayı saatlerce konuşuruz ama gerçekten umarım bu sorunları dinleyenler vardır, çözümlerini de konuştuklarınızdan sonra bulurlar ve söylenir ve yerine getirilir. Türk futbolu iyi bir duruma gelsin çünkü.
0: Umarım. Teşekkür ederim. Siz de zaten sürekli olarak olayın güncel tarafında ama aslında geçmişten geleceğe olması gerekeni ve genelde kökten bir değişimi ve doğru anın yakalanması için bir çaba içindesiniz. Bunu biliyorum. Evet. Bütün konuşmalarınızda, program konuklarınıza sorduğunuz sorularda hep bunu irdeleyip arıyorsunuz. Umarım sizin de bizim de gönlümüzden, aklımızdan geçen bu durumlara en kısa sürede ulaşırız.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
7: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklamlar.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin

0: spor gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.32 gösteriyor ve artık son 29 dakikanın içindeyiz ve şimdi TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven telefon hattımızda. Sayın Seven, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Şimdi ufacık, kısacık milli takımla ilgili gelen haberleri konuşalım. Ardından kulüp takımlarını kısa kısa geçelim ve programımız da artık yavaş yavaş bitiyor. Milli takımda son ayrıntılar, detaylar nedir? Son durum nedir?
2: Evet, moral bozukluğu üst seviyede. Dünkü idman, rejenerasyon idmanına çevrildi. Yani üçüncü maç öncesinde yapılması planlanan o taktik kuvvetli idman hani hafifleştirildi. Bazı oyuncular katıldı, katılmadı. O şekilde bir duruma döndü. Yani tırnak içerisinde bu geriye kalan zaman herkes için bir angarya süreci gibi görülüyor. Tabii oynayacak bir resmi maç var. Bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Angarya gibi görülse de kazanması her şeye rağmen gerekli maç var. Neden? Galibiyetle bitirmek de önemli. Her maç, her resmi maç futbol tarihimize geçiyor. Özel maçlar da geçiyor sonuç itibariyle. O nedenle bu maça da konsantrasyon biraz daha düşmek kaydıyla milli takımın çok da iyi hazırlandığı söylenemez ama o maça da çıkacağız, oynayacağız. Amerika Birleşik Devletleri de gruptan lider olmaya çıktı garantiledi. Biz de çıkamamayı garantiledik. Öyle evet. İlginçti maç. Amerika'da bazı oyuncuların deneyeceğini biliyoruz. Milli takımımızda da şu ana kadar süre almayan bazı oyuncuların sahaya çıkma ihtimali var. Başta Ozan Kabak olmak üzere, kaleci değişikliği olmak üzere. Onu da belirtelim. Bazı isimlerin de sahada az süre alan, bu iki maçta 5-10 dakika süre alan bazı oyuncuların 11 yapması da bekleniyor. Yani bildiğimiz 11 dışında farklı bir 11'de, yani klasik 11 dışında farklı bir 11'de beklenti var. Moral de bozuk. Tabii İbrahim Kırkayak'la sürekli irtibat halindeyiz. Milli takım muhabirimiz. Evet. İbrahim aslında hani çok da söylemek istemiyorum ama çok yakında takip ettiği için artık hani bir geçtikten sonra söyleyebiliriz. Abi hava iyi görmüyorum demişti bana. Yani milli takımın havasını ben iyi görmüyorum. Bildiğimiz o coşku, birliktelik, bütünlük eski günlere göre yok demişti. Bunu Amerika'da 1 Haziran'da başlayan kampı 11 Haziran'daki Dünya Kupası'nda başlangıcına 14 Haziran'daki bizim milli maça kadar olan süreyi de yaklaşık 10-12 günlük süreyi de gördükten sonra bir cümle sarf etmişti. Ben hani milli maç 197. maçına çıktı İbrahim Kırkayak'ta. 197. milli maçına çıktı. Diğer maçları saymıyoruz ama öyle biliyorsunuz istatistikler. O da öyle notlar düşüyor. Diğer maçlara göre ben bu turnuvada biraz daha birlikteliğin, coşkunun az olduğunu görüyorum demişti. Ben de hani ona ihtimal vermediğimi, her şeye rağmen umutlu olduğumu söylemiştim ama sevgili kardeşimiz içinde olayın göbeğinde futbolcu da çok yakından takip ediyor. Hani yanlış çıkmasını istediğimiz bir değerlendirmeydi. Bunu da çok paylaşmadık kimseyle. Tabii. Şimdi paylaşıyoruz. Ne kadar doğru, İbrahim'den de izin almadım aslında ama onun bu gözlemi doğru çıktı. Neden? Sonuç itibariyle hani birliktelik, bütünlük, coşku, bu tür şeyler yan unsurlar gibi görünse de, asıl olan farklı çalışmak, teknik, taktik gibi görülse de bu bahsettiğimiz unsurlar da çok önemli tamamlayıcı unsurlar. Bunlar da üst seviyede olduğunda, bu bahsettiğimiz unsurlar da üst seviyede olduğunda takımlar daha başarılı oluyor. Böyle bir gözlemi vardı. Bunun da sonucunun maalesef gerçek olduğunu, olumlu sonucun hayata geçtiğini gördük. Hani bunun nedeni ne olabilir bilemiyorum. Yoğun geçen bir lig olabilir. İşte Süper Ligimizde takımların farklı takımlardan oyuncular var. Tabii milli takım forması giyince hepsi aynı takımın oyuncusu, ayrı konu ama sonuçta Almancılar var. Efendim başka ülkelerden gelen oyuncularımız var. Onlar aslında şu güne kadar hep mix ettik, iyi bir şekilde geldik, gelmiştik ama ufak tefek böyle ayrışmalarında olduğuyla ilgili gözlemler ve sözler de var. Bu turnuva geçti ama bu çocuklar yine 2 yıl sonra bu saatlerde, bugünlerde tam 24 ay sonra inşallah Avrupa Şampiyonası oynayacaklar Haziran ayında. Bu kez erkenden de bitmeyecek. İnşallah son 4, son 8 final şampiyonluk neden olmasın diyorum. Bu çocuklarla olacak yine. Yani bu takım tamamen alt üst olmayacak.
1: Evet.
2: Hoca değişir değişmez bilmiyorum ama ben hani karar mekanı

Nasıl içerisinde ben olsam ben değiştirmem Montella'yı, onu da söyleyeyim. Yani yeterlilikleri tartışılabilir, zaman zaman yaptıkları yanlışlar tartışılabilir ama sonuç itibariyle bir oluşumu sağladı. Üçüncü yıl, Eylül ayında üçüncü yıl bitecek. Üç ay sonra yaklaşık 12-24, 9 daha

0: ve milli takımı da gözetmeden. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde cuma akşamı yayında da söyledim. Biz yayıncı kuruluşuz. Bir. İkinci, devlet televizyonuyuz. Bu çocuklar bizim devletimizi,
1: evet,
0: ülkemizi temsil ediyor. Bayrağımızı temsil ediyorlar. Ben burada devlet televizyonunda, devlet radyolarında istemezlikçi bir yapıyla kelle avcılığı yapacak şekilde yorum yapmasa karşı. Çok net bir şekilde söylüyorum. Evet. Bunu YouTube sınırlarına götürmek isteyenler, YouTube'cular da bir şey demiyorum. Ya o da bir dünya. Belki bir gün biz de o dünyada oluruz ayrı konu, ama şu an TRT'deysek, TRT Spor'daysak ona göre de yorumları yapmak durumundayız. Ben bazı yorumcu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, birkaç kişi bizden büyüklerimize de söylüyorum. Buradan da ben televizyondan da söyledim geçtiğimiz günlerde. Ya bizim bu ağırlığı bilerek yorum yapmamız lazım. Eleştireceğiz. Ben de eleştiriyorum. Tabii. Neden hocam diyorum 82'de sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Önlü böyle işte Kaos futbolu sağ bek çıkar, sola çıkıyor. Efendim işte Kerem ezildi, onun yerine Barış'ı kaydır, Kerem'e sola koy. Barış o yapılı adamlarla, Barış yapılı bir çocuk olarak o boysun gibi söylüyoruz, ama bunları sen işte bunu yapamadın, git Montella olmadı. Ya ben buna katılmıyorum. Bir de şöyle bir şey, Montella gitsin, Türkiye'de bunu yapabilecek 8-10 hoca var, kabul ediyorum, ama yani sonuç itibariyle böyle bir zamanda böyle bir şekilde en kolay kelle avlamaktır. Ben buna katılmadım, söylemek istiyorum. Ya şu anda rüzgarlar olumsuz. Bir de Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Bey'e bir cümlem olsun. Yani biz mesela Fatih Terim'in genel itibariyle sözlediği sözler o gün olumlu sözlerdi. Evet. Hani bir sorgulama, bir dönünce hesap sorma anlamında bir cümlesi de o anlamda yok. Hani şu gün şu saatte hiçbir şekilde sorgulamayalım, destek verelim babında söylenmiş cümlelerdi. Bir anda böyle gerginlik ortamları da ikinci maç öncesinde bir anda işte Türkiye'nin önemli bir teknik direktörüyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın gergin konuşmaları. Ya futbolcu bundan ne kadar etkiliyor bilemem, ama ya bizim bu ortamı daha steril hale getirmemiz gerekiyor. Ben Sayın Başkan'ın bugüne kadar yani milli takım seviyesinde iyi getirdiğini düşünüyorum Sayın İbrahim Bey'in. O yüzden o tür gerginliklere de gerek olmadığını söylemek isterim naçizane. Ben son maçımızda oynayıp Amerika'yı da yenip inşallah dönmek istediğimi söylemek isterim. Çünkü 0 puanlı bitecek takımlar arasında olmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Efendim ondan sonra işte 40'lı sıralarda olmak istemiyorum. Diyeceksiniz ki bu takım yeri ilk 8, ben de katılıyorum en az. Ama sonuç itibariyle iyi bir sonuç almadık. Moraller bozuk. Bunlarla geldik, bu çocuklarla geldik. Bu çocuklarla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama inşallah bu çocuklarla yine gençten aşağıdan gelen oyuncularla birlikte de daha da iyi yerlere geliriz diye ümit ediyorum.
1: Şimdi kulüp takımlarına geçelim. Fenerbahçe'de de bir transfer mücadelesi var. İsmail Kartal'ın ve ekibinin gelmesiyle birlikte. Fenerbahçe'de nedir son durum?
0: Evet, İsmail Hoca'da sözleşme imzalandığı gün FBTV'de yaptığı açıklamada birkaç isim verdim dedi.
1: Evet.
0: Mesela o beklentiler arasında onun birlikte iyi çalıştığı Osayi'nin ismi de, Sabek Osayi'nin ismi de geçiyor. Onu da söyleyelim. Onunla beraber çok iyi çalışmıştı Osayi Samuel'le. Onunla ilgili bir beklenti olduğu ifade ediliyor. Zaten Berat Buruş'la sözleşme imzalandı. O beklentide karşılandı. Greenwood diğer aday, Hakan Safi'nin ismiydi, ama Greenwood'un bir zemin yoklaması yapıyor Aziz Bey ekibiyle birlikte. Greenwood takımında aldığı paranın 4 katına Hakan Safi ile anlaşıyor. Yani evet. 2.2 milyon avro alırken 10 milyon, hatta 4.5 katına anlaşıyor, ama bu rakamlar çok yüksek buluyor Aziz Bey. Greenwood'u genç ve 4'ün bir parçası olarak kullanmak üzere de bir görüşme zemini oluşturmaya çalışıyor, ama rakam çok yüksek bulunuyor. Çok bir de bonservisi var ki o da yüksek. Yani İsmail Hoca eldeki kadroyu daha efektif kullanmakla ilgili de çalışması var. Onu da söyleyeyim. Mesela kiralıktan dönecek olan İrfan Can'ın daha iyi değerlendirilmesiyle ilgili beklentisi var. Çünkü İrfan Can en iyi dönemini İsmail Kartal döneminde geçirmişti hatırlansanız Fenerbahçe'de. Cengiz de bir dönem oynadı. Cengiz Ünder'in futbola dönmesi lazım. Evlendi, şimdi hayatını biraz daha düzene sokacağını düşünüyorum. Biraz çalkantılı dönemler de geçirdi sosyal hayatında. Artık bir düzene gireceğini de düşünüyorum Cengiz Ünder'in. Cengiz'den de faydalanma durumu var. Yani aslında diyeceksiniz ki yani bit pazarı nur yağma muhabbetim var eskiye dönüş. Ama o çocuklar hepsi verimli çocuklar. Yani faydalanabildiği takdirde sonuç alınabileceğiniz isimler. İrfan Can olsun, Cengiz olsun. Bu isimlerden ilgili de İsmail Hoca'nın bir çabası olacak gibi görülüyor. Kaleci arayışına girilmediğini gözlemliyoruz. Ederson'la uyum içerisinde çalışılması söz konusu.

0: söylüyor. O, ama ona gibi kaleci antrenörü, onunla da İsmail Kartal Hoca'nın ekibinden bir çalışma yapılacak. Onu da söyleyelim. Ederson'un kaleci antrenörüyle ilgili sıkıntılar dile getirdi yakın tarihlerde. Çok öne çıkan şudur şudur diye hani bazı isimlerle de Dünya Kupası ile ilgili beklenti var. Ama bir stoper beklentisi, bir santrafor alındı. Kale demiştim ama sanki devam edecek gibi görüyor. Livakovic de aslında bu takım oyuncusu. O da ilginç, onu da belirtelim. Bu çerçevede baktığımızda Fenerbahçe'nin orta sahası her şeye rağmen kuvvetli. Kanatlarda da dedik Cengiz İrfancan gibi isimler dönüyor. Kerem'i var o bölgede. Talişka'sı var santrafor arkasında. Asensio'su var, bence çok değerli. Bence bu sene önemli katkı yapacak. Kante, Gündüz, İsmail derken de kanatlarda da işte yine şu anki aslında kadronun iyi isimlerinin olduğunu düşündüğüm şekilleri Semo'da, Mert bu isimlerde götür diye düşünüyorum. Sol kanatta Archie Brown'u ben kişisel olarak beğenmiyorum. Oraya bir isim daha olursa Levent'le beraber daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani çok fazla takımı da iyi bir kadro var. O takımı 3-4 takviyeyle daha iyi noktaya getirme çabası var. Yani alıp her sene 10 oyuncu, 15 oyuncu al ver. Fenerbahçe hep sirkülasyondan da etkileniyordu. O şekilde bir düşünce şu anda görülmüyor Fenerbahçe tarafında en azından.
1: Peki Beşiktaş'ta Önder Özen'le birlikte yeni bir tarz oluşmaya başladı. Yeni bir hoca. Beşiktaş'taki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, İtalyano ilk kez yurt dışına çıkıyor hoca olarak. Aynı zamanda futbolculuğunda da ilk kez yani hiç yurt dışına çıkmamış. Onu da hatırlatalım. O da yeni bir deneyim yapacak Beşiktaş'ta. Yani İtalyano'nun tanıtımı sırasında Önder Hoca şunu söylemişti. Yani çok koşan, mücadele, baskı, pres. Yani bu unsurları yerine getirecek bir takım oluşturma. Bizim beklentimiz o yöndeydi. Hoca bazında çalışmalarımızda o yönde yaptık ve İtalyano'da karar kıldık demişti. O açıdan böyle koşan, mücadele eden, biraz daha gençleştirilmiş bir Beşiktaş olabilir, görebiliriz. Bunun için de tabii beraberinde yine transferler. Şimdi öyle bir dönem ki, Serdal Adalı demişti ki Ocak ayı transferinde, ben transfer yaparım. O kolay ama bu takımın geleceğini ipotek altına alamam demişti. Ama ona rağmen baskılar gelince de 3 günde 5 oyuncu transfer etmişti hatırlanacağı üzere. Şimdi de bir transfer beklentisi var. Bu da yeni hocanın beklentisini karşılamak kaydıyla, amacıyla da oluyor. Yeni bir sportif direktör. Önder Özen'in Avrupa'da özellikle futbolcu anlamında bagajı geniştir. Interland'ı geniştir. Bilgisi vardır. O çerçevede de bakılıyor. Ama sonuçta ben büyük takımlarımızın da yani her yıl bu şekilde bir sirkülasyona girerek de takımların yenilemesinde çok da doğru bulmadığımı söylemek isterim. Ama Beşiktaş takımı da yeni hocayla da en az 7-8 değişiklikle de sahaya çıkacak gibi de görülüyor. İşte Ersin gitti. Diğer gelen kaleci gitti zaten kiralık olarak. Farklı isimlerin peşinde koşuluyor ama Beşiktaş takımı da bu sirkülasyondan sonrasında feda sezonu deniyor. İşte yenilenme sezonu deniyor. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş gördüğümüz kadarıyla özellikle son 4 sene zaten bir Galatasaray Fenerbahçe ligine döndü Süper Lig. Evet. O araya sıkışmak, araya girmek için Ekim-Kasım'da ligden kopmamak için de mutlaka transfer yapacak. Ama çok fazla yaptığında da uyum süreci falan derken de takım bir türlü istenilen sonuca ulaşamıyor maalesef.
1: Peki bir iki cümleyle son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Biraz yabancı sınırında sıkıntıları var anladığımız kadarıyla. Bir de Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Bir iki cümleyle Galatasaray'dan da bahseder misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi Icardi'nin derece cevap bekleniyor santrafor için. Icardi'ye teklif edilen rakam düşük olduğundan dolayı Arjantinli oyuncu beklentisini karşılamadığı ile ilgili cümleler var. 25 bavulla zaten ülkesine döndüğü ile ilgili, kesin dönüş yaptığı ile ilgili iddialar da var. O çerçevede Osimhen'le ilgili de 100 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödemeye hazır kulüplerin olduğu da farklı başlat 3 ayrı ligde 4-5 takımdan da bahsediliyor ki o da transferin başlamasıyla birlikte ne şekilde dönecek onu da beraber göreceğiz. Tabii Galatasaray 75 milyon avro verdi. Bunu ikiye katlayarak bir rakam teklif gelirse yani 130, 40, 50 civarında o da bir satışı gerçekleştirebilir. Daha makul fiyatlara başka bir ya da iki santrafor bakabilir diye de düşünüyorum. O Osimhen'le ilgili süreç de Galatasaray belki geçen yıl son dakikaya kadar kafasını karıştırmıştı. Bu yıl da belki rakamsal olarak kafasını karıştırır ve hep beraber göreceğiz. Yabancı santrafor arayışı bu anlamda hem Icardi hem Osimhen'in durumuna göre de Galatasaray'da var. Ama bir de Türk oyuncu Can Uzun. Can Uzun'la ilgili de beklenti var, onu da söyleyelim. Ben Can'ı ayrı beğeniyorum. Çok güzel, net şutları var. Can hangi takıma gitse katkı yapar. Hem ligde hem de ben...

0: takımda da diye düşünüyorum. Forvet hattında da böyle beklenti var. Dün Singo sakatlandı. Sakatın ciddi olduğu yönde iddialar var. Sağ bekte oynamıştı Fildiç halinde. Evet. İnşallah değildir ama onun sağ bekte bu sene oynamasıyla ilgili beklenti vardı. Stoper işte yine Abdülkerim ve Sanchez'i tahkim ettikten sonra o da bir ayrı sorun olabilir. Frankowski'ler var, işte Salah'lar var ama verimler tartışılıyor. Galatasaray takımının Avrupa'da başarılı olması için en azından Osimhen'i tutması gerektiğini düşünüyorum. Takviye yapacağı bir iki isim de Galatasaray'a katkı yapabilir. Ama önceliği Avrupa olacak gibi görülüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Kolay gelsin, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Şimdi milli takımı konuştuk. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Şimdi bir de Gençler Birliği'ni konuşalım. Gençler Birliği'nde ne oluyor, ne bitiyor? Kimsenin haberi yok. Futbolcu alınıyor mu, alınmıyor mu? Ne yapılacak, ne edilecek? Elindeki futbolcular yavaş yavaş gidiyor mu? Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
2: Zaten iki futbolcusunu kaybetti.
1: Evet.
2: Henüz hocayla da masaya oturulup ciddi bir anlaşma yapılamamış. Yani Metin Diyad'ın takımı ligde bırakmak için çok zor bir görevi kabul ederek geldi. Bir vefa borcunu ödedi kulübüne. Ama yani hem yönetimsel anlamda da bir gelişme yok. Yani yönetim devam edecek mi, ne yapacak? Artık transfer sezonu başlamak üzere. Teknik kadronun belirlenmesi, onların yeni bir yapılanmaya gidip nasıl bir sistemle oynayacaklarsa futbolcu belirlemeleri lazım. Ama ben Gençler Birliği'nde hiç çaba ve çalışma görmüyorum. Yani duyduğum, konuştuğum, aradığım, konuştuğum insanlar da var yakinen. Kulübün üstünde sadece bir ölü toprağa serpilmiş gibi herkes bekliyor. Neyi beklediğini de bilmiyorlar. Başkana bakıyorsunuz, başkan böyle bir hani şey edalarında, asarım keserim edalarında, buranın tek sesi soluğu benim, yetkisi benim.
1: Doğru, onun tek yetkilisi o. Evet. Ama transfer de başlıyor.
2: Yetkili olmak, yani bir kulübün başkanı olmak size zaten o yetkiyi vermiyor. Siz kulübün yöneticisiniz, tamam. Evet. Ama kulübün, futbol özellikle takımın yapabileceklerini ve o takım içerisinde beklentilerini sizin sözleşme yapacağınız teknik direktör belirleyecek. Bunun için de sizin sözleşmeyi yapmış olmanız lazım. Adam listesini hazırlayacak. Kimi alacak? Nereye alacak? Nerede eksik var? Nasıl görecek? Ligler başladıktan sonra mı yapacaksınız bunları? Ondan sonra hadi peş peşe yönetim kurulları. Olağanüstü yönetim kurulu toplantısı. O gidiyor, geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani büyük bir belirsizlik ve kaos var. Geçen sene kıl payı kaldılar ligde.
1: Doğru.
2: Önümüzdeki sezon eğer böyle devam ederlerse bırakın birinci ligi. O hızla Ankara Gücü'nden daha beter duruma düşebilirler. Onun için ciddi anlamda...
1: Peki bu konuşuluyor mu Gençler Birliği camiası tarafında? Yani her geçen gün, her adım atılmadığı anda daha da kötü duruma düşülebileceği konuşuluyor mu?
2: Mutlaka konuşuluyordur. Hani ben işin içinde olmadığım için bilmiyorum. Net bir şey söyleyemem ama mutlaka konuşuluyordur. Yani düşünün ki sizle ben yönetimdeyiz, değil mi? Yönetimde beraberiz. Bir araya geliyoruz. Ne konuşacağız? Ne konuşur yönetim bir araya gelince? Takımı konuşur. Yani doğru. Bu takımı ne yapacağız? Kimle anlatacağız? Nasıl olacak? Bu takım nasıl bir önüne bir performans koyacak? Ya da hedefi ne olacak? O hedef doğrultusunda hangi futbolcularla anlaşılacağına dair yönetimin teknik kadroyu belirlemesi, teknik kadronun o kadroyu belirlemesi futbol takımını, bununla ilgili bir çaba harcanması lazım. Mutlaka konuşulurdur ama hani burada bir futbol aklı diyoruz ya, işte burada bir futbol aklına ihtiyacı var. Orada o yönetimdeki insanların içerisinde bu işi bilen birisi olursa, ya biz ne yapıyoruz deyip ya bir an önce karar vermesi lazım. Yani Metin Diyad'ın için niye bekliyorsunuz? Evet. Ne bekliyorsunuz yani? Metin Diyad'ından daha iyi bir hoca Gençler Birliği'ne kimi getirebilirsiniz? Yok. Hayır,
1: getirdiniz, 5 hoca değişti, ardından geleni gönderdiniz, zor kaldınız ligde.
2: Tabii Yüce Bey, şu da mesele değil. Bakın şu da çok insanların gözünden kaçıyor. Şimdi bakıyorsunuz, evet bu hoca geldi, bu hoca gitti. Çok üst düzey bir hoca da getirseniz, eline vereceğiniz malzeme ne olacak ya? Verdin parayı, getirdin. Borçlandın, getirdin. Veya borçlandın, bir iki tane çok iyi futbolcu aldın. Sonra transfer yasağın gelecek, batacaksın ekonomik olarak. Sonra düşüşler başlayacak. Devre arasında iyice kopacaksın. Sonra da güle güle. Ya bunları yapmamak için ayağın sağlam yere basarken, akıllı düşünerek, futbol aklıyla hareket edecek bir yönetimle

0: davranmak doğru olmaz mı? Öyle yapmak gerekiyor. Yani futbolda çok farklı şeyler var. Gerçekten farklı şeyler var. Bugün her alanda futbolun hem takımlar hem milli takım düzeyine baktığınız zaman ciddi anlamda Futbol Federasyonu'nun başkanlığından tutun, yönetiminin alt kademelerinde çalışanlarına kadar, teknik ekibine kadar, futbolcuyu, oradaki futbolcuları, milli takıma seçilen futbolcuların oradaki mental düşüncelerini, yapılarını, davranışlarına kadar her şeyi planlamanız lazım. Plansız hareket hiçbir zaman futbolda tutmaz. Yani ben bir Nasrettin Hoca'nın dediği gibi göle maya çaldım, göl maya tutarsa hesabı olmaz.
1: Evet.
0: Yani sizin planınızın, programınızın yapmış olmanız lazım. Erken başlamanız lazım. Yani ligler başladıktan sonra, herkes transferini yaptıktan sonra sen teknik adamı getireceksin. Hadi kardeşim bu takıma bir kur bakayım. Kimi kuracak ya? Herkes alacağını almış, satacağını satmış. Ortada belki birkaç tane futbolcu kalıyor o zaman. O futbolcuların da sana yarayıp yaramayacağını da bilmiyorsun. Ama senin elinde bir liste varsa zaten hemen hemen bütün antrenörler, teknik direktörler sezon öncesinde mutlaka belirlerler. Yani acaba şu takımla anlaşırsam, bu takımla anlaşırsam, biriyle anlaşırsam diye kendine göre bir sistemine göre futbolcuyu belirler, yazar onlar öncesinden. Anlaştık mı biz? Gelir oturur der ki ben şu futbolcuları istiyorum. Şöyle bir futbolcu. Yapımız kulüp yapısına da uygun der. İşte fiyatları da hesaplı der. Kulübe de büyük zarara sokmayacak der. Ve hemen çalışmalar başlar. Ama öyle değil ki. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. En sonunda bir teknik direktör bulunuyor. O da hiç alakasız bir teknik direktör. Takımı tanımayan, işte Türk futbolunu bilmeyen ya yabancı getiriyor. Ya yerli futbolcu, şey teknik adamı getiriyor ama takımı tanımıyor. Hiç tanımıyor. Alakası yok. Yani işte Gençlerbirliği'yle bağlantısı olmayan bir teknik adam getireceksin. Ne yapacak? Volkan Demirel'i getirdiniz iki sefer. Ne yaptı? Yapamaz. Çünkü Volkan Demirel tanımıyor.
1: Evet.
0: Gençlerbirliği'nin yapısını, altyapısını, burada nasıl çalışıldığını, İlhan Cavcav'ın sabuna kadar hesaplayıp öyle bir kulüp kurduğunu bilmiyor. O tesislerin nasıl yapıldığını, oraları nasıl satın alındığını, orada yapılan o tesislerdeki çocukların dışarılardan, diğer şehirlerden bulunup getirip lise eğitimlerine kadar orada karşılandığını bilmiyor. Öyle altyapıdan bir sürü futbolcu çıkarılıp orada yetiştirildiğini bilmiyor. Yani bilen insan olacak ki o camianın içerisinde tanıyanlar hep başarılı olur. Yani onun için şu anda ben Gençlerbirliği'nde bir şey görmüyorum. Ha varsa da kendi işlerinde yaptığı çalışmalar bunu da zaten kamuoyuyla paylaşması gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Ankara'nın da köklü kulüplerinden Ankara Gücü. Şimdi
0: Evet.
1: Ankara Gücü de en azından bir mücadele içinde, az bir zamanımız da kaldı. Ankara Gücü için neler söylemek istersiniz?
0: Valla Ankara Gücü tabii o eski şaşalı günlerine yani gerek Türkiye Ligi'ndeki o şaşalı günlerine dönmesi lazım.
1: Evet, Kupa Bey'i.
0: Tabii Kupa Bey'i ve ligdeki oynadığı maçlar bir kere Ankara Gücü'nün Anadolu kulüpleri içerisinde şöyle bir ayrıcalığı var. Taraftar, yoğun bir taraftar grubuna sahip. Fanatik bir taraftar grubu var. Türkiye'nin neresinde maça giderse gitsin Ankara Gücü taraftarı yalnız bırakmaz takımını. Öyle bir taraftar grubu var. Bunu değerlendirmesi lazım. Doğru değerlendirmesi lazım. Ankara Gücü de öyle işte borç batağı yüzünden transfer yapamadı. Altyapıdan çıkardı. PAF takımından aldığı oyuncularla getirdi. Yani ligde kaldı ikinci ligde. Seneye birinci lige çıkar mı, çıkamaz mı? Nasıl bir yol izleyecek? Nasıl bir şey yapacak? Onların da herhalde bir planlama yapmış olmaları lazım. Başkanlarının gayretli ve şey olduğunu biliyorum. Yani içerisinde, çalışma içerisinde, kulüple de istişare içerisinde olduğunu biliyorum. Ama ben özellikle Anadolu takımlarının içerisinde Ankara takımlarına söylüyorum. Başkanlarına ve teknik ekibine kapılarınızı kapatmayın. Çünkü o kapılar spor yazarlarına açık olduğu zaman çok daha görünür hale geliyor takımlar. Çok daha problemler üst düzeyde görünür hale geliyor. Çözümler daha kolay oluyor. Kapalı kapılar ardında kalırsanız kendi içinizde yok oluyorsunuz. Duyulmuyor, bilinmiyor. Sonra bir duyuluyor, aa düşmüş. Niye düşmüş? Borç batağı yüzünden. Ama eğer o kapıları siz antrenmanlarda açarsanız futbolcular spor yazarlarını görünce daha fazla genç
1: Ama
0: çocuklar
1: siz de
0: kendini
1: borçlarını
0: göz.
1: yazıyorsunuz. Borçlarını yazdığı zaman başkanlar sevmez bunu.
0: İşte o da güzel oluyor. Biz de borçlarını yazarsak borçları bilindiği için bundan sonra
1: Ne futbolcu gelir ne teknik direktör
0: işte
1: gelir o zaman.
0: atacağı adım da ona göre atar. Mesela bir adım atacakken gidiyor diyor ki falanca futbolcu ya teknik adama teklif götürüyor. E borcun var, nasıl ödeyeceksin borçlanarak? O zaman da işte onun önüne geçmiş oluyorsun. Yani bir yerde biz onlara fren yapmış oluyoruz.
1: Tabii
0: fren.
1: Ki, tabii ki.
0: O
1: yüzden, yol gösteriyorsunuz.
0: Tabii. Onun için aslında çok önemliydi. Geçmişte bu kapılar açıktı ve hiçbir zaman bu durumlara düşmemişlerdi. Şimdi tabii kapalı kapılar ardında başkanlar ne yapıyor belli değil. Nasıl bir çalışma yöntemi belli değil. Takım nereye gidiyor belli değil. Onun için bence evet spor yazarlarla iç içe olmak, hele ki Ankara takımları için elzem diye düşünüyorum.
1: Özellikle Ankaragücü'nün teknik direktörünün daha evvel Fenerbahçe'de de çalıştığından bilgim var. Hani önemli bir hamle yaptığını, takımda bir yenilenmeye, bir gençleşmeye, bir gençleri de kanalize etmeye başladığını görüyoruz. Hani bu bir avantaj esasında.
0: Çok büyük avantaj. Avantaj değil, çok büyük avantaj. Çünkü o gençler sizi bir yere taşıyacak. Hani bir işe giriştiğiniz zaman işi öğrenmeyen genç stajyerleri alıyorsunuz değil mi yanınıza? Onlara bilgi vere vere, öğrete öğrete, tecrübe kazandıra kazandıra bir noktaya getiriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki geç, mikrofon senin.
1: Evet.
0: Can siperhane bir şekilde güvenerek buyur diyorsunuz. Çünkü yetiştirmişsiniz. Bu da öyle. Altyapıdan o gençleri yetiştirerek bir yere getirirseniz o takımın bütün şeyi, sorumluluğu onların omuzunda olur. Onlar o kulüp benimsemesini, o kulüp kimliğini, o kulüp ait olma duygusunu çok iyi taşırlar. Ve sizi de o zaman onlar götürür bir yere. Yani dışarıdan alacağınız 3-5 oyuncuyla bir yere gidemezsiniz. Ama onlar parasız da olsa oynarlar, emin olun. Doğru bir atılım. Ben gençlerden de aslında öyle şeyler bekliyorum da. Bilmiyorum, yaparlar.
1: Özellikle de taraftarın, hani Ankaragücü taraftarı biraz daha sert bir taraftar. Ankaragücü taraftarının da futbolculara biraz daha yardımcı olması lazım. Hem altyapıdan geldiler, hem sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Biraz onları rahat bırakmaları, biraz daha sevecen, hoşgörülü davranmalarının i̇şte gerektiğini
0: orada
1: düşünüyorum.
0: Orada işte spor yazarlarına ihtiyaç var. Spor yazarlar oradaki içerideki durumu net bir şekilde doğru yazarlarsa türbündeki o seyirciler de onlara destek olurlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
0: Ben de teşekkür
1: Kolay
0: ediyorum.
1: Gelsin.
0: Sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde Semih Ballı ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldığı YKS maratonu tamamlandı. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat saptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı. YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. Sınavdan önce kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cumartesi ve pazar günü toplam 3025 kimlik kartı başvurusu alındığını açıkladı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan,

0: iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı.
1: Türkiye geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına Türkiye'yi de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, Türkiye'ye işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri Türkiye'yi işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı Türkiye'yi yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek isteyen gençlerle bir araya geldi. Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Babalar Günü vesilesiyle rahmet ve özlemle andığım kıymetli babamı dualarla yad ediyor, değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Babalar Günü'nü kutladı. Yılmaz, erkeklerde ilk evlenme yaşının 29'a yaklaştığına dikkat çekti. Gençlerin aile kurma ve babalık duygusunu daha erken yaşlarda yaşayabilmesini temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. AK Parti Kadın Kolları Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve gazileri misafir etti. Hakkınızı ödeyemeyiz sözleriyle babalara seslenen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, baba gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınardır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eritaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da programa katılanlar arasındaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
2: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
0: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Prestello, NATO PA Başkanlık Divan üyeleri ve diğer üst

0: düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılarda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlanacak. Zirveyle müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın resmi öğle yemeğine katılması ve NATO meclis başkanlarına hitap etmesi bekleniyor. NATO'nun meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette şirketinin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilecek. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Aynı gün parti meclisi de toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısının ardından gözler toplantılarda yeni ihraç kararlarının gündeme gelip gelmeyeceğine çevrildi. MYK ve parti meclisi toplantılarının aynı güne denk gelmesine nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısını yapmayabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı öne çıkıyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ile ilgili henüz net açıklama yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkede hem de bölgede büyük bir sevinçle kabul gördüğünü söyledi. İzmir'de partisi MHP'nin Karabağlar İlçe Kongresi'nde konuşan Celal Adan, Türkiye dünden daha güçlüdür dedi. Washington'la Tahran arasındaki mutabakat zaptı 18 Haziran'da imzalandı. İran, Amerika ve arabulucu ülkelerin heyetleri müzakereler için İsviçre'de. Taraflar önce arabulucularla görüştü, ardından Amerika, Pakistan ve Katar temsilcileri kameraların karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı G.D. Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Lübnan'daki ateşkesin korunması için çaba harcandığını belirten Vance, ancak ateşkeslerin uygulanma süreci her zaman sancılı oluyor dedi. Trump'ın Tahran yönetimiyle yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Vance, herkesin barış ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışabileceği ortak bir gelecek görüyoruz ifadesini kullandı. Amerikan Başkan Yardımcısı, bu görüşmelerin tüm anlaşmazlıkları çözmese de yıllar sonra ilk kez tarafların aynı masada doğrudan temas kurmasına olanak tanıdığına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı.
1: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
0: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Amerika-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci eylemlerin sona erdirilmesi için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü mekanizması ilk toplantısını 18 Mart'ta Riyad'da gerçekleştirdi. Daha sonra İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen taraflar dördüncü toplantıyı Kahire'de yaptı. Bakan Fidan, mekanizmanın kurumsal yapıya kavuşmasının ve ilerleyen dönemde yeni katılımlarla güçlenmesinin önem taşıdığını vurguladı. İran'la Amerika arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin tartışma sürüyor. Tahran yönetimi geçişlerden ücret alınabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump 60 günlük ateşkes süresince geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Trump İran'a boğazı kapatmayın uyarısı yaptı. Deniz trafiğine ilişkin de farklı açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu boğazda trafiğin sürdüğünü açıklarken İran basını geçişlerin kapalı olduğunu savundu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da veriyor. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye'nin savunma sistemlerinin yaklaşık %80'inin yerli üretim olduğu belirtildi. Kara, hava ve deniz unsurlarına giderek artan kapasiteye dikkat çekildi. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayi ile bağımsız bir ordu ve inanması zor ifadeleri dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verildi. Özellikle Bayraktar TB2 ve diğer SİHA'ların Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda gösterdiği performansın altı çizildi. Türkiye'nin bu alandaki ihracat başarısının 30'dan fazla ülkeye ulaştığı, küresel savunma pazarında önemli bir konuma yükseldiği vurgulandı. Mavi Vatan doktrini üzerinden yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de stratejik bir denge unsuru haline geldiği de ifade edildi. İskoçya'da Müslüman karşıtı nefret saldırılarında 5 kişi yaralandı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da akşam saatlerinde Broomhouse Camii yakınlarında 2 kişiye saldırı düzenlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İskoç polisi 2 farklı bölgede 3 kişinin daha saldırıya uğradığını duyurdu. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırgan İskoç polisi tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer saldırılarında korkunç olarak nitelendirdi. Saldırıların motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğunu söyleyen Starmer, buna müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önünde iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat saptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. İsrail'in barış gelişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu akşam iki maç var ve program şöyle. Saat 19 İspanya, Suudi Arabistan, TRT 1 ve tabii. Saat 22 Belçika, İran, TRT 1 ve tabii. Beşiktaş yönetimi Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahovic'i kadroya katmak istiyor. Geçen sezon Juventus'ta 23 maçta görev alan Vlahovic 10 gol ve 2 asiste imza attı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Ankara'daki son maçına çıkıyor. Ay Yıldızlar saat 19.30'da Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko sezonu şampiyon olarak tamamlarken bir yıldızı da parkelere veda etti. Fransız oyun kurucu Nando De Colo aktif basketbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
2: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul ve Çanakkale 20, İzmir ve Trabzon 21, Manisa, Denizli ve Gaziantep 19, Antalya 24, Adana ve Hatay 22, Diyarbakır, Samsun ve Ordu 18, Van ve Malatya

0: 15 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi, sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırılık söz konusu olur.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Zamanın kalbinde Muharrem. Merhaba sevgili dinleyenler. Zamanın kalbinde Muharrem programında birlikteyiz. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en derin acılarından birine, Kerbela olayına, bu olayın Türk halk edebiyatındaki yankılarına ve özellikle de Mersiye, Deyiş ve Ağıtlar yoluyla nasıl dile geldiğine birlikte bakacağız. Program yapımcımız Şükrü Oral, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Adem Karabey. Programımızın bu bölümünde konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz'la Kerbela konulu Mersiye ve Deyişleri konuşacağız. Kerbela olayı sadece bir tarihsel trajedi değil, aynı zamanda adalet, direniş, aşk ve inanç yolunda verilmiş büyük bir mücadeledir. Bu olay yüzyıllar boyunca Fuzuli'den Pir Sultan'a, anonim halk ozanlarından günümüz sanatçılarına kadar sayısız şairin dilinde bir Mersiye'ye, bir ağda, bir deyişe dönüşmüştür. Kıymetli konuğumuzla söyleşimize başlıyoruz. Öncelikle Sayın Hocam Dilek Türk Yılmaz, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Adem Bey, teşekkür ederim.
0: Kerbela olayının halk edebiyatı üzerindeki etkileriyle başlayalım isterseniz. Bu olay hangi türlerde en çok işlenmiştir ve neden?
1: Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi tarihte yaşanmış büyük savaşlar, göçler, doğal afetler ya da üzücü olayların hatıraları edebi eserlerde ve kültürel hafızada çok büyük yer işgal eder. Özellikle büyük bir topluluğu ilgilendiriyorsa sözünü ettiğimiz bu mevzu toplum üzerinde gerçekten derin bir etki yaratır ve bunlar edebiyata da çok güçlü biçimde yansır. Kerbela olayı da yüzyıllardır hem yazılı hem sözlü edebiyat ürünlerinde hafızalarda canlılığını taze tutan çok nadir rastlanan olaylardan bir tanesi, tarihi olaylardan bir tanesi. Özellikle Alevi Bektaşi kültür havzasında oluşmuş ve derin izler bırakmıştır. Muharrem ayı gibi günlerde, özel günlerde söylenen şiirler ve anlatılan hikayelerde bu olayın hatırası günümüzde de yaşatılmaya devam etmektedir. Kerbela olayı Türk halk edebiyatında gerçekten en çok işlenen dini ve mitolojik olay olarak, anlatılar olarak ilk sırada yer alır. 680 yılında Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Yezid'in ordusu tarafından Kerbela çölünde katledilmesi olayı bir anlamda zulme karşı direnişin, adaletin ve sadakatin sembolü haline gelmiş ve bu yönüyle de halkın duygusal, dinsel ve ahlaki hafızasında son derece özel bir yer edinmiştir. Bu olay halk edebiyatında sadece tarihsel bir vaka olarak değil, bir inanç ve kimlik taşıyıcısı olarak da işlenmiş. Anadolu'da özellikle Alevi Bektaşi çevrelerinde Muharrem mateminde yaz kültürüyle iç içe geçmiş olarak yaşatılmaya devam ediyor. Şimdi hangi türlerde en çok işlenmiştir sorunuza gelecek olursak, kültürümüzde Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anlatan veya bu olaya atıfta bulunan çok sayıda edebi eser var hiç şüphesiz. Konuyla ilgili olarak yazılı edebiyatta Maktel veya Makteli Hüseyinlerle birlikte Mesnevi, Kaside ve Gazel türünde şiir örnekleri fazlaca kaleme alınmıştır. Sözlü gelenekte ise Alevi Bektaşi şairlerinin başta olmak üzere tabii ki diğer halk şairlerinin koşma türünde söyledikleri Kerbela ağıtları, aşıklar ve meddahlar tarafından söylenen Kerbela hikayeleri çok büyük bir yekün teşkil eder. Tabii edebiyatın yanı sıra, hani sadece edebiyat değil bu konuya duyarlı olan geleneksel müzik ve tiyatro üzerinde de son derece etkili olmuştur Kerbela olayı. Şimdi yazılı edebiyatta Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesini konu edinen eserlerin genel adına Makteli Hüseyin deniyor. Bunlar manzum veya mensur olarak kaleme alınan makteller olarak kaside, gazel ve mesnevi biçiminde yazılmışlardır. Nazım nesir karışık halde olanlar da yine Muharrem aylarında bir ayin havasında topluca okunup dinlenen eserler arasında yer alıyor. Öncelikle Arap edebiyatı bu türü üretiyor. Daha sonra İran ve Türk edebiyatında da örnekleriyle karşılaşıyoruz. Alevi Bektaşi kültür ortamlarında maktel okuma geleneğinin tören havasına gerçekleştirildiğini görüyoruz. Okumanın veya anlatmanın Muharrem ayı gibi belli bir zaman diliminde yapılıyor olması, belli bir mekanda yapılıyor olması, dinleyicilerin belli kurallar dahilinde toplantıya katılmaları, maktelin derviş sıfatı taşıyan birisi tarafından okunması ve dinleyicilerin anlatılanları dinledikçe kendilerinden geçmeleri, zaman zaman coşarak ağlamaları, sızlamaları, bu geleneğin aslında bir ayin özelliği taşıdığını gösteriyor. Bu bakımdan da makteller Alevi Bektaşi zümrelerinde sıradan bir edebiyat eseri olmanın çok ötesinde kutsal metinler gibi muamele görüyorlar. Hatta bununla ilgili Metin Ant Hoca şöyle der: bunu okuyanların etkili ve güzel bir sesi olmalı, sesi kadar vücut dilini de iyi kullanan birileri tarafından okunması ve bir dramatizasyona dönüştürülmesi gerekir diyor. Bu cümleler bize bunun bir ayin olduğunun delilleri olarak karşımıza çıkıyor. Mensur tarzda yazılanlar da yine 10 bölümden oluşuyorlar ve Muharrem ayının ilk gününde başlıyor ve Muharrem ayının son günü, yani Aşure gününde son bölümün okunmasıyla tamamlanıyor. Makdellerin dışında yine yazılı edebiyatta Hazreti Hasan ve Hüseyin'le ilgili mesnevi tarzında eserler yazıldığını görüyoruz. Bunlarda da yine Hazreti Peygamber'in Hasan

0: ve Hüseyin'e olan sevgisi ve ardından gelişen olaylar kaleme alınıyor. Kerbela olayının halk edebiyatındaki en baskın türünün Mersiye olduğunu söylememiz lazım aslında bütün bu örneklerin ötesinde. En çok Mersiye'nin kaleme alındığını görüyoruz. Mersiye nedir? Aslında ağıtın klasik edebiyattaki karşılığıdır. Ama tabii ki adının Mersiye olması bunun sözlü edebiyatta da böyle anılmasının önüne geçmiyor. Gerek aşıkların gerek klasik şairlerin, divan şairlerinin bu konuyla ilgili kaleme aldığı eserlere Mersiye diyoruz ve bunlar Muharrem ayı boyunca okunan Hazreti Hüseyin'in ve yanındakilerin yine şehit olmalarının acılarını dile getiren matem ağıtlarıdır aslında. Duygusal yoğunluğu çok yüksek, dramatik yapısıyla ön plana çıkan bu Mersiyeler toplumun kolektif yaz kültürünü de aslında pekiştiriyor bir yerde. Aynı zamanda da sözlü kültürün bir parçası olarak Cem ayininde icra ediliyorlar. Aruz vezniyle yazılıyor bunlar hiç şüphesiz ve Türkiye edebiyatında 15. yüzyıldan sonra çok yoğun bir şekilde görülmeye başlıyor bu Mersiye türleri. Hem şairler hem de çeşitli gruplar arasında rağbet gördüğünü söylemek mümkün. Tabii ki sözlü edebiyat da buna bir yani kalmıyor bu Kerbela olayına. Halk edebiyatının tür ve şekillerine bağlı olarak Kerbela olayını anan veya anlatan şiirlerle karşılaşıyoruz. Özellikle işte Aşık Yunus'un, Pir Sultan Abdal'ın, Sani Baba'nın, Hüzni'nin ve daha pek çok halk şairinin koşma hacminde ve hece ölçüsünün 8'li 11'li kalıplarıyla Kerbela konulu şiirler yazdıklarını görüyoruz. Özellikle Pir Sultan Abdal'ın pek çok şiirinde Kerbela'ya temas edildiğini ve bazı şiirlerinde de doğrudan Kerbela'yı anlattığını görüyoruz. Tabii ki Nefesler ve Deyişler yine Kerbela konulu edebiyatta oldukça yekün tutan bir tür. Alevi Bektaşi kültür ortamlarında daha çok kullanılıyor. Özellikle Yedi Ulu Ozan adını verdikleri Nesimi, Hatayi, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Yemini ve Virani'den alınan şiirler cem törenlerinde kamberler tarafından sazlarla icra ediliyorlar. Ve kamberlerin söyledikleri şiirler sayesinde Kerbela cemlerde de anılmış oluyor. Ve Alevi Bektaşi nefesleri içinde Kerbela'yı konu alan deyişler Hazreti Ali ve Ehli Beyt sevgisini dile getirirken Kerbela'daki zulmü de aslında sorgular mahiyette şiirlere dönüşüyor. Ve bu türde hem didaktik hem de lirik öğeler iç içe biçime geçmiş oluyor. Ve inanç aracılığıyla birlikte edebi ve duygusal mirasında bu şiirler yoluyla taşındığını görüyoruz. Bir son olarak başka bir türden de söz etmek istiyorum. Yine aşık destanları var. Bunlar da Kerbela türünü tabii ki konu edinmişler. Çünkü destan dediğimiz tür bir olayı uzun haliyle, bütün ayrıntılarıyla nakletmeye çok müsait bir hacme sahip olduğu için tabii ki Kerbela olayını da kendi bünyesine katmıştır. Ve Bektaşi şairlerinin pek çoğunun Kerbela konulu destanlar söylediklerini, hatta Fuat Köprülü bununla ilgili birkaç bir bilgi veriyor bize. Diyor ki Kerbela destanı aşık fasıllarında mutlaka okunurdu diye bir bilgi veriyor. Buradan da anlıyoruz ki Kerbela ile ilgili destanlar tarihin çok eski dönemlerinden bugüne kadar okunmaya devam etmiş ve tabii ki sözlü gelenekte yerini almıştır. Neden bu türler diye sormuştunuz Adem Bey. İki sorunun ikinci bölümüne de cevap vermek isterim. Çünkü bu türler halkın içselleştirdiği dini kültürel olayları sözlü gelenekte taşıma görevini çok iyi üstlenmişler. Yani gerek mersiyeler, gerek ağıtlar, gerek destanlar. Kerbela'nın anlatımının sadece bir tarihi olaydan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal vicdanın ve toplumsal hafızanın da canlı tutulmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve olayın trajik boyutunu da bize aktarmayı çok iyi başarabildiği için halk edebiyatındaki yankısı bu türler üzerinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla da dini, ahlaki ve toplumsal bilinçle örülü çok katmanlı bir kültürel aktarım biçimi olarak bu türleri değerlendirmek mümkün.
1: Evet, kıymetli hocam, Kerbela olayının anlatıldığı halk edebiyatı türlerinden bahsettiniz. Şimdi biraz içeriğine gelelim. Örneğin bir Mersiye'de veya Deyiş'te geçen susuzluk, çöl, yaz gibi imgeler nasıl anlamlar taşır ve bu imgelerin ifade ettiği felsefi ve toplumsal anlam ne olabilir?
0: Kerbela hadisesi biraz önce de söylediğim gibi tarihsel bir hadiseden öte bir şeydir. Yani yüzyıllar boyunca halk hafızasında derin izler bırakmış ve sözlü kültürün, özellikle halk edebiyatının imgelerle örülü anlatı yapısını da aslında şekillendiren temel kaynaklardan biri haline gelmiştir. Ve bu anlatılarda kullanılan kavramlar yalnızca anlatı estetiğine hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal

0: kutsal, ahlaki ve metafizik değerlerin de bir aktarımı görevini üstlenir. Sizin sözünü ettiğiniz bu çöl, susuzluk, işte kan, şehit edilmek, yalnızlık gibi pek çok metaforik anlama sahip kelimenin aslında şiirin içerisinde yer aldığı biçimiyle temel anlamından çok daha öte anlamlar taşıdığını görüyoruz. Bu bağlamda mesela en sık karşılaşılan imgelerden biri olan bu çöl meselesi zaten fiziksel anlamıyla İran, işte Kerbela bölgesindeki sıcak, kurak bölgeyi ifade ediyor. Yani olayın, hadisenin geçtiği bölgeyi ifade ediyor ama çöl burada bir mekan olmanın, bir mekan betimlemesinin çok daha ötesinde bir anlam taşıyor. Metaforik düzlemde aslında Hazreti Hüseyin ve yanındakilerin terk edilmişliği, sınanmasını, hakikatin tecrit edildiği bir zemin olarak görünür hale geldiğini bize söylüyor. Ve çölün bu anlamı bireysel yalnızlıkla toplumsal dışlanmışlığın tam ortasında yer alıyor. Ve tabii ki işte burada çöl bir meydan ama sadece bir toprak değil, hak ile batının, sadakat ile ihanetin, sabır ile zulmün karşı karşıya geldiği bir iç meydan görüntüsünde. Susuzluk zaten fiziki anlamıyla Kerbela'da, evet, Hazreti Hüseyin'in ve yanındakilere günlerce su verilmemesi gerçek bir trajedi, gerçek anlamıyla da kullanılıyor olabilir ama burada fiziksel bir mahrumiyetin ötesinde adaletin ve merhametin yoksunluğu olarak da anlam kazanabilir deyişlerde, mersiyelerde geçtiği haliyle. Bir yudum su ifadesi bu mersiyede, deyişlerde çok sık geçer. İnsani değerlerin sınandığı bir arzu nesnesi olarak da kodlanabilir. Yani şiirsel olarak baktığımızda bu metinlere ve tabii ki felsefi olarak da yaklaştığımızda temel anlamlarının dışında çok öte anlamlar taşıdığını görüyoruz. Şimdi felsefi ve toplumlar açılımlar bağlamında eğer bu imgelere yaklaşacak olursak, yalnızca estetik bir unsur olmadığını zaten ifade ettik. Aynı zamanda derin bir felsefi ve toplumsal gönderme içerdiğini de görüyoruz bu simgelerin. Bu bağlamda söz konusu bu imgeler aracılığıyla aslında bazı temel düşünsel ve kültürel temelleri de yapılandırmış oluyoruz. Mesela mazlumla zalim arasındaki çatışmayı bize anlatıyor bu figürler. İşte mazlum üzerinden, mazlum figürü üzerinden sabır ve sadakat anlatılıyor. Hakikat bedeli gibi değerler idealize ediliyor. Ya da işte toplumsal belleğin inşasını sağlıyor bu tür imgeler. Çünkü Kerbela sembollerle örülmüş, anlamlandırılmış ve kuşaklar boyunca aktarılan bir kültürel hafıza formu kazanıyor bu imgeler aracılığıyla. Yani bu imgeler gelecek kuşaklara Kerbela olayını anlatırken bu metinler için daha kolay bir yol sağlıyor bize. Tabii ki yönetenle yönetici arasındaki ilişkinin her zaman eleştirel bir tarafı vardır. Bu imgeler aracılığıyla yine burada yönetim pratiklerini eleştiren bir tutum sergiliyor bu anlatılar. Anlatılarda idealize edilen kahramanlar ve onların sergiledikleri fedakarlıklar yine bireysel ve toplumsal düzlemde bir direniş ahlakını da beraberinde getiriyor. Bu bakış açısıyla yaklaştığımızda, evet, sözünü ettiğiniz bu imgelerin hepsi temel anlamının çok ötesinde şeyler söylüyor bize.
1: Peki Sayın Hocam, Alevi Bektaşi geleneğinde okunan Muharremiyelerin işlevi nedir? Yani sadece tarihi bir anlatım mı sunar bu Muharremiyeler, yoksa bir eğitim ve ibadet yönü de taşır mı?
0: Şimdi sorunuzu cevaplamak için Muharremiye'nin ne olduğundan biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Hazreti Hüseyin ve aile mensuplarının ve taraftarların, tabii ki onun yanında yer alan 70 kadar kişinin 10 Muharrem ayında Emevi halifesi Yezid kuvvetlerince Kerbela'da şehit edilmesi sebebiyle duyulan üzüntüyü ifade etmek için yazılan ve tabii ki Ehlibeyt sevgisini gönüllere yerleştirmek için yazılan şiirlerin hepsine Muharremiye deniyor aslında. Hazreti Ali ve Hasan Hüseyin sevgisini işliyor bu manzumeler ve bu kapsamda daha çok değerlendiriliyor ve bunların bestelenmiş şekillerine de Muharrem ilahileri adı veriliyor. Türk edebiyatında da bunların ne zamandan itibaren yazıldığını bilmiyoruz biz ama gerek Orta Asya'da gerek Anadolu sahasında çoğu batini ve Şii telakkilere sahip derviş zümrelerinin Muharrem törenleri yaptıkları ve bu törenlerde de Kerbela olayını anlatan şiirler söyledikleri tahmin edilebiliyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir Farsça şiirinde, Farsça bir mersiyesinde bu konudan bahsediliyor. Burada Mesnevi'de Kerbela'nın anlatıldığı bir takım Muharremiyelerin icra edildiğini söylüyor bize Mevlana. Biz buradan hareketle 12. yüzyıldan itibaren aslında Muharremiyelerin Türk edebiyatında var olduğunu

0: olduğunu biliyoruz. Ama 14 ve 15. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanıyor. Şimdi işlevinin ne olduğuna gelecek olursak, Alevi Bektaşi geleneğinde biraz önce de söylediğimiz gibi Kerbela olayı yalnızca bir tarihsel trajedi değil. Aynı zamanda inancın, adaletin ve direnişin sembolik merkezi olarak görülüyor ve bu olayın sözlü ve yazılı edebiyattaki yansıması en güçlü biçimde bu Muharremiyeler'de yer alıyor. Ve Muharremiyeler biçimsel olarak manzum bir anlatı şeklinde düzenlenmiş olsalar da işlevleri açısından yalnızca tarihi bir hadisenin aktarımına indirgenemez. Bu onları çok basit hale getirir. Bilakis bu metinler inanç aktarımı, ibadet pratiği, toplumsal dayanışma ve kimlik inşası gibi pek çok katmanı bünyesinde barındırıyor. Özellikle bu Muharremiyelerin kolektif hafızayı diri tutan anlatılar olarak değerlendirilmesi çok mühim. Çünkü her yıl Muharrem ayında tekrar edilen bu metinler aracılığıyla bu Muharremiyeler her yıl tekrar ediliyor. Hazreti Hüseyin ve yol arkadaşlarının Yezid'e karşı verdikleri bu mücadele yeniden anlamlandırılıyor ve toplumsal bellekte de taze tutulmuş oluyor bunlar aracılığıyla. Bu tekrar sadece geçmişi hatırlama değil, aynı zamanda bugüne dair de bir duruş geliştirme konusunda da topluma yardımcı oluyor. Bir diğer işlevi Muharremiyelerin eğitimsel nitelikleri, Alevi Bektaşi inanç sisteminin bu temel ahlaki değerleri işte sabır, adalet, merhamet, sadakat gibi, mazlumun yanında durma gibi pek çok haslet bu metinler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmış oluyor ve bu anlamda hem bir inanç öğretisi hem de toplumsal değerlerin öğrenilmesine bir araç işlevi gördüğünü söyleyebiliriz Muharremiyelerin. Yine bir ibadet aracı olarak da işlev gördüğünü söylemek mümkün. Özellikle Muharrem ayında düzenlenen yaz şemlerinde bu metinler hem okunuyor hem de duygusal bir yoğunlukla icra ediliyor ve katılımcılar üzerinde oluşturduğu duygusal etki yaz ritüellerinin bir parçası olduğunu gösteriyor bu metinlerin. Ağlamak, sessizce dinlemek, kalpten eşlik etmek bu ibadet biçiminin birer parçası ve böylece bu Muharremiyelerin bireyin manevi dünyasında hem bir tefekkür zemini hem de duygu ortaklığı kurmasına vesile oluyor. Ve son olarak da tabii ki Muharremiyelerin toplumsal kimliğin inşasına çok büyük bir rol oynadığını söylemek mümkün. Kerbela üzerinden inşa edilen bu kolektif kimlik algısı tabii ki Alevi topluluklarının kendilerini tanımlamalarında, biri olmalarında, topluluk olarak kendilerini ifade etmelerinde çok ciddi bir araç. Bu yönüyle de bireysel bir ibadet ya da eğitim aracı değil, aynı zamanda bizlik duygusunun, tarihsel dayanışmanın dili olarak da işlev gördüğünü söylemek mümkün. Sonuç olarak da Muharremiyelerin tarih, inanç, ibadet ve toplumsal hafıza arasında çok güçlü bağlar kuran metinler olduğunu, çok katmanlı metinler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgiler için sağ olunuz, saygılar sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyenler, Kerbela olayının Türk halk edebiyatındaki yerini konuştuk. Konuğumuzsa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Dilek Türk Yılmaz'dı. Zamanın Kalbinde Muharrem isimli programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Şükrü Oral, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Adem Karabey. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Zamanın Kalbinde Muharrem.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicu Şordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulunduğu Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Değerli eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimden seçime değil, attığı her adımda aziz milletimizle bir arada olan tek parti AK Parti'dir dedi. Ardahan'la konuşan Işıkhan, AK Parti'nin daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. Amerika ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. Dörtlü toplantı öncesinde kamera karşısına geçen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, görüşmelerde son saatlerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'a

güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Haberleri sunduk.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

zor, çok zor yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu yıl zor, çok zor yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran

çok zor yonca. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur. İnsanlar görmeyince bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinize ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yoğun geçirdiğim bir dönemin sonrasında kendime iyilik yapıp bir gün hediye ediyorum. Evet evet, yanlış duymadınız. Kendime bir günü hediye edip dinlenerek, saatleri hissederek yavaş yavaş geçiriyorum. Yine hediye bir zaman dilimi yaşıyorum. Sabah erken saatlerden itibaren kitap okumaya başladım. Bu ara batıl inançlarla ilgili kitaplar okuyorum. Bir yerlere iliştirdiğim nazar boncukları ve başıma gelmesini istemediğim bir olayı duyunca tahtaya vurmam batıl

inançlarımdan bazıları. Neye dayanıyor bu batıl inançlarımın kökeni diye sorarak çıktım yola. Hazırsanız sorumuzun cevabını birlikte bulalım. Batıl inançların kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte pagan inancına dayandırılıyor. Paganizmi, dünyayı doğa dinlerine dayandıran, metaları, doğa figürleri ve doğa olayları olan çok tanrılı bir inanış sistemi diye tanımlayabiliriz. Geçmişte doğruluğu ve çıkış nedeni bilimsel yetersizlikten ötürü kanıtlanamamış doğa olayları bir inanış ve bir işaret olarak görülmüş. Pagan inancının yanında batıl inançlara Orta Çağ döneminde kilisenin baskıları da etki etmiş. Dilerseniz şimdi de sıkça karşılaştığımız bazı batıl inançların ortaya çıkış hikayelerine bir göz atalım. İlk olarak herhangi bir kötü olayın başımıza gelme ihtimaline karşı tahtaya vurma batıl inancıyla başlayalım. Tahtaya vurma inancı, meşe ağacının yüksekliği ve sağlamlığından dolayı bazı güçlere sahip olduğu düşüncesiyle ortaya çıkmış. Milattan önce 2000'li yıllarda Kuzey Amerika yerlilerinde, sonra da Ege'de, Helen uygarlığında görülen bu batıl inanç, dünyanın iki farklı noktasında birbirinden bağımsız olarak halk arasında yerleşmiş. Her iki kültür de meşe ağacına çok sık yıldırım düştüğünü gözlemlemiş. Amerika yerlileri meşenin Tanrı'nın yıldırımla yeryüzüne inip üzerinde oturduğu yer olduğuna, Helenlerse yıldırım tanrısı olduğuna inanmışlar. Kuzey Amerikalılar meşe ağacının köklerine vurarak başlarına gelebilecek olumsuzluklara karşı Tanrı'yla temasa geçtiklerine inanmışlar. Orta Çağ'da ise tahtaya vurma batıl inancı Hazreti İsa'nın tahta bir çarmıha gerilmesiyle ilişkilendirilmiş. Sıkça karşılaştığımız bir başka batıl inanç da kara kedi görmenin uğursuzluk getireceği inancı. Kediler milattan önce 3000'li yıllarda Mısır'da kutsal sayılıyormuş ve özellikle siyah dişi kediler tanrıça olarak kabul ediliyormuş. Orta Çağ'da büyü ve cadı inancının yayıldığı dönemde büyücülerin sıklıkla siyah kedilerinin olması kara kedinin uğursuzluk getireceği inancını yaygınlaştırmış. Kediler İslam dininin önem verdiği hayvanların başında gelir. Peygamber Efendimizin cübbesinin eteğinde uyuyan bir kediyi uyandırmamak için cübbesini kestiği rivayet edilir. Bu kara kedinin uğursuzluk getireceğine inanmamamız için yeterli bir sebep bence. Yine merdiven altından geçmek de, merdivenin duvarla birleştiği noktada oluşan üçgenin Mısır'da ve Hristiyanlık'ta kutsal olarak görülmesinden dolayı geçen kişiye uğursuzluk getireceği inancıyla bağdaştırılmış. Aynanın kırılmasının uğursuzluk getireceği de çok eski batıl inançlardan biri. Aynadan önce göl, deniz gibi parlak yüzeylerde yansımalarına bakan insanlar suyun dalgalanmasını felaket olarak yorumlamışlar. Ardından Mısırlılar ve Yunanlılar metalleri ayna olarak kullanmış ve oradaki yansımayı ruhlar olarak kabul etmiş. Bu inanışta aynanın kırılmasını ruhun vücuttan ayrılması olarak yorumlamış. Gerçeklikle hiçbir alakası olmayan batıl inançların bazılarının hikayesi böyle. Ben bugünden itibaren batıl inançlarımdan kurtulmaya çalışacağım. Size de tavsiye ederim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fatma Meral Halifeoğlu ve yüksek mimar Didem Şahin, Diyarbakırlılar için önemli bir hafıza mekanı olan Dilan Sineması ile ilgili bir yazı kaleme almış. Mimarlık Dergisi'nin 2021 Ocak-Şubat sayısında yayımlanan yazı, kentin bir zamanlar en önemli buluşma ve etkinlik alanı olan sinemasının mimari ve toplumsal önemine değiniyor. Günümüzde faal olmayan fakat kent belleğinin önemli bir parçası olan Dilan Sineması, Diyarbakır'da 1950'li yıllarda hizmete girmişti. Aslında şehir sinemayla

Daha önceki yıllarda 1920'lerde tanıştı. İlk olarak Deva Hamamı karşısındaki Rum Kilisesi'nde sessiz filmlerle başlayan sinema gösterimleri Cumhuriyet'in ilanından sonra Halk Evi'nde devam etti. Türk sinemasındaki yükselişin bir yansıması olarak Diyarbakır'da da çok sayıda sinema salonu açılmaya başladı. 1950-1970 yılları arasında 21 salonda film gösterimi yapılıyordu. Esin, Sümer, Emek, Atlas, Nilgün, Yıldız sinemaları bunlardan bazılarıydı. Televizyon kültürünün yayılmasıyla 1980'lerden sonra çoğu çay bahçesine, düğün salonuna ya da otoparka dönüştürüldü. Bir zamanlar şehrin en büyüğü ve dikkat çekeniydi Dilan Sineması. Sur dışındaki ilk yerleşim yeri olan Yenişehir'de Ordu Evi'nin yanında Emirgen Parkı'nın karşısında inşa edilmişti. 20 yıl boyunca Yenişehir Sineması'nı işleten Dilan kardeşlerin kendi adlarıyla kurduğu bu sinema artık şehrin de yeni simgelerinden biri olacaktı. Mimar Harutyan Sarafyan tarafından tasarlanan yapı, 2300 metrekare inşaat alanı ve 1500 kişilik oturma kapasitesiyle Orta Doğu ve Balkanların en büyük sineması olarak tanıtılıyordu. 3 katlı yapının bodrum katı otopark olarak düşünülmüş, yazlık ve kışlık bölümleri ayrı ayrı planlanmıştı. Sonraki yıllarda yazlık bölüm iptal edilerek bu bölüme bir salon daha açıldı. Kavisli dış cephesi, alt salonun hemen karşısındaki dev sahnesi ve özel localarıyla 18 metre genişliğindeki perdesiyle Dilan'ın diğer salonlardan farklılığı hemen göze çarpıyordu. Binanın içinde dükkanlar, küçük restoranlar ve bir de otel vardı. Herkes en şık giysileriyle sinemaya geliyor, film tanıtımları kentin her yerine asılan afişlerle ve faytonlarla cadde sokak gezilerek yapılıyordu. Özellikle yeni filmlerin afişleri faytonlarla sokak sokak gezdiriliyor, ayrıca megafonla da tanıtılıyordu. Dilan Sineması, Cumhuriyet dönemi sinema mimarisinin ilk örneklerinden biri ve özgün mimari niteliklere sahip olması sebebiyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. Yazlık sinemalar döneminin gözde mekanlarından biri olan sinema, Diyarbakır'ın toplumsal hayatına önemli katkılar sağladı. Ailelerin, gençlerin bir araya geldiği, kadınlara özel film günlerinin düzenlendiği nezih bir mekandı burası. Didem Şahin ve Fatma Meral Halifeoğlu, söz konusu yazıda sinemanın ilk açıldığı yıllarda satışa çıkarılan 1300 kombine biletin kısa süre içinde tükendiğini, Dilan Sineması'nın kentteki eğlence ve sosyalleşme anlayışını önemli ölçüde değiştirdiğini belirtiyorlar. 2010 yılından itibaren sinema gösterimi yapılmayan yapı, bir dönem farklı ticari faaliyetlere ev sahipliği yaptıysa da günümüzde korunması gereken bir kültür varlığı olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Şahin ve Halifeoğlu, Cumhuriyet dönemi modern mimarlık mirasının önemli bir ögesi olan bu yapının sinema işlevinin yanı sıra müze ve sergilerle yeni bir kültür merkezine dönüştürülmesini öneriyorlar. Dilan Sineması'nda dostlarıyla buluşmuş, film izlemiş pek çok kişi arasında bu satırları yazan yapımcımızın 1960'larda Diyarbakır İlköğretmen Okulu'nda yatılı olarak okuyan babası da bulunuyordu. Tarihi yapılar, özgün işlevleriyle eski günlerdeki canlılığını yakalayamasa da pek çok kişinin hayatına dokunan, eski hatıraları canlandıran yerler olarak kalbimizdeki yerini koruyor. Bu akşam Yeşilçam sinemasının en parlak dönemlerinden bir şarkıyla Belkıs Özener'in seslendirdiği bir film müziğiyle veda ediyoruz sizlere. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Anadolu'nun manevi iklimine yön veren, ilmiyle, irfanıyla ve gönüllere dokunan sözleriyle asırlardır yol göstermeye devam eden büyük şahsiyetleri konu edindiğimiz Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergül ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Bu hafta Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli mutasavvıf, şair ve gönül insanlarından Şemseddin Sivasi'nin hayatına, düşünce dünyasına ve bıraktığı manevi mirasa yakından bakacağız. Kaleme aldığı eserlerle ilim dünyasına katkıda bulunan Şemseddin Sivasi, yaşadığı dönemin ötesine taşan tesiriyle bugün de gönüllerde yaşamaya devam etmektedir. Şimdi gelin hikmet dolu sözleri ve örnek şahsiyetiyle gönül dünyamızda müstesna bir yere sahip olan Şemseddin Sivasi'nin izini birlikte sürelim.

6. yüzyılın önemli mutasavvıf ve alimlerinden olan Şemseddin Sivasi, 1520 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlim ve tasavvufla yoğrulmuş bir aile ortamında yetişen Sivasi, küçük yaşlardan itibaren eğitim hayatına başlamış, Tokat ve İstanbul'da dönemin seçkin alimlerinden ders almıştır. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra müderrislik yapan Şemseddin Sivasi, zamanla tasavvuf yoluna yönelmiş ve çeşitli mürşitlerin terbiyesinden geçmiştir. Abdülmecid-i Şirvani'nin irşadı altında manevi eğitimini tamamlayarak hilafet almış, ardından memleketi Zile'de eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra Sivas'a davet edilen gönülleri burada ilim ve irfan hizmetlerini sürdürmüş, sohbetleri, vaazları ve yetiştirdiği talebelerle geniş bir tesir alanı oluşturmuştur. Adıyla anılan Şemsiye kolu vasıtasıyla tasavvuf geleneğinde önemli bir yer edinmiş, geride bıraktığı eserler ve yetiştirdiği gönül erleriyle asırlar boyunca yaşamaya devam eden güçlü bir manevi miras bırakmıştır. Şemseddin Sivasi, devrinin hem sultanları hem de alimleri tarafından büyük hürmet gören bir tasavvuf büyüğüydü. Kanuni Sultan Süleyman'dan 3. Mehmed'e kadar uzanan dönemde İstanbul'da vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulundu. 3. Mehmed'in Eğri Seferi'ne de katılarak askerlerin maneviyatını destekledi. Ancak sefer sırasında yaşadığı zorluklar ve ilerleyen yaşı sebebiyle sağlığı bozulunca Sivas'a döndü ve 1597 yılında burada vefat etmiştir. Vefatı üzerine şu tarih manzumesi söylenmiştir. Şeyh Şemseddin Kutb'un meşheri, nur ile olsun musaffa merkadı, kadriya tarihi fevtini didim, Nuh felek şemsi tolandı nur ile. Cenaze namazı talebesi Recep-i Sivasi tarafından kıldırılan Şemseddin Sivasi, Sivas'taki Meydan Camii Haziresi'ne defnedilmiştir. Daha sonra kabri üzerine bir türbe inşa edilmiş, bu türbe zamanla ziyaret edilen önemli bir manevi mekan haline gelmiştir. Şemseddin Sivasi yalnızca tasavvufi düşünceleriyle değil, kaleme aldığı şiirlerle de gönüllerde derin izler bırakmıştır. Onun mısralarında tasavvufun incelikleri, ilahi aşkın yankısı ve Hakk'a duyulan özlem dile gelir. Aşk yolunda nafe kanlar nuş edip ızmar eder. Sabrı ahir müşki esfer eyleyip izhar eder. Hastayı aşk ol veli zinhar feryat eyleme. Kim tabibin derdine açmazcadan timar eder. Gönlün ilahi aşkla uyanışını ve Hakk'a yönelen insanın iç dünyasında meydana gelen dönüşümü anlatan gönül eri, şu mısralarda firkatten vuslata uzanan manevi yolculuğa işaret eder. Canım seni duyalı, gönlüm ana uyalı, özge haberin koyup Mevla haberin söyler. Şemsi seni duyalı, aşka canı uyalı, firkat haberin koyup vuslat haberin söyler. Sivasi, aşkı yalnızca bir muhabbet hali olarak değil, insanı benliğinden arındırarak hakikate ulaştıran bir yol olarak görür. Dünya nimetlerinin geçiciliğini hatırlatan, aşk yolunun fedakarlık ve teslimiyet istediğini vurgulayan bu mısralarda, kulun damladan denize uzanan manevi yolculuğu anlatılmaktadır. Şair, dünyanın aldatıcı güzelliklerine kapılmamayı öğütlerken, insanın nefsini aşarak daha derin bir hakikat idrakine ulaşmasına ve ilahi yakınlığa yönelişine de işaret etmektedir. Biz ol uşakı serbazız, bize akl issi yar olmaz. Mey-i aşk ile sermestiz, bize hergiz humar olmaz. Şarabı aşkı çün içtik, feragat mülküne geçtik. Yanıp aşkıyla tutuştuk, bize tehdid-i nar olmaz. Diriyiz, daim ölmeziz, çürüyüp toprak olmazız. Karanu yerde kalmazız, bize leylü nehar olmaz. Bizim gülşendeki güller açılır, taze solmazlar.

Şita olmaz bu gülşende, zemistanı bahar olmaz. Kıyamazsan baş ocağına, ırak dur girme meydana. Bu menzilde nice canlar, baş oynar itibar olmaz. Bu dünya balına banma, hayalatına aldanma. Ebed baki kalam sanma, fenadır paydar olmaz. Erişti çünkü şemsinin vücudu katresi bahre. Ne katre ayn bihar oldu, ana karu kenar olmaz. Şemseddin Sivasi, insanın aradığı hakikatin uzak diyarlarda değil, kendi gönül dünyasında saklı olduğunu hatırlatır. Tasavvufun sembolleri olan virane, meyhane ve pervane imgeleriyle gönlü, aşkın, irfanın ve ilahi tecellilerin merkezi olarak tasvir eder. Dışarıda aranan manevi hazinenin aslında insanın kendi iç aleminde bulunduğunu dile getiren şu mısralar da bunun güzel bir örneğidir. Ey genç isteyen viranelerden, benim virane gönlüm görmedin mi? Ey serhoş gelen meyhanelerden, benim mestane gönlüm görmedin mi? Ey şemmi ruha talip olanlar, benim pervane gönlüm görmedin mi? Hayatın her döneminde insanı ayakta tutan en önemli değerlerden biri sabırdır. Şair başa gelen sıkıntılar karşısında tevekkülü, Allah'ın takdirine rızayı ve gönül huzurunu şu mısralarla dile getirir. Hudadandır bilirsin çün bu yara, yine andan erişir ana çare. Kazasına rıza ver düşme zara, gönül sabreyledi elhamdülillah. Birçok gönül sultanı gibi Şemseddin Sivasi de şiirlerinde gaflet konusuna yer vermiş, insanı hakikatten uzaklaştıran bu hale karşı gönülleri uyarmıştır. Şimdi paylaşacağımız mısralar da bu çağrının güzel bir örneğidir. Aça gaflet gözünü, nice bir aldar seni hav. Kâr ban menzile irdi, duruban eyle şitav. Nice bir aldanasın dar fena lezzetine. Nice bir besleyesin cismini, çün ola türav. Nice bir gaflet ile nefsü hevaya uyasın. Vaktidir uyanasın, pes tutasın rahı savav. Gönül Sultanları programının pek kıymetli dinleyicileri. Gönlü diri tutmaya çağıran bu mısraların ardından aynı manayı terennüm eden Uyan Ey Gözlerim, Gafletten Uyan adlı eseri dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyiciler, bu akşam programımızda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Özköse'yi ağırlıyoruz. Hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli hocam, Şemsettin Sivasi hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
1: İslam kültür tarihinin meşhur üç şemsi bulunmaktadır. Birinci şems, Şems-i Tebrizi'dir. Batıdan gelen Haçlı seferleri ve doğudan gelen Moğol istilatı ile birlik ve beraberliği, huzur ve asayişi bozulan Anadolu halkının dirilişi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin aşk ve özgürlük muştusu ile sağlanmıştır. İşte Mevlana'yı aşıkların sultanı haline getiren ise bu birinci şems olan Şems-i Tebrizi kılavuzluğu, öncülüğü ve rehberliği olmuştur. İkinci şems hepimizin bildiği Akşemseddin'dir. Mevlana muştusuna bende olan Osmanlı Beyliği, dağılan Anadolu halklarının birleşmesini ve Anadolu'da yeni bir medeniyetinin temelini atmayı başarmıştır Osmanlı Beyliği. Osmanlı'yı beylikten cihan devleti haline getiren ise Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'i yetiştiren deha ise ikinci şems olarak zikrettiğim Akşemseddin Hazretleri'dir. Üçüncü şems işte bugün konuşmamızda ele alacağımız Şemseddin Sivasi'dir. Kara Şems'tir. Osmanlı Devleti'nin zirvede olduğu bir dönemde doğu sınırlarında nükseden Safevi tehlikesine karşı Osmanlı'nın birliğini temin eden maneviyat önderi Kara Şems mahsası Şemseddin Sivati bizim ele alacağımız üçüncü şemsimiz olacaktır. Şemseddin Sivasi'nin asıl ismi Ahmet'tir. Künyesi Ebu Sena'dır. Lakabı Şemseddin'dir. Sivas'ta eğitim ve irşatla meşgul olduğu için Sivati nisbesiyle meşhur olmuştur. Şiirlerinde Şemsiya mahlasını kullanmış bir şairimizdir. Şemseddin Sivasi 1520 senesinde bugün Tokat'a bağlı bir ilçe olan Zile'de dünyaya geldi. 7 yaşındayken babası ile birlikte Şeyh Habibi Karamani'nin halifelerinden El-Hac Hızır Amati'yi Amasya'da ziyaret edip hayır duasını daha küçüklüğünde almış bir kıymet idi. Zile'de sarf ve nahiv okuyarak ilim tahsiline başlayan Şemseddin Sivasi Tokat'a gitti. Tokat'ta Arakiyeci Zade diye tanınan Mevla Şemseddin Mahvi Efendi'nin yanında yetişti. Tokat'tan İstanbul'a giderek ilim tahsilini İstanbul'da devam ettirdi. Şer'i ilimlerde ileri düzeyde birikim sahibi olmasına ve San-Seman Medresesi'nde müderris konumunda bulunmasına rağmen gönül huzuruna erememenin sıkıntısını yaşadı. Gönlünü ancak deruni bir tasavvufi hayatla teskin edebileceğini düşündü ve hac farizasını deruhte ettikten sonra memleketi Zile'ye döndü. Babası Ebu'l-Berekat Muhammed Ezzili'nin şeyhi Hızır Amasi'nin halifelerinden olan ve Amasya Edine pazarında bulunan Muslihiddin Efendi'nin dergahına vararak kendisine intisap etti. Burada dördüncü tavrı yani nefsi mutmainne makamını tamamlayarak kendisinden yani Muslihiddin Efendi'den icazet aldı. Kısa bir süre sonra şeyhi vefat edince derin üzüntüler duymaya, bir takım manevi buhrana maruz kalmaya başladı. Mürşidinin irtihaliyle hissettiği bu yalnızlık ve üzüntü içerisinde yeni bir mürşit aramaya koyuldu. Tokat'ta yaşayan Mustafa Kırbasi Efendi'nin huzuruna varıp kendisine intisap etmek istediğini söyledi. O sırada 100 yaşını aşmış bir pirifani olarak murakabeye varan Kırbasi kendisini irşat edecek şahsın 6 ay sonra Tokat'a geleceğini hasretle sabretmesini söyledi. Bunun üzerine Şemseddin Sivati Tokat'tan Zile'ye dönerek ders vermeye, Zile medreselerinde öğrencilerini yetiştirmeye gayret etti. Bir müddet sonra Tokat'taki hocası Arakıyacızade Şemseddin Efendi, Tokat'a bir mürşidi kamilin geldiğini, sohbetlerinde dile getirdiği hakikatleri ancak ilim erbabının idrakten bile aciz kaldığını haber verdi. Aldığı haber üzere Tokat'a varan Şemseddin Sivati, Tokat'a gelen, bu Azerbaycan'dan gelen Abdülmecid-i Şirvani'nin meclislerine katıldı. Abdülmecid-i Şirvani'nin yanında aradığını bulduğu huzura erdi. Güçlü riyazetlerle Abdülmecid-i Şirvani'nin meclisinde, hücretinde, dergahında 6 ay gibi bir zaman zarfında tasavvufi eğitimini tamamladı. Şeyhinden seccade ve asa alarak memleketi Zile'ye halife olarak görevlendirildi. Zile'de irşat faaliyetlerini sürdüren Şemseddin Sivati'nin şöhretini, ilmini, fazlını, kıymetini duyan o dönemin Sivas valisi Koca Hasan Paşa, Sivas'ta yaptırdığı ve yanında dergahı da bulunan camide imamet ve meşihat yapmak üzere Şemseddin Sivati'yi Sivas'a davet etti. Yapılan davete icabet eden Şemseddin Sivati ailesiyle birlikte Zile'den ayrılıp Sivas'a gitti ve vefatına kadar Sivas'ta ilmi ve tasavvufi faaliyetlerini sürdürdü. Şemseddin Sivati'nin Zile'den Sivas'a özel bir misyonla gittiği bilinen bir gerçektir. Çünkü o sırada Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında ciddi bir propaganda savaşı yaşanmaktaydı. Osmanlı idaresi Anadolu'daki Safevi nüfuzunu kırmak için hatırı sayılır alimlerin halk üzerindeki manevi etkilerini iyi değerlendirmiş, onların ilmi birikimlerinden ve saygı gören şahsiyetlerinden istifade etmeye özen göstermiş, özel bir gayret sarf etmiştir. Şemseddin Sivasi hayatı boyunca Hanefi mezhebine bağlı kalmış, Hanefi mezhebini savunmuş ve bu mezhebin yayılması için gayret göstermiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatını ve menkıbelerini ele aldığı Menakıb-ı İmam-ı Azam adlı eseri bu bakımdan oldukça manidardır. Şiirlerinde sürekli Ehl-i Beyt sevgisini işlemesi, tevella ve teberra anlayışı yerine ashab-ı kiramın her birine bir bütün olarak hürmeti öngörmesi, bu minvalde dört halifenin menkabelerini anlattığı Menakıb-ı Çehar Yar Güzin

isimli eserini yazması onun yapıcı rolünü ortaya koymaktadır. O sadece bir teorisyen değil, aynı zamanda bir pratisyendi de. Osmanlı Devleti'nin bekası için üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmamıştır. Bunun en açık örneği Eylül Seferi'ne bizzat kendisinin de katılmasıdır. Şemseddin-i Sivasi, Sultan 3. Mehmet ile birlikte 1596 yılında Eylül Seferi'ne katıldıktan sonra Sultan 3. Mehmet'in İstanbul'da kalması yönündeki ısrarına rağmen Sivas'a dönüp bir yıl sonra yani 1598 senesinde vefat etmiş, bugünkü Meydan Camii Haziresi'ne defnedilmiştir. Ömrünü ilim ve irfana vakfeden, ilmiyenin en yüksek rütbesi olarak bilinen Mevlana payesine erişen Şems-i Sivasi, bir divan olmak üzere 20'nin üzerinde eser kaleme almış, bazı eserleri bestelenmiş, tekke şairi olarak tanınan bir sufidir. Şiirlerinde Şems-i Mahlasını kullanan Şemseddin-i Sivasi, şiiri halka irşat için öngörmekte, bir vasıta olarak değerlendirmekte, şiir yoluyla gönüllere yol almanın derdine koyulmaktadır. Sade, samimi bir dil ve üsluba sahip olup adalı, girift, mazmunlarla dolu bir ifadeden kaçınmış, daha çok anlaşılır olmayı tercih etmiştir. Şemseddin-i Sivasi'nin önde gelen eserlerinden birkaçını da müsaadenizle dikkatinize sunmak istiyorum. 1- İbret Numa isimli eseri, 2- Gülşen Abad isimli eseri, 3- Mevlid isimli çalışması, 4- Heşt Behişt isimli eseri, 5- Menazilül Arifin isimli eseri, 6- Mir'at-ül Ahlak isimli eseri, 7- Menakıb-ı Şahriyar Güzin isimli eseri, 8- Onun şiirlerinin derli toplu bir şekilde yer aldığı Divan isimli eseri, 9- Süleymaniye isimli çalışması, 10- Menakıb-ı İmam-ı Azam isimli eseri, özellikle ilk etapta zikretmemiz gereken, hatırlamamız gereken, bugünümüzün neslinin elinden düşürmemesi gereken, bizim kültür ve milli değerlerimizin en güzide örneklerinden birkaçıdır diyebilirim. Şems-i Sivasi'nin en önemli özelliği, bir tasavvuf yolunun başlatıcısı, kurucusu, piri olmasıdır. Kurucusu olduğu Şemsiye yolu, Halvetiye tarikatının Seyyid Yahya Şirvani'ye dayanan dört ana kolundan biridir. 16. yüzyılın ikinci yarısında kurulan bu tasavvuf ekolü, kurucusu Şemseddin-i Sivasi'nin ismine izaf eden Şemsiye olarak anılmıştır. Şemsiye'nin Halvetilikten ayrılan özelliği zikre ilave edilen bir takım isimleridir. Şemseddin-i Sivasi'nin vefatından sonra yerine Sivas'ta kadılık yapan oğlu ve halifesi Pir Mehmet Efendi geçmiştir. Bu vazifeyi 2 yıl sürdürdükten sonra o da Hakk'a yürümüştür. Pir Mehmet Efendi'den sonra Şemseddin-i Sivasi'nin aynı zamanda yeğeni ve de damadı olan bir diğer halifesi Recep Efendi irşat vazifesini sürdürmüştür. Recep Efendi küçük yaşta memleketinde başladığı eğitimini İstanbul'da tamamlayarak Sultan Mehmet Medresesi'nde dersiyamlık yapmıştır. Amcası Şemseddin Sivasi'den tekmili tarikat ile hilafet almıştır. Pir Mehmet Efendi'nin vefatından sonra prosnişin olan Recep Efendi ömrünün vefa etmemesiyle kısa zamanda o da Hakk'a yürümüş. Şemseddin Sivasi Efendi'nin menakıbına dair olarak Necmül Hüda olmak üzere Esmaül Vusul, Nurul Hüda isimli eserlerin sahibi olmuş,

ayrıca ilahileri de bestelenmiş olan bir kıymettir. Şemsettin Sivasi şiirlerinden birkaç örnek vererek ancak kendi diliyle anlatabileceğimiz özel bir isim olduğunu burada vurgulamaktadır.

0: mamur olmadan. Şems-i Sivasi'nin bestelenen, tekkelerde okunan, zikir meclislerinde dillerde düşmeyen, zakir başılarının sıklıkla okudukları ilahilerinden bir demet örnek verecek olursam şöyle sesleniyor: Allah Allah, medede ile sultanım diye. Diyor ki: aşkun ile okur ilmi ulema, aşkun ile giyer dervişler aba, aşkın ile halveti rızku safa, Allah Allah, medede ile sultanım. Aşkın ile zeyni derler cenneti, aşkın ile giyerler hem hilati, aşkın ile kıl Muhammed ümmeti, Allah Allah, medede ile sultanım. Aşkın ile döner gökler felekler, aşkın ile tesbih okur melekler, aşkın ile kabul olur dilekler, Allah Allah, medede ile sultanım. Aşkın ile zikir eder zakirler, aşkın ile ider şükür şakirler, aşkın ile ider sabır sabirler, Allah Allah, medet Allah'ım. Aşkıyla iderler gaziler cengini, aşkıyla ururlar nefse sengini, aşkıyla terk eder namu nengini, Allah Allah, medet eyle sultanım. Bir başka ilahisinde Şems-i Sivati: nice gül yüzlüler düştü türaba, gönül sabreyledi elhamdülillah, ciğer mamureti vardı haraba, gönül sabreyledi elhamdülillah. Fenadır çün bilirsin yok sebatı, rıza ile ganimet bil mematı, döker sabir kulundan seyyatı, gönül sabreyledi elhamdülillah. Görüldüğü üzere Şems-i Sivasi adeta bir Yunus Emre örneğidir. Dilinin sadeliği, üslubunun yerindeliği, halkın her kesiminin anlayabileceği safiyeti ile edebiyatımızın, Türkçemizin, dilimizin güçlü mimarlarından biridir Şems-i Sivasi. Sivas'ta methun ama gönüllerde sevdası hala terü taze olan bir tasavvuf büyüğüdür Şems-i Sivasi. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.
1: Hocamıza bizlerle paylaştığı değerli bilgiler için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu hafta Gönül Sultanları programında Şems-i Sivasi'nin hayatına, eserlerine ve gönül dünyasına misafir olduk. Asırları aşan hikmeti ve irfanıyla bugün de gönüllere ışık tutmaya devam eden bu gönül erini rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programı sona ermiştir. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Bir sonraki programımızda başka bir Gönül Sultanı'nın izinde buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, muhabbetle kalın.
2: Gönül Sultanları.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gerçekten hem becerikli hem yaşam deneyimi olan biriydi. Son derece önemli bir takım yeteneklere de sahipti. Ama kafasındaki gerçek sadık insandan çok başkalarının düşüncelerini uygulayan ve çağımız nereye gidiyor diye soran biri, hatta dürüst bir Rus olarak görünmeyi severdi. Bu son özelliği nedeniyle komik birkaç olay da geçmişti başından. Ama general hiç üzülmüyordu bunlara, en komiklerine bile. Bununla birlikte şansı yerindeydi. Kağıt oyununda bile iyiydi şansı. Kağıt oyununu aşırı büyük meblağlarla oynar ve bu sözde küçük ama çoğu zaman işine pek yarayan zayıflığını kasıtlı olarak gizlemez, hatta tam tersine öne çıkartırdı. Anlaşılacağı üzere bulunduğu çevreler değişik ama her zaman birinci sınıftı. Ama her şey ilerideydi. Zaman vardı. Daima zaman olurdu ve her şeyin sırası vardı. Generalin yaşı da nasıl derler tam kıvamındaydı. 56 yaşındaydı. Fazla değil. Yani gerçek yaşamın yeni başladığı, çiçeklendiği yaşta. Sağlığı yerindeydi. Yanakları al aldı. Dişleri hafif kararsa da sağlamdı. Tıknaz, şişmancaydı. Sabahları görevde endişeli, telaşlı olan yüz ifadesi, akşamları oyun masasında veya ekselanslarının evinde aydınlık ışıl ışıldı. Her şey şimdiki ve gelecekteki başarıları için el ele vermiş, yoluna güller sermişti. Çiçek bahçesi gibi bir ailesi vardı. Kuşkusuz her şey güllük gülistanlık değildi. Generalin en büyük hedeflerinin, umutlarının, uzun zamandır büyük bir ciddiyet ve içtenlikle yoğunlaştığı birçok şey daha vardı. Öyle ya, yaşamda ana baba olmak hedefinden önemli, kutsal ne olabilir? Ailesinden daha sıkı neye sarılabilir insan? Generalin ailesi, eşi ve 3 kızından oluşuyordu. General uzun zaman önce, daha teğmenken, kendisiyle hemen hemen aynı yaşta, güzelliği de, öğrenimi de olmayan, ona drahoma olarak topu topu toprağa bağlı 50 köle getiren bir kızla evlenmişti. Generalin sonraki servetinin temelini bu 50 köle oluşturmuştu. Ne var ki gençlik heyecanıyla erken evlenmiş olmasından hiçbir zaman yakınmamıştı general. Bunu gençliğinin bir hatası olarak görmemiş ve karısına her zaman saygılı davranmış, kimi zaman ondan çekinmişti. Sevmişti bile onu. Karısı Prens Mışkinler soyundandı. Generalin eşi önemli olmasa da eski bir prens soyu olan Mışkinler soyundan olmakla gurur duyardı. Kendini önemserdi. Prensesin koruyuculuğunu yapanlardan, aslında bir anlamı da yoktu ya bu koruyuculuğun, zamanının etkili kişilerinden biri genç prensesin evlenmesiyle ilgilenmeyi üzerine almıştı. Genç subaya o açmıştı kapıyı. İçeri itmişti onu. Oysa itmek değil, bir bakış yeter de artardı bile buna. Küçük birkaç istisna dışında karı koca uzun yıllar uyumlu bir yaşam sürmüşlerdi. General karısı henüz çok gençken, doğuştan bir prenses ve soyunun son temsilcisi olduğu için belki biraz da kişisel özellikleri nedeniyle yüksek çevrelerde kendisine birkaç koruyucu edinmişti. Daha sonra zenginleşince, kocasının rütbesi de yükselince iyice alıştı bu çevreye. Orada benimsendi bile. Generalin 3 kızı

Alexandra, Adelaida ve Aglaya son yıllarda büyümüş, gelişmiş, yetişkin birer genç kız olmuşlardı. Baba tarafından birer yapan Çin olsalar da anne tarafından birer prensestiler. Daha ileride belki de çok yüksek yerlere çıkma iddiasındaki bir babanın yüklü drahomaları olan kızlarıydılar. Epeyce önemli olan bir şey daha vardı. 25 yaşına basmış olan en büyük kız kardeş Alexandra da dahil, üçü de çok güzeldi. Ortanca 23 yaşındaydı. En küçüğü Aglaya ise 20'sine yeni basmıştı. Çok güzeldi Aglaya ve sosyetenin ilgisini çekmeye başlamıştı. Hepsi bu kadar da değildi. Üç kız kardeş öğrenimleriyle de, zekalarıyla da, yetenekleriyle de dikkat çekiyorlardı. Birbirlerine çok sevdiklerini, desteklediklerini bilmeyen yoktu. Evin göz bebeği en küçük kız kardeş için iki ablanın da çok kez özveride bulunduğu bile dillerdeydi. Kız kardeşler toplum içinde öne çıkmak, sivrilmek istemedikleri gibi aşırı ölçüde alçak gönüllüydüler. Kimse burnu büyüklükle, kendini beğenmişlikle suçlayamazdı onları. Ama gururlu ve kendi değerlerinin farkında olduklarını herkes bilirdi. En büyükleri müzikle ilgileniyordu. Ortancanın ise resme büyük yeteneği vardı. Ne var ki yıllarca kimse farkına varmamıştı bu yeteneğinin. Ancak son zamanlarda o da bir rastlantı sonucu anlaşılmıştı. Sözün kısası, üç kız kardeşten herkes büyük övgüyle söz ediyordu. Ama onlara iyi gözle bakmayan kötü niyetliler de yok değildi. Çok kitap okumalarından dehşetle söz ediyorlardı. Kızların evlenmek için hiç acele ettikleri yoktu. Toplumun belli kesimine değer vermesine veriyorlardı ama pek o kadar çok da değil. Ne var ki babalarının kişilik yapısını, hedeflerini herkes bildiği için bu daha da önem kazanıyordu. Prens, generalin oturduğu dairenin kapısını çaldığında saat 11'e geliyordu. General ikinci katta, toplumdaki yerine uygun ama olabildiğince sade bir evde oturuyordu. Prense kapıyı resmi giysili bir uşak açtı. Kapıyı açıp onu karşısında görünce yüzüne ve elindeki çıkına kuşkulu kuşkulu bakan bu uşağa derdini anlatabilmesi oldukça uzun sürdü. Gerçekten Prens Mışkin olduğunu, önemli bir iş için generali kesinlikle görmesi gerektiğini ısrarla birkaç kez yineledikten sonra kuşkulu uşak nihayet yanı sıra yürüyerek onu generalin çalışma odasına bitişik bekleme odasının holine götürüp prensi orada sabahları holde nöbet tutan, gelen ziyaretçileri generale haber veren görevliye teslim etti. Nöbetçinin üzerinde frak vardı. Kırkını geçkindi. Yüz ifadesi ciddi, kaygılıydı. Generalin özel hizmetlisi olduğu, gelenleri generale haber verdiği için kendisini pek önemsediği belliydi. Ağır, kibirli bir tavırla koltuğuna otururken prense pek bir şaşkın bakarak, o sırada prens de elinde çıkınıyla hemen yanındaki sandalyeye ilişmişti, şöyle dedi: "Çıkınınızı burada bırakıp kabul odasına geçin." "İzin verirseniz," dedi prens, "burada sizin yanınızda kalayım. Orada yalnız başıma ne yapacağım?" "Burada oturamazsınız. Ziyaretçisiniz siz. Yani konuk. Generalin kendisiyle mi görüşeceksiniz?" Uşağın böyle bir konuğu generalle görüştürmekte tereddüt ettiği belliydi. Bu yüzden bir kez daha sormuştu aynı soruyu. "Evet, kendisiyle bir iş," diye başlamıştı prens. Ama uşak kesti sözünü. "Size generalle ne işiniz olduğunu sormuyorum. Benim görevim yalnızca kimin geldiğini haber vermektir. Ama sekreter olmadan generale geldiğinizi haber veremem. Bunu söylüyorum." Generalin oda hizmetçisi uşağın kuşkuları giderek artıyor gibiydi. Prens her günkü ziyaretçilere hiç de benzemiyordu. Oysa generale oldukça sık, hemen her gün belirli saatte, kimi zaman özellikle iş için çok değişik insanlar gelirdi. Ne var ki her zamanki alışkanlığın ve oldukça geniş ziyaretçi kabul talimatının tersine görevli büyük bir kararsızlık içindeydi. Sekretere haber vermesinin gerekli olduğunu düşünüyordu. Sormadan edemedi sonunda. "Siz gerçekten de yurt dışından mı geliyorsunuz?" Ama şaşırdı. Aslında belki de şöyle sormak istiyordu: "Sahi, gerçekten Prens Mışkin misiniz?" "Evet, trenden yeni indim. Sanırım gerçek Prens Mışkin olup olmadığımı sormak istediniz. Ama kibarlığınızdan sormadınız." Generalin oda hizmetçisi şaşırmıştı. "Hım," diye mırıldandı. "İnanın size yalan söylemedim ve hiç çekinmeyin. Benim yüzümden hesap sormayacaklardır size. Ama benim bu kıyafetle, elimde çıkınımla gelmemde yadırganacak bir şey yok. Bu aralar durumum pek iyi değil de."

Biliyor musunuz, benim çekindiğim bu değil. Geldiğinizi haber vermek zorundayım. Ayrıca sekreter gelip görüşecektir sizinle. Eğer o da var işte. Sormamdan alınmayacaksanız, durumunuz kötü olduğu için generalden bir şey mi isteyeceksiniz yoksa? Ah hayır, bu konuda içiniz rahat olsun. Başka bir işim var kendisiyle. Bağışlayın ama kıyafetinize bakarak sormuştum öyle. Sekreteri bekleyin. General şu anda albayla görüşüyor. Sohbeti çok severdi. Bu durumda uzun beklemem gerekecekse rica etsem, burada bir köşede pipo içebilir miyim acaba? Pipomla tütünüm yanımda. Generalin oda hizmetçisi kulaklarına inanamıyormuş gibi küçümser bir tavırla baktı prensin yüzüne. Pipo mu içeceksiniz dedi. Pipo ha? Olmaz, burada pipo içemezsiniz. Bunu düşünebilmeniz bile doğrusu çok tuhaf. Çok tuhaf. Bu odada demek istememiştim. Bu odada içilmeyeceğini biliyorum. Dışarı çıkar, uygun göreceğiniz bir yerde içerdim. Tiryakiyim, 3 saattir de içmedim. Hem bildiğiniz gibi, ne derler, yabancısı olduğun manastıra. Uşak hani değilse elinde olmadan mırıldandı. Peki bu durumda nasıl haber vereceğim geldiğinizi? Öyle ya, bir kere burada olmayacaksınız. Ayrıca bekleme odasına oturmalısınız. Çünkü konuksunuz. Orada olmazsanız bana sorarlar sonra. Prensin onu rahatsız ettiği belli olan çıkınına yan gözle bir kez daha baktıktan sonra ekledi. Burada kalmaya niyetlisiniz galiba. Hayır, öyle bir niyetim yok. Kalmamı isteseler bile kalmayacağım. Yalnızca tanışmak için uğradım, hepsi o kadar.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Babaların bir yuvayı ayakta tutan emek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şehit ve gazi babalarını hürmetle selamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Babalar Günü'nü kutladı. Yılmaz, erkeklerde ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştığına dikkat çekti. Gençlerin aile kurma ve babalık duygusunu daha erken yaşlarda yaşayabilmesini temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Mesajında babaların duruşları, öğütleri ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olduğunu belirtti. AK Parti Kadın Kolları Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve gazileri misafir etti. Hakkınızı ödeyemeyiz sözleriyle babalara seslenen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, baba gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınardır dedi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kritik bir toplantı daha yapılacak. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları 29 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda buluşacak. Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki zirveye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları katılacak. Ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perez NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılarda liderler zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlanacak. Zirveyle müttefik ülkeler arasında parlamenter eşgüdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelecek. Erdoğan'ın resmi öğle yemeğine katılması ve NATO meclis başkanlarına hitap etmesi bekleniyor. NATO'nun meclis başkanları aynı gün Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek. Ziyarette şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilecek. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. Aynı gün parti meclisi de toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısının ardından gözler toplantılarda yeni ihraç kararlarının gündeme gelip gelmeyeceğine çevrildi. MYK ve parti meclisi toplantılarının aynı güne denk gelmesi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısını yapmayabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı öne çıkıyor. Özgür Özel'in grup toplantısı yapıp yapmayacağı ile ilgili henüz net açıklama yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Güllek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı.
0: Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda, onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde ben inanıyorum yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını, teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen.
1: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Amerika-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları buluşmanın ana gündemindeydi. Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci eylemlerin sona erdirilmesi için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılması ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dörtlü mekanizması ilk toplantısını 18 Mart'ta Riyad'da gerçekleştirdi. Daha sonra İslamabad ve Antalya'da bir araya gelen taraflar dördüncü toplantıyı Kahire'de yaptı. Bakan Fidan, mekanizmanın kurumsal yapıya kavuşmasının ve ilerleyen dönemde yeni katılımlarla güçlenmesinin önem taşıdığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat saptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. Amerika ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'ın yanıtı sert oldu. Amerikalı yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli. İran Silahlı Kuvvetleri tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır dedi. İran'la Amerika arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin tartışma sürüyor. Tahran yönetimi geçişlerden ücret alınabileceğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump 60 günlük ateşkes süresince geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Trump İran'a boğazı kapatmayın uyarısı yaptı. Deniz trafiğine ilişkin de farklı açıklamalar geliyor. Amerikan ordusu boğazda trafiğin sürdüğünü açıklarken İran basını geçişlerin kapalı olduğunu savundu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da veriyor. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Gazetede Türkiye'nin savunma sistemlerinin yaklaşık %80'inin yerli üretim olduğu belirtildi. Kara, hava ve deniz unsurlarında giderek artan kapasiteye dikkat çekildi. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayi ile bağımsız bir ordu ve inanması zor ifadeleri dikkat çekti. Haberde Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısına da geniş yer verildi. Özellikle Bayraktar TB2 ve diğer SİHA'ların Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna'daki çatışmalarda gösterdiği performansın altı çizildi. Türkiye'nin bu alandaki ihracat başarısının 30'dan fazla ülkeye ulaştığı, küresel savunma pazarında önemli bir konuma yükseldiği vurgulandı. Mavi Vatan doktrini üzerinden yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de stratejik bir denge unsuru haline geldiği

0: geldiği de ifade edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında tüm imkanlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat saptının ardından müzakereler İsviçre'de başladı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 yendi. Belçika-İran mücadelesi ise şu sıralarda TRT1 ekranlarında devam ediyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Obradovic 14 yıl sonra Panathinaikos'a döndü. Avrupa basketbolunun efsane koçu Yunan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. MotoGP'nin 9. etabı tamamlandı. Çekya'daki yarışı İspanyol Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise mücadeleyi 14. sırada tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul ve Çanakkale 20, İzmir ve Trabzon 21, Manisa, Denizli ve Gaziantep 19, Antalya 24, Adana ve Hatay 22, Diyarbakır, Samsun ve Ordu 18, Van ve Malatya 15 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 629 numaralı bildiri. Akdeniz. Arama kurtarma tatbikatı 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 5'ten saat 23'e kadar aşağıdaki sahalarda yapılacaktır. Saha 1. 35 derece 22 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 30 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 21 dakika 10 saniye kuzey, 34 derece 30 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 24 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 37 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 25 dakika 20 saniye kuzey, 34 derece 36 dakika 10 saniye doğu. Saha 2. 35 derece 12 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 8 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 15 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 5 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 13 dakika 0 saniye doğu, 35 derece 16 dakika 0 saniye kuzey, 34 derece 15 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 638 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 20, 21, 27 ve 28 Haziran 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 12 dakika 38 saniye kuzey, 35 derece 9 dakika 9 saniye doğu. 42 derece 20 dakika 37 saniye kuzey, 37 derece 14 dakika

46 saniye doğu, 42 derece 8 dakika 14 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 25 saniye doğu, 41 derece 27 dakika 4 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu, 41 derece 30 dakika 0 saniye kuzey, 36 derece 10 dakika 4 saniye doğu, 41 derece 30 dakika 4 saniye kuzey, 36 derece 6 dakika 4 saniye doğu, 41 derece 40 dakika 40 saniye kuzey, 36 derece 3 dakika 57 saniye doğu, 41 derece 53 dakika 19 saniye kuzey, 35 derece 2 dakika 8 saniye doğu. Denizcilere 639 numaralı bildiri. Erdek Körfezi. Askeri eğitimler 22 ve 23 Haziran 2026 tarihlerinde saat 5'ten saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 18 dakika 30 saniye kuzey, 27 derece 45 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 18 dakika 30 saniye kuzey, 27 derece 32 dakika 0 saniye doğu, 40 derece 26 dakika 48 saniye kuzey, 27 derece 32 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 26 dakika 48 saniye kuzey, 27 derece 44 dakika 42 saniye doğu, 40 derece 22 dakika 30 saniye kuzey, 27 derece 52 dakika 42 saniye doğu. Denizcilere 640 numaralı bildiri. İzmit Körfezi. Askeri eğitimler 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 55 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 22 saniye doğu. Denizcilere 641 numaralı bildiri. Saros Körfezi. Atış eğitimi 22-27 Haziran 2026 tarihler arasında saat 9'dan saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 34 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 2 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 26 derece 45 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 24 dakika 48 saniye kuzey, 26 derece 23 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 643 numaralı bildiri. Ege Denizi. 37 derece 0 dakika 53 saniye kuzey, 27 derece 24 dakika 50 saniye doğu mevkiindeki Haremten ışıklı beacon geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 644 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 22 Haziran 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika 0 saniye kuzey, 33 derece 2 dakika 0 saniye doğu, 42 derece 16 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 54 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 55 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 8 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 43 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 14 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 42 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 20 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

günün ilk saatine katacağız birlikte. Bugün Babalar Günü. Bu özel gün aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve bütün dünyaya yayıldı. Bir Amerikan iç savaşı gazisinin kızı olan Sonota Smart Dodd, anneler günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünüyordu. Dodd'ın babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı seçen Dodd, Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamıştı ama bu tarihte yetişemeyen kutlamalar Haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi. Ve Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde kutlandı. Ancak resmiyete dökülmesi uzun yıllar aldı. 1966 yılında ise dönemin başkanı Johnson her yıl Haziran ayının 3. pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınlandı. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil ilan edildi. Uzun bir yolculuk sonrası kutlanmaya başlanan Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocukların hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için günümüzde dünya çapında kutlanıyor. Biz de bu özel günde tüm babalarımızın gününü kutluyoruz. Programımızda bu gece çok yönlü bir konuğu ağırlıyoruz. Stüdyomuzda psikolojik danışman Doktor Hakan Bayram. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 26 yıllık görevinin ardından albay rütbesiyle emekli oldu. Psikoloji alanına ilgisi nedeniyle başladığı üniversite eğitimini fakülte birincisi olarak taçlandırdı. Ergen, yetişkin, aile ve çift terapisti konularında çalışan Bayrı, duygu odaklı terapi yönelimli psiko eğitim programı üzerine yaptığı doktor araştırmasıyla da üstün yetenekli öğrencilerin öz yeterlik gelişimine katkı sağladı. İki çocuk babası olan Hakan Bayrı ile babalığı, babalar gününü, psikolojik yönlerini enine boyuna konuşacağız. Kendi başarı hikayesini de kendisinden tüm ayrıntılarıyla dinleyeceğiz. Gecenin sonunda bir şairimizi ağırlayacağız. Çanakkale'li şair ve yazar Mustafa Gür, 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev aldı. Türkiye Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nde uçak teknisyenliği yaptı. Bir dönem Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Gür, ulusal ve yerel gazetelerde şiir, edebiyat ve tarih üzerine günlük köşe yazıları yazıyor. Mustafa Gür'le hayatını, şiirlerini, mesleği ile edebiyatı nasıl buluşturduğunu ve ilham aldığı coğrafyayı konuşacağız.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve değerli dinleyiciler, başladık programımıza. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Çağatay Sevgili ile birliktesiniz. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda, psikolojik danışman, emekli albay Doktor Hakan Bayrı. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler Çağatay Bey, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Teşekkür ediyorum.
1: Babalar gününüz de kutlu olsun hocam bugün. Babalar günüydü, sizin de kutlayarak başlayalım.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Ben de benim gibi baba olan veya baba olma yolunda olan tüm babaların veya baba adaylarının hepsinin babalar gününü kutluyorum. Öncelikle bu şekilde söze başlayayım. Bir de bugün ve dün itibariyle Yüksek Öğrenim Kurumu sınavı vardı.
1: Evet.
2: Bu sınava giren tüm gençlerimize istedikleri yerlere girebilecek puan almalarını inşallah hayırlısıyla nasip olmasını diliyorum.
1: Umarız hocam. Vakit kalırsa sınav psikolojisinde konuşuruz. Bu
2: İnşallah.
1: Son dakikada yetişme olayları evet. da var. Onlar da konuşuruz olmazsa. Olur. Onlar da çok fazla gündeme geliyor. Şimdi öncelikle sizi tanımak isteriz. Birçok elinizde yetenek var. İlgilendiğiniz alanlar var. Askerlik var. Üstüne bitirilmiş bir okul ve birinci olmuş bir okul var. Belli bir süre sonra. Bu başarı hikayesini de dinlemek isteriz. Kendinizden bahseterek başlasanız.
2: Evet, çok teşekkür ederim Çağatay. Çok naziksiniz. Ben Doktor Hakan Bayrı, psikolojik danışmanım. 1973'te Erzurum'da dünyaya geldim. Elazığlıyım. 87'de Işıklar Asker Lisesi'ne girdim. Asker liseden sonra harbi okulunu okudum. 95 yılında temin olarak kıtalarda çalışmaya başladım. 26 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne göre yaptıktan sonra kıta emniyet albayı olarak emekli oldum. Tabii ben bu süreçte sadece subaylık değil, boş zamanlarımda da psikolojiyle ilgilenerek bu alanda da kendimi yetiştirmeye çalıştım. Bu anlamda da 2004-2006 yıllarında Diyarbakır'dayken Dicle Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlikte yüksek lisans. 2019-22 yılında da yarbayken Düzce Üniversitesi'nde yine PDR'de doktora yaptım. Emekli olunca da ben bu alanda hizmet vermek istediğim için de yine bugün öğrencilerimizin YKS AYT sürecini tamamladığı gibi ben de YKS'de TYT AYT'ye girerek bir üniversite lisansı da okuyayım dedim.
1: Evet.
2: Bu anlamda da 2022'de Manisa Acılarbeyli Üniversitesi'ni kazandım. Orada 1 ve 2. sınıfı bir senede bitirdikten sonra üniversitede birinci olarak 9 Eylül Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada da 2 sene okuduktan sonra geçen yıl itibariyle hem bölüm hem fakülte birincisi olarak mezun oldum. O günden sonra da Karşıyaka'da, İzmir Karşıyaka'da ergen yetişkin aile ve çiftlerde çalışarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyorum.
1: Ne güzel. Peki bu alanınızı neye göre karar verdiniz? Ergen, yetişkin ve çocuklarla çalışmayı, böyle bir özel spesifik bir alanınız var mı? Onlara yönelik çalıştınız?
2: Şöyle söyleyeyim. Ben zaten üstün yetenekli öğrencilerle ilgili doktora Hı-hı. tezi yapmıştım. Bu anlamda ergenlerden üstün yetenekli olanlar başta olmak üzere onlar üzerinde çalışıyorum. Genelde bireysel terapi ve çift terapisi üzerinde de eğitimlerime devam ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde ben aile eğitim danışmanlığı hı hı. 450 saatlik eğitimimi almıştım. Bu şekilde ilerliyorum.
1: Ne güzel. Peki şimdi bu psikolojiye yönlendiren neydi hocam sizi? Yani bir psikoloji okuyayım, o hikayeyi anladık ama böyle psikolojiyle ilgi alanınız nereden oluştu? Daha öncesinde var mıydı? Evet. Yoksa bir böyle kırılma noktası vardı, ben bu alanda ilerlemeliyim dediniz.
2: Evet, şöyle söyleyeyim, yani aslında asker lisede başladı diyebilirim. O zamanlarda ben çeşitli kuram yazarlarını okumaya başlamıştım, Freud'dan, Erich Fromm'dan. Aslında insana anlama merakım o dönemlere dayanıyor. Askerlik mesleğinde de yönetim, kriz, kayıp, dayanışma, liderlik gibi alanlarda insanların zorlu koşullarda gücünü yakından gözlemliyorsunuz. Elde ettiğim bu tecrübeyi de akademik bir zemine taşımaya karar vererek bu alanda ilerlemek istedim. Yani psikoloji benim için önemli bir konu.
1: Evet, aslında çoğu böyle kişi emekliye geldikten sonra böyle daha böyle bir sahil kasabasına yerleşeyim ya da köyüme gideyim, orada dinleneyim, kafa dinleyeyim. Askerlik mesleği de bildiğimiz kadarıyla oldukça yoğun ve stresli geçen bir mesleklerden bir tanesi. Bunu der ama siz durmamışsınız, gene stresli bir alana yönelmişsiniz. Neden böyle bir yol tercih ettiniz?
2: Ya şöyle söyleyeyim, bir insan hayatında bir anlam taşımaya başladığında, hedefini koyduğunda bu hedef doğrultusunda hiçbir zorluk zor olarak gelmiyor. Hı hı. Hepsi kolay gibi geliyor. İnsanoğlunda alışmadığı hiçbir şey yok. Bu alanda ben isteyerek yaptığım için, hedefimde olduğu için, yani insanlara yardım etmek hoşuma gittiği için hiçbir zorluk çekmeden emekli de olmuş gibi de hissetmiyorum zaten. Yani evet. Hiç boşluk vermedim çünkü. Böyle yaşamak hem insanı genç de hissettiriyor.
1: Peki zaten. Birinci olmak nasıl bir duygu hissettirdi?
2: Evet, birinci olmak çok güzel bir duygu.
1: O da çok iddialı çünkü.
2: Evet, yani kütüğe çakıyorsunuz. İşte rektör önünde, dekan önünde, işte aileler önünde, kendi ailem, arkadaşlarım da gelmişti. Gurur duyuyorsunuz. Emeğinizin karşılığını görmek hoşunuza gidiyor tabii ki. Yine özgüveniniz artarak devam ediyor. Mutluluk getiriyor, evet.
1: Peki evdekiler hiç demediler mi, baba yeter, daha ne kadar okuyacaksın?
2: Evet, yani sağ olsunlar, ben eşim de çocuklarım da benim destekçim, en başta eşim olmak üzere. Bu konular zor işler tabii. Hı-hı. Bir yüksek lisans, bir doktora yapmak, evliyken, çocuklar varken destek oldular. Tabii ki eşim artık yeter diyor.
1: Bir de okumak da yetmiyor. Üstüne evet. Çalışıyorsunuz. Yine evet. Eğitimler veriyorsunuz, seminerler veriyorsunuz aynı zamanda.
2: Evet.
1: Hiç durmayan bir hayatınız var baktığımızda. Bu düzenden yoruluyor musunuz?
2: Yok. Bilakis hoşuma da gidiyor. Zaten çoğu eğitimlerimi ben dışarıda ücretsiz veriyorum. Yani bir başkent üniversitesinden bir eğitimde beraber olduğumuz arkadaşımız istekte bulundu. Orada işte hastalara, kronik rahatsızlığı olan hastalara ücretsiz seminer vermeye gittik 2 gün boyunca. Oradaki insanların bakışları, gözyaşları ya da sizi ciddi bir şekilde dinlemesi, sizden verim aldığını görmek insana yani parayla edilemeyecek bir gurur veriyor, mutluluk veriyor. Yani çok güzel bir his.
1: Evet. Peki mesela baktığımızda düzen, disiplin ve kuralları içeren

0: böyle bir askerlik mesleğiyle insani duyguların ön planında olduğu psikolojiyi nasıl bağdaştırdınız ya da bağdaştırıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında bu iki alan birbirinden çok da uzak değil. Tam tersine birbirini tamamlıyor diyebilirim. Askerlik, planlı olmak, sorumluluk almak, zor şartlarda çalışmak ve en önemlisi de insanları tanımak ve anlamak gereken bir meslek. Psikolojide ise insanların duygularını, ihtiyaçlarını ve ilişkilerini, yani yine insanı anlamanın önemli olduğu bir yapı olarak görüyorum. Yani her ne kadar askerlikte disiplin, psikolojide empati ön plana çıksa da ikisinde de aslında insanı anlamak bence en önemli kriter.
0: Evet. Peki böyle yıllar sonra öğrenciliğe dönmek de zorlandınız mı? Ya asıl mesela yıllar sonra bir sınava çalışmak,
1: Evet.
0: tekrar hazırlanmak, oradan bir okula girmek de aslında bir mesele. O zihni taze, bilgilerin taze olması da gerekiyor sanırım.
1: Evet.
0: O düzeni nasıl kurdunuz?
1: Aslında bu anlamda da ben üstün yetenekli öğrenciler üzerinde çalışmamda, belki çocuğum da üstün yetenekli olması nedeniyle bir anlam ifade etti. Çalışmanın bu alanda en önemli kriter olduğunu düşünüyorum. Öğrenciliği zamanından bakıyorum, 30 yıl önceki konulara çalışıyorsunuz. Günde 12-13 saat çalıştığımı hatırlıyorum ben. Ama işte istek ve hedef olduğu zaman o 12-13 saat bazen yetmiyor. Diyorum ki keşke 24 saat değil, günde 30 saat olsaydı da daha fazla çalışabilseydim diyorum.
0: Peki bu öğrencilik döneminde mesela bir fiil gittiniz okula,
1: Tabii
0: fiziki
1: ki,
0: olarak
1: tabii
0: gittiniz.
1: ki.
0: Okul arkadaşlarınız da vardı.
1: Evet.
0: Onlarla böyle anılarınız var mı böyle? İlk girdiğinizde belki hoca sanmışlardı sizi.
1: Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Yani ilk girdiğim hem Manisa Celalbayar'da hem 9 Eylül'de yeni gelen öğrenciler zaten ilk ders günü birbirini de tanımayanlar hoca zannedip hocam işte kusura bakmayın geç geldim diyenler oldu ya. Evet.
0: Sonra şimdi hala görüştüğünüz okul arkadaşlarınız var mı?
1: Tabii ki hala görüşüyoruz, hala haberleşiyoruz. Çok güzel ilişkiler. Yani onlara örnek olmak, abi olmak, bu da gurur verici bir şey. Yani size saygı duymaları, sizden bir şeyler beklemeleri, bir şeyler sormaları çok güzel bir
0: Evet.
1: şey.
0: Şimdi okul birincisi olmak ayrı,
1: Evet.
0: askeri de başarılı olmak ayrı, sonrasında birinci olmak ayrı. Bütün bu başarıları ortaya koyduğumuzda bu başarıyı neye bağlarsınız?
1: Bunları demin işte bir girişini yaptım. Dediğim gibi zeka ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bazı şeyler çalışmakla alakalı, hedefle alakalı. Yani hayattan ne bekliyorsunuz? Hayattaki anlamınız nedir? Bu hedef doğrultusunda zevk aldığınız konu nedir? Bu anlamda eğer bir hedefiniz varsa, o hedef doğrultusunda da amaçlarını oluşturduysanız, her çalıştığınız şey size zevk veriyor. Zevk alarak çalıştığınız şeyi de başarıyorsunuz.
0: O zaman bu zeka ve çalışma arasındaki bağlantı ya da dengeyi biraz sizden dinlesek hocam. Şimdi ben zekiyim diyor çocuk.
1: Evet.
0: Derste dinliyorum diyor. Sınavı geçiyor ama ikinci, üçüncü belki sınıfta ya da derste hemen bir takılıyor ya da diğer çocuk çalışarak onun önüne geçiyor gibi bir durum söz konusu gözlemlerimde benim. Siz
1: Evet.
0: bu bağlamı nasıl kuruyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, yani sosyal öğrenme diye bir tabir vardır Bandura'nın kuramında. Yani bizim için aslında hayatta da diyorum ya, bir anlam bulma, yani özgüven oluşturma, bunlar çok önemli. Üstün yetenekli çocukların da o yüzden yayın öncesi de konuşmuştuk, işte etiketlenmeleri ve benzeri durumlar çok hoş değil. Niye? Çünkü özgüven durumu ile ilgili sıkıntılı durumlar olabilir. Veyahut da arkadaş grupları ile ilgili şöyle örnek vereyim mesela. Üstün yetenekli çocuklar birinci sınıftan sonra tespit ediliyor. Sınıf öğretmenleri öneriyor. İkinci sınıfa geçerken, üçüncü sınıfa geçerken okullarda işte tablet üzerinden zeka testleri vesaire uygulanıyor. Birinci etap, ikinci etap RAM eşliğinde. Burada çocuk üstün zekalı olarak tespit edildikten sonra zaten ilkokulda, ortaokulda ayrım olmadan aynı okullarda devam ettiği için hep birinci, ikinci olarak devam ediyor. Ancak liseye gelince, lisede bir bakıyorsunuz kendi saflarındaki kişilerle beraber olmaya başlıyor. Çünkü merkezi yerleştirme sistemi var. Mesela burada en iyi okul İzmir Fen Lisesi, arkasında Atatürk ve Bornova.

0: bunlar üzerinde durulması çok önemli. Bu da aileden başlar.
1: Evet, o zaman burada ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Mesela
0: Kesinlikle.
1: dediniz ya, birinci ya da ikinci sınıftan sonra bir test yapılıyor. Üstün zeka olup olmadığı ortaya çıkıyor çocuğun. Peki bu durumda ne yapılıyor? Mesela normal, tamam, yine okuluna devam ediyor ama ekstra mesela bilsemlere mi
0: Evet,
1: yönlendiriliyor?
0: evet.
1: Ya
0: Yani
1: da hangi alanlar üzerinde çalışma yapılıyor?
0: birinci, ikinci sınıftan itibaren bilim sanat merkezinde bölümler var. İşte orada ilkokulda ayrı, ortaokulda ayrı, lisede ayrı, en son lisede proje sınıfları oluşturuluyor. Kendi yetenekleri doğrultusunda istediği alanda projeler oluşturuyorlar. Bu anlamda o konuda yetenekli öğretmenler bilim sanat merkezlerinde görevlendiriliyor. Güzel eğitim verebilecek öğretmenler var. Yani haftanın bir ya da iki günü bilim sanat merkezine ayrıca gidiyor. Kendi okuluna devam ediyor aynı şekilde. Böylece zenginleştirilmiş eğitim veriliyor.
1: Evet, orada alanında yönelik mi çalışıyor, mesela fense fen ya da
0: Hayır.
1: sanatsa sanat
0: İlk
1: mı nasıl oluyor?
0: başta hepsi ortak oluyor ilkokuldan itibaren. Ortaokuldan sonra yani onların ÖGYP vesaire diye özel bölümleri var. Ortaokuldan sonra artık liseye doğru branşlaşma başlıyor. İstekleri doğrultusunda ve yetenekleri doğrultusunda.
1: Evet, burada o zaman aileye çok büyük rol düşüyor.
0: Kesinlikle.
1: Mesela çocuğa bir üstün yetenek olduğu baskısı yapmamalılar gibi geliyor hocam. Siz
0: Evet,
1: nasıl
0: yani
1: yaklaşmalı yani
0: etiketlemeyi
1: ailesi?
0: biz uygun görmüyoruz. Yani psikolojik danışmanlık veya psikologlar olarak biz etiketlemenin zararlı olduğunu düşünüyoruz. Yani özgüven bir şekilde sosyal öğrenme demiştim biraz önce. Yani aileden alıyor, sadece aileden değil, bu sefer okula başladığından itibaren çevreden de geri dönüşler almaya başlıyor. Yani sosyal yeterli, çocuğun yeterli değilse, sadece akademik zekasıyla bir yere varıyorsa, o zaman sosyal anlamda zorbalığa maruz kaldığında bu özgüveni zedelenmeye başlayabilir. Bu manada yani gereksiz ilgi, yani her şeyin fazlası ve azı zararlı diyelim. Zaten o noktayla ilgili ilerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda
1: Evet.
0: açıklama yapmayı
1: Şimdi siz
0: isterim.
1: ergenlerle çalışıyorsunuz, gençlerle
0: Evet.
1: çalışıyorsunuz ama ergenlerle de okudunuz.
0: Evet.
1: Gençlerle de okudunuz. Şimdi gençlerle bir arada olmak size nasıl bir katkı sağladı?
0: Gençler yani insanın ufkunu açarlar. Gençler bizim geleceğimiz, çocuklar bizim geleceğimiz. Gençleri biz hep böyle farklı görme durumunda oluyoruz ama ya yani Montaigne denemelerinde de görüyoruz. 400-500 yıl önce de gençlerle ilgili söylenmeler, işte sıkıntılı bu ergenler ne yapıyor vesaire gibi konular vardı. Şu anda da var. Onları yakınen içinden görünce daha faydalı oluyor. Konuşma stillerini öğreniyorsunuz. Teknolojiyle ilgili onların yakaladığı teknolojik durumlarla ilgili bir yakınlığınız oluyor. Yani kuşak çatışması olmayacak şekilde ilerlemeye devam ediyorsunuz.
1: Şimdi gençler çok farklılar, mesela baktığımızda bizim
0: Evet.
1: zamanımızdaki gibi değiller tabii. Siz bunu bizzat yakinen
0: Evet.
1: okuyarak öğrendiniz ama en büyük fark böyle nedir diye, psikolojik anlamda da bir fark var
0: Evet.
1: mıdır yani, onu da sorsam size.
0: Kesinlikle yani son dönemde teknolojinin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle öncelikle sadece gençlerde demeyelim tüm insanlığa yayılan şu cep telefonuyla ilgili bir bağımlılık var. Yani bazen yolda görüyoruz kulaklığı takmış elinde cep telefonu sürekli cep telefonuyla ilgilenen kafeye gidin herkesin elinde cep telefonu yani karşılıklı oturmuş cep telefonuna bakıyorlar. Yani
1: Evet.
0: bu iletişimi zedeleyen değersizliği arttıran öfkeyi çoğaltan, hızlı kaydırmalarla reislere bakılan, yani sabrı olmayan insanlar topluluğa gönderiyor. Tabii ki ergenler dediğim gibi demin de söyledim Montaigne'in 400 yıl önceki tespitinde olduğu gibi ergen her zaman ergen olacak. 100 yıl sonra da ergen olacak. Ama bugünkü ergenler üstüne bir de bu teknolojik ilerleme ve sabırsızlık ve cep telefonu gibi bağımlılık durumlarından dolayı biraz daha iletişimde bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar.
1: Sanırım bu cep telefonun bağımlılığı sadece ergenlerde değil de
0: Evet.
1: yetişkinlerde de oldukça
0: Kesinlikle.
1: yaygın duruyor. Çünkü aynı ortamda bulunup birbirleriyle mesaj üzerinden
0: Evet evet
1: iletişenler de var
0: tabii.
1: mesela.
0: Tabii.
1: Buna nasıl bakıyorsunuz peki
0: Ya
1: siz?
0: bunlarda bile sıkıntı var. Sadece bu değil. Psikolojik olarak bile rahatsızlık durumu yaratıyor. Mesela hani birisi mesaj atıyor. Mesajın cevabı gelmiyor. Tik işte mavi tik oldu mu olmadı mı okudu. Niye zamanında dönmedi? Yoksa beni sevmiyor mu ya da bana değer vermiyor mu? Ya bunlar bile bir sıkıntı yaratan durumlar.
1: Evet. Şimdi şu an psikolojik danışman olarak çalışıyorsunuz.

0: Evet.
1: Mesleğe ilk başladığınızda böyle hangi duyguları yaşadınız? Yıllar sonra bambaşka bir meslekle ilgilenmek nasıl bir duygu hissetti size?
0: Öncelikle çok güzel bir duygu. Yani insanlara yardımcı olabilmek, karşılığında insanın oradan çıkışı eğer mutluysa siz de mutlu olabiliyorsunuz. Her ne kadar bizde bu terapide yani karşı aktarımın uygun olmadığı söylense de güzel bir şekilde danışan o seanstan çıktığında insan kendini mutlu hissediyor. Veyahut da işte dediğim gibi ücretsiz seminerlere gittiğinizde o insanlara faydalı olmak çok güzel geliyor. Ama tabii başta heyecanlı ve zor anlar yaşıyor musunuz? Tabii ki oluyor. Sonuçta bu bir tecrübe işi. Her şeyi bir tecrübe etmek lazım. Benim hayat tecrübem var. Evet, bilimsel anlamda yetkinliğim çok. Ama bir de bu işin tecrübesini de yaşamak gerekiyor.
1: Evet, peki tecrübe nasıl kazanılıyor? Mesela yaşam bir tecrübe midir bu anlamda, yoksa zamanla mesleğin içinde yer alarak mı tecrübe kazanmak? Hangisi sizce daha önemli?
0: Yani şöyle söyleyeyim, her birinin kendi içinde değeri var. Öncelikle kendini gerçekten iyi yetiştirmek lazım. Yani üniversite içerisinde öğrencilerin hem sosyalliğini geliştirmesi lazım. Sadece tabii dersle ilgilenmez ama dersle ilgili de sadece not için değil, dersi anlamak için derse katılımının yüksek olması lazım. Ve kendini diğer eğitimlerle yetiştirmesi lazım. Ama bunun yanında da hayat tecrübesi lazım. Hayat tecrübesi de sadece gezerek görerek değil, bazen de okuyarak gerekir. Biz okuma anlamında gerçekten çok geride olan bir milletiz. Yani okumayı öneriyorum insanlara. Bir de demin söylediğim gibi insan aslında bu işi yaparak öğrenir. Her ne kadar yaşam tecrübem de olsa, bu işle ilgili bilimsel anlamda yetkinliğim de olsa, ne kadar çok danışan görürsen o kadar daha tecrübe kazanırsın. Esas bu işi danışanlardan da öğrenmiş olursun. Yeter ki danışanı sağlığını ön planda tutalım.
1: Evet. Hocam bir ara verelim istiyoruz.
0: Evet.
1: Sonra da sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, psikolojik danışman, emekli albay, Doktor Hakan Bayri stüdyomuzda. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Sonra da sohbetimize devam edeceğiz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda psikolojik danışman, emekli albay Doktor Hakan Bayrı var. Hocam tekrar merhaba.
2: Merhaba.
1: Şimdi ergen, yetişkin, aile ve çift terapisi veriyorsunuz. Biraz da bu çalışmalarınızdan bahsetmenizi isteyeceğiz hocam size.
2: Şöyle Çağatay Bey, her danışanın ihtiyacı farklı olduğu için tek bir yaklaşım yerine ben bilimsel temelli bütüncül bir yaklaşım gidiyorum. Bu anlamda tabii en sık başvurduğum terapi kuramları var. Bilişsel davranışçı terapi, duygu odaklı terapi, varoluşsal terapi, kabul kararlılık terapisi ve mindfulness temelli uygulamalardan yararlanıyorum. Bu anlamda da genelde ergenlerden üstün yetenekli ergenlerle ilgileniyorum. Yetişkin olarak tüm yetişkinlere bireysel terapi veriyorum. Bir de daha çoğunlukla hem aile olması hem de yaş tecrübemden dolayı aile ve çiftlerle ilgili danışmanlık veriyorum.
1: Peki bu danışmanlıkları biraz daha açacak olursak en böyle sık karşılaşılan problemler var mı hocam mesela? Özellikle İzmir'de baktığımızda ailede ya da ergenlerde ailelere özellikle tavsiyeleriniz var mı bu konuda ya da ergenlere tavsiyeleriniz var mı?
2: Yani çocuk bölümü mesela bizde çocuk bakan danışanlarımız, psikologlarımız da var. Çocuklar önemli. Niye? Aslında psikolojik sağlığımızın en temeli çocukluktan kaynaklanıyor. Yani bir yetişkin de baktığımız zaman, aile çifte baktığımız zaman aslında bir yaşam çizgisinde neler yaşamış, çocukluğunda neler yaşamış mutlaka bunlarla ilgili bakmak gerekebiliyor. Bu anlamda dediğiniz gibi ailelere büyük iş düşüyor. Yani bir çocukla ilgili bir sıkıntı olduğunda sonuçta genetik aktarılıyor.

0: tarım vesaireyi de biliyoruz. Evet, sosyal çevrenin de katkısı var. Psikolojik rahatsızlık vesaire boyutlarında. Ancak ailenin çok önemi var, büyük önemi var diyebiliriz. Burada da yani özellikle ilk doğumda 0-2 yaşta, 2-6 yaşta annenin güven ilişkisi oluşturması açısından büyük önemi var. Baba da yani başta kız çocukları olmak üzere, çünkü benim yetişkin terapisinde kadın danışanlarımın birçoğunda geçmişinde baba ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadıklarını görüyorum. Bu anlamda da baba ile ilişkide genelde onay alma, kabul görme ile ilgili sıkıntı yaşayan çocuklar, çocukluk ve ergenlik dönemindeki kızlar büyüyünce bazen evlilik zamanında veyahut da evlenmese de bekar da olsa yetişkin zamanında bazı sıkıntılar yaşama ihtimali yüksek olabiliyor.
1: Evet, baba demişken hocam, o zaman bugün de babalar günü. Şimdi siz de iki çocuk babası olarak bu konuda neler söylersiniz? O zaman sizden dinlemek isteriz.
0: Evet, öncelikle baba olmak çok güzel bir duygu. Yani herkese nasip olmasını dilerim. Şöyle söyleyeyim, ben yine daha önce de söylemiştim, kitap okumanın öneminden bahsettim. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanında sonlara doğru bir yargılama sahnesinde sanık Dimitri'nin avukatının söylediği gibi babalık sadece çocuğun dünyaya gelmesini sağlamak değildir. Önce bunu ortaya koymak lazım. Yani onun sadece fiziksel ihtiyaçlarını sağlamak da değildir. Önemli olan çocuğun duygusal olarak babaya ulaşabilir olmasını sağlayacak güven ve sevgi duygusunu verebilmek gerekir. Yani bizde en büyük eksiklik bu. Ben yediririm, içiririm ki onu da anne yapar genelde. Parasını veririm. İyi bir okula gönderirim. Özel okula gönderirim. Kurslara gönderirim. Benim babalık görevim bu kadar. Böyle bir babalık yok. Amaç mükemmel olmak değil. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Anlamak ve anlaşılmak gerekir. Bu anlamda da sorularınız bittikten sonra bu konu üzerinde bir iki cümle daha kurmak isterim.
1: Sorular bitmeden kuralım hocam, yeri
0: Kuralım
1: gelmişken.
0: mı?
1: Aha. Sonrasında belki başka
0: Evet,
1: sorularımız ortaya
0: tamam,
1: çıkar.
0: olur. Ben şöyle söyleyeyim. Yani çocuklar için anlamak ve anlaşılmak önemli. Sadece çocuk değil, herkes için aynı şekilde geçerli. Bizde genelde televizyondan veya işte Instagram'dan, YouTube'dan psikolog olan bir sürü insan var maalesef. Bu anlamda da yanlış öğrenmeler mevcut. Bir bakıyorsunuz etrafına saygısız gençler var. Bir bakıyorsunuz, yani bu gençler veya çocuklar değil aslında. Saygısızlığı öğreten anne babadır diyorum ben. Yine dediğim gibi genetik veya diğer faktörleri kenarda bırakmak kaydıyla. Ya da ihmalkar anne babalar var. Onlara göre çocuklarda yaşanan zorbalık ve benzeri sıkıntılar var. Veyahut da çok aşırı koruyucu helikopter anne baba dediğimiz tipler var. Yani burada ne helikopter anne baba, ne ilgisiz, ne ihmalkar, ne de disiplinsiz bir yapı oluşturmak uygun değil. Yani aman çocuğum zarar görmesin diye el bebek gül bebek yetiştirmek de değil. Veya aşırı disiplin vermeye çalışırken de çocuğa zorbalık yapmak da değil. Bunun yanında yine akademik başarıdan bahsetmiştik. Akademik başarı odaklı olmak da sıkıntılı. İnsanlar kendi yaşantılarında çözemediği problemi çocuğu bir prototip yapıp kendi yapamadıklarını yaptırmaya çalışıyor insanlar. Bu anlamda da sadece akademik başarıyı gözetince çocuklarda öfke altında değersizlik duygusu oluşmaya başlıyor. Güvensizlik oluşuyor. Bizim amacımız iyi bir insan olmak olmalı.
1: Temelde de böyle iyi bir insan yetiştirmek
0: Kesinlikle.
1: olmalı. Mesela akademik başarı dediniz ya hocam. Şimdi aileler bu konuya çok fazla eğiliyorlar. Akademik başarı, ama genelde sanırım burada yanlış bir yolda da ilerleniyor gibi geliyor bana. Sosyal başarı biraz daha geri planda mı tutuyor aileler?
0: Kesinlikle. Çok doğru bir tespit. Yani bence zaten aslında akademik başarı, psikolojik sağlamlık hepsi sosyallikle alakalı. Yani yine demin söylediğim genetik yapıyı, fizyolojik durumu kenara koyduğumuz zaman insan sosyolojik anlamda, yani sosyolojik bir varlığız. Zaten psikoloji daha ortaya çıkmadan önce sosyoloji ve felsefe vardı. İnsanlar ilişki içerisinde yaşaması gereken varlıklardır. iletişim kuran, konuşan hayvan insandır. Bu anlamda insan tek başına yaşayamaz. Tek başına yaşayamayacağı için de demin söylediğim gibi iyi iletişim kurabilen, insanlarla iyi geçinebilen, yani insan niçin vardır? Sevmek ve sevilmek için vardır. Bu anlamda bu önemli bir olgu. Hı hı. Bu durumda da akademik durum açısından baktığımızda, demin de söyledim ya, zeka üstün yetenekli oldu olmadı bilemiyorum ama üstün yetenekli olmasa da çalışarak bir yere gelebilir. Sonuçta herkesin ortalama zekası 90-110 arası bir zekaya sahip. Burada fark yaratan çalışmaktır.
1: Evet. Çalışmayla bir yere kadar gelebiliyor. O zaman evet, sosyal anlamda eğer başarılı olması sanırım akademik başarıdan daha mı avantajlı?
0: Tam o noktaya geliyorduk. Aslında işte bu 90-110 arasında çalışma motivasyonunu elde edebilmesi için çocuğun önce kendini tanıması, kendini bilmesi, kendiyle mutlu olabilmesi, kendinde barışık olabilmesi gerekiyor. Bunun da göstergeleri yine Bandura'nın dediğimiz gibi sosyal öğrenmeyle çevreden o özgüveni alması gerekiyor. Çevre ona özgüveni veriyorsa, kendi de o özgüveni elde ediyorsa, sosyal anlamda iyi bir yetişmişliği olduğu zaman psikolojisi de iyi olur. Akademik başarısı da yavaş yavaş gelişir.
1: Evet, bir de şu son dönemlerde özellikle IQ ve EQ sanırım, evet, duygusal evet, zeka da ön plana çıktı hocam. Evet. EQ'nun daha önde olduğu, daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Siz bu konuda ne söylersiniz, evet, duygusal zeka?
0: Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani zaten IQ ilk yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında ölçümlerle ilgili bakıldığında hani ilk kriter olarak bunlar görülüyordu ama bunun yanında diğer sosyallikle ilgili araştırma yeteneği, işte sosyal zekası, yaratıcılık vesaire, bunlar olmadan bir anlam taşımıyor sadece üstün yetenek. Akademik zeka yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Hı-hı. Hayatta başarılı olmak için.
1: Evet, şimdi babalar günüdeyken, babalarla ilgili de konuşmuşken şunu da eklemek isteriz. Şimdi psikolojik danışma olarak böyle günlerin kutlaması konusunda neler söylersiniz hocam? Mesela anneler günü, babalar günü.
0: Evet. Ya tabii ki bu tür özel günler ilişkimizi gözden geçirmek, sevdiklerimize duygularımızı ifade etmek açısından güzel bir fırsat. Bu anlamda önemli. Ancak önemli olan yılda bir gün değil, yılın her günü birbirimize zaman ayırabilmek, dinleyebilmek, duygularımızı paylaşabilmek diye düşünüyorum. Bu bir vesile olması açısından iyidir diyorum.
1: Evet, bir de şöyle bakıyorum ben aslında, baktığımızda bir sürü fotoğraf görüyorum böyle. Babasıyla paylaşılmış, eşi paylaşmış, o yine onu tekrar paylaşmış vesaire. Mutlu aileler, mutlu babalar, mutlu evet, çocuklar ama bir de mutlu olmayanlar var, babası olmayanlar var ya da kötü bir babaya sahip olanlar evet, var. Bu günlerde bana aslında şeyi hatırlatıyor gerçekten, onlar ne düşünüyorlar? Evet. Tamam, olumlu yanda bir öyle bir durum var ama çocuk çok iyi ama babasıyla bir ilişkisi olmamış. Burada onu nasıl etkiliyor bu psikoloji ya da bugünler ya da anneler günü de diyebiliriz.
0: Aslında yine güzel bir noktaya değindiniz Çağatay Bey. Ben şöyle söyleyeyim, yani biz artık sosyal medya gençliği, sosyal medya insanı, sadece gençlere de demeyelim, yetişkinler olarak da sosyal medyadan beslenen, bundan dolayı anksiyeteye giren, depresyona giren birçok insan var. Evet. Yani orada arkadaşları, dostları ve benzeri kişilerin güzel anda çekilen fotoğrafları veyahut da anları, reels'lerini seyreden gençler veya yetişkinler kendini eksik görme, hayatı anlamsız görmeye başlama gibi bir duruma giriyor. Halbuki bununla ilgili de birçok Instagram'da reels'ler dönüyor. Evet. Yani tam paylaşırken eşine ya da işte çocuğuna hadi bak gülümse falan deyip ondan sonra kavgaya devam eden insanlar görüyoruz. Evet, espri evet, olarak koyuluyor ama çok da gerçeklikten uzak değil maalesef. Yani biz gün 24 saatinde Instagram'da yayınlanan fotoğraflar gibi yaşamıyoruz maalesef. İnsanoğlu mükemmel değil. İyisiyle kötüsüyle yani her an yaşayan bir varlığız. O anı ölümsüzleştirmek için eskiden 24 ya da 36'lık makaralar vardı. Onları özenle kullanıyorduk evet, ama şu anda şipşak çekilen fotoğraflarla yayınlanan durumlar söz konusu. Bu da insan psikolojisini maalesef kötü olarak, özellikle gençlere özgüven açısından kötü olarak etkilediğini düşünüyorum.
1: Gençlere geçtim hocam, bize bile mesela etkiledi.

0: Evet.
1: Şimdi biz de duygularımız her an sabit ya da her an olumlu ya da olumsuz değil. Duygularımız da değişiyor gün içinde, saatlerde, dakikalarda, ama böyle sosyal medyayı elimize aldığımızda dediğiniz gibi öyle bir anımıza geliyor ki ya diyorsun, bir ben mi yaşamıyorum bu hayatı?
0: Evet, maalesef öyle ama gerçek değil bu. Maalesef bu bir gerçeklik değil. Herkes en iyi anı, en güzel haliyle görünmek isteniyor. En güzel kıyafetiyle. Hatta işte ne öğrendiniz diyoruz ya arkadaşlarımızda, yani güzel bir anı paylaşacağımız bir fotoğrafı, işte Hakan abi bunu paylaşmayalım ya, ya da bunu paylaşalım mı? Ben burada iyi çıkmamışım diyen gençler oluyor. Yani
1: Evet.
0: buna takılıyor. Andaki mutluluktan ziyade orada başkalarına nasıl görünürüm kaygısı yaşamaya başlıyor gençler ya da yetişkinler.
1: Bir de şöyle de bir şey var aslında. Kötü anlarını paylaşanlar da biraz taşlanıyor.
0: Tabii.
1: Sen bu anı niye paylaştın diye
0: Tabii.
1: altında bir sürü de yorum oluyor.
0: Tabii
1: Mesela
0: bir linçlenme
1: bu
0: durumu
1: nasıl bir
0: oluyorsun.
1: psikoloji o zaman? Hem diyoruz ki herkes mi mutlu?
0: Evet.
1: Mutsuz anını paylaşınca da sen niye mutsuzsun diye
0: İşte
1: mesela
0: buna da bir
1: taşlanıyor ya da niye bunu
0: yani
1: paylaşıyorsun diye.
0: sanal zorbalığa da sokabiliriz bunu. Yani maalesef böyle bir durum var. Ancak gerçekliği elbet herkes bir gün görüyor uzun zaman içerisinde.
1: Peki nasıl yaklaşmalıyız böyle bir durumda? Örnek veriyorum. Ben
0: Evet.
1: yarın keyifsiz bir zaman diliminde bazılarının keyifli olduğunu gördüm ve ben niye keyifsizim diye bir psikolojiye girdim. Bu psikolojiye girdiğimde ne yapmalıyım? Böyle bir tavsiyeleriniz var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, insan kendini tanımalı. İşte demin söylediğim olayı da algılamaya çalışmalı. Yani acaba 24 saat bu insanlar böyle mi diye bilmeli. Bunu bilmek de çok zor değil aslında. Yani etrafımızdaki insanlarla beraber paylaştığımız, arkadaşlarımıza baktığımız zaman böyle yaşamadıklarını görüyoruz maalesef. Bir de kitap okumalı. Yani sonuçta her şey Instagram'da ya da YouTube'da ya da sosyal medyada değil, kitaplarda gerçekler yazıyor. Kitaplarda klasikleri okumak lazım.
1: Evet, onları okuyoruz. Bir de şu son dönemde araştırmalar öykülere daha çok okunduğunu gösteriyor hocam. Yani eğer böyle uzun kitaplardan, romanlardan ziyade
0: Evet.
1: mesela orada da hayatımızın akışında okumalarda da bir değişiklik var gibi.
0: Evet, yani ben şimdi bunu değinmek istiyorum. Baktığımız zaman biz hayatı çok kısaltmışız. Yani reislerde bile bakıyorsunuz insanlar 10-15 saniyelik reisleri tamam diyor. 1 dakika bile uzun geliyor yani.
1: Evet.
0: Yani insanlar ne kadar kısa bir video izlerim kaygısında öyle bir kaydırmaca, kaydırdıkça algoritmaya uygun istedikleri videoların karşısına çıkması, yani hayatı çok hızlandırmış. Psikolojik olarak da insanı bağımlılık açısından baktığınızda, ya ben gelen danışanlarda bazen gençlerde özellikle onu görüyorum. Yani uyku problemi yaşıyor diyelim. Akşam 12'de rahatlamak için hani bir bakayım bir iki yere bakayım 5 dakika sonra yatarım deyip orada Reels'lere girip bakmaya başladığında bir bakmış 2 saat geçmiş, işte nasıl geçtiğini anlamıyorum diyenler oluyor.
1: Evet, ne yapabiliriz peki
0: Bir
1: bu durumda?
0: sabırsızlık durumu söz konusu. Yani bu anlamda bağımlı olan kişilerin bence önce bağımlılıkla ilgili psikolojik yardım alması lazım. Yani profesyonel destek alması lazım ki bağımlılık da aslında en zor çalışılan konudur psikolojide.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda önce kendisini tanıması ve gerekli işte yapılabilecekleri yapması. Yani mesela biz şunu yaparız. İstediğiniz şeyi yakınızda tutun, istemediğiniz şeyi uzağınızda tutun. Yani insanoğlu hep hazza dönük işlerde kendisini görür, süper egosunu kullanmazsa. Mesela ben şöyle yapıyorum, olumlu örnek için istediğin şeyi yakında tutmayla ilgili. Eskiden 1-2 bardak su içiyordum. Tabii işte böbreklerde problem olunca, taş olunca su içme zorunluluğu oluştu. Ben hem yatak odamda hem salonda hem kitap okuduğum yerde 3 tane suyum var. Bu her gittiğim yerde dibimde olduğu için istediğim an içiyorum. İstemediğiniz bir şeyi de aynı şekilde elinizden uzak tutacaksınız. Yani nasıl ki detoks yapıyor insanlar, bu konuda da cep telefonu ve bakma detoksu yapılabilir. Mesela
1: Evet.
0: üniversiteye giren bazı gençler cep telefonunu bırakıyor, tuşlu telefona geçiyor.
1: Evet, ama bu bilinçli bir
0: Tabii ki.
1: yaklaşım. Şimdi istemiyor da mesela, bağımlılıkta zaten tehlikeli olan o da, bırakmak istemiyorum diyor. Mesela sigara bağımlılığı da biraz öyle. İçiyor, tam bırakayım diyor ama sözde bırakıyor. Yani gerçekten istemekle

0: İstese belki olacak ama
1: Evet.
0: gerçekten istemiyor. Ben diyor seviyorum bunu diyor. Ya telefon da aynı şekilde gece bakmayı seviyor bu adam ama ondan da
1: Evet.
0: şikayetçi.
1: Ya şimdi buna gelelim. Şikayetçi ve istek. Yani aslında bizde en büyük problemlerden birisi de bu. Yani bir şeyi istiyorsanız motivasyonunuz olacak. O motivasyonunuz yoksa o problemi yaşayacaksınız. Herkes de dört dörtlük yaşamak zorunda değil. O sıkıntıyı yaşadığı halde bırakmıyorsa, yani dediğim gibi bir saat kenara koyabilir. İlla tuşlu telefon almasına tabii ki gerek yok. Yani bunun faydalı tarafı yok mu? Var. Ancak bununla ilgili kendisine bir kıstas koyup bir saat verip o saat dilimlerinde bakabilir. Bununla ilgili çalışabilir. Dediğim gibi yani bağımlılık üzerinde çalışmak çok zordur. Sadece bu değil, dijital kumar ve benzeri durumlar da aynı şekilde, alkol ve benzeri durumlar. Yani bağımlılık tedavisi kolay değil dediğim gibi. Ama hala zarar verdiği halde onu yapıyorsa, o da onun şeyi. İstek yoksa gelişim olmaz.
0: Evet, bu durumda mesela aileler nasıl yaklaşabilir çocuklarına? Çünkü çocuklarda mesela özellikle küçük
1: Evet.
0: çocuklarda aileler tam ekrandan uzak tutuyor çocuğu.
1: Evet.
0: Diyor ki sen hafta sonu 10 dakika ya da yarım saat
1: Evet.
0: izleyeceksin, yaşına göre planlama yapacağız ama elinden de telefonu düşürmüyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada nasıl bir yaklaşımda bulunmalı aileler?
1: Yani bununla ilgili söylenen çok şey var. Tabii yani söylemektense örnek olmak, ondan sonra fazla ikaz etmemek ve benzeri söylemler kolay bir şey değil. Demin de söylediğim gibi bağımlılıkla çalışmak hiç kolay değil. Ancak uzun zaman alan bir şey. Profesyonel destek alması lazım. Ailenin de profesyonel destek alması lazım. Benim önerebileceğim şeyler, dediğim gibi, en azından uzun vadede de olsa, yani insanlar bir şekilde sosyal öğrenme diyoruz. Yani faydası görülen şeyler de genelde sosyal öğrenmede alınan şeylerdir. Faydası görünmüyorsa, sonuçta problem yaşanıyorsa onu beyin almaz. Ama haz odaklı dopamin sağlayan oyunlar işte ve benzeri durumlar, maalesef işte Reels'ler, bunlar da ona fayda sağladığı için zararını gördüğünde yavaş yavaş çekilir. Ailenin burada örnek olmasından başka yapabileceği tek şey profesyonel destek alması.
0: Evet. Bir de sınavdan bahsettik ki hocam girişte.
1: Evet.
0: Biraz da isterseniz sınav kaygısından ve özellikle sonuçlar açıklandıktan sonra istediği sonucu alamayanlarla aileleriyle ilgili neler söylersiniz? Nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz?
1: Sınav kaygısı, şimdi bu da ayrı bir sorun. Kaygı zaten, anksiyete, kaygı, sosyal kaygı, yani kaygının çok çeşidi var. Bu anlamda kaygıya yatkın kişiler tabii ki sınavda da kaygı yaşarlar. Çünkü düşünün ki özellikle LGS ve YKS süreci, yani Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktası olmuş. LGS'ye bir defa giriliyor, ikincisi yok. O yüzden çocuklar daha 6-7. sınıfta annelere babalara tarafından söyleniyor. Bir şeyi çok söylerseniz, çok üzerinde durursanız, size durmayın dendiği zaman bile o çocuk onu hisseder. Yani çocuk 1 yaşında bile aynalamayla babasının, annesinin ya da annesiyle, mesela emziren annesinin duygu durumunu hisseder. Biz ona aynalama diyoruz. Hele ki yetişkinliğe doğru adım atmış, artık soyut döneme geçmiş bir genç ergen bunu çok çok iyi anlar. Yani annem babam kaygılı mı değil mi? Anne baba kaygılıysa çocuğa kaygı geçer. Sınav kaygısı bende bile oluyordu. Yani niye? Çünkü bir amaç var. Yani bir başarı elde etmeye çalışıyorsun. Amacım geçmek olsa tamam, o kadar belki kaygı duymam. Yetişkinim, bir mesleğim var. O kaygı olacak. Az kaygı zaten iyidir denir. Yani psikolojide de öyledir. Az kaygı çalışmayı gerektirir. Ancak aşırı kaygı da üzerinde çalışılması gereken şey. Yani bununla ilgili nefes egzersizleri var. Günlük akşam yatarken sistematik gevşeme egzersizleri var. Bunlarla da ilgili yine aileler gerçekten kaygılı olduğunu düşünüyorsa, bu anlamda yapabildiği kapasiteyi gösteremeyen bir ergen varsa tabii ki bir profesyonel destek alması gerekir. Bu anlamda da YKS ve LGS süreci gerçekten çok zor bir süreç. Çünkü binlerce kez bunu duyuyorlar. Dershanede duyuyor, öğretmeninden duyuyor, öbür öğretmenin arkadaşından, annesinden duyuyor. Bu sürekli böyle.
0: Bir de aslında böyle sadece bu kaygı süreci, özellikle sınav kaygısı süreci ailede de bitmiyor, çocukta da bitmiyor. Etrafta, kesinlikle, etrafındaki arkadaşlarında, öğretmenlerinde, girdiği, evet, sınavlarda da ortaya çıkıyor. Yani böyle komple bir kaos gibi duruyor.
1: Kesinlikle.
0: Baktığımızda.
1: Yani zaten yani başarı kaygısı, hayatı başarmak, işte akademik başarı, evlilik başarısı, hepsi bir kaygı yaratan unsurlar, krizler. Bunlarla ilgili sınavda da bunu yaşaması çok doğal. Ama dediğim gibi sınava başlayınca geçer o aslında. Hı hı. Ama hala geçmiyorsa onunla ilgili destek alması gerekir.
0: Evet, peki şimdi sonuçlar açıklanacak hocam. İstediği sonucu, evet, alamayan öğrencilere, velilere neler söyleriz?
1: Evet, sonuçlar açıklandığında değil, bugünden bile. Yani çocuğun zaten mesela sınavdan çıkmış ağlıyor. Ağlayan çocuğa karşı davranışı, demin söylediğim gibi çocuk hisseder. Yalan söylemeden ve onu incitmeden, akademik başarının bir gösterge olduğunu göstermeden, yani bir çocuk, her çocuk düşünün ki bir Alcaraz olmayabilir, değil mi? Teniste mesela ben bunu örnek veriyorum. Bir numara Alcaraz ya da Sinner.
0: Evet.
1: Bu 8,5 milyarda birdir. Ne bileyim, tıp fakültesini kazanmak 10.000'de birdir. Ne, evet, bileyim, bir sanatçı olmak diyelim ki milyonda birdir. Ya da 100.000'de birdir. Bunların bir yüzdesi var. Geriye kalan 999.000 ne olacak? Geriye kalan ne bileyim 999 ne olacak? Yani sonuçta herkes o noktada olmak isteyebilir ama herkes olmayacak. Bu da doğal bir durum. Böyle bir doğallık varsa çocuk kapasitesiyle ilgili, yani aslında sınav dün itibariyle bitmiştir, evvelsi gün itibariyle. Önemli olan sonuç değil, çalışmak. Bir sene boyunca çocuk çalıştıysa sonuç bitmiştir. Sonuç ne geldiği önemli değildir. Ondan sonra o gelen sonuca göre çocuğun da tercihleri doğrultusunda anne baba sadece destek olmalı.
0: Evet. Peki şunu soralım hocam. Az önce yaklaşımlarınızdan bahsettiniz ya. Bunları da biraz daha açmak istiyorum. Şimdi mindfulness oldukça sık duyduğumuz bir kavram şu son zamanlarda, evet, ama bu mindfulness temelli terapiden bahsettiniz. Bu nasıl bir tedavi ya da terapi yöntemidir?
1: Mindfulness, yani bu son zamanlarda bayağı ortaya çıkıp da insanların duyduğu olay, anda kalmak, farkandalık diye de geçiyor. Fark, andalık. Yani farkındalığın anda olanını hissetmek gibi. Bununla ilgili genelde anda kalmayla ilgili egzersizlerini kullanıyoruz dedim. Yani mindfulness açısından baktığımızda insanın beş duyusunu harekete geçirebilecek, onları hissedebilecek, hem koklama, hem tatma, hem işte dokunma ve benzeri duyularıyla beraber anı yaşama. Yani burada asıl amaç nedir? Zaman, baktığımız zaman ne geçmiş ne gelecek zamandır. Tek zaman vardır, o da şimdiki zaman. Hı hı. Yani geçmiş geçmiştir, bizim etki alanımızda değildir. Gelecekte daha henüz gelmemiştir. Şimdiki zaman olduğunda bir değer kazanacaktır. O yüzden şimdiki zamanda olabilmek. Biz hep böyle ya gelecekteyizdir ya geçmişteyizdir. Evet. Ya geçmişle ilgili sıkıntılarımızı sürekli hatırlarız ya da gelecekle ilgili kaygılar da yaşarız. Yarın ne olacak? Yani insanlar bazen öyle söyler ki mesela namaz kılarken bile aklımdan ne yemek yapacağımı, evet, düşünüyorum der. Yani şu anda dersteysen dersi düşünmelisin. Hı. Kafedeysen arkadaşına sohbet etmelisin. Mindfulness dediğimiz bu. Son olarak ben zaman varsa
0: var daha zamanımız var.
1: De bir şey söylemek, hı, istiyorum. Hani esas olarak hayata bakış açısı ve gerçekten insanlığın temel hasletleriyle ilgili faydalı olacak bir şey, hani benim açımdan. İnsanların temel ihtiyacı, daha önce de söyledim programın başında, sevmek ve sevilmek ve anlaşılmaktır. Yani dedim ya, çocuk daha annesinden ilk başta güven duygusunu öğrenir. Babadan da daha çok onay görme, kabul görme ihtiyacı içerisindedir. Sosyal anlamda da insanlar ne için yaşar diye düşündüğümüzde felsefe uzmanları da, herkes de aslında sosyal bir insan olduğumuz için sevmek, sevilmek ve hayattan anlam bulmaktır. Bu anlamda ben insanın kendini tanımasının ve kendini tanıdıkça iyi bir insan olmasının, dürüst bir insan olmasının

0: oluşturmasının en önemli olgu olduğunu düşünüyorum. Bunları nasıl yapacağız demiştiniz. Ben de dedim mesela bir tanesi de kitap okumak dedim. Hı hı. Biz kitabı okumayla ilgili sıkıntılı olan insanlarız. İşte kitap okumak bir saatte 30 sayfa 40 sayfa okunan bir kitap olarak düşündüğümüzde yani günde 2 saat orada kaydırmayla Instagram'da gezeceğimize kitap okusak günde 80 sayfa kitap yapar. Yani biz 10 günde 800 sayfalık kalın dediğimiz bir klasik kitabı okuruz. Ve ben özellikle de dünya klasikleri içerisinde Dostoyevski'nin mesela Suç ve Cezasını, Karamazov Kardeşlerini, Tolstoy'un Anna Karenina'sını, Victor Hugo'nun Sefillerini, Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi, Montaigne'in Denemeleri ve ayrıca zor şartlarda neler yapılabileceğini görebilmek için de yani hiçbir şeyin kolay elde edilemediğini anlaması için de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını bence her gencin okuması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle üniversite okumuş kişilerin mutlaka bunları okumasını isterim. Yani başka kitaplar arayanlar da Instagram hesabından okuduğum kitapları yayınlıyorum. Oradan bakabilirler. Hatta kitap yorumları da yapıyorum. Yani insanlar kendilerini geliştirebilmek için mutlaka okumalılar veya gezmeliler, yaşamalılar, görmeliler. İnsan bir şey yaşadığında sadece kendisi yaşıyor zanneder. Halbuki onu yaşayan milyonlarca insan var. Demin söylediniz ya, orada Instagram'da en iyi halimizi koyuyoruz. O en iyi haldeki durum değil gerçeklik. Gerçeklik kitaplarda, romanlarda yazıyor veya gerçek yaşamın içerisinde var. Hastaneye giderseniz hastanede var. Ne bileyim, bakım evlerine giderseniz bakım evlerinde, yaşlı huzur evlerine giderseniz orada var. Gerçeklik bunlar.
1: Evet, o zaman hem okuyacağız, hem gezeceğiz, hem gözlemleyeceğiz.
0: Kesinlikle.
1: Öyle diyorsunuz hocam.
0: Kesinlikle.
1: O zaman son olarak böyle eklemek istediğiniz, şunu da unuttuk dediğiniz bir mevzu var mı? Onu da konuşalım, veda edelim yavaştan o zaman.
0: Yani ben insanların kendini tanımasının yani psikolojik açıdan en önemli husus olduğunu düşünüyorum. Önce kendimizi tanımalı, kendimizi sevmeliyiz. Ben gelen danışanlara da söylüyorum. Yani hava alanında uçak kalkarken hostesler söylüyor. Önce kendinize sonra çocuğa, çocuğa maskeyi takın diye. Kendine faydası olmayan çocuğuna da faydası olmaz. Etrafındaki eşine, dostuna da faydası olmaz. İnsanoğlu gelişim içerisinde mutlaka kendini tanımalı, geliştirmeli, dürüst olmalı, iyi insan olmalı ve hayatında bir amacı olmalı. Yani hayatta bir amacı olmayan insan mutlu olamaz.
1: Evet, o zaman aslında her şeyin temeli de kendimizi tanımaktan geçiyor.
0: Kesinlikle. Yani mutlulukta yakalanıp böyle tutulacak, gelecekte olan bir durum değildir. Yaşadığımız her an mutlu olabileceğimizi hissedebileceğimiz bir durumdur.
1: Evet, diyelim. Teşekkür ederim hocam.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Çok değerli dinleyiciler, psikolojik danışman ve emekli albay Doktor Hakan Bayır stüdyomuzdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Ve Ankara'nın havası yok buralarda. Bir şeyler eksik. Ne efkar var ne hüzün. Çok şeyler eksik. Ne çalışma ne gayret. Azim eksik, hırs eksik diyor bu dizelerin sahibi. Yüreğinize dokunacağım adlı şiir kitabının yazarı Mustafa Gür. Şu anda da telefon hattımızda. Merhaba diyelim kendisine. Merhaba.
2: Merhabalar efendim. İyi geceler olsun. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Şu anda Çanakkale Boğazı'nda Lapseki Limanı'nda efendim Boğaz'a karşı sizi dinliyorum. Size bağlandım.
1: Oh, ne
2: harika
1: güzel.
2: Bir hava var. Çok
1: ne güzel. O Boğaz manzarası mı yazdırıyor size bu şiirleri yoksa?
2: Kesinlikle. Tabii düzenli okumak da var. Yani kendinizi iyi beslemek de var. İkisi beraber bir şekilde yazıyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Ne güzel.
2: Evet.
1: Evet efendim, az önce konuğumuz da askerdi, albay emeklisiydi Doktor Hakan Bayrı vardı ve şimdi siz de askerdesiniz, emekli oldunuz mu siz de?
2: Evet, emekli oldum. 25 sene Hava Kuvvetleri'nde F-16 teknisyeni olarak çalıştım.
1: Ne güzel.
2: Yani Çanakkale'liyim, işte buraya emekli olduktan sonra yerleştim.
1: Evet.
2: Ama çok güzel emeklilik geçiriyorum.
1: Maşallah.
2: Bir yayın evim var. Efendim kitaplar basıyorum, fuarlar yapıyorum.
1: Ne güzel, ne güzel.
2: Evet, öyle birçok güzel bir emekli geçiriyorum.
1: Ne güzel, şahane. Peki o zaman biraz sizi tanıyalım. O zaman aklımıza gelen soruları da yavaş yavaş yönlendireyim ben size.
2: Tabii hocam. Şimdi 1965 Çanakkale Lapseki Çardak doğumluyum. Okul, ortaokul burada yaşadım. Gitti, okudum. Çardak lisesi 82 mezunuyum. Ki neden söylüyorum bunu? Çardak bir kasaba lisesi ama 1982 yılında 12 bin lise arasında Çardak Lisesi Türkiye 24.sü olmuştu. O kadar başarılı bir liseydi.
1: Hı hı.
2: O liseden mezun olduktan sonra babam üniversite okutamam deyince tabii biz de askeri okullara başvurduk.
1: Hı hı.
2: O anım neydi? Hava Kuvvetleri davet etti. Hava Kuvvetleri'nde 25 sene F-16 asubay olarak görev yaptım. Çok kaliteli, çok kıymetli görevlerde bulundum. Dünya üzerinde gitmediğim yer yoktu neredeyse. Görev neredeyse oraya gittik.
1: Evet.
2: Emekli olduktan sonra da ayrıca teknik personel olduğumuz için, yani teknik personel Hava Kuvvetleri'nde çok kıymetli. İngilizcesiyle sizi çok iyi yetiştiriyorlar. Emekli olduktan sonra da Ankara'da Tayyip Tutaş Uçak Fabrikası var. Orada özel projelerde çalıştım. Devlet davet etti. 232 kişi özel olarak bizi davet etti. Uzun yıllarda Tayyip Tutaş'ta çalıştım. Sonra emekli oldum. Buraya Çanakkale'ye geldim. Buraya yerleştim. Şu anda Çanakkale'de hayatımı idame ediyorum.
1: Evet, yine memleketime döndüm. Yine memleketimde yani, devam ediyorum diyorsunuz,
2: evet,
1: hayatınıza.
2: Evet.
1: Ne güzel. Peki
2: evet.
1: Mesela şimdi edebiyata olan ilginiz nasıl başladı diye sorsak size.
2: Evet. Şimdi tabii üniversiteyi okuyamayınca, hani babamın ekonomik durumu müsait değildi ya, çiftçi çocuğuyduk, yani pazarcı çiftçi. Ben ilk görev yerim Balıkesir 9. Anajetüs. Kendime söz verdim. Dedim yani üniversite okuyamasan bile kendini yetiştireceksin, okuyacaksın. Ben dışarıdan tabii üniversite bitirsem de kendime bir güzel bir program yaptım. Ve düzenli olarak 30 yıldır her ay en az 3 kitap okurum. Yani 10 günde bir kitap okurum.
1: Ne güzel.
2: Bu okumalarım bende 15. yılda Ankara'da görev yaparken bir anda yazma isteği olarak açığa çıktı. Yani kendimi tutamıyorum, işte kolum sancıyor, kafam sancıyor, bir üretme sancısı diyelim buna. Gecelerde, özellikle geceleri çok severim. Gecelerde üretiyordum belli bir saatten sonra. Şiirler, köşe yazıları, değişik gazete dergileri yazdım. Yani yazabilmemin sebebi çok prensipli ve düzenli okumam. Ben kaynaklı olarak başladı.
1: Evet.
2: Üniversite okuyamasam da kendim, evet, açık öğretim okudum ama kitabı olan ilgim çok kuvvetlidir. Hala daha her ay en az 3 kitap okurum.
1: Ne güzel. Efendim babanız okutmamış ama siz okumaya devam etmişsiniz ve okutuyorsunuz da aynı zamanda, gitmiş bir de kitabı,
2: evet,
1: bir açmışsınız. Yetmemiş.
2: Evet.
1: Kendiniz de aynı zamanda her ay düzenli 3 kitap okumak. Sanırım bu disiplin de askeriyeden mi geliyor, yoksa sizde zaten var olan bir disiplin var mıydı askeriyeye başlamadan önce?
2: Evet. Ya tabii ki askeriyeden geliyor. Yani gerçekten hava kuvvetleri personelini çok iyi yetiştirir. Yani lisanımız, İngilizcemiz mesela tekamül seviyesindeydi. Efendim, kitaplarla devamlı zaten haşır neşirdik. Uçak başına giderken mesela dokümanlarla, İngilizce dokümanlarla, kitaplarla giderdik. Askeriyeden kaynaklı ama ben de tabii bunu düzenli olarak, disiplinli olarak sürdürdüm sonra.
1: Evet, şiirleriniz var sizin. Şimdi evet. Hatta kişisel gelişim kitaplarınız da var. Yayın evinden de konuşacağız aynı zamanda ama mesela mesleğinizle böyle edebiyatı nasıl buluşturdunuz diye sorsak size. Ya da evet. Buluştu mu bunlar? Bir arada evet. Oldular mı her zaman?
2: Ya şöyle, şimdi ilk görevlerim Balıkesir, oradan Diyarbakır, sonra Ankara'da 15. yılda. Ankara'nın da havası çok güzeldir. Yani işte Dost Kitabevi, Kalanti, Sokak, efendim, o kültürel hayat. Esas Ankara beni çok beslemiştir yani. Çoğu şiirim Ankara şiiridir zaten. Orada sanat çevreleriyle birebir buluştum. Çok kaliteli insanlarla bir araya geldim. Orada yazma yeteneğim de açığa çıkınca, değişik gazete ve dergiler yazınca onlar da beni çok teşvik ettiler. Tabii yazabilirsin, çok güzel kalemin dediler. O şekilde başladı. Yani Ankara benim

0: tarafında çok bambaşka bir yerdir. Evet. Oranın kültür hayatı bambaşkadır. O süreçte başladı. Sonra tabii yani 25 yıl devlette çalışmış bir insan olarak, yani devletin bizim üzerimizde emeği çok fazla. Evet. Ben de bunu dedim ki, yani şimdi yazabiliyorsun efendim, kitaplarım var. Ve Çanakkale'de de böyle bir boşluk gördüm. Yani yayın evi ismini söylememde bir mahsur var mı?
1: Yok, buyurun.
0: Yok, yok, evet. Alimina Kitap ve Yayın Evi'ni kurdum. Amacım şuydu. Emekli olduktan sonra burada Çanakkale'de, tabii edebiyatla aram iyi olunca, Çanakkale Şairler ve Yazarlar Derneği'ne üye oldum. Ben bu konuda kendimi geliştireyim, yereldeki yazar arkadaşlarla da tanışayım diye. O süre zarfında şunu gördüm. Sonra tabii bir dönem sonra bana başkanlık verdiler. Askersiniz dediler, disiplinle işte biz başkanlığımızı yapın. Orada yazar arkadaşlarla şu sıkıntıyı gördüm. Kitap bastırmak istiyorlar fakat yayın evleriyle olan ilişkiler çok kötü. Yani işte bandrolde sıkıntı var, ISBN'de sıkıntı var, işte efendim bir sürü problemler. Onların da desteğiyle işte daha sonra yayın evi kurdum. Ama bunu kurmamdaki amaçlardan bir tanesi de özellikle gençlerimize bu değeri birikimi aktarmaktı amacım. Çünkü devletin bizim üzerimizde emeği var. Bunun hakkını vermemiz lazım. Yani efendim emekli olduk ya artık işte efendim bir tarafa çekilelim falan değil. Bunu özellikle ben gençler, Bilge İnsan kitabım lisan dili de zaten ortaokul ve lise seviyesidir. Ben okullarda seminerler veriyorum çocuklara, değerlerimizi anlatıyorum. Atatürk değerleri, Cumhuriyet değerleri, efendim inancımızın bize kattığı kaliteli bir hayat tarzı ile birlikte süreç böyle devam etti. Yani bir kar topu gibi, ama temelde Ankara vardır. Burada evet. Kaliteli insanlar vardır. Onların emeği bende çok.
1: Evet, evet, ne güzel dediniz, ama bu Ankara'nın sanırım özel bir durumu var. Yani Ankara herkes ya da içinde olanları şair yapıyor, yazar yapıyor. Sizi de mesela yine yazar yapmış, şair yapmış. Hatta şimdi girişte alıntıladığım şiirde Ankara'nın havası yok buralarda diye başlıyor mesela. Bu şiiri nerede yazdınız? Çanakkale'de mi yazdınız?
0: Tabii döndüğümde zaten işte dönünce Çanakkale'ye, Ankara'daki o şeyi bulamadım bir anda. Böyle bir boşluğa düşer gibi oldum. İşte zaten Şairler Yazarlar Derneği'ni falan ondan aradım. Yani o edebiyat çevresini aradım. Yani ama Ankara'daki şey çok büyük, yani kalite çok fazla. Burada aradım. O dönemde yazdığım bir şiir. Evet.
1: Evet. O zaman ne eksik Çanakkale'de? Ankara'da olmayan ne var? Mesela Ankara'nın havası yok burada demişsiniz Çanakkale'de.
0: Evet.
1: Başka ne var?
0: Yaşı olarak. Evet. Yani edebi olarak dedim. Yani oradaki kaliteli, mesela düzenli olarak her ay etkinlikler olurdu. Şiir dinletileri, işte kültürel faaliyetler. Efendim ben katıldığım programlarda hep tanıdığımız yazar ve şairler vardı. Onlar da çok beslendim yani. Evet. Çanakkale'de geldiğimde onu göremedim. Bir anda böyle şiir dinletilerini bulamadım, kültürel faaliyetleri bulamadım. Daha sonra ama dernek başkanlığı ben yaptıktan sonra Çanakkale Şairler Yazarlar Derneği, o süreçte çok güzel faaliyetler de yaptık. Yani o Ankara'yı hep örnek olarak hayatımda aldım.
1: Evet.
0: O şekilde
1: şöyle,
0: devam ettim.
1: Ben de Ankara deyince biraz konuşasım geliyor. Ben de Ankaralıyım açıkçası.
0: Evet, evet.
1: Şimdi Ankara'nın verdiği bir sıcaklık, samimiyet, dostluk. Mesela yolu Ankara'ya düşenler mutlaka orada öğrencilik geçirdiyse, birkaç yılını harcamışsa gerçekten Ankara'daki dostluklar bambaşka geliyor bana. Yani bunu ben Ankaralı olarak mı düşünüyorum, yoksa siz de mesela demişsiniz Çanakkale'den gittiniz, Ankara'da çalıştınız ama herkes kendi dünyasında zengin, vermeler eksik, paylaşım yok, sıcaklık az demişsiniz mesela şiirinizde. Gerçekten sanırım böyle bir durum var Ankara'da.
0: Tabii yani dediğim gibi orada kültürel olarak çok beslendim, çok kaliteli insanlarla tanıştım. Yani bugün yani bir şeyler yazabiliyorsam, şiir yazabiliyorsam, köşe yazıları yazabiliyorsam, bir yayın evi sahibiysem, Ankara'daki o beslenme, edebi olarak beslenme benim temel taşlarımdan da bir tanesidir yani.
1: Evet,
0: bu işi yapmamda kesinlikle. Yani mesela Kızılay'a indiğim zaman ya bir kere Dost Kitap Evi'ne uğrardım, işte efendim Karanfil Sokak, oradaki kültürel faaliyetler. Bambaşka bir dünya orası. Çok güzel yani.
1: Evet. Peki şimdi o zaman şiir geceleri de düzenlerdiniz muhtemelen. Arkadaşlarınızla buluşup şiirler de okurdunuz diye tahmin ediyorum.
0: Evet. Evet.
1: Kendi şiirlerinizi de seslendirirdiniz.
0: Evet. Kesinlikle. Yani tabii ki o kaliteli şairlerin şiirleri kadar olmasa da ben de bir şeyler karalıyordum, yazıyordum. Şu anda zaten yüreğinize dokunacağım diye bir şiir kitabım var.
1: Evet.

0: erkek çocuk. Bir gün garip bir çocuk yaklaştı yanıma. Para dedi. Ne yapacaksın diye sordum. Açım abi. Ne kadar zamandır açsın küçük. Unuttum bilmiyorum. Kendimi tutamadım ağladım. Ağlama abi dedi. Yoksa giderim bak. Yine unuturum açlığımı. Aman dedim küçüğüm dur. Al şu silahı yüreğimden vur. Niye bu kadar vurdum duymaz oldum bilmem ki. Allah'ım kusur et ben miyim şimdi? Küçüğüm ben de senden özür dilerim dedim. O ağlamaya başladı o dem. Sildim kirli yüzündeki gözyaşlarını mendilimle. Kucakladım göğsüme yasladım bütün hüznümle. El ele tutuştuk iki sevgili gibi lokantaya gittik. O tüm iştahıyla yemeğini yedi. Ben tüm ızdırabımla kendimi. Sordum doydun mu küçüğüm şimdi? Evet abi teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol abi devamlı Allah'a yakın ol. Eline biraz para verdim sevindi. Yanımdan uzaklaşırken hüzünlüydü. İnanın dostlar para değil sevgi istiyordu. Onu bağrına basacak bir el, onu kucaklayacak yürek istiyordu. Gözden kayboluncaya kadar arkasından baktım. Izdırabımı hüznümü içine attım. O mendili kalbimin üzerine koydum. O anda sanki iliklerime kadar merhamet doldum. Şimdi o olayı düşündükçe duygulanıyorum. Şehre çıktıkça küçüğümü arıyorum. Fakat bir türlü bulamıyorum. Allah'ım yoksa bu bir sınama mıydı? Evet şiirim bu.
1: Evet teşekkür ediyoruz. Bu tamamen yaşanmış bir olay üzerinden Hayır. yazdığınız bir şiir.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ulus'ta otobüs bekliyordum. O sokak çocuklarından birisi yanıma yaklaştı. Yani bu süreci yaşadıktan sonra zaten hemen eve geçince gece 2-3 gibi falan yazdığım bir şiirdir bu.
1: Evet peki genelde şiirlerinizi böyle yaşanmışlıklar üzerinden mi yazarsınız?
0: Evet yaşanmış toplumsal şiirlerim bayağı var. Gece şiirlerim de var, sevgi şiirlerim de var. Mesela gece belli bir saatten sonra özellikle otururum yani bir şey kadar. O ilhamın en çok geldiği, efendim koşu koştuğu, böyle değişik yerlerde düzenli olarak saklandığı, sizin bulmanızı istediği bir saattir. O geceler çok kıymetlidir. Gece şiirlerim de çok kıymetli.
1: Peki bu gece şiirleriniz mesela biraz daha açsanız bize gece şiirleri derken gece oturup ya, düzenli bir saat içerisinde mi yazıyorsunuz yoksa geceye dair mi? Konu gece içeren şiirler mi?
0: Şöyle evde herkes yattıktan sonra ben kendi odam vardır çekilirim. Aşağı yukarı yani askerken tabii mesai olacağı düşüncesiyle şey kadar falan oturdum ama şimdi çok daha oturuyorum yani 3'lere kadar oturuyorum. Önce okurum, önce kendimi beslerim. Daha sonra eğer durumum müsaitse yazarım. Yani öyle ilhamın geldiği saatler. Yani çok belli saatler oluyor gece. Her şeyden uzak, evet. Kendinize baş başa kaldığınız bir saat. Çoğunlukla gece şiirlerimi gece yazarım yani.
1: Evet, peki mesela ilham kaynaklarınız başka nelerdir? Tamam yaşadığınız olaylardan alıyorsunuz. Peki böyle yaşamadığınız tamamen kurgu olan şiirleriniz de var mı? Mesela aklınıza gelen şöyle bir şey yazayım diye dizeleriniz de var mı?
0: Tabii var. Tabii şiirlerim var. Yani o kendim müzik kulağım iyidir. Yani müzikle aram çok iyidir. Bir şarkıyı birkaç kere dinlediğimde sözleriyle ezberlerim. Yani öyle bir ürünüm var. Şiirin, şarkıların verdiği o ilhamla, sevgiye dönüp parçaların verdiği ilhamla sevgi şiirleri anında yazabilirim. Yani beni kendine içine çekerse şarkıla bir anda böyle çok güzel şiirler yazabiliyorum. Yani.
1: Sesiniz de güzel midir?
0: Sesim de güzeldir, evet. Yani şey olmasın şimdi biraz garip olacak ama ben tabii zor bir hayat yaşadığım için hani demiştim baştan evet. Ya şiiri yani arabesk çok dinlerdim. böyle bir arkadaşlarım derdi işte terdici tarzı bir şey söylerlerdi ama askeriyede gecelerde kesinlikle arkadaş sanatçının orkestrasıyla şarkılar söylemiştim. Mesela en son Bandırma Hava Üssü'nde çalışırken Elami Şahin Bey'in kütüphaneden çıktıktan sonra orkestrasıyla Ferdi Tayfur'un rahmetlinin

0: farklılık görebilirsin.
1: Evet, ne güzel ne güzel.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: zaman peki bir enstrüman çalıyor musunuz? Buna merakınız var mıydı?
0: Yok, yani
1: Hı.
0: öyle bir şeyim yok, merakım yok.
1: Evet.
0: Yani isterdim tabii çalmak da ama şey yapmadım. Yani yapamadım. Yani vaktim olmadı diyelim.
1: Evet, şimdi aslında yaşadığınız coğrafyaya dair eserleriniz var mı diyeceğim. Mesela Ankara'da yaşamışsınız, oraya dair eserleriniz var mı? Mesela Çanakkale üzerine eserleriniz var mı yazdınız?
0: Ya şöyle, mesela Bilge İnsan içerisinde de var. Yani köşe yaz. Bilge İnsan kitabım 5. baskıyı yaptı. Yani çok değişik gazete ve dergilere yazdım, köşe yazdım. 50 civarında köşe yazdım. Her bir köşe yazı bir değeri anlatır. Çok beğeniliyor. Mesela Çanakkale ile ilgili tabii öyle kısa kısa köşe yazılarım var içerisinde. Çanakkale'nin kıymetini, değerini anlattığım o tarz var. Ama dosya olarak hazırlayıp da yazmak istediğim Çanakkale ile ilgili çalışmalarım da var. Yani.
1: Evet. Peki o zaman biraz da Bilge İnsan'dan bahsedelim. Kişisel gelişim kitabı bu. Bu
0: Evet.
1: böyle bir konuya nasıl ilgi duydunuz? Böyle bir kitabı yazma fikri nereden çıktı?
0: Evet. Şöyle Atilla İlhan'ın hayatını okurken, daha doğrusu biyografi okumayı çok severim.
1: Hı.
0: Okuduğum 3 kitaptan bir tanesi bir dönem biyografiydi. Yani edebiyatçıların hayatları, efendim başarılı olmuş insanların hayatları. Bu siyasetçi de olur, efendim iş adamı da olur. Çok şey öğrendim onlardan, hani hayatıma katabilecek. Atilla İlhan'ın hayatını okuyordum. O da diyordu rahmetli, günlük tutun. Yani yazdığınız, okuduğunuz kitapların özetini kaydedeceğiniz günlük tutun. Günlük içinde yaşadığımız şeyleri kaydedeceğiniz günlük tutun. Aşağı yukarı benim 30 yıllık günlüğüm vardır.
1: Hı.
0: Her yılın başında o yılın ajandasını alırım. İşte en son 2026'yı aldım. Ve kendime o gece hedefler koyarım. 7-8 hedef koyarım. Ve o ajandayı bir günlük gibi tutarım. Okuduğum kitapların özetlerini kaydederim içerisine. O günlüklerin özetidir Bilge İnsan kitabı. Yani öyle çok enteresan bir şey.
1: Evet.
0: Burada Çanakkale'de bana köşeye vermişlerdi. Şairler Yazarlar Derneği Başkanlığı yaparken haftanın 2 gün yazıyordum. Ben de dedim yani yazıyorsam hakkını vereyim. Yazdığım köşe yazılarının içinden seçtim 50 tane köşe yazısı. Bilge İnsan. Çok enteresan bir hikaye anlatayım. Tabii ben yazıyorum Çanakkale'de. Acaba insanlar okuyor mu diye de merak ediyorum. Bir şehirde dolaşıyorum. Birisi omzuma vurdu. Döndüm baktım tanımıyorum yani kişiyi. Dedi ya hocam ya dünkü yazınızı okudum. Çok teşekkür ederim. İnanın bana dedi ilaç gibi geldi falan deyince çok sevindim. Dedim ki demek ki insanlar okuyor. Ve ondan sonra o Bilge İnsan köşe yazıları çok daha dikkatli. Yani böyle üzerine düşerek yazdım. O köşe yazılarının içerisinden seçtiğim 50 tane yazıdır, köşe yazısı Bilge İnsan. Bunun ikincisi ve üçüncüsü de var aslında ama fakat Bilge İnsan bir süzmedir. Yani böyle işin
1: Evet.
0: yazıların özüdür o. Gerçekten onu ben dilimde sade tuttum. Mesela ortaokullarda, lisede çocuklara diğerlerimizi anlatıyorum bu konuda.
1: Evet,
0: Biraz daha
1: seminerler de
0: seminer
1: veriyorsunuz.
0: işte. Aynen çok güzel. Öyle bir okullar davet ediyorlar. Onlarla meslek liseleri mesela davet ediyor. Alacı olduğum için onlara alacılık üzerine konuşuyorum. Ortaokul liseden davet ettiğinde de bilgi yöntem üzerine konferanslar vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar söyleşiler yapıyorum.
1: Evet, ne güzel. Şimdi Lapseki'de bir de kitap festivali var.
0: Evet.
1: Ve orada da imza gününüz var, 24 Haziran Çarşamba günü. Dilerseniz biraz ondan bahsedelim.
0: Evet, şimdi tabii Almina Kitap'ta yayın evini kurduktan sonra yereldeki yazarların dışında şu anda Türkiye'nin dört bir yanından yazarım var. Yani 100'e yakın yazarım oldu. Mardin, Kızıltepe'den tutun da Mersin'den, efendim Sinop'tan, evet. Onlar Almina Kitap'ta yayın evinin yazarı yani şahsım bizim yayın evinin yazarı. Tabii şu anda 140 üzerinde kitabımız oldu. Kültür Bakanlığı'na kazandırdığımız çok güzel kitaplar. Tarih, edebiyat. Şimdi öyle olunca buradaki belediyeler, efendim milli eğitim yazar felteninde olunca dediler ki hocam fuarlar yapın ve yazarlarınızla gelin bize o birikimi, kaliteyi aktarın. İşte belediyeler davet ediyoruz. Yaktaki belediye davet etti. Bundan önce Çardak'ta yaptım. Bayramiç'te, işte Ayvacık'ta yani belediyeler, milli eğitimle beraber Bizi davet ediyorlar. Pazartesiden pazara 7 gün civarında. Ben her güne 2 veya 3 yazar organize ederek alanı kitapla dolduruyoruz. Yani normal kendi kitaplarımızın dışında işte güncel kitaplarla, okul öncesi kitaplarla, çocuk kitaplarıyla falan çok büyük alanı kitap dolduruyoruz. Ve her güne 2-3 yazar da davet ediyoruz. Onlar kitap imzaladığı gibi eğer Milli Eğitim ve Belediye isterse okullarda söyleşi de yapıyor çocuklarla. Yani evet. Direkt yazarlığı teşvik ediyor, işte kitap sevgisi. Öyle bu Almina Kitap ve Yayın Evi çok harika bir sürece döndü. Ben 30'un üzerinde şu anda burada, Dersi'yi dahil olmak üzere kitap fuarı ve festivali yaptım. Bakın bu da bunun güzelliği aslında. Yani bu noktaya geleceği de hiç tahmin etmiyordum aslında.
1: Evet. Ne tür kitaplar yayınlıyorsunuz? Çocuk kitapları, yetişkin kitapları, roman, kurgu, şiir ağırlıklı evet. olarak nerede?
0: Şu anda 10'a yakın çocuk kitabımız var. 140 kitabın 10 tanesi. 5 civarında gençlik yazarım ve kitapları var. Şiir kitaplarım var, tarih kitaplarım var. Yani genel toplamda 140'ı şu anda geçtik. Kültür Bakanlığı onaylı, ISBN'li, bandrollü. Yani çok harika kitaplarımız var.
1: Evet, peki mesela kitap okuma alışkanlığını nasıl artırabiliriz baktığımızda?
0: Şimdi bu bilgi insanın içerisinde de zaten bu konuda bir alt seri yazı yazdım okumak üzerine diye. Ya en başta genel hayatta da bu. Anne babaların rol model olması çok önemli. Yani bir kere anne baba okumalı, yani kitabı elinde olmalı. Mesela bir köşe yazımda bilgi okumak üzerine olan bir veya iki, hangisi hatırlamıyorum şu anda, şunu söylemiştim: akşamın belli bir saatinde, mesela 9'da diyelim, televizyonlar kapansın, cep telefonları bırakılsın, herkes, ailedeki herkes yarım saat eline bir kitap alsın, bir köşeye geçsin, o yarım saatlik dilimde 10 sayfa, 15 sayfa kitap okusun. Her şeyi bıraksınlar. Bu mesela müthiş bir yöntemdir. Ben bunu Avrupa'da bir yazarda okumuştum, tahmin ediyorum. Bunu her gece yapsınlar mesela.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir ailede kitap okuma alışkanlığı kazandırır. Anne baba da rol model olur. Anne babanın rol model olması çok kıymetli. Yani benim bir oğlum, bir kızım var. Yani ikisi de mesela kitap okur. Yani
1: evet.
0: Rol model olduğumu düşünüyorum. Yani
1: sizin de o zaman Babalar Günü'nüzü kutlayalım efendim.
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bugün en büyük eksik genel manada şudur. Efendim çok şey biliyoruz. Aslında okuyoruz, biliyoruz ama fakat onu hayatımıza tatbik etmekte çok eksiğiz. Yani rol model evet. olmakta her manada eksiğimiz var.
1: Evet, veda edeceğiz. Şöyle son bir iki cümle alalım, veda edelim efendim.
0: Evet, ben programa çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Çanakkale'ye yolunuz düşerse Çanakkale Merkezi, efendim, kitap evimiz var, kültür merkezimiz var. O çok harika bir ortamımız evet. var. Oraya da bekleriz yazarlarımızla birlikte. Ben şunu söylemek isterim. İşte anlattığım hayatımı, yani öncelikle bir farklılık ortaya koymak çok önemli. Bilge'nin bir sözü var, diyor ki farklılığımız yoksa neyi anlatacaksınız? Hayata bir farklılık koymak çok kıymetli.
1: Çok güzel.
0: Yol üzerinde olmak ve mutlu olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür
0: bana
1: ediyoruz.
0: Bana bu fırsatı verdiğiniz için Çanakkale'yi de her zaman bekleriz.
1: Sağ olun. İyi geceler diliyoruz efendim.
0: İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, Mustafa Gür, şair ve yazar telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyor ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Serdar Özeren ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Durak'tan tebrik mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Dışişleri Bakanı

Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'de dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelere çevrildi. Taraflar nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlığı ele alıyor. ABD ve İran heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez doğrudan görüşüyor. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf'ın yanıtı sert oldu. ABD'li yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli, İran silahlı kuvvetleri tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır dedi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Kurultay çalışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk. Müzik.

uzay meraklısı. Yazan James Shewell, uygulayan Güray Tekçe, reji Aytaç Yürük Aslan, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Melinda Celile Toyon Uysal, müfettiş Savaş Dinçel,

Geliyorum. Dostluk bir. Dostluk bir. Cevap verin lütfen. Durum nasıl kumanda? Tamam, sesin iyi geliyor. Kaliforniya kıyılarına yaklaşıyorsun. İkinci kademeye hazır mısın? Rüzgar balonlarını aç. Tamam, şişir. Daha çok, daha çok. Plaj topu büyüklüğünde olsun. Rüzgar direnci nasıl? Yok mu? Çok güzel. Direnç yok demek. Hala telle mi bağlantı kuruyorsun? Dikkatli ol, çok uzatma. O berber sandalyesinin üzerinde boş yere gururlanma. Dikkat etmezsen formundan düşersin. Siz delikanlılar tehlikeye atılmaktan hoşlanıyorsunuz. Yakıt oradan geliyor. Egzersizlerini tekrarla. Kalın lastik şeritli olanı. Giysinin içindeki ısı ne kadar? 2 derece daha mı arttı? Isıya dikkat et. Lastik oyuncağını bırak artık. Çokça su iç. İçerken güçlük çekiyor musun? İyi. Şimdi de bir şeyler ye. Yiyeceği tüpün içinden yavaşça çıkart. Kapsüldeki basıncı ölç. Kablolara dikkat et. Şimdi Afrika üzerindesin. Bir dakika sonra İspanya'ya geçiyorsun. İspanyol radyosunun dalgalarına dikkat et. Neredeyse duyulacak.

0: Diğer istasyonlara hazır olun. Yakıt kullanımı arttı. Dikkat et, ellerinle yönet gemini. Ne oluyor? Sesin yorgun geliyor, seni duyamıyorum. Cevap ver kumandan, cevap ver. Ne yapıyordun? Bulut örtüsünün fotoğrafını mı çekiyordun? Güzel öyle mi? Hiç böyle bir şey görmedin mi? Kaliforniya kıyılarına yaklaşıyorsun. Sonuncu kademeye geldin, işi başardın. Başardın kumandan, başardın. Yaşa! Yer istasyonları retro roketleri ateşlemeye hazır bekliyorlar. Otomatik sistemi kullanmayacak mısın? Sen bilirsin. Kapsülü ellerinle pozisyona sokup telle mi bağlantı kuracaksın? Yapabileceğine emin misin? Nasıl sallandığını bilirsin. Eğimine bak. Ufka 34 derecelik bir açıdasın. Tamam, hazır mısın? Retro roketleri ateşleyin. Ne oluyor? Allah kahretsin, geç kaldılar. Ateş. Tanrı'ya şükür. 5 saniye geç kaldılar. Artık seni duyamıyorum. Geri dönüşünden doğan ısı sesini söndürdü. Kurtarma gemisini arıyorum. Kurtarma gemisi, kurtarma gemisi. Retro roketler 5 saniye geç ateşlendiler. Dönüş açısı daha ufak oldu. Uzay gemisi hedef merkezinden çok uzaklara inebilir. Paramedikal birimleri hazırlayın. Dostluk bir, dostluk bir, beni duyuyor musun? Cevap ver kumandan. Of, ne oldu sana? Tanrım, uçurumun kenarından döndü çocuk.
1: Bağışlayın.
0: Sağ salim indi, tüpün içinde yüzüyor.
1: Tüp mü?
0: Denizdeki feza kapsülü. Burada ne yapıyorsunuz?
1: Siz Melinda Davis misiniz?
0: Evet.
1: İşte kimlik kartım. Bir sakıncası yoksa size bazı sorular sormak istiyorum.
0: Sakıncası yok ama kimsiniz siz?
1: Kartımı vermiştim, okuyun.

0: William Reynolds, Uzay Uçuşları Bürosu. Müfettiş misiniz?
1: Evet.
0: Resminize pek de benzemiyorsunuz. Evet, size nasıl yardım edebilirim?
1: Bir süredir bize ait frekanslara birisi sataşıyor.
0: Aman ne kötü.
1: Belki sizin aygıtlarınızdan geliyor bu sesler diye düşünüyoruz.
0: Ben sataşma kavramına inanmam.
1: Anlıyorum. Bu aygıtlarla ne yapıyorsunuz?
0: Dinliyorum.
1: Dinliyor musunuz? Neyi?
0: Uzayı.
1: Uzayda ne duyuyorsunuz?
0: Mesajlar.
1: Nasıl mesajlar?
0: Yeni bir dil bu. Seslerin ve müziğin dili.
1: Yani yeni bir şifre mi demek istiyorsunuz?
0: Tabii. Siz böyle bir adla takabilirsiniz ona. Bu dilin kendi gizleri, kendi yayılma alanları var çünkü.
1: Size bazı kişisel sorularım olacak.
0: Buyurun oturun. Biraz içer misiniz?
1: Hayır, teşekkür ederim. Görev başındayken içmem.
0: Peki. O halde izninizle ben içeyim.
1: Tabii, buyurun. Şimdi şu belgelere bir göz atalım. Ohio'da, Canton'da doğmuşsunuz. Fizikçi Profesör Ralph Davis'in tek kızısınız. Babanız sicili temiz bir kişi. Kulüp üyesi.
0: Evet, kulübün genel sekreteriydi.
1: Lisede harikalar yaratmışsınız. Mucize gibi bir şeymişsiniz. Ödüller kazanmışsınız. Matematik ve
0: trigonometri. Kimseyle yarışmıyordum.
1: Chicago Üniversitesi'nden burs kazanmışsınız. Fen bilimleri ve edebiyat okumak üzere. Ama mezun olduğunuzu gösteren bir kayıt yok.
0: Mezun olmaya inanmadım asla. Yalnız öğrenmek isterim.
1: Kaç yıl çalıştınız bu bilimler üzerinde?
0: Uzun yıllar. Uzun ve mutlu yıllar.
1: Fen bilimlerinden başka Rusça ve diğer yabancı diller üzerinde de çalışmışsınız.
0: Her şeye eğlence gözüyle baktım galiba.
1: Kolejden sonra öğrenci değiştirme sisteminden yararlanarak Fransa'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a ve Rusya'ya gitmişsiniz. Rusya'da ne yaptınız?
0: Yok, orada öğrenci olarak bulunmadım. Yalnızca gezdim. Pushkin'in öldüğü yeri görmeye gittim.
1: Pushkin?
0: Bir şair. Atak, yakışıklı bir gençti. Yarı zenciydi. Çarın sarayında ona tapıyorlardı. Güzel ama değersiz bir kadınla evlenmişti. Bu kadının pek çok hayranı vardı. Pushkin ise son derece kıskançtı. Karısının bir macerası olduğunu haber alınca deliye döndü. Rakibinin yüzüne eldivenleriyle vurup düelloya davet etti. Silah olarak tabanca seçildi. O sabah güneş St. Petersburg'un dışındaki ak betüle ağaçlarının arasından yükselirken Pushkin arabasının içinde kararlaştırılan yere doğru gidiyordu. Silahını havaya doğru tutarak düşmanıyla sırt sırta verdi. 10 adım yürüdü ve dönüp ateş ettiler.
1: Pushkin öldü.
0: Evet. Bu olay sarayda korkunç bir skandal yarattı. Tüm St. Petersburg halkı cenazeye katıldı. İnsanlar sokaklarda ağlayarak Pushkin'in dizelerini okuyorlardı.
1: Anlıyorum. Dönüşünüzde kısa bir süre için devlette görev aldınız.
0: Evet.
1: Ağırlık ve uzunluk ölçüleri bürosuna araştırma asistanı olarak atanmışsınız. Orada ne kadar çalıştınız?
0: 7,5 saat.
1: 7,5 saat mi? Bir gün bile değil. Niçin ayrıldınız?
0: Ölçüp biçmeye daha fazla dayanamadım. Üstelik yanımda yakışıklı genç bir adam oturuyordu. Ölçüp biçerken kalemini öyle bir gıcırdatıyordu ki dayanılır gibi değildi. Hem işe hem de kalemin gıcırtısına daha fazla katlanamadım. Gençle daha yakın bir arkadaşlık kuramayacağımı da sezdim. Onun için ayrıldım.
1: Anlıyorum. Buraya ziyaretçileriniz gelir mi?
0: Hayır. İlk gelen siz oldunuz.
1: Hiç yabancı misafirleriniz gelmedi mi?
0: Çağırdım ama o kadar uzaktalar ki gelemediler.
1: Herhangi bir suçtan ötürü hiç mahkemeye çıktınız mı?
0: Evet.
1: Hangi nedenle?
0: Park yerinde makineye para atmamak yüzünden. Bunun için tam 51 defa mahkemeye çağrıldım.
1: 51 defa mı?
0: Elimde değil. Makinalara para atmaktan hoşlanmıyorum.
1: Herhangi bir uluslararası örgüte üye misiniz?
0: Bazılarıyla mektuplaşırım.
1: Mektuplaşma yoluyla üyesiniz demek. Hangi örgütlere?
0: Hayır canım, üye sayılmam. Yalnızca oturur yazarım bazen. Bilimsel örgütlere, özellikle Uluslararası Uzay Araştırmaları Federasyonu'na.
1: Bir dakika bakalım. F14 örgütler. Federasyon Uluslararası Uzay Araştırmaları. Hı hı. Listede yok böyle bir örgüt.

0: Kitap yayınlarlar mı?
1: Bazı teknik broşürler çıkartırlar. Uzay, fizik, astronomi, mitoloji üzerine.
0: Mitoloji mi?
1: Uzayla ilgilenmeye ilk olarak mitolojiyle başlamıştım. Olimpos Dağı'nın tepesinde, Yunan tanrılarının evinde. Profesör Andreas Paxanopoulos'la çalışmıştım. Kendisi Paxanopoulos, yüksek enerjili haberleşme enstitüsü başkanıydı. Değeri anlaşılmamış bir dahiydi o.
0: Bir dakika lütfen. F28 bilim adamları. Listede adı yok. Neyle uğraşıyordu?
1: Eski bir mitolojik belge bulmuştu. Bu belgede Zeus'un yanlışlıkları düzeltmek, yasalar düzenlemek için korkunç yıldırımlarını nasıl fırlattığı anlatılıyordu. Profesör Paxanopoulos, Olimpos Dağı'nın çevresindeki yıldırımların özel bir psikolojik etkisi olduğuna inanmıştı. Birlikte değişik yerlerdeki yıldırımların esrarını inceledik.
0: Öyle mi? Bu Profesör Paxanopoulos'a ne oldu?
1: Öldü. Feci bir kazaydı. Fırtınalı bir gecede bir meşe ağacından düştü. Rahiplerin Olimpos'tan gelen mesajları yorumlamak için yapraklarından yararlandıkları kutsal meşe ağaçlarından biriydi bu.
0: Anlıyorum. Dönünce uzaya karşı olan ilginizi devam ettirmek için bu aygıtları yaptınız. Bana aygıtların bazılarını gösterebilir misiniz?
1: Tabii. Gelin göstereyim. Bu aygıt uzaydaki seslerin niteliklerine göre ayırır. Bir orkestradaki değişik çalgılardan duyulan değişik ses perdeleri gibi örneğin. Şimdi kolu çekip sesi yüksek perdeye çıkaracağım. Bakın, dinleyin.
0: Hiçbir şey duymuyorum.
1: Normal bir kulağın alabileceği bir ses değildir bu. Frekansı çok yüksek. Ben kendimi bu konuda eğittim. Şimdi de biraz aşağı iniyorum. Orta frekanslı bir mesaj arıyorum. Çok kötü. Orta frekansta bir şey yok. Daha aşağı inelim. Yeryüzüne yaklaşalım. Yerden yalnızca 2000 mil uzaklıkta bu sesler. Dinleyin.
0: Aa, bir taksi çağırdı. Bir şey daha duyuyorum şimdi. Yok, gitti.
1: Uzay mesajları çok kısadır. Onları yakalayabilmek için kulaklarınızı eğitmeniz gerekir. O zaman objektifin bir kuşun hızlı uçuşunu yakalaması gibi sesleri de yakalayabilirsiniz. Gelin, şimdi de şuna bakın.
0: Bu makine ne yapar?
1: Uzay mesajlarını kaydetmek için ufak elektronik kulaklar gönderir. Bunlar sesten 2 kat daha hızlıdırlar. Havada ok gibi uçar, sonra uzayda asılı kalırlar.
0: Sesten 2 kat hızlı.
1: Bana yardım edebilir misiniz? 4 elle çalışmak 2 elle çalışmaktan daha kolay çünkü.
0: Memnuniyetle yardım ederim.
1: Şimdi şu kulaklıkları takın. Dikkat edin, ağırdır. Tamam. Beni duyuyor musunuz? Bu kolu 2 elinizle tutun. 3'e kadar sayacağım. Sonra kolu çekin. Tamam mı?
0: Tamam. Çekeyim mi?
1: Ben düğmelerin yanına gidiyorum. Hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: 1, 2, 3. Çek.
0: Kol koptu.
1: Üzgünüm. Bugün işler yolunda gitmiyor.
0: Ne dediniz?
1: Çıkarın kulaklığınızı. Belki bir yerlerde kısa devre var. Anlıyorsunuz ya, pek kusursuz sayılmaz makinalarım. Ne de olsa uzay meraklısı bir amatörün aygıtları bunlar.
0: Ne dediniz?
1: Uzay meraklısının aygıtları dedim.
0: Uzay meraklısı mı?
1: Evet.
0: Bu işleri değiştirir.
1: Neyi değiştirir?
0: Bakın, şimdi onlar sandılar ki siz belki...
1: İşleri karıştırmak istediğimi sandılar. Casus olduğumu düşündüler.
0: Hayır, hayır, ama bazı tehlikeleri göze alamazlardı. Anlıyorsunuz ya, bu bir güvenlik sorunu. Bir meraklı, garip bir kişi olabilir. Ama tümüyle normal bir insandır. Yani zararsızdır.
1: Bana garip mi diyorsunuz?
0: Yok canım. Ben de sizin gibi bir meraklıyım. Beyzbol meraklısıyım.
1: Bence uzak bir benzerlik var. Ama bazı meraklılar daha tutkulu, daha sabırlıdırlar. Bence sabrın büyüklüğü gerçek bir meraklının ölçüsüdür.
0: Siz hiç boş mideyle oturup 26 maç seyrettiniz mi? Seyirciler öyle sabırlı oluyorlar ki... Ama her zaman dosya davranırlar, öyle değil mi?
1: Kalabalık meraklılardan meydana gelmiş olabilir. Ama bu aynı şey değil. Yani karşılaştırmanız yersiz. Gerçek bir meraklı yalnız olmayı öğrenmelidir. Onun izleyeceği bir tutkusu vardır. İşin içine kalabalık girince tadı kaçar.
0: Bilmiyorum. Bence paylaşmak daha eğlenceli.
1: Yalnız olmak daha eğlenceli.
0: Paylaşmak daha eğlenceli.
1: Yalnız olmak daha eğlenceli.
0: Paylaşmalı.
1: Yalnız olmalı.
0: Paylaşmalı.
1: Yalnız olmalı. Beni şaşırtıyorsunuz müfettiş bey.
0: Hayır hayır, ne münasebet. Gitmeden önce size bir soru daha sormalıyım.
1: Beyzboldan başka bir şeye daha meraklı değil misiniz?
0: Şey.
1: Nedir o?
0: İç savaş.
1: Siz bir tarih meraklısısınız.
0: Aslında henüz yeni başlamış sayılırım. Arkadaşlara da söylemedim.
1: Niçin?
0: Bizim estetik ilgilerimiz olmasından pek hoşlanmazlar.
1: Bütün o iç savaş kitap kulüplerine üye misiniz?
0: Şey, bazılarını.
1: Savaş meydanlarını da ziyaret ediyorsunuz mutlaka.
0: Bazen yaz tatillerinde.
1: Her yaz mı?
0: Karımı razı edebildiğim zamanlar.
1: Karınızı mı?
0: İç savaştan hoşlanmıyor.
1: Aha, bu çok kötü.
0: İç savaşın modası geçmiş bir şey olduğunu söylüyor. Savaşın gerçekleriyle ne ilgisi var bunun?
1: Hiçbir ilgisi yok.
0: Geçen gece iç savaşın sıkıcı olduğunu söyledi. Bu yaz oraya gitmeyecekmiş. Çok sıcak buluyor oraları. Terliyor, uyuyamıyor, sineklerden yakınıyor.
1: Sıcak ve sinekler gerçek bir meraklıya engel olamaz.
0: Onu da iç savaşa merak sardırmaya çalıştım. Shiloh ve Gettysburg, Chancellorsville ve Balran'a götürdüm. Ona askerlerin gizlendiği tepeleri gösterdim. Bayırlardan aşağı nasıl saldırdıklarını, vadideki tuzakları gösterdim. Hatta General Lee'nin son hücumunda kullanılan boruyu bile gösterdim.
1: Çok üzüldüm. Hiç ilgisini çekmedi demek.
0: Neyse. Size bir soru daha sormak istiyorum.
1: General olarak Robert E. Lee'yi mi yoksa Dwight Eisenhower'ı mı tercih edersiniz?
0: İkisini karşılaştıramazsınız. Lee süvari generaliydi, yönetici değildi. Şimdi modern savaşlarda dünyanın her yerinde savaşılıyor. Savaş her yere yayılıyor. Birçok ülkeler, diller ve silahlarla karşılaşıyorsunuz. Bu durumda Eisenhower gibi bir yönetici gerekir. Ama Lee meydan savaşlarının gerçek bir kurmayıydı. Onun yönetmeliklere, formlara ve dosyalara ihtiyacı yoktu.
1: Görüyorum ki geçmişi tercih ediyorsunuz.
0: Kim diyor geçmişi tercih ediyorum diye? Bugünün nesi var? Ben halimden memnunum. Tümüyle.
1: Tümüyle?
0: Hiçbir şey kusursuz olamaz.
1: Uzayda olur. Uzayın sonsuzluğunda.
0: Sonsuzluk çok fazla.
1: Dünya çok ufak.
0: Bu kaçmak değil mi?
1: Bir tuzak varsa kaçmak kişinin hakkı değil mi?
0: Sanırım. Şimdi soruma gelelim.
1: Ay'a ulaşmak için niçin bu kadar para sarf ediyoruz?
0: Bilimsel araştırmalar. Tabii. Şimdi lütfen.
1: Sizin mühendisleriniz ve matematikçileriniz bu kadar dikkatsiz olmakla devam ederlerse ben hiçbir zaman Ay'a ulaşamayacağım.
0: Onlar dikkatsiz değildirler. Onlar son derece sorumlu kişilerdir.
1: Öyleyse son Venüs projesinde yaptıkları hesaplarda niçin bir eksiği unuttular?
0: Eksi mi?
1: Dikkatsiz matematikçinin biri kompüteri programlarken bir eksi koymayı unuttu. Bu yüzden kompüter uzay gemisine yanlış sinyaller verdi.
0: Yani bir eksi koymayı unuttular mı demek istiyorsunuz?
1: Bakın, bakın anlatayım size. Yer istasyonları bir uzay anteniyle, radyo sinyalleri aracılığıyla konuşur. Bu haberleşme sağlanamadığı zaman tehlike var demektir. Anten son derece duyarlıdır. Birdenbire uzay gemisine yukarı aşağı manevra yaptırmaya başlar. Böylece uzayda radyo dalgalarını arar. Bir yandan da araştır, araştır diye sinyal verir. Bağlantıyı tekrar sağlayıncaya dek.
0: Şaşılacak şey.
1: Uzay gemisi otomatik radyo sinyalleri göndermeye başlar. Çevresinde dönerek ve aşağı yukarı tarayarak araştırma hareketinin başladığını yere bildirir. İşte o zaman kompütere dikkatle bir eksi konur. Ve bu eksi uzay gemisine merak edilecek bir şey olmadığını haber verir.
0: Yani eksi merak edecek bir şey olmadığını mı söyler?
1: Evet. Bu eksi kompütere verilmezse uzay gemisi çılgın gibi sinyaller vermeye devam eder.
0: Ne diye sinyal veriyordu?
1: Beni bulun. Beni bulun, yönümü düzeltin. Uzayda kayboluyorum. Beni bulun.
0: Hayret, olur şey değil.
1: Ama bir yararı olmadı bunun. Uzay gemisi boşlukta yitip gitti.
0: Demek yalnızca bir eksi yüzünden.
1: Evet, birinin bir eksi koymayı unutması yüzünden Venüs'e gönderilen 18,5 milyon dolarlık uzay gemisi uzayda yitirildi.
0: Katil kompütürler.
1: Kompüterleri suçlayamazsınız. Onları insanlar programlıyor. Bir kompüter düzenle beslenmelidir. Kompüterin yemeği kendisine özgü bir dildir. Şimdiye dek hiçbir zaman kitap olarak basılmamış bir dil. Bugün bile bu dil yalnızca insanların gözlerinden uzak yerlerde bulunabilir.
0: Nasıl yani?
1: Teksir edilmiş, elle yazılmış olarak. Ben bazı kişilere yazarım, çoğu cevap verirler. Alelacele karalanmış şeylerdir bunlar.

0: Ben de onlara böyle aceleyle karalar bir şeyler yazarım. Sonunda topladığım bütün bu bölük pörçük bilgileri bir araya getirip kendi özel kompüterimi yapmaya başladım.
1: Her neyse. Fakat bir daha bizim bandımıza girmemeye çalışın. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Ama eminim her şey yoluna girecek. Yalnız bana o çalışmalarınızı gösteren kağıtları verin. Onlara sizin sadece bir uzay meraklısı olduğunuzu ancak böyle anlatabilirim.
0: Kağıtlarımı mı istiyorsunuz?
1: Böylece onlara daha kolayca anlatabilirim durumu.
0: Ama benim kağıtlarım yok ki.
1: Canım, şu sözünü ettiğiniz karalamalardan söz ediyorum.
0: Onlar parça parça şeyler. Zarfların, yemek listelerinin, konser programlarının arkasına, insanın eline geçirdiği herhangi bir kağıt parçasına karalanmış yazılar. Çoğu bilimsel bile değil. Hem el yazımı da okuyamazsınız.
1: Bu iş için özel memurlarımız var.
0: Çoğunu attım. Geriye fazla bir şey kalmadı. Süprüntüden hoşlanmam.
1: Ne kaldıysa onları alırım. Kalanı yeter onlara.
0: Onlardan bana ne? Beni hiç ilgilendirmiyorlar. Hem söylüyorum işte, sizin için de onlar için de hiçbir anlamı yok.
1: Üzgünüm. Sözde olmaz bu işler. Mutlaka yazılı bir belge gerek.
0: Kimseye güvenmez misiniz?
1: O zaman müfettiş olmazdım.
0: Asla. Asla güvenmez misiniz?
1: Asla.
0: Korkunç. Katı bir kelime bu.
1: Başlangıçta öyle gelir insana ama zamanla alışırsınız. O zaman da insanların sözlerinin çoğunlukla yanlış olduğunu anlarsınız.
0: Sahte mi? Yanlış mı?
1: Ne fark eder?
0: Sahte bir yalandır. Yanlışsa insanın düş gücünün bir oyunu olabilir. Sizce öyle değil mi?
1: İkisi de aynı kapıya çıkar. Yanlış bilgi.
0: Sizin yanlış bilgi dünyanızda yaşamaktan nefret ederdim yerinizde olsaydım.
1: Eğitim programlarımızda bize bunu öğrettiler. Hep yanlış bilgi verirlerdi. Her öğretmenin kendine özgü bir yöntemi vardı yanlış bilgi vermekte. Biz gerçekleri bulup çıkarmak zorundaydık.
0: Çok iyi öğretmenler olmalı.
1: Onlardan nefret ederdim. Bu kurslara yazılmamı aslında karım istemişti. O gömlekli kravatlı masa başında bir işe girmemi isterdi hep. Sonunda onun dediği oldum. Öğretmenler her zaman bizi yanıltmaya çalışırlardı. Bir tanesi aynı konuşmayı defalarca tekrarlardı. Doğru gibi gelirdi insana ama her defasında bir parça yanlış bulunurdu içinde. Hemen bu yanlışlığı görüp görmediğimizi anlamak isterdi. Müfettiş olmak istiyorsanız bir çamur deryasında temiz ve kuru bir yer bulmalısınız derdi bize.
0: Bana bakın.
1: Nedir o yüzünüze taktığınız maske? Nereden buldunuz onu şimdi? Çocukluğu bırakın rica ederim.
0: Ben uzay büyücülerinin kraliçesiyim. Radyo haberleşmelerinizi bozuyorum. Peyklerinizin üzerinde dolaşıyorum.
1: Rica ederim, şimdi sırası değil.
0: Uzay kayağımın üzerinden uçup gidiyorum. Bana erişemezsiniz. Kuzey yıldızı aramızda parlıyor. Kaydırdığım yıldızlarla gözlerinizi kamaştırıyorum.
1: Aptallık etmeyin. Bu kağıtlara ihtiyacım var. Çekin o şey yüzümden. Ne yapıyorsunuz?
0: Samanyolu'nun üzerinde ay ışığından şatomu kurdum.
1: Yeter lütfen.
0: Kozmik ışınlı bakışlarımı fırlatıyorum. Dünya adamları yalanlarının içinde parçalanıp gidiyorlar.
1: Size yalan söylemedim. Size yalan söylemedim. Bu benim aldığım ilk iş değil. O kadar acemi değilim. Sizi yalanlarla oyalamıyorum. Lütfen şu kağıtlarınızı verin de bitsin bu iş. Lütfen. Lütfen, nereye sakladınız?
0: Ara. Uzay bakışların nerede? Kağıtlar X uydusunda saklı. İşte orada bak.
1: Nerede?
0: Yok, birisi onları tapınağa kaldırmış. Üçüncü dönen cedara.
1: Nedir o elinizdeki çekmece? Onun içinde mi kağıtlar?
0: Bak, içi boş. Uzay büyücülerinin kraliçesi çalmış onları.
1: Peki o nedir o kutu? Onun içinde mi kağıtlar? Lütfen verin bana. Temize çıkmanızı sağlayacağım. Tehlikeli olmadığınızı söyleyeceğim.
0: Uzay büyücülerinin kraliçesi hazine çekmecesini elinde tutuyor.
1: Melinda, inin o masadan aşağı. Verin o kutuyu bana.
0: Büyücüler kraliçesi aşağı iniyor. Ve hazine çekmecesini teslim ediyor.
1: Teşekkürler. Kusura bakmayın.
0: Kaç kaç, büyücü seni yakalamadan kurtar canını.
1: Bunu unutmayacağım. Size hiçbir zarar gelmeyecek, inanın.
0: Kaç.
1: Yalnızca bir uzay meraklısı olduğunuzu söyleyeceğim onlara.
0: Kaç hırsız başı.
1: Sizi tekrar rahatsız etmeyecekler.
0: Kaç, geliyorum çekmeceyi almaya. Gitti. Ne yapalım? Ben de oyuncaklarımın başına dönerim. Cevap ver kumandan. Beni duyuyor musun? Bütün makinalar tam yol. Fırla, ok gibi uç uzay gemisi. Ay'a fırlayan Satürn roketi gibi kükre. Tüm dünya aygıtlarını fırlat.

0: gelsin.
1: O ağırlıksız ortamda yüz. Rüzgarda bir kuş kadar hafifsin. Afrika'nın üzerinden geçiyorsun. Yunanistan'a yaklaşıyorsun. Cevap ver Paksanapoulos, cevap ver. Mezarının üzerinde mesajlar yankılanıyor. Tanrıları bana sen öğrettin. Bu müfettiş senin hırsız başındı. Senin ticaret ve piyasa tanrındı o. Senin ölüm meleğin. Onu niçin gönderdin? Beni sana getirmesi için mi? Gitti artık. Biz özgürüz. Buluşma anı yaklaşıyor. Uzay gemileri son yolculuklarına beraberce çıkıyorlar. Araçlar çok iyi çalışıyor. Yavaşça yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, değiyoruz. Bir çarpışma bile olmadı. O kadar nazikçe indik ki şarkı söylediklerini duyuyorum. Sen de beni duyuyor musun? Sana uzayın müziğini gönderiyorum.

0: Beni aldattınız.
1: Verin şu mikrofonu bana. Alo. Mesele anlaşıldı Bay Bong. Sanırım bu sorunu çözümledik. Tamam tamam, siz kapatın, bir daha böyle bir şey olmayacak. Alo alo. Dinleyen var mı? Dinleyen var mı? Melinda Davis'in evinden gelen mesajlara aldırış etmeyin. Tamam. Kapatın şu düğmeleri bakalım. Oldu. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Dalgalardaki karışıklıkların sorumlusu sizsiniz. Başka insanların yaşamlarına karışıyorsunuz. Ne olduğunu biliyor musunuz? Radyo ile servis emirleri alan bir Çin lokantası 27 çeşit yemeği boş bir otomobil parkına götürmüş. Açık arttırma biletleri ise futbol stadyumuna gitmiş. Kamyonlar dolusu gazetede morga gönderilmiş. Bu yalnızca Amerika içindeki karışıklık. Kim bilir daha ne karışıklıklara sebep oldunuz uluslararası hatlarda. Hem de bu kutunun boş olduğunu çok iyi biliyordunuz. Alın kutunuzu. Kağıtlarınızı istiyorum. Bana kağıtlarınızı verin. Nerede kağıtlarınız?
2: Geri geldiğinize sevindim. Tam zamanında yetiştiniz.
1: Yetiştim mi? Nereye?
2: Yangına.
1: Yangın mı? Ne yangını?
2: Bütün kağıtlarımı yakacağım.
1: Böyle bir şey yapamazsınız. Delil yakmak kanuna aykırıdır. Başınız belaya girer. Ne yapıyorsunuz? Nedir o elinizdeki?
2: Yangın makinem. Siz de tanık olacaksınız bu törene.
1: Ben tanık olamam. Benim görevim sizi durdurmaktır.
2: Durdurun öyleyse.
1: Verin bakalım şu makineyi bana.
2: Oturun ve seyredin.
1: Bakamam. Yazık olacak onlara.
2: Başınızı çevirin öyleyse. Böylece başlangıcını görmezsiniz.
1: Bakın, benim suçum yok bu işte. Ben istemedim bu işi. Verin şu kağıtlarınızı da bana, kapansın bu iş. Burada yakamazsınız bunları, yasalar var. Lütfen yakmayın bu kağıtları Melinda.
2: Zavallı karalamalar, notlar, kağıt parçaları. Sizden hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Sizi düzenledim, sıraya dizdim, kusursuz biçime soktum. Ama kusursuz biçim yoktur. Yalnızca değişen biçimler vardır. Siz de şimdi küle dönüşeceksiniz. Dinleyin baş müfettiş. Size bu notlardan birini okuyacağım. Bunlar Londra'daki bir konferanstan notlar. Çay ılık. Bu da Paris'teki bir lokantanın yemek listesinin arkasına karaladıklarım. Kaçmak için en güvenli yol nedir? Gücüm ne kadar?
1: Kaçmak mı?
2: Yapıyorum onları. Yanın semboller. Uzaya uçun. Küle dönüşün. Yanın, bitin, yok olun. Al, al sana daha çok kağıt. Alevler, yutun bu kağıtları. Rusya'dan notlar.
1: Hayır, hayır.
2: Sizin ilginizi çekmez Bay Müfettiş. Çarlık Rusya'sından bu notlar. Puşkin'in gelecek hakkındaki görüşleri. Bu da Roma'da yazılan bir mektubun zarfı. Kits Müzesi'ni gezdim. Nasıl ölünür burada?

0: öyle dar ki. Yan geçmişim. Uzayın geleceği parlasın alevlerin içinde. Alın bunları da alın. Asya, bir Japon tapınağı. Tek elin sesi nedir? Yan, sessizliğin sesi. Sonsuz uzay. Sen de katılmayacak mısın? Sonra raporunu nasıl yazacaksın? Bir müfettişten başka bir şey olmak istemiyor musun? Bir müfettiş olarak mı kalacaksın?
1: Saçmalama. Beni yine aldatamazsın.
0: Anlamıyor musun? Artık hiçbir karışıklık olmayacak hatlarda.
1: Sana söyledim. Söz yeterli değil.
0: Gereği yok artık. Bana yardım et. Birlikte yakalım. Sonra da makinaların icabına bakarız.
1: Pekala.
0: Biliyorsun, bunların hiçbir değeri yok. Yolculuk notları, bir takım notalar, eski formüller.
1: Evet. Burada işe yarar bir şey yok. Bu Rio de Janeiro manzarasını nasıl buluyorsun? Kum o kadar ak ki keşke sonsuza dek yolculuk edebilseydim.
0: Gördün mü? Yaşasın yolculuk.
1: Yaşasın yolculuk.
0: Yaşasın iç savaş bölgelerine yolculuk. Gel, el ele tutuşup dönelim ateşin çevresinde.
1: Yaşasın Gesburka yolculuk. Yaşasın Shiloh. Yaşasın Bolran.
0: Paris'ten bir kar. Sevgili anne, niçin Paris'ten bile hoşlanmayacak kadar dindarsın?
1: Ya buna ne demeli? Genç bir kız olarak gerçeklerle erkeklerden daha fazla ilgilendim her zaman.
0: Dindar annelerin şerefine yak bir tane daha.
1: Annelerin şerefine.
0: Yansın geçmiş.
1: Yansın geçmiş.
0: Çantamı da atıyorum ateşe. Yansın içinde bulunduğumuz an.
1: İçinde bulunduğumuz an.
0: Bütçe hesapları, akrabalardan son mektuplar.
1: Ben de karımın fotoğrafını atıyorum. İç savaştan nefret eden deterjan karılarda yansın.
0: Banka cüzdanları, hesap defterleri.
1: Parmak izli ve fotoğraflı kimlik kartı.
0: Resmin sana pek de benzemiyordu zaten. Hayat sigortası poliçesi. Ölümden sonra garantili ödeme.
1: Sosyal güvenlik belgesi.
0: Sağlık sigortası.
1: İç hizmetler.
0: Yardımseverlik bağışları.
1: Müfettişler kulübü üye kartı.
0: Otomobil parkı biletleri.
1: Çantamı dağıtıyorum. Yan!
0: Çantamı boşaltıyorum. Yan!
1: Ceketimi atıyorum. Yan!
0: Kaçalım!
1: Kaçalım!
0: Hepsi yandı. Üzgünüm. Başka bir şey kalmadı.
1: Hepsi yandı.
0: Gelecek defa onları saklamaya söz verirsen bir yararı olur mu acaba?
1: Bir gelecek defa olmayacak.
0: Gelecek defalar vardır yalnızca. Zor durumda kalmazsın umarım. Dairedekilerden söz ediyorum.
1: Umarım sen zor durumda kalmazsın.
0: Belki bir yardımım dokunabilir. Yani sana işlerini kolaylaştıracak bir şey gösterebilirim.
1: Bir şey fark etmez artık.
0: Gene de göstermek istiyorum. Yapacağın tek şey onu takmak.
1: Neyi takmak?
0: Uzay başlığını.
1: Nereden buldun bunu?
0: Benim o. Bir gün onu gerçekten denemek istedim hep. Tak bakalım.
1: Takmasam daha iyi.
0: Ben de benimkini takacağım. Birbirimizi duyabiliriz.
1: Hayır. Teşekkür ederim. Gereksiz.
0: Araştırmalarında ne kadar ileri gitmiştin oysa. Raporun yarım kalmayacak mı bunu takmazsan?
1: Pekala. Takacağım. Rapor için.
0: Gerçek için. Gerçek oyunun için takıyorsun bunu. Araştırmacılığın kutsallığı adına. Rahatla şimdi. Uzaydan mesajlar alacaksın. Uzayın derinliklerinden. Ağırlıksız mesajlar. Yeni bir dil. Açık ve hafif bir dil. Parlak ve saf. İnsanların üstünde. Karmaşık duyguların üstünde. Sıkıcı ve ciddi güçlerin üstünde. Uzayın dirliğini duyacaksın. Ağır, ağır yükseliyorsun. Boşluğa dalıyorsun. Hafifliyorsun. Yükseliyorsun. Beni duyabiliyor musunuz Bay Müfettiş? Beni duyabiliyor musunuz?
1: Sesiniz kusursuz geliyor.
0: Kusursuz mu?
1: Kusursuz. Garip şey. Bu kelimeyi daha önce kullanmamıştım hiç.
0: Dikkat edin Bay Müfettiş. Yakında siz de bir uzay meraklısı olacaksınız bu gidişle.
1: Sanki yüzüyormuş gibiyim.
0: Daha yukarıya. Daha yukarıya. Yüzüyorsun.

0: uzay benzetmelerine başladınız.
1: Yatay cennetin ötesinde bir şey.
0: İyi gidiyor.
1: Yatay yıldızların sonsuz ışıltıları, sonsuz ufuklar.
0: Bir tane daha.
1: Yatay gözlerinizdeki aydır.
0: Bir daha.
1: Uzayı seviyorum. Gözlerinizdeki ayı seviyorum. Sizi seviyorum.
0: Kollarınızı kaldırmaya çalışın. Daha yukarı. Daha yukarı. Nereye uzanıyorsunuz?
1: Görülmez bir dünyaya. Yıldızların üzerinde yıldızlar var.
0: Orada hiç insan var mı?
1: Sen görmüyorum.
0: Sezmiyor musunuz?
1: Hayır. Hiçbir şey sezmiyorum yıldızlardan başka. Soğuk ama yangın yıldızlardan başka.
0: Zaman uzaydır. Sonsuzluk uzaklıktır.
1: Dansa benziyor. Daha önce hiç dans etmemiştim.
0: Ben de.
1: Benimle dans eder misiniz?
0: Müziği duyuyor musunuz?
1: Müzik mi bu?
0: Uzay müziği.
1: Hiç böyle bir müzik duymamıştım.
0: Bak çevrene. Aşağı bak. Yukarı bak. Ne görüyorsun?
1: Boşluk. Sonsuz boşluk.
0: Saatine bak.
1: Durmuş.
0: Kaç saat?
1: Zaman yok. Zaman durdu.
0: Zaman uzaydır.
1: Hayatımda ilk kez gerçek bir araştırmacı olduğumu hissediyorum.
2: Sen gerçek bir araştırmacısın.
1: Sen de bir uzay meraklısısın. Seni seviyorum.
2: Seni uzayda seviyorum.
1: Benimle yine dans eder misin sevgilim?
2: Evet sevgilim.
1: Dünyaya bir daha dönmesek keşke.
2: Belki. Belki bir gün mümkün olur.

Uzay Meraklısı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan James Shewell, uygulayan Güray Tekçe, reji Aytaç Yürük Aslan, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Melinda Celila Toran Uysal, müfettiş Savaş Dinçel. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı?

0: Pop müzik dinlediniz. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Uzun farlar özellikle yol aydınlatmasının zayıf olan bölgelerde sürücünün önünü çok iyi görmesini sağlar. Keşke her zaman uzun farlarımızı kullanabilsek. Ancak bunu yapamayız. Zira uzun farlar karşı yönden gelen sürücülerin gözünü alır ve kaza riski oluşturur. Bu nedenle sürücüler ters istikametten gelen araçların olduğu bölgelerde kısa farlarını kullanmalıdır. Ancak sürücü kısa farlarını kullanırken önemli bir ayar yapmayı unutmamalıdır. Kısa far kullanan sürücü yavaşlamalıdır. Sürücü sadece durabileceği alan kadar hızlı gitmelidir. Aksi takdirde kör sürüş gerçekleşir. Konuyu aydınlatayım. Kısa farlar genellikle sürücünün net bir şekilde 30 metre önünü aydınlatır. Yani sürücü önüne çıkan bir yayayı 30 metre kala görebilir. Bu durumda sürücünün yayayı görmesi, durma kararı alması, frene basması ve aracın durması için toplam 30 metre alanı vardır. Tipik bir aracın normal hava koşullarında durma mesafeleri şöyle. 30 kilometre hızla giden bir aracın toplam durma mesafesi 13,5 metredir. Hızımızı 50'ye çıkartalım. Şimdi toplam durma mesafesi 27,5 metreye uzar. Kısa farlarınız ile 30 metre önünüzü görebildiğiniz için 50 kilometre hız sürücünün yol aydınlatmasının zayıf olduğu bölgelerde en yüksek hızı olmalıdır. Bu hızın üzerinde hareket eden bir sürücü önüne çıkan bir yayayı görür ama ona çarpmadan önce duramaz. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Geçen hafta bildiğiniz gibi Evliya Çevirileri anlatımım zaman yetmediği için devamı bu haftaya sarkmıştı. Evet, geçen hafta belirttiğim gibi bu haftada konuğumuz yine Evliya Çelebi. Ama geçen haftadan biraz farklı. Geçen hafta Evliya Çelebi'nin seyahatinin ilk durağı Bursa şehrinde, o şehirle ilgili konuşmalar yapmıştım. Ama bu hafta biraz farklıyız. Bu hafta Evliya Çelebi'nin Edirne'sini anlatmak istiyorum. Selimiye'sini anlatmak istiyorum. Neden Edirne? Geçen hafta 12 Haziran Cuma günü, yani Edirne'nin ve Osmanlı mimarisinin en görkemli eserlerinden biri olan 2. Selim döneminde inşa edilen Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Dünyanın katımıyla gerçekleşti. İşte ben de bu töreni bahane bulup Edirne'ye gittim. Neden Edirne? Onu da söyleyeyim. Edirne Lisesi'nde okuduğum günlerin anısına, bu açılışa koşarak gittim. Ve mutlu oldum tabii. Çok iyi bildiğim Selimiye'yi yenilenmiş haliyle mutlu gördüm. İnanın buna. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açılıştaki konuşmasında benim Selimiye ve Edirne hakkındaki düşüncelerime adeta tercüman oldu. Dedi ki, Edirne'yi vatan yaparak sanat eserleriyle inci gibi işleyip donatarak yeni fetihleri hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Selimiye Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedidir dedi. Aynen, yürekten katılıyorum bütün bu sözlere. Cumhurbaşkanımızın gerçekten Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye sadece Türk İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biridir. Aslına uygun şeklinde 4 yıl süren bir restorasyon çalışması oldu. Bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü yürüttü bu çalışmayı. Çok güzel bir camidir. Ben hayranlık duyuyorum bu camiye. Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre düzenlemelerine kadar her adımda eserin aslına sadık kalındığını gördüm, inceledim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalarının temizlendiğini, ana kubbe, binalar ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldığını anlatması da gerçekten beni çok mutlu etti. Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 450 milyon liraya mal oldu bu düzenlemeler. Kayıtlarda ve beyanatlarda bu böyle gözüküyor. Bu restorasyon çalışması bütün emeği geçenlere, Cumhurbaşkanımızın teşekkür ettiği gibi ben de gerçekten teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlara, burada emeği olanlara, sanatçılara, herkese, herkese. Bu cami çok önemlidir. Mimar Sinan'ın 80 yaşında, dikkatinizi çekerim. Benden aynı yaşta aşağı yukarı o dönemlerde 80 yaşında yaptığı cami. Ustalık eserim diyor ona. Selimiye Camisi Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasındadır. 1569 ile 1576 yılları arasında ikinci Selim'in emriyle yaptırılıyor. Caminin inşaatında binlerce kişi normal olarak çalışıyor ve caminin yapımı 7 yıl sürüyor. Edirne Selimiye Camisi aynı zamanda külliyesiyle beraber UNESCO Dünya Miras Komitesi'nce de kültürel varlık olarak dünya miras listesine dahil edilmiştir. Bunu da bir köşenize yazınız ve şimdi buradan da Evliya Çelebi'mize bir dönelim bakalım. Evliya Çelebi tabii ki Edirne'yi bir başkent olarak hep çok güzel anlatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan önceki başkenti olan Edirne şehri hakkında vermiş olduğu bilgiler çok kıymetlidir. Edirne'ye 1653 yılında ilk defa geliyor Evliya Çelebi. Seyahatnamesinde bu şehri yaklaşık olarak bendeki kitap öyle 45 sayfaya yer ayırmış vaziyette. Ve oldukça detaylı bütün anlattıkları, şehrin tarihi, kalesi, fiziki coğrafya özellikleri, camileri, çarşıları, mahalleleri, sarayları, diğer mimari eserleri ve sosyal kültürel özellikleri hakkında

Bilgi, bilgi, bilgi. İşte Evliya Çelebi bu. Şimdi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin 5. cildini elime alayım. Oradan bazı bölümleri size okuyayım. Evliya Çelebi Selimiye Camisi'nin yapılmasından ilgili şöyle bir açıklama yapar. İkinci Sultan Selim Camii diye bahseder buna başlangıçta. Vefalı dostlar, bu cami Selim Han niçin İstanbul'da bina etmedi diye sorarlarsa, bir gece ikinci Selim İstanbul'da Üsküdar tarafında Fenerbahçe denilen yerde uyurken bizzat Hazreti Fahri Alemi uykusunda görüp o mefhare mevcudat buyurur ki diye bahsediyor. Ya Selim diyor, Allah ile ahd-i misak etmiş idin ki eğer Kıbrıs adası Fatih'i olursam gaza malından bir cami yaptırayım. Şimdi Cenab-ı Bari sana Kıbrıs adasından 770 mil arzında 170 pare kale ihsan etti. Niçin sözünde durup da ömrünün sonuna kadar hayrat ve hasanat yolundan geçirmezsin? Kis, Kıbrıs'taki Bagoza Kalesi'nden alınan ganimetleri tedbirli vezirin Kara Mustafa Paşa'dan isteyip benim himayemde olan İslam Duvarı Edirne'de bir cami yapıp sancağımı dibine gel. Hemen Selim Han uykudan uyanıp tiz veziri çağırır. Dediklerini duyurur. Tiz Lala, sende olan Kıbrıs ganimetleri malından bana mal verip canın halas eyleder. Vezir hüsnü tedbir eder. Saddakatü ya Resulallah dedin diye tedbirli vezire sorar. Padişahım, akşam Cenab-ı Resulü Kibriya'yı rüyada gördüm. Ya Mustafa, Selim'e tembih ettim. Senden ganimet malını Selim'e verip Edirne'ye bile gidip bir latif cami ve mübarek mabet inşa edin dedi. İşte padişahım, gaza malından 10.000 kese kuruş topladım ve baban Süleyman Han asrında 3.000 kese hasıl ettim. O dahi efendim Risalet penahımın uğruna feda olsun. Ama padişahıma Kıbrıs gazasından 3.000 kese Venedik kralının San Marco mührüyle kokulu altın hediye getirdim. Padişahım onları dahi Edirne'ye gidip sarf edesin. Yine peygamberi Selim Han rüyasında görüp şu Kavak Meydanı'nda bina eyle diye caminin temelini ve kıblesini bizzat Hazreti Risalet Penah işaret ettiğinden onda nice 100.000 adam toplanıp Bismillah dua ve sena ile 3.000 adet kurban temel yerinde hazır edip uğurlu saat girince tekbirle bütün kurbanı boğazlayıp temeline başlanmıştır. Sene 972. Devam ediyor Evliya Çelebi. Cami mimar ve büyük mühendis İstanbul'da Süleymaniye Şehzade camileriyle nice su kemerlerini inşa eden Abdülmennanoğlu Koca Mimar Sinan. Bu güzel cami Edirne şehrinde bir geniş tepe üzerinde kesme taş ile bina olunmuş dört köşe bir güzel camidir. Kıble kapısından ta mihraba varıncaya kadar caminin içi uzunlamasına ve enliliğine 180'er ayaktır. Caminin içinde 4 adet 4 ayaklı sütunlar üzerinde bina olunmuş ve göğe baş uzatmış yüksek ve büyük bir kubbesi vardır. Mimar Sinan merhumun söylediğine göre bu büyük kubbe İstanbul'daki Ayasofya kubbesinden tam 6 zirai mülki daha yüksektir. Etraf kubbeden ondan 4 zira geniştir.

Hatta bu hakir ayaklayıp kubbenin etrafını Ayasofya'nınkinden ziyade buldum. Ama derinliğini tecrübe edemedim. Ama şurası teslim olunur ki Ayasofya kubbesi cami içindeki döşemeden ta kubbenin alem yerine kadar varıncaya kadar hesaba alınırsa bütün camilerden yüksek kubbelidir. Evet, fakat biraz yassıcadır. Bu kubbenin içinde meskûr 4 sütun payelerden başka 4 adet ameli payeler dahi vardır. Ama onlar caminin içinde duran 4 paye gibi meydanda değillerdir. 4 köşedeki duvarlar bitişik payelerdendir. Bu payelerin köşelerinde duvara bitişik çeşitli cüz okuyanların kürsüleri vardır ki her biri mermerden yapılmış kafesli birer maksureciktir. Evliya Çelebi uzun uzun camiyi anlatırken caminin avlusuna da ayrı bir yer açar ve der ki bu avlu hep beyaz mermer ile öyle döşenmiştir ki güya bir beyaz sahradır. Uzunluğuna ve enliliğine 180'er ayaktır. Dört tarafında 26 adet çeşitli sütun vardır ki ekserisi Mora ülkesine yakın Atina'da temaşlık denilen yerden gelmedir. Nicesi dahi Kıbrıs adasından ve bazısı Hülabendigâr sancağından Aydıncık kasabası yani gelmiştir. Her birine birer Mısır hazinesi harcanıp 100.000 dert ve mihnetle getirilmiş ve bu cami avlusunun yan sofraları üzerine dizilmiştir. Bu sütunların üstünde 24 adet yuvarlak kubbeler vardır ama nakışlı değildir, hep sade güzelli. Nahşivan kayası gibi kubbelerdir ama kubbe altındaki kemerlerde olan çeşitli kıymetli taşların birbirine pekiştirilmesini temaşa ettiğimiz binaların birinden görmemişizdir. Buradan da Selimiye'nin minaresine geçer. Bu emsalsiz ve cennet ayinli mabet öyle bir cennettir ki dört köşesindeki dört adet minareleri dört büyük rükun gibidir. Mavi renkli bu minarelerin ta ortasında olup kubbeye bir minare diğerinden uzak değildir. Hesap pergerle yapılmış bir çırpıda olup dördü dahi üçer şerefeli boyu yüksek minarelerdir. Bu dört minareden iki yan kapıları dibindeki iki minare üçer yolludur. Yani aşağıdaki kapıdan üç müezzin girip her biri birer yola çıkarak üç tabakada birden dedikleri halde birbirlerini görmezler. Böyleyken öyle ince minarelerdir ki her birini ikişer genç adamlar kucaklamak mümkündür. Ki bu derece incedir. Şimdi bunu ben saatlerce okuyabilirim sayfa sayfa ama siz kitabı alıp okuyacaksınız, tanıyacaksınız. Çelebi'yi tanıyacaksınız, mecbursunuz buna. Çelebi gibi gezmek çok güzel, her yeri dolaşmak çok güzel. Heyecan verici bir durum. Ama bu çağda, bu zamanda Mimar Sinanlımız 80 yaşında Selimiye'yi yapıyor. Ben şimdi 80 yaşımda bir yerden bir yere giderken anam ağlıyor. Evet, inanmıyorsunuz değil mi? Aslında biliyorsunuz. Bakın size bir örnek anlatayım. Edirne'ye ulaşmak için otobüs bileti almak istedim ve cep telefonumu açtım. Şimdi biliyorsunuz artık her şey cep telefonundan yapılıyor. Bakın başıma neler geldi. Ama önce bir Edirne türküsü size dinletmek istiyorum.

Düşünsenize, Çelebi'miz 17. yüzyılın kültürünün halk hikayeleri anlatıcısı, geleneğine de bağlı kalarak bütün bu gördüklerini anlatıyor. Seyahatlerle dolu bir hayat, farklı bir üslup, karış karış dolaştığı Osmanlı toprakları, 70 yılı aşkın hayat yaşıyor. Bu hayat içerisinde 50 yılını seyahatlerde geçiriyor. 47 ülke geziyor. Tam 47. Gezdiği şehirler tabii daha fazla. 47 ülkede 257 şehir dolaşıyor. Dikkatinizi çekerim. Çok büyük bir rakam bu. Çok büyük. Yani akıl alacak gibi değil. Ne kadar zorluklardan karşılaştı. Ne yaptı? Biz bugün şimdi bir seyahate çıkarken ne zorluklarla karşılaşıyoruz? Başıma neler geldi biliyor musunuz? Sizin de başınıza gelmiştir. Biletimi telefonla aldım. Alamadım. Nasıl aldım? Önce Google'a otobüsü sordum. Tam liste çıktı.

0: karşıma. Birini tıkladım, açtım, bana hangi gün gideceksin dedi. Hangi saatte dedi. Gene bir soru. Telefon saatinde tıkladım. Koltuk seç dedi. Onu da tıkladım. Otobüs şirketi kendini garantiye alan, okunması imkansız. Birkaç şartnameyi evet de dedi bana, evetle. Kutuyu işaretleyecekmişim. Ne olduğunu bilmeden okuması imkansız küçücük yazıları kabul ettim. Kutuları işaretlettim. Sıra geldi ödeme için kredi kartıma. Kredi kartı numarasından başlayın da adım, soyadım falan pişmeken bildiğiniz gibi her şeyi yazdım. Hayatım klavye başında geçtiği için ben kulunuz, bu işi zor da olsa başardım. Tam onaylıyorum dedim. Ekrana yazı çıktı. İşlemi yapamıyoruz dedi. Sonra tekrar arayın dedi. Sonra tekrar arayacakmışım. Ben hiç sinirlenmedim ama. Çok sakinim. Alışmışım bunlara. Şirketin telefonunu buldum. Yine sorguladım. Google'dan aradım. Uzun bant konuşmaları sonunda beni müşteri ilişkilerine bağlayacağını söyledi. Elektronik ses, tabii bunları söylüyor. Müzik çalmaya başlıyor. Müzik bitti, bir daha başladı, bir daha bitti, bir daha başladı, bir daha beşinci. Evet, evet. Tekrardan sonra karşı taraftan ses geldi. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Bana nasıl yardımcı olacaklarmış? Tekrardan ahiret soruları başladı. Az evvel yazdıklarımı, soyumu, sopumu, her şeyimi bir kere daha saydım. Kredi kartımın numarasını okudum. Onaylıyor musunuz dediler. Evet evet diye çığlık attım. Telefonunuza mesaj gelecek dediler. Nefes nefese koltuğa yığıldım ve düşündüm. 80'ini aşmış bir vatandaşa bu çileler çektirilmeli mi? Evet, bu çileler nasıl çekilir? Ben isyan ettimse bizim yaşlar ne yapıyor bilemiyorum. Hayatım bilgisayar olmasına rağmen ben isyan ediyorsam onlar ne yapıyor? Sade bu mu? Emekli maaşını telefondan alıyorsun. Harcamaları, ödemeleri telefonda yapıyorsun. Telefonun yoksa sana hayat yok. Telefon teknolojisi artık hayatımızı yönlendiriyor. Daha neler var, neler anlatamıyorum. Nefesim kesildi. Vah benim yaşlarıma. Evet, benim yaşlarıma vah vah. Doktor randevusu telefonda. İlaçlar telefonda. Emekli maaşı telefonda. Fatura ödemek telefonda. Tahlilin sonucunu almak, anlamak telefonda. Ama benim gözlerim iyi görmüyor. Hadi gözlerim iyi görüyor da ben bunların içinden nasıl başa çıkacağım? Vah benim ihtiyarlarım. Vah benim yaşlılarım. Size acımasam. Aslında sizce acırken kendime de acıyorum. Günlük hayat artık öğrenilmesi zor dijital bir dil konuşuyor. Kimlik bile elektronik. Elektronik kimlik kullanıyorsun. Onu da aktif yapabilmek için gene bir dijital dil konuşuyorsun. Kimlikleriniz elektronik. Bankacılık, resmi işlemler, fatura ödemek, devlet daireleri, e-devlet. Vah vah vah. Bana da vah vah, yaşlılara da vah vah. E-devletiniz var mı? Biliyor musunuz? E-devletinizin şifresini biliyor musunuz? Ben biliyorum. E-devletin şifresini, e-nabız şifresini bileceksiniz. Vah benim ihtiyarlarım. Vah vah vah. Vallahi kendime de acıyorum, size de acıyorum. Ondan sonra Evliya Çelebi'nin o kadar yer dolaştığını memleketlere düşünürken çok kolaymış hayat. Elimize cep telefonunu verdiler, hayatımızı alt üst ettiler. Hakikaten yapamazsınız. Zaten gözleriniz görmüyor. Telefonun klavyesi avucumun içi kadar, hatta daha da küçük. Kim yapacak? Nasıl yapılacak? Çok üzülüyorum. Çok vah zavallı biz yaşlılar. Teknoloji geldi, böyle olduk işte. Hiç aklımıza gelir miydi? İnsanların yapay zekaya esir olacağını. Artık kurtuluş yok. Ya eski günlerimizi aramaya, özlemeye devam edeceğiz. Ya da Manyetel o telefondan bugünlerin dijital dünyasını kapadan giren ben 83 yaşındaki Cengiz Tünay gibi her şeyi öğrenmeye gayret göstereceğiz. Ama bence en iyisi her şeyi siz sevgili yaşlı dostlarım oluruna bırakın. Fazla kendinizi yormayın. Sizi sevenler, çocuklarınız, torunlarınız istekte bulunduğunuz anda size yardım edecek dostlarınız mutlaka vardır. Çünkü bizim geleneksel aile yapımız var. Dostlarımız var. Çok şükür. Bunu da atlatırız. En önemlisi bu dünyanın, bu baş döndürücü dijital dünyanın değişimine bakıp şükretmeliyiz. Yani bundan da kendimize bir bütün zorluklara rağmen bir fayda çıkartmalıyız. Diyeceğiz ki ne mutlu ki bizlere. Kaan'ı arabasını da biliyoruz. Atlı arabayı da biliyoruz. Buharlı kara trenleri de biliyoruz. Ay'a gidenleri de gördük. Manyetik telefonları da. Yeni nesil bunları bilmiyor. Bizler dünyanın değişimine şahidiz. İşte ben buna yaşasın derim. Onun için olumsuzlukları kenara bırakıyoruz. Sevgili yaşlı dostlarım, olumlu tarafından işe bakıyoruz. Evliya Çelebi'nin yazdığı 10 ciltlik kitabı la nasıl bugün yaşıyorsa biz de dünden bugüne dünyadaki değişen yaşamların hepsini biliyoruz ve bu değişimin tam içindeyiz. Yaşasın. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan Cengiz Tünay, teknik yapımda Zahide Avrel ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber sizlere kocaman sevgiler yolluyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Hayat akıp giderken.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
2: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır, belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri toparlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor. Vücudumuzu yoruyor. Şimdi dijital obezite de var. Aslında zihin gereğinden fazla bilgi taşımaya başladığında dijital obeziteye de girebiliyoruz. Ve her fazlalık yük üretiyor. Her yük de zihinsel anlamdaki dinamikliği, hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor Ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu: İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı, izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şey

Tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok, elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok ama berrak düşünce az. Karar az, yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlamında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimize yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var, bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilgi falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek.

toplantıda bedenen olup zihnen olmamak. Bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey, işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız? Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi. İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız, öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü, toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi.

O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o 1 saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız? Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat, 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırakmak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. Bu yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihinde sindirim ister. Sürekli bilgi almak bilgelik üretmez. Sindirmek bilgelik üretir. Sürekli bir şeyler okumak, sürekli etrafımızdaki uyaranlara açık olup yeni şeyler öğrenmeye çalışmak bizi bilge yapmaz. Edindiklerimizi bir tecrübeye, bir deneyime, bir uygulamaya dönüştürdüğümüzde, öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlara rol model olarak paylaştığımızda, yani onları kendi içimizde sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak, buradan yöneticilere sesleneyim, dikkatini yönetebilmek, konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgiyi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz,
yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da Kariyer Atlası'nda tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın. Kariyer Atlası.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Saat 3.
3: Haberler.
4: İyi geceler, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği siyaset okulunun kapanışında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki kritik müzakerelerde. Masada nükleer programdan yaptırımlara, dondurulan İran varlıklarından bölgesel güvenliğe kadar birçok başlık var. Ancak ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. İran'ın yanıtı ise sert oldu. Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'li yetkililer açıklamalarına dikkat etmeli, ordu tehditlere karşılık vermeye hazır dedi. Gerilimin ardından tarafların ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişinde bulundukları bildirildi. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Orhan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.